Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.

0: Yazan Selma Fındıklı, yöneten Asuman Korat, efektör Metin Macun. Bu bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Baykal Saran, Cihan Işık Yenersu, Reşit Bey Ergün Uçucu, Zehra Hanım Refika Özbayar, Kerim Mümtaz Sevinç, Melek Hanım Macide Tanır, Seniha Behan Saran.
1: Cihan henüz 17 yaşındayken ailesinin ısrarıyla babası yaşında bir tüccarla evlenip Bursa'ya yerleşir. Gönülsüz olarak geldiği yeni evinde kocası Reşit Bey'in iki oğlu ve gelinleri tarafından hoş karşılanmaz. Çünkü Cihan'ın babaları ile parası için evlendiğini sanırlar. Ayrıca büyük gelin Nihal, kocasının kabalığına karşılık Reşit Bey'in Cihan'a gösterdiği inceliği kıskanmaktadır. Öte yanda Reşit Bey, kızı yaşındaki karısının hoşnutsuzluğunu sezmekte ama üstüne varamamaktadır. Yine de her türlü nazına katlanır karısının. İstanbul'u özlediği anda götürür. Son gidişlerinde karısını İstanbul'da bırakıp Bursa'ya döner. Bu defa da özler, yanına çağırır onu. Bu kırık duygularla gitgide yıkılmaya yüz tutan evlilik ikinci yılını doldurmaktadır. İşte o günlerde Reşit Bey aniden hastalanır. Cihan'ın ısrarı üzerine aile doktoru aranır.
2: Aksiliğe bakın beyefendi. Doktor bey bir haftalığına ailesiyle Yalova'ya gitmiş.
3: Korkmayın, bir haftaya yenilmem Azrail'e.
4: Allah korusun, o nasıl söz? Hem o doktoru bulamadık diye eli kolu bağlı oturacak mıyız?
2: Cihan Hanım doğru söylüyor. Başka doktor çağıralım. Bakın, siz tanımazsınız Reşit Bey. Benim bir süt kardeşim vardı. Kadıncağızın kocası Balkan cephesinde şehit oldu. Tek oğlunu zar zor büyüttü. Tıbbiyeyi yeni bitirmiş. Askerliğini de yapmış. Bursa'ya dönmüş. Eğer tecrübesizdir demezseniz...
4: Elbette deriz Zehra Hanım. Baksana, daha yeni bitirmiş okulu.
3: Benimki de mutlaka önemli bir hastalık değil ya. Belki sadece soğuk algınlığı. Hadi Zehra Hanım sen git. Çağır şu delikanlıyı. Biz birbirimize yeteriz.
2: Şimdi giderim, şimdi.
5: Evet Reşit Bey, soğuk ciğerleri öyle etkilemiş ki hemen zatürreye çevirebilir.
4: Allah korusun.
5: Korusun ama insan önce kendi kendisini korumalı, değil mi efendim?
3: Bağışlayın, adınız neydi?
5: Kerim efendim.
3: Evet Kerim Bey, şimdi size bir şey soracağım. Acaba bu hastalık beni uzun süre eve bağlar mı?
5: Yalnız eve değil, yatağa da bağlayacak. Kesin bir dinlenme şart. Yataktan çıkmayacaksınız. Gıdanıza dikkat edeceksiniz. İlaçlarınızı aksatmayacaksınız. Sonra sigara...
3: Orada dur bakalım delikanlı. Deminden beri sabrettim ama oğlum yaşında birinden bu kadar emir almaya gelemem ben.
5: Öyleyse aile mezarlığında yeriniz...

0: Zahirtim. Aa, bakın, acele etmezseniz yakında mezarlıklarda bir karış yer kalmayacak. Çünkü herkes sizin gibi düşünüyor nedense.
1: Ne biçim adam bu böyle? Şaka mı yapıyor yoksa alay mı ediyor belli değil. Biraz deli dolu gibi. Pek nazik de değil. Ama kabalığına rağmen bakışları ne kadar samimi. Güldüğünde gözleri sevgi doluyor sanki.
0: İşte söylediğim gibi Reşit Bey. Hem tedavi olursanız, geç de olsa işinizin başına geçebilirsiniz. Ama öbür tarafa bir gittiniz mi dönüş imkansız.
2: Merak etmeyin. İkisi arasında bir tercih yapacağım.
0: Öyleyse şimdilik bana izin verin. Bir iki gün sonra uğrarım.
2: Teşekkür ederim. Güle güle.
1: Sizi geçireyim.
0: Zahmet etmeseydiniz.
1: Rica ederim. Buyurun.
0: Beni uğurlamak isteyişinizin asıl sebebini biliyorum ben. Hastanın yanında soramadığınız şeyleri soracaksınız değil mi? Ama korkmayın. İçeride ne söyledimse doğrudur. Babanız iyileşecek.
1: Babam mı?
0: Tabii. Siz Reşit Bey'in kızı değil misiniz?
1: Hayır, karısıyım.
0: Ya. Özür dilerim. Ben yaş farkını görünce...
3: Kerim, ne oldu oğlum? Reşit Bey'in durumu iyi mi?
0: İyi olup olmamak kendi elinde Zehra teyze. Ben ne gerekiyorsa yaptım.
4: Korkulacak bir şey yokmuş Zehra Hanım. Üşütmüş sadece.
3: Gözümüz aydın öyleyse. Kerim, bir fincan çayı hak ettin işte şimdi.
4: İyi söyledin. Doktor Bey'i çok yorduk.
0: Yok canım, yorulmadım. Arabayla geldim.
3: Hadi gel, mutfağa gidelim.
4: Mutfağa mı?
0: Tabii. Ben başka yerde çay içmem ki. Küçükken annemle ya da yalnız başıma çok gelirdim buraya. Her defasında Zehra teyze bana mutfakta çayla çörek verirdi.
3: Ya.
0: İşte o günleri yeniden yaşamak istiyorum. Hadi hadi, siz de gelin mutfağa, birlikte çay içelim.
4: Teşekkür ederim. Ben Reşit Bey'i yalnız bırakmamalıyım.
0: Siz bilirsiniz. Çayını özlemişim Zehra teyze.
3: Afiyet olsun yavrum. Zaman ne de çabuk geçiyor. Küçük Kerim'imiz büyüdü de hayat kurtarır oldu.
0: Reşit Bey biraz zor bir hasta. Söylediklerime pek kulak asmadı galiba.
3: Yok oğlum. Bu dünyada onun kadar aklı başında adam zor bulunur. O seni böyle genç görünce takılmıştır.
0: Bilmem artık. Zaten olup olacağını yüzüne söyledim. Kendine bakmazsan sonu zatürre dedim. Sonrası daha da kötü.
3: Sahiden yüzüne dedin mi bunları?
0: Dedim tabii.
3: Olur mu oğlum? Böyle deli deli konuşulur mu? Hay Allah, vallahi çok geçmeden adın deli doktora çıkar Bursa'da.
0: Çıksın, çıksın Zehra teyze. Benim görevim hastalarımı iyileştirmek. Yoksa deli demişler, akıllı demişler, hiç umurumda değil.
3: Rahmetli baban da böyle söylerdi. Deli doluydu. Düşündüğünü pat diye karşısındakinin yüzüne söylerdi. Alınmışsın, kırılmışsın, umurunda olmazdı.
0: Ha, alınmak dedin de, az önce kadıncağıza karşı büyük bir pot kırdım ben.
3: Ne yaptın?
0: Onu Reşit Bey'in kızı sandım. Babanız iyileşecek dedim.
3: Hay Allah.
0: Ama suçum yok ki. Gerçekten kızı olacak yaşta. 20'sinde ya var ya yok. Zehra teyze, adı ne o kadının?
3: Cihan.
0: Ne güzel adı var. Kendi de öyle. Hele o yeşil gözlü.
3: Şş, o ne biçim söz öyle?
0: Canım, ben gördüğümü söylüyorum. Sahi bu kadar genç, bu kadar güzelken ne diye babası yaşında bir adamla evlenmiş?
3: Sana ne be oğlum? Allah Allah.
0: Peki kızma.
3: Bana bak. Bir daha bu eve gelmen gerekirse adam gibi gelip gideceksin, anlaşıldı mı? Gözünü kör, kulağını sağır edeceksin. Ne dediğimi anlamışsındır inşallah.
4: Bugün daha iyisiniz değil mi?
2: İyi olmasına iyiyim ama neye yarar yataktan çıkamadıktan sonra?
4: Yo, bana hiç sitem etmeyin. O yasağı ben değil Kerim Bey koydu.
2: Doğrusu ilk geldiği gün gençliği, tecrübesizliği gözümü korkutmadı değil ama yaman doktormuş. Birkaç günde iyileştirdi beni. Tabii senin yardımını, ilgini de yabana atamam.
4: Ben ne yaptım ki?
2: Daha ne yapacaksın? Pervane oldun çevremde. Ah, bir de gerçeği söyleyebilsem. Evlendiğimizden beri ilk defa benimle bu kadar ilgilendiğini görmek ne güzeldi bir bilsen. Benim için kaygı duyduğunu, korktuğunu gördükçe hastalandığıma sevindim. Bir söyleyebilsem bunları.
3: Kerim geldi efendim. İçeri girebilir mi?
2: Tabii, buyursun.
3: Geç oğlum.
0: Günaydın. Bugün nasılsınız?
2: Çok iyiyim. Mezarlık yerine evimde yatmayı tercih

0: Ettim.
1: Güzel, güzel. Aklı başında olan herkes ikinci yolu tercih ederdi zaten.
0: Haklısın delikanlı. Böyle hitap ettiğim için kızmıyorsun, değil mi? Senin yaşında oğullarım var benim.
1: Rica ederim. Ne isterseniz deyin, mesele değil. Evet, bakalım. Evet, ateşiniz tamamen düşmüş.
2: Sayenizde Kerim Bey.
1: Yok canım. Hasta iyileşmek için çaba gösterdikten sonra bizim işimiz kolaylaşır. Tabii siz de çok iyi bakmışsınız.
2: Bilmem. Elimden geleni yaptım ama.
1: Evet. Bir de nabzınıza bakalım. Şu gözlere baktıkça eriyor insan. Ne güzellik böyle, Allah'ım. Kerim, kendine gel. Sen bu adamcağızı iyileştirmek için buradasın. Ne diye karısından gözlerini ayırmıyorsun?
0: Delikanlı, nabzımı saymak istiyorsan parmağını yanlış noktaya basıyorsun. Nabzım dirseğimde değil.
1: Evet, nabzınız gayet normal atıyor. Tehlikeyi atlattınız ama yine de ciğerleri dinledikten sonra size...

0: Cihan, Zehra Hanım, bana bakın, karşınızda eskisinden daha dinç bir adam görüyorsunuz.
1: Reşit Bey, şükürler olsun sizi ayakta gördük.
2: Çağırsaydınız giyinmenize yardım eder.
0: Ne gereği var canım, kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum. Bu akşam yemeği eskisi gibi bu masada hep birlikte yiyelim.
1: Çocuklar İstanbul'dan dönünceye kadar hepsi gelip geçti, çok şükür.
0: Geçti Zehra Hanım, geçti.
1: Ben de gidip yemeği hazırlayayım, akşam oldu bile.
0: Gel sen de yanıma otur şöyle. Biliyor musun, konsolun üstünde ne kadar ilaç varsa hepsini kaldırdım. Zaten Kerim de son gelişinde kendinizi iyi hissettiğiniz anda kesebilirsiniz ilaçları demişti. Bugünden itibaren kesiyorum öyleyse. Sen ne dersin? Artık ne ilaç girsin bu eve ne de doktor.
2: Tabii artık iyisiniz. İyisiniz ama...
0: Ama ne?
2: Şey, karar yine sizin ama ben diyecektim ki... Kerim Bey son bir defa görse sizi.
0: Buna ihtiyacım olmadığını görüyorsun işte. Ama madem öyle istiyorsun, çağırırız, üzme kendini. Yalnız bugün değil, her zaman sözüne değer vermişimdir. Bunu unutma Cihan'ım.

0: Evet. Diyebilirim ki şu anda benden bile sağlıklısınız Reşit Bey. Bana müsaade. Geçmiş olsun efendim.
1: Teşekkür ederim.
0: Yine de kendinize dikkat edin.
1: Teşekkür ederim. Güle güle.
2: Sizi evet. Geçireyim.
0: Zahmet etmeseydiniz.
2: Rica ederim. Hiç değilse merdivenin başına kadar geleyim. Ayağınıza sağlık Kerim Bey. Teşekkür ederim.
0: Teşekkür edecek bir şey yapmadım ki ben. Ne zaman yardıma ihtiyacınız olursa koşar gelirim.
2: Eksik olmayın, sağ olun.
0: Allah'a ısmarladık.
2: Güle güle. Gitti Kerim Bey.
1: Nasıl, şimdi rahatladın mı bari?
2: Tabii, iyi olduğunuzu duyunca rahatlamaz mıyım?
1: Ama hiç rahatlamışa benzemiyorsun. Bak, dudakların, ellerin titriyor. Rengin sapsarı, ne oldu sana böyle? Yoksa şimdi de sen mi hastalanıyorsun?
2: Yok canım, onu da nereden çıkardınız şimdi?
1: Hiç, haline başka anlam veremeyince uydurdum işte. Can, seninle biraz konuşalım mı?
2: Tabii. Ne konuşacağız?
1: Önce gel şöyle yanıma otur.
2: Peki.
1: Şimdi sana bir şey soracağım. Ama sakin ve mantıklı olarak düşün, öyle ver cevabını. Ayrılmamıza ne dersin?
2: Ayrılmamıza mı?
1: Evet. Kurtulmak istemez misin benden?
2: Beni kırıyorsunuz.
1: Yok yok yok. Yo. Bu dünyada kırmak istemeyeceğim birkaç kişiden birisin sen. Ama bazı şeyleri acı da olsa konuşmalıyız. Lafı döndürüp dolaştırmayı sevmem bilirsin. Zaten kaçışı da yok bu işin. Kerim'in ilk bir iki ziyaret dışında bu eve neden...
2: Susun! Rica ederim susun.
1: Sakin ol. Seni suçluyorum sanma. Biliyorum, aranızda hiçbir şey geçmiş değil. Şimdiden sonra da geçmeyecek. Sesimi çıkarmasam kapanıp gidecek bu mesele. Ama yarın ya da öbür gün ne olacak? Yine aynı şey. Hatta belki daha da kötüsü. Ben buna gelemem Cihan'ım. Gelemem. Seninle evlenmekle bir bakıma suç işlediğimi kabul ediyorum, fakat aile şey...

0: şerefime leke sürmek istemem.
1: Ama
0: sakin ol, sakin ol. Daha söyleyeceklerim bitmedi. Gitme Cihan. Sözlerimden kaçmak çare değil. Gel yanıma.

0: tedirginliği, nabzımı bulamayışı, bu odada birleşen iki çift göz, bütün bunlar gözümden kaçıyor muydu sanıyorsun? İkiniz de benim çocuklarım yaşındasınız. Tecrübem sizlerden bin kat fazla.
1: Şu anda ölmeyi tercih ederim.
0: Yo. Böyle konuşma, böyle konuşma. Seninki sadece hakkın olan bir şey istemekti. Kerim yaşıtın, dengin. Ya ben, baban yaşında bir adam. Ne diye yaptım bu aptallığı bilmem ki. 17'sinde genç, güzel bir kız ve ben. Bir deli heves uğruna, hem de gönüllü olmadığını bile bile neden evlendim seninle? Hep düzelir dedim, zamanla sever beni. Bak 2 yıla yaklaşıyor evlendiğimiz. Çocuğumuz yok. Çünkü istemiyordun biliyorum, üstelemedim. Bu eve ailenin ve benim arzum üzerine geldin, kendi isteğinle değil.
1: Haklısınız.
0: Bu yüzden de benimseyemedin yeni evini. Aramızdaki buzdan duvar hiç erimedi. Sanki bir görevi yerine getirir gibi yaşıyordun Bursa'da. Hatta 2'de 1 İstanbul'a gitme isteğinde naz ya da şımarıklık değildi. Yerine getirilmesi zor şeyler isteyerek benden bir bakıma öc alıyordun. Haksız mıyım?
1: Haklısınız.
0: Sonra şu mücevherler. Bugüne kadar seni incitmemek, utandırmamak için soramadığım mücevherler. Onları gelinlerime neden verdiğini çok düşündüm Cihan. Günlerce, aylarca düşündüm ve sonunda da sebebini anladım galiba. Kaçırılıp bir odaya kapatılan küçük bir çocuk ne yapar öfkesini yatıştırmak için? Verilen oyuncakları kapıya, duvarlara fırlatır. Kendini oraya kapatmalarından böyle öc alır. Bunda da haksız mıyım?
1: Bilmiyorum.
0: Haklıyım canım, haklı. Beni sevmedin. Sevmeye de mecbur değildin tabii. Ama ben aklına, kültürüne güvenen koskoca Reşit Bey kendini zorla sevdirmeye kalktı. Sonuç ortada işte. Ağlama. Yok, ağlama. Sen gençsin. Kendi denginle, sevdiğinle evlenmek isterdin. Sana pahalı mücevherler, daha doğrusu oyuncaklar alan baban yaşında biriyle. Neden ayrılmak istediğimi şimdi anlıyorsun değil mi? Kerim'le birkaç defa gizlice bakışmışsınız. Ellerin çocukça bir heyecanla titremişse, bütün bunlar yemin ederim sadece bardağa taşıran son damla.
1: Susun oğlum, susun.
0: Susmanın sırası değil Cihan'ım. Her şeyi konuşmalıyız ki ne senin içinde zehir kalsın ne de benim. Suçumu itiraf ettim işte. Gönülsüz olduğunu bile bile bu altın kafese getirip kapattım. Bağışla beni. Yarından tezi yok, açacağım kafesin kapısını. Serbestsin yavrum. İstanbul'a da birlikte gideceğiz. Ama korkma sakın, neden ayrıldığımızı bilmeyecek ailen. Ne onlar ne çocuklarım. Geçinemedik, anlaşamadık deriz. Madem ki suçluyum bu işte, seni herkesin karşısında utandırmakla bu suçu daha da bağışlanmaz hale getiremem. Evlenmek de hak, boşanmak da. Sonra ne iyi ki çocuğumuz yok.

0: şu başımıza gelenlere bak abla. Şimdi eşe dosta ne deriz biz?
1: Aman ne bileyim seni ya. Kızın yuvası yıkıldı, ona mı üzülürsün? Çıkacak dedikodular aman. Aman geçinememişlermiş. Lafa bak, sanki bizler her gün düğün bayram gibi geçindik, öyle mi yani? Ama katlanmasını bilirdik yani.
0: Onlar bilememişler Melek abla. Galiba bizim kızın da nazı niyazı bitmiyordur.
1: Reşit Bey adam olsaydı da karısını yola getirmesini bilseydi. Yaşını başına almış akıllı adamdı sözde. Yok senin hacım yok. Reşit
2: Yine
1: Bey de yani...
2: Reşit Bey'i atıp tutuyorsunuz. Ondan başka derdiniz yok mu sizin?
1: Ya senin?

0: Senin de ağzını açmaya hakkın var mı bakayım? Sürdüğün saltanatın kıymetini bilemedin. Neymiş efendim? Geçinememiş. Sanki sebep de bu.
1: Ya sebep olamaz değil mi? Haklısın anne. Zaten boşanma sebebimiz geçimsizlik değil. İkiniz de çok iyi dinleyin beni. Reşit Bey. Reşit Bey. Başka birini sevdiğim için boşadı beni.
2: Ne
1: oldu bu şimdi? Bu sebep ayrılmamız için yeterli mi?
0: Duyuyor musun? Bu neler diyor?
1: Abla kendine gel.
0: Ben beni ağlıyorum.
1: Kendine gel abla, kendine gel. O seni kızdırmak için böyle söylüyor. Değil mi kızım? Ha, aslı yok bu dediğin gibi. Ay.
0: Ay.
1: Kendine gel, kendine gel.
0: Seni acım. Ya doğruysa?
1: Yok. Ben inanmadım abla. Bizim kızımız öyle bir delilik yapar mı? Hiç yapmaz.
0: Gene de Ali Bey'in kulağına gitmesin bu iş. Yüreğine iner vallahi. Zaten son günlerde halini hiç beğenmiyorum.
1: Niye? Nesi var ki eniştemin?
0: Ay nesi yok ki, kafası dalgın. Eski gücü kuvveti kalmadı. Dükkanda verdiğini aldığını unutuyor
1: ya. Kolay. O da üzülüyor tabii. Bunlar hep şu akılsız Cihan'ın yüzünden Melek abla.

Akşam dönüşü geçtim o esrarlı bağından, bir gül koparıp kalbime taktım yanağından. Hicranı teselli diye içtim dudağından, bir gül koparıp kalbime taktım yanağından. Mustafa Nafiz Irmak'ın güftesini yazdığı Udi Marko Çolakoğlu'nun Hüzzam makamındaki bestesiyle, Ayla Büyük Ataman'ın yorumuyla, sesiyle selamladık bu gece sizleri sevgili dinleyenlerimiz. Namelerle dolu bir programla daha huzurlarınızdayız. Yıldızlar Altında programının yepyeni bir bölümüne daha hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu gece yine en güzel eserlerle huzurlarınızdayız. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü, sizlere her gece olduğu gibi yine TRT Antalya Radyomuzdan sesleniyorum. Bu gece Hüzzam ve Karciğer makamında eserler hazırladım sizler için. İkinci Hüzzam şarkımız Ayhan İlter'in güftesini yazdığı İrfan Özbakır'ın bir bestesi. Eliz Avaroğlu'ndan dinliyoruz. Acı her an içimde, neşeyi hiç görmedim. Üç günlük bu ömrümde bir gün bile gülmedim.

Pişman olur da bir gün dönersen bana geri, gönül kapım açıktır, çalmadan gir içeri. Bir önceki eserde olduğu gibi yine güftesi Ayhan İlter'e ve yine bestesi İrfan Özbakır'a ait yine hüzzam bir şarkıydı. Remzi Oktar'dan dinledik bu kez eseri. Güftesi ve bestesi Yesari Asım Arso'ya ait hüzzam eseri de Nusret Yılmaz'dan dinliyoruz şimdi. Ümitlerim hep kırıldı, yârim artık gelmeyecek. Gözyaşlarım dökülürken bu sesiyle silmeyecek.

İçimde kim vardır bir bilebilsen, kendini bulursun kalbime girsen. Güfte ve bestesi Yusuf Nalkesen'e ait bu hüzzam eseri de Suat Yıldırım'dan dinledik hep birlikte. Behiye Aksoy'u dinleyeceğiz. Nurettin Rüştü Bingöl'ün güftesini yazdığı Selahattin Pınar'ın hüzzam şarkısında. Ümidini kirpiklerine bağladı gönlüm, yıllarca o bir çift göz için ağladı gönlüm. Seyla Bey'i aşka tutulup çağladı gönlüm, yıllarca o bir çift göz için ağladı gönlüm.

Gurbet elde her akşam battı bağrımda güneş. Yare giden yollarda hasret oldu bana eş. Osman Nihat Akın'ın sözlerini yazdığı Şükrü Tunar'ın bu hüzzam şarkısını Perihan Altındağ sözleriden dinledik. Son hüzzam şarkımızdı. Yıldızlar Altında beraberliğimize Karciğer makamında eserlerle devam ediyoruz. Dinleyeceğimiz ilk Karciğer eser Nevres Efendi'nin güftesini yazdığı Hacı Arif Bey'in bir bestesi Cemile Karabulut'tan dinliyoruz. Bir goncaya bir hare nigah eyledi bülbül, derdi iki olduğuna ah eyledi bülbül. Matemzede zannetti görüp dudi siyahı, bir ah ile gülzarı siyah eyledi bülbül.

unutmadım seni ben. Her zaman kalbimdesin. Aylar, yıllar geçti. Söyle sen neredesin? Müzeher Güyer'in güftesini yazdığı Şekip Ayhan Özışık'ın bu karciğer eserini Kadri Şarman'dan dinledik hep birlikte. Güftesi Vasfi Rıza Zobu'ya, bestesi Ahmet Mükerrem Akıncı'ya ait karciğer eser var sırada. Bekir Sıtkı Sezgin'den dinliyoruz. Ey sıra sıra dizilen serviler, söyleyin yârimin yolu nerededir? Dereler dağlar aşayım varayım, söyleyin yârimin yolu nerededir?

İstemem seni artık. Gelsen de olur, gelmesen de. Gözden akan yaşları silsen de olur, silmesen de. Şekip Ayhan Özışık'ın sözlerini yazdığı Ferit Sıdal'ın bu karciğer eserini Mustafa Öztürk'ten dinledik hep birlikte. Güfte ve bestesi Zeki Müren'e ait karciğer eser var sırada. Vedat Çetinkaya'dan dinliyoruz. Kalbimdeki tek hatıranın rengi solarken bir tatlı sitem, sahte gülüş aşkımı sardı.

Tayfun Yönlü. Yarın gece aynı saatte yine TRT Antalya Radyosu'ndan seslenebilmeyi umuyorum siz kıymetli dinleyenlerimize. Bu gece sizler için seçtiğimiz son şarkı Mustafa Nafiz Irmak'ın Karciğer eseri Mualla Gökçay'dan dinliyoruz. Acılar, ey zalim acılar gidin, takatim kalmadı sizi çekmeye. Biraz da o hissiz kızı incitin, anlatın derdimi o mor çiçeğe. Hoşçakalınız.

0: Radyo 1.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk,
2: bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne.
0: Sen,
1: ben,
0: biz,
3: hepimiz bir aileyiz.
2: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece. TRT Radyo 1'den, Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Ailece başladı. 1 Haziran Pazartesi bugün sevgili dinleyenler ve biz programımıza başlıyoruz. Programımızı Ayhan Demiray ve Müge Tüzün Gerçek hazırladı. Teknik yönetmenlerimiz Engin Erkan ve Abdullah Tombuloğlu. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya, sizinle birlikteyiz. Saat 13.50'ye dek burada olacağız. Size sesleneceğiz. Birçoğu için uzun bir bayram tatilinin ardından bugün iş yeni başladı. Belki şu an iş yerlerinde bizi dinleyenler var. Evlerinde bize eşlik edenler var. Biz zaten bayramda çalıştık. Bayramda da sizinle birlikteydik diyenler var. Bir kez daha biz geçmiş bayramını kutlayalım tüm dinleyicilerimizin ve başlayalım yayınımıza. Biliyorsunuz ki güzel haberler almak hepimizi mutlu ediyor. Birçok sorun yaşıyoruz, birçok sıkıntı içerisinden geçiyoruz belki ama bu duyduğumuz güzel haberler bize de yaşam sevinci aşılıyor ve güzel yaşananları duyurmak bizim de görevimiz. Bugün ailecinin konusu böyle bir haberle ilgili. Almanya'nın Frankfurt kentinde düzenlenen ve 47 ülkeden toplam 660 öğrencinin katıldığı Alman Matematik Olimpiyatı büyük final sınavında kendi yaş kategorilerinde dünya birincisi olan öğrencilerimiz ve onları yetiştiren değerli öğretmenleriyle başarı yolculuklarını konuşacağız sevgili dinleyenler. Konuklarımız ortaokul öğretmeni Gülsüm Şalcı, lise öğretmeni Gonca Esendemir Eskin ve 7. sınıf öğrencisi Mehmet Toprak Karakaya ve 9. sınıf öğrencisi Efe Şagar stüdyomuzda. Ailece başladı. Konuklarımızla sohbetimize başlıyoruz. Hoş geldiniz. Bugün kalabalık bir ekibimiz var.
4: Hoş bulduk.
5: Hoş bulduk. Herkese merhabalar.
2: Teşekkür ediyoruz. Önce öğretmenlerimizle başlayalım elbette. Şöyle bir bakalım. Önce önünde çok bolca notla gelen öğretmenimize sözü vermek istiyorum ben. Çünkü hazır madem bu kadar notu var, kendisinin bize anlatacağı çok şey vardır diye düşündüm. Şaka şaka, hepinizle konuşacağım zaten. Başta tebrik ediyoruz sizi ve öğrenci arkadaşlarımızı. Ne güzel bir başarı, onlardan böyle güzel bir haber duymak bizi de mutlu ediyor. Konunun ayrıntılarını sizden dinlemeye başlayalım. Bu nasıl bir yarışmaydı? Sizin nasıl haberiniz oldu? Nasıl katılmaya karar verdiniz?
5: Merhabalar, Gülsüm Şalcı ben. TED Ankara Koleji Ortaokulu'nda matematik öğretmeniyim. Alman Matematik Olimpiyatları bu yıl ilk kez düzenlendi aslında ama
2: evet.
5: Bunu yürüten organizasyonun daha öncesinde yürüttüğü yarışmalar da vardı.
2: Hı hı.
5: Geçen yıl STEM Olimpiyatları ile başlamıştık aslında. Orada da yine çok güzel dereceler elde ettik.
2: Evet, tebrik ediyoruz.
5: Bu yıl da yine German Math Olimpiyat ile devam ettik yani yarışmalarımız. Yani çocuklarımıza duyuruyoruz. Hani onlar istekliler zaten.
2: Hı hı.
5: Hepsi çok yetenekli ve ilgili. Öyle olunca bize yol göstermek düşüyor aslında. Nasıl bir destek isterlerse bizden her zaman yanlarındayız.
2: Hı hı.
5: Burada Toprak ve Efe ile beraberiz ama aslında çok büyük bir ekip de var geride.
2: Onu soracağım. Sadece iki kişi mi katıldı yarışmaya yoksa daha öncesinde birçok kişiyle çalıştınız, sadece ikiniz mi?
5: Yani Almanya'ya 4 öğrenciyle gittik.
2: Hı, evet.
5: Ama dünya birinciliği alan öğrencilerimiz Toprak ve Efe.
2: Evet.
5: Ama tabii ki bunun dışında ulusal ve uluslararası bir sürü yarışmaya katıyoruz aslında biz. Hani Amerikan Matematik Olimpiyatları var, Singapur'da düzenlenen işte SASMO, UAMO gibi yarışmalar da var. Bunlara da katılıyoruz. Tam sayı söyleyemeyeceğim ama hakikaten 5. sınıf, 6. sınıf, 7 ve 8. sınıf sınıftan birçok öğrenciyle biz katılıyoruz aslında bu yarışmalara.
2: Ne kadar güzel. Siz mi seçiyorsunuz yoksa öğrenciler ben katılmak istiyorum diyor ve her isteyen katılabiliyor mu?
5: Her isteyen katılabiliyor tabii ki. İlgisi hı-hı olan hani tabii ki katılabiliyor. Bazen de biz yönlendiriyoruz. Hani onlar kendilerini bazen fark etmeyebiliyorlar.
2: Tabii o da önemli çünkü.
5: Evet, hani yeteneklerini gördüysek eğer biz de yönlendiriyoruz.
2: Peki hemen hocam size de sözü uzatalım. Siz neler söyleyeceksiniz? Bu yarışma sizce çocuklara neler kazandırdı? Ve bir çocuğun matematiğe olan ilgisini mesela siz nasıl keşfedersiniz yeteneğini?
4: Biz öğrencilerin çok yönlü olmasını önemsiyoruz aslında TED Ankara Koleji'nde. Ben de lise kısmından ses.
2: Evet.
4: Neler yaşanıyor aktarayım size. Ama bütün K12 bütünlüğünde böyle bir yaklaşımımız var. Bu çok yönlünün içinde edebiyatla ilgili aslında bazen yarışmalarda olabiliyor. Hı-hı. Bilimsel yarışmalarda olabiliyor. Burada bence ders öğretmenine çok büyük iş düşüyor. Sınıfın içerisinde öğrencinin başta kendi yeteneğini keşfetmesini sağlamak. En çok da o ilgiyi uyandırmak bence çok anlamlı. En önemlisi o. O ilgi uyandıktan sonra zaten biz yarışmaları hep duyuruyoruz. Kendisinin ilgisini çekmişse eğer o öğrenci işin sonunda başarılı oluyor. Tabii ki öğretmenler de öğrencileri motive ediyorlar. Sen de katılmalısın. Zaten yol boyunca hep mümkün olduğunca yanlarında olmaya çalışıyoruz. Ama öğrencinin kendi ilgisini uyandıran bir ders öğretmeni bence bu yoldaki altın anahtar diyebilirim.
2: Kesinlikle, ne kadar güzel. Şimdi matematik zaten en önemli ve birçok kişi içinde korkulu rüya olan alanlardan biri. O konuya ayrıca geleceğim. Nasıl sevdirilebilir, nasıl bu izlenim o çocuktan alınabilir? Çünkü birçok çocuk ya da birçok genç aynı şeyi hala yaşıyor. Bizim dönemimizde de böyleydi. Belki bir önceki dönemde öyleydi. Hala öyle. O konuyla ilgili ayrıca size soracağım bununla ilgili neler yapılabilir diye, ama şimdi öğrenci arkadaşlarımıza da soralım neler yaşamış. Bakalım önce kiminle başlayalım? Önce büyüklere sözü verelim. 9. sınıf öğrencisi Efe Şagar'la başlayalım. Efe, neler yaşadın? Sen nasıl karar verdin yarışmaya katılmaya? Çok matematik konusunda yetenekli olduğunu düşünüyor musun? Nasıl ilerledi süreç senin için?
0: Ben TED'e 2. sınıfta geldim. 2. sınıftan da beri böyle yarışmalara katılmaya önem gösteriyorum. 5. sınıfta özellikle Tozoş gibi akıl oyunları dolu akıl oyunlarının yarışmalarına katılmaya başladım. Sonra 8. sınıfın başında uluslararası ve ulusal matematik olimpiyatlarına katılmaya başladım. İşte AMO, İJMO, SASMO, STEM olimpiyatları ve Alman matematik olimpiyatlarına katıldım.
2: Daha önce de birçok olimpiyata katıldın yani. Oradan da dereceler elde ettin.
0: Evet.
2: Ne kadar güzel.
0: Derece elde ettim. Alman matematik olimpiyatlarında birincilik ve sistem olimpiyatlarında ikincilik elde ettim.
2: Aa, tebrik ediyoruz. Evet.
0: Teşekkür ederim.
2: Ne güzel. İşte böyle.
0: Bunu başlamam işte öğretmenlerimin sayesinde tabii ki de. Onların bana olan, beni teşvik etmeleriyle işte benim bunlara olan ilgimi uyandırdı. Matematiği de ben küçük yaştan, ikinci sınıftan beri matematikle olan aram çok iyiydi.
2: Hep iyiydi.
0: Her zaman matematiği ben çok severdim.
2: Nasıl, böyle çok mu kolay öğreniyordun mesela? Hemen
0: matematik diğer derslere göre
2: anda,
0: çok daha kolaydı.
2: O kadar kolaydı evet. Senin için. Demek ki işte yetenek, bu da bambaşka bir şey. Sonrasında da dedin ki bunu niye değerlendirmiyorum? Evet. Yarışmalara katılayım dedin. Evet. Burada da güzel bir başarı elde ettin. Kaç soruyu cevapladın?
0: Ben 40 sorudan 39 tanesini işaretledim.
2: Tebrikler. Ne güzel. Sadece bir soru yok diğer ve bu şekilde de birinciliği elde ettin.
0: Evet.
2: Güzel. Evet. Peki hemen diğer arkadaşımıza da bakalım. Mehmet Toprak Karakaya, kendisi 7. sınıf öğrencisi. Senin için nasıl ilerledi süreç? Sen nasıl karar verdin? Matematikle aran senin nasıldı?
1: İlk olarak ben zaten küçüklüğümden beri matematiği çok sevmişimdir. Hı hı. Zaten küçükken babamla da matematik aktiviteleri yapardım. Okul çağına geçtikten sonra bu iyice arttı. Okuldaki derslere ilgim. Özellikle TED'e geçtiğimde yani öğretmenlerim bazen bana ek çalışma veriyordu çok hızlı bitirdiğim için.
2: Demek ki yetmiyordu yani çalışma kağıtları. Güzel. Birçok öğrenci bana çok ödev veriyorlar. Ay ben nasıl bitireceğim derken meğer Mehmet Toprak hemen bitiriveriyormuş. Daha da fazlası geliyormuş ona. Evet.
1: Sonra işte zaten TED'e 2. sınıfta geldim. Korona zamanıydı. 2. sınıfta o yüzden çok bir aktiviteye katılmadım.
2: Evet.
1: Ama 3. sınıfta okullar açıldıktan sonra Tozoş'a katıldım. 3 kişilik bir takımla. Orada işte birinci olduk.
2: Tozoş nedir bu arada? Hocama sorayım onu.
5: Türkiye Okullar Arası Akıl ve Zekâları Şampiyonası.
2: Ha, evet, güzel. O ülke içerisinde böyle bir akıl oyunları turnuvası. Evet.
1: 4

0: De yine Tozoş'a katıldım. Yine birinci olduk. Ayrıca kanguru matematik gibi başka yarışmalara da katıldım. Ama 3'te 4'te çok katılmadım. Asıl 5 6 7'de bayağı bir yarışmaya
1: Evet,
0: katıldım.
1: evet. Senin daha önce derecen var mıydı?
0: Daha önce vardı Teyla.
1: Mutlaka var.
2: Yani evet, Toprak girdiği bütün yarışmalardan neredeyse hepsinden altın madalya alarak
1: Evet,
2: dönüyor.
1: unutmuş. O kadar ya var
2: Evet,
1: mıydı diyor.
2: biraz.
1: Altın madalyalar evde yığılmış artık bunlar. Çok önemli değil onlar.
2: Evet.
1: Fazla olunca da böyle oluyor demek ki. Frankfurt'ta nasıldı ortam?
0: Frankfurt'ta yani soru olarak biraz daha zor beklerdim aslında.
1: Kolay geldi
0: Evet,
1: sana.
0: kolay geldi.
1: Aa, evet.
0: Yani İngilizce olması iyi oldu. Zaten İngilizce terimlerine de bayağı bir çalışmıştım.
1: Hı.
0: Ama yine de sözlük kullanılmasına izin verdiler. İngilizce, Türkçe sözlüğe izin
1: Aa,
0: verdiler.
1: evet. Demek ki İngilizceyi ölçen bir sınav olmadığı için onunla ilgili çok sıkıntı
0: Yani
1: olmamış.
0: direkt herkesin kendi diline çevirebiliyordu işte.
1: Evet, güzel. Hocam zaten bu Almanya'da olunca ben de sordum. Acaba dedim Almanca mıydı sınav? Sizin okulun dili Almanca mı, İngilizceymiş? Bununla ilgili de çekinenler oldu, değil mi katılma konusunda?
2: Evet ama biz hani İngilizce olduğunu biliyorduk zaten.
1: Hı.
2: Hani eğitim dili Türkçe de olsa hani biz çocuklarımızı hep yönlendirdik. Kavramların İngilizcelerini öğrenmeleri konusunda
1: Hı
2: ya da bu
1: hı.
2: geçmiş sistem sınavlarının hem Türkçe hem İngilizce versiyonları hani o soruları da çözerek hazırlandılar. Yani
1: Hı.
2: aşinalar hep bir şekilde karşılaştılar İngilizce sorularla.
1: Böyle durumlarda işte yarışmaya katılmak, belli bir olimpiyata girmek vesaire biraz göz korkutucu olabiliyor şu açıdan. İşte çocuğun üzerine çok mu gidilecek, bununla ilgilendiği için diğer derslerine vakit ayıramayacak mı? Aslında iyi bir şey yapmak isterken kötü bir şey mi yapıyoruz gibi sorular gelebiliyor velilerin aklına. Ne dersiniz bununla ilgili?
2: Yani aslında bizim çocuklarımız diyorum ilk

0: Okuldan beri giriyorlar. Ben hani küçüklüklerini biliyorum. Hani hem efenin hem toprağını
1: Evet.
0: söyleyeyim. Hep bir temponun içindeler. Okulda da zaten hani çok yoğun bir çalışma içerisindeler. Zaten birçok öğrencimiz hem sporcu
1: Evet.
0: hem ve sporcu öğrencilerimiz de gerçekten hani başarılılar.
1: Çok
0: Çünkü
1: yönlü
0: zaman
1: oluyorlar.
0: yönetimini küçük yaşta
1: Değil mi?
0: öğrenmiş oluyorlar. O çalışma disiplinini kazanmış oluyorlar. Bir de keyif alıyorlar bu işten. Başarılar
1: Kimse
0: elde
1: zorla
0: ettikçe.
1: gönderilmiyor tabii
0: Evet,
1: ki. Evet.
0: tamamen isteklerine bağlı zaten. Keyif alınca, dereceler elde ettikçe de daha motive oluyorlar zaten.
1: Peki hocam, böyle başarılar elde edildiğinde matematikte veya herhangi bir derste onlar nasıl yansıyor çocukların hayatına, hem akademik kariyerlerine hem de psikolojik durumlarına?
2: Ben bu tip öğrencilerde ciddi bir özgüven artışı gözlemliyorum. Kendilerini ifade etmek olsun, farklı platformlarda kendilerini ortaya koyma isteği olsun, başka yarışmalara katılma konusunda motivasyonları olsun. Ciddi bir artış oluyor bu başarılardan sonra. Beraberinde arkadaşlık ilişkileri, sosyal ilişkilerine de olumlu yansıdığını düşünüyorum. Çünkü o kendini başarılı hissetme hissi
1: Evet.
2: bir öğrencinin her zaman gözünün parlamasına sebep oluyor. O da bütün hayatına yansıyor.
1: Kesinlikle.
2: Beraberinde çalıştığın öğretmenlere de değineyim kendi
1: Ha,
2: açımdan.
1: evet, o da önemli.
2: Onlar için de müthiş bir karşılık oluyor.
1: Motivasyon değil mi onlar
2: Sonuç
1: için de?
2: açıklandığında ve öğrenciler gözleri parlayarak size dönüp baktığında zaten en büyük ödülü almış oluyorsunuz. Onlarla bu yolu yürümenin bence en keyifli yanı. Ödül alınmasa da o
1: Tabii.
2: süreci onunla yaşıyor olmak. O anlamda motive etmek her zaman başarılı olunamayacağı da bir ihtimal çünkü.
1: Evet.
2: Bu anlamda destekçisi olmak ve başka bir şeye yönlendirmek. Yani buradan sonra yola şöyle devam edeceğiz diye. Çoğu zaman da o an çok üzülüyorlar ama başka bir çıkış yolu da bulduklarını gözlemliyorum öğrencilerin. Başka alternatiflerle yine o başarı hissini yakalıyorlar.
1: Evet, tam da o aşamada ben de ona değinecektim. Her zaman birinci olunamaz, ikinci olunamaz. Belki bazen derece dahi elde edilemez. Belki katılamazlar bile o yarışmaya, ama o süreci geçirmek, o yolda yürümek, belki sonrasında farklı bir rotaya çevirmek, orada güzel, daha güzel başarılar elde etmek onlar için de, öğretmenleri için de güdüleyici olacaktır. O yüzden bence şahane. İlla ki matematik, biyoloji, Türkçe olmak zorunda değil. Belki bir sanat dalı, belki bir spor dalı. Her ne olursa olsun çocuğu işte o başarılı olduğu alana yönlendirmek ve o başarı hissini tatmasını sağlamak önemli. O zaman hem kendi psikolojisi iyi oluyor, hem etrafına da güzellikler saçıyor. Bu son derece önemli. O zaman o konuya gelelim. Matematik hocam, ne diyeceksiniz? Siz hep sever miydiniz mesela matematiği? Siz de korkar mıydınız yoksa zamanında?
0: Severdim, keyif alırdım. Hatta tabii biz küçükken bu kadar çok yarışma yoktu ama bir
1: Evet.
0: ilkokuldayken şey hatırlıyorum. Türk Zeka Vakfı'nın hani her yıl işte bu yıl oyun 2026 var
1: Evet,
0: mesela. Belki
1: evet.
0: siz de
1: Evet.
0: biliyorsunuzdur. Onu çocukken hatırlıyorum mesela. Ona katıldığımı hatırlıyorum. Ama o zaman bir sınıflar arası yarışmalar olurdu, katılırdık. Okullar arası yarışmalar olurdu. Ya yani hep keyif aldım ben de. Evet.
1: Sizin için demek ki
0: Evet.
1: o iş birazcık kolay, ama bazıları
0: Evet.
1: için daha zor olabiliyor, ya da sevmek de onunla ilgili de sıkıntı yaşayabiliyorlar. Biz niye matematikten bu kadar çok korkuyoruz ve bu korkuyu yenmek için, biraz daha sevdirebilmek için çocuklara neler yapmalıyız?
2: Ben biyoloji öğretmeni olduğum için cevaplamaktan
0: Yani
2: kaçınıyorum.
0: biraz
1: Peki, o zaman size sorayım.
0: Biraz sınıfın dışına çıkarmak gerekiyor matematiği. Yani işte günlük hayat problemleriyle karşılaştırmak çocukları. Ya da mesela biz bu yıl Şirince'ye gittik, matematik köyüne. Orada Ali Nesin'le beraber ders yaptık. Yine istekli ve işte matematik ilgisi olan öğrencilerimizle. Yani hani sınıfın dışında da bir matematik olduğu, matematik yapılabildiğini gördüler mesela. Onun dışında yine sömestr tatilinde akıl oyunları kampımız oldu Antalya'da. Yine orada da yani o bilgi var ama onu kullanabilmek önemli,
1: Evet.
0: transfer edebilmek önemli. Biraz çocukları katmak gerekiyor bu işin içine. Ya da işte geziler, yarışmalar, bunlarla biz teşvik ediyoruz. Ya da ders içeriklerimizi hazırlarken işte örneğin mesela 5. sınıfta çokgenleri işlerken işte Mondrian'dan ve onun sanat akımından bahsedip onunla ilgili çalışmalar yaptılar mesela. Hani bu şekilde sınıfın dışına çıkarmaya çalışarak aslında bu işi yapmaya çalışıyoruz. Umarım onlara katkımız oluyordur.
1: Muhakkak, muhakkak oluyordur. Sevenler zaten kendini belli edip yarışmalarda da birinci olabiliyor. Şimdi sizin bunu

0: Bundan sonraki hedeflerinize de bakmak istiyoruz biraz. Neler söylersin? Var mı başka bir yarışmaya katılmak ister misin? Ya da bundan sonra yarışma haricinde ben yolumu şöyle çizeceğim. Ne dersin bununla ilgili?
1: Şöyle ben şimdi okul bittiminde Roma'ya gideceğim. Roma'da da yine sistem olimpiyatlarının bu sene ikinci defa katılacağım.
0: Ne güzel.
1: Ondan
0: evet.
1: da yine aynı bir başarı ya da daha üstün bir başarı bekliyorum kendimden.
0: Olmazsa?
1: Olmazsa,
0: çok üzülür müsün?
1: Yok, üzülmem. Çünkü buraya kadar geldiğimi biliyorum. Yani yapabileceğimin en iyisini yapabileceğini de biliyorum.
0: Evet.
1: O yüzden hangi sonuç olursa olsun kendimle hani bu başarı elde edeceğim için kendimle güveniyorum yani. Böyle bir konuda.
0: Katılmak en azından katılmış olacaksın bununla ilgili. Ne zaman olacak o?
1: Bu işte, Temmuz'un ikisinde gideceğiz.
0: Güzel başarılar diliyoruz inşallah. Yine güzel başarılarla dönersin evine. Evet. Ve belki yine tekrar konuk ederiz sizi. Tekrar duyururuz buradan ya da ne güzel olur. Sen neler söyleyeceksin? Var mı senin de böyle planların? Farklı yarışmalarla farklı bir şey. İlla ki yarışma olmak zorunda değil tabii ki.
2: Yani meslek gibisinden çok bir gelecek planım yok ama.
0: Evet.
2: Yani matematiğe yeni bir şey katmak istiyorum.
0: Öyle mi? Nasıl mesela?
2: Yani mesela Cahit Arf'ın Arf halkaları gibi katkıları var matematiğe.
0: Hı hı.
2: Benim de öyle bir katkım olsun istiyorum.
0: Senin ismini versinler. Hı. Toprak desinler. Öyle mi?
2: Ya da toprak, başka bir Mehmet Karakaya.
0: Hepsi. Bütün ismimi, soy ismimi yazsınlar oraya. Benim yok, oluşturduğum bir şey ortaya çıktı. Ne güzel ama ne kadar güzel olur. Niye olmasın ki? İşte aslında hedefleri biraz da yüksek tutmak gerekiyor. Çünkü hayal gücüne ket vurduğunuzda aslında çok da bir yere varamıyorsunuz hakikaten. Şimdi sohbet çok keyifli. Konuşmaya devam edeceğiz yine. Hem yarışmadan hem bundan sonraki projelerinizden. Şimdi bir müzik arası verelim. Sonrasında sohbetimize devam edelim.

0: ailece devam ediyor. Saat 13.41 devam ediyoruz yayınımıza. Alman Matematik Olimpiyatı Büyük Final Sınavı'nda kendi yaş kategorilerinde dünya birincisi olan öğrencilerimiz ve onları yetiştiren değerli öğretmenleriyle sohbetimiz devam ediyor. Şimdi bu tarz yarışmalara katılmak sadece o alandaki yetkinliği artırmıyor aslında ya da o alanda ilerlemek tek sonucu olmuyor bu yarışmaların. Farklı farklı birçok olumlu sonucu var değil mi?
1: Evet, biz okul olarak farklı birçok yarışmaya öğrencilerimizi yönlendirmeye çalışıyoruz. Çünkü her yarışmanın aynı konuyu ölçme şekli veya sorguladığı, ölçtüğü beceri farklı. Bu da öğrencinin kendisini geliştirmesi için ciddi bir olanak tanıyor. Sadece sonuçları için değil, bence bu becerilerinin artması anlamında da veya bir konuya bambaşka bir vizyonla bakması anlamında da çok değerli olduğunu düşünüyorum.
0: Evet, bu da aslında hayatlarına hem akademik baştan beri söylediğimiz gibi hem de sosyal alanda yansıyor ve çok da önemli. Bu aşamada ailenin rolü ne hocam? Onu da size soralım.
2: Yani buradan da ben teşekkür edeyim bütün velilerimize öncelikle. İnanılmaz destekler. Hem biz öğretmenlere hem öğrencilere. İşte her yarışma öncesi işte konuşmalar, yazışmalar, işte nasıl hazırlanırız şeklindeki paylaşımlar. İnanılmaz bir destek var. Sadece çocuklar ve biz değil, evde aslında o atmosferi anne babalar da yaşıyor.
0: Değil mi? Onlar olmasa zaten bu kadar kolay ilerlemez süreç.
2: Evet, iyi ki varlar. Çok teşekkür
0: ediyorum. Evet, ailenin desteği son derece önemli. Şimdi seni mesela ailen birçok spor dalına yönlendirdi değil mi? Onunla ilgili güzel bir şey söylemişsin. Program içerisinde biz müziği dinlerken seninle konuştuk. Öğretmenlerin de söyledi. Ne oldu o kadar çok spor dalına yönlendirildin? Sonrasında yüzmede başarılar elde ettin. Yine tebrik ediyoruz. Değil mi? Ben mi yanlış?
3: Ben tenisliyim.
0: Tenis. Ben niye yüzme gibi anlamışım peki?
3: Yok, orada bir konuşma geçti ya başlamadan önce.
0: Evet, orada karıştı. Orada mevzu karıştı. Ama birçok spor dalıyla ilgilendin değil mi?
3: Küçükten beri birçok spor, kayaktır, yüzmedir, jimnastikle hepsine çalıştım. Hepsine uğraştım. Bir ara voleybol oynamaya çalışmıştım. Ama asıl tenis, yani bireysel bir spor olduğu için özellikle tenise yönlendim. Bu süreçten geçerken ayrıca işte stres altında, baskı altında stres yönetmeyi, farklı şekillerde düşünmeyi, birçok şekilde farklı sonuçlara, çıkarımlara ulaşmak için farklı yolları kullanmayı
0: öğrendim. O da matematiği tabii
3: ki işlendirdi. Bu da matematiğime tabii ki yardım etti. 5. sınıftan beri işte bu birçok spor ben küçükken başladığım için 5. sınıfa geldikten sonra hem tenis hem de matematik anlamında çok geliştim. Yani bu konular beni bayağı geliştirdi.
0: Evet, ne kadar güzel. İşte bu spor dallarına yönlendirmek, bilime yönlendirmek ne kadar aslında mühim. O akademik kaygıları biraz daha konuşalım istiyorum programın sonlarına doğru yaklaşırken. Çünkü bu kaygılarla veliler çocukları o sosyal olanaklardan uzak tutmaya çalışıyorlar. Özellikle 8. sınıfta mesela ya da işte üniversite sınavı yaklaşırken. Bu sene de hiçbir şey yapmayıversin. Bu sene işte sporla ilgilenmesin, sanatla hiç ilgilenmesin ya da şu alana ilgisi varsa hiç önemli değil, yeter ki ders çalışsın diye düşünebiliyorlar. Ne dersiniz?
2: Yani aslında bunlar bir rahatlama alanı çocuklar için. Elbette hani LGS gibi hedefleri oluyor öğrencilerimizin ama tabii ki o yaşadıkları stresten, bunalımdan da bir uzaklaşmak için bu tarz yarışmalara ya da spor çalışmalarına devam etmeleri gerekli bence. Hani benim bakış açıma göre. Ben bırakmalarından değil devam etmelerini, hani çünkü hakikaten zor bir süreç, özellikle de böyle LGS hedefi olan öğrenciler için.
0: Evet, çok zor. Ama stresli.
2: O stresi de atabilmenin bir yolu olmalı.
0: Tabii.
2: Bunu da ancak yaptıkları spor, müzik, dans ya da o tarz çalışmalarla destekleyebilirler.
0: Evet, hocam buyurun.
1: Bununla ilgili ben de lise tarafından yanıt veriyorum. Yine üniversite sınavı hazırlığı için takımı bırakan öğrenciler dolayısıyla çok üzülen, şu anda

0: mezun olmuş bir öğrencim vardı. Kendisiyle biz bir TÜBİTAK projesi yaptık. Psikoloji dalından katıldık. Sporun başarıya etkisi. Bıraktığında akademik ortalaması artacak mı, artmayacak mı diye tam da bu üniversite hazırlık aşamasındaki öğrencileri de örneklem olarak kullanmıştık. Sonuç olarak sporu bırakanların başarısının tam tersine düştüğünü bulduk.
1: Ne kadar önemli bir
0: spora
1: veri
0: devam
1: bu.
0: Edenlerin başarı çizgisi aynı kaldı. Bu projeyle de birincilik almıştı Faik, kendisini de buradan anmış olayım. Ama çok da önemli ve değerli bir veri. O disiplini Efe'nin söylediği gibi sağlanmasında sporun büyük önemi olduğunu ve beraberinde rahatlamadır, motivasyon, endorfin, zaten bunlar literatürde de olan şeyler.
1: Tabii.
0: Hepsi bir araya geldiğinde öğrencide olumlu sonuç yarattığı fikrindeyimdir ben hep. Bırakmasından
1: kesinlikle
0: yana hiçbir zaman olmadı.
1: Bunun araştırması bile yapılmış artık. Yani bence hiç bu konuyla ilgili bir soru işareti kalmasın. Demek ki faydası var. Tam tersi, bırakıldığında zararı oluyor. Bunu da buradan tüm velilere duyurmuş olalım, bizi dinleyenlere. Çünkü bununla ilgili sıkıntılar çok yaşanabiliyor. Onlar da kafaları karışabiliyor. Ne yapacaklarını bilemeyebiliyorlar. Hangisi daha doğru diye düşünebiliyorlar. En azından bunu söylemiş olalım. Şimdi sen hala tenisle ilgileniyor musun bu arada?
2: Evet.
1: Sen
2: onu aktif olarak tenis oynuyorum.
1: Devam ediyorsun. Senin var mı yaptığın bir spor ya da farklı bir şeyle ilgileniyor musun?
3: Ara sıra bahçede bisiklet sürüyorum.
1: Güzel. Demek ki hareket yine senin için de şahane sonuçlara evrilmiş ve matematikte ne güzel başarılar elde etmişsin. Var mı hocam bundan sonra yapacaklarınız, yeni projeler, bundan sonra da şuna katılacağız, buradan da madalyayla döneceğiz dediğiniz?
4: Yani yarışmalar her yıl devam ediyor. Tabii ki biz hani çocuklarımızın gelişimine katkı sağlayacak olanları seçiyoruz bunların arasından.
1: Tabii.
4: Yine herhalde sitem, German Med katılmaya devam edeceğimiz yarışmalardan olur diye düşünüyorum. Ya da yeni yarışmalar eklenirse onları da değerlendiririz tabii ki.
1: Ne güzel. Ve size özel olarak da şunu sorayım. Matematiği daha iyi yapabilmek için mesela öğrenciler ne yapsınlar? Hadi şöyle kısa bir ipucu verseniz, ne söylersiniz? Tek bir şey söylemeniz gerekse.
4: Yani bir bütün aslında. Ya diyorum yani sınıfta yapılan bir iş olarak düşünmemek gerekiyor.
1: Yani illaki gerçek hayata yansıtma.
4: Mesela Toprak inanılmaz bilgiyi transfer edebilen bir çocuk. Mesela Hı-hı. derste bazı anlarda göz göze geliyoruz. Bir soru çözerken o çoktan o sorudaki bilgiyi başka bir yere taşımış oluyor. Burada
1: işte,
4: da kullanıyorum.
1: Önemli
4: burada
1: olan
4: da var
1: o zaten.
4: Gibi. Biraz daha hani günlük hayatta nerede karşına çıkar? Biraz problem çözme becerilerine odaklanmak gerekiyor çocukların. Bu tarz hani yaparak, yaşayarak öğrenme dediğimiz durum gerçekleştirmek
1: gerekiyor. Ezbere gitmek hiçbirimizin işine yaramıyor hakikaten. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Bir kez daha tebrik ediyoruz sizi gençler.
3: Teşekkürler.
1: Umarız nice güzel başarılara imza atarsınız. Ve sevgili dinleyenler, böylece ailece programının sonuna geldik. TED Ankara Koleji'nden öğrenci arkadaşlarımız ve değerli öğretmenlerimiz bizimle birlikteydi. Ortaokul Matematik Öğretmeni Gülsüm Şalcı, Lise Biyoloji Öğretmeni Gonca Esendemir Eskin, 7. sınıf öğrencisi Mehmet Toprak Karakaya ve 9. sınıf öğrencisi Efe Şagar bizimle birlikteydi. Bu güzel başarıyı bizimle paylaştılar. Biz size veda ediyoruz bugünlük sevgili dinleyenler. Programımızı Ayhan Demiray ve Müge Tüzün Gerçek hazırladı. Teknik yönetmenlerimiz Engin Erkan ve Abdullah Tombuloğlu'ydu. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Yarın 13 ana haber bülteninin ardından ailece de buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne. Sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

Üretmek cesaret ister. Emek ister, sabır ister. Türkiye için üreten, iş dünyasının temsilcilerini konuk ettiğimiz Üreten Türkiye, her perşembe saat 15.10'da TRT Radyo'da.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Sporun unutulmayanları.
2: Geçmişin izindeki program Sporun Unutulmayanlarına hoş geldiniz. Türkiye 1. Ligi, bugünkü ismiyle Süper Lig. 1961-62 sezonu 20 takımın kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Beşiktaş 6-0'lık Beykoz galibiyetiyle sezonun en farklı skoruna imza attı. Topun ağlarla toplam 7 kez buluştuğu Fenerbahçe, Kasımpaşa, Göztepe Yeşildirek, Altınordu, Ankara Demirspor ve Kasımpaşa İzmirspor maçları en gollü karşılaşmalar arasına girdi. 64 golle Fenerbahçe sezonun en skorer takımı olurken 55 gol yiyen Şeker Hilal son sıraya yerleşti. Galibiyete 2 puan verildiği o dönemde 57 puan toplayan Galatasaray zirveye çıktı. Fenerbahçe 53 puanla ikinci, Beşiktaş 48 puanla üçüncü sırada yer aldı. Teknik direktör Gündüz Kılıç ve Coşkun Özarı yönetimindeki sarı kırmızılı takım 38 maçta 23 galibiyet, 11 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Rakiplerine 52 gol attı, kalesinde 18 gol gördü. Sonraki sezon 22 takımla oynanacağı için ligden düşen takım olmadı. 1961-62 sezonunda Galatasaray şampiyonluğa ulaştı. Rakip fileleri 21 kez havalandıran Ankara Demirsporlu futbolcu Fikri Elma gol kralı oldu. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Mahmut Dağaslan ve mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
1: Sporun unutulmayanları.

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: Günaydın, mutlu sabahlar değerli dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan CHP'de mutlak buddan sonrası yaşananlarla ilgili konuştu. Tartışmaların hiçbiri bizi ilgilendirmiyor. Kurultay salonlarından mahkeme koridorlarına taşan bu siyasi ve hukuki mücadelenin hiçbir yerinde yokuz dedi. Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Erdoğan, sokakların karıştırılmasına, milletin kutuplaştırılmasına müsaade edilmeyeceğini de sözlerine ekledi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP'de yaşanan yönetim tartışmalarına ilişkin meclis başkanlığının taraf olmadığını söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP grubundan gelen yazıların işleme alındığını belirtti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın CHP'nin 38. olağan genel kuruluna ilişkin soruşturması sürüyor. Bu kapsamda kurultayda oy kullanan tüm delegelerle birinci derece yakınlarının MASAK raporları, banka hesap hareketleri ve SGK kayıtları ile ilgili kurumlardan talep edildi. Ekonomideki aralıksız büyüme 23 çeyrek dönemdir devam ediyor. Ekonomi yılın ilk çeyreğinde %2,5 büyüdü. Gayri safi yurt içi hasıla yılın ilk 3 aylık döneminde 17 trilyon liraya yaklaştı. Ekonomi yönetiminin konuyla ilgili açıklamalarında jeopolitik gerilimlerin arttığı bir dönemde sürdürülebilir bir büyüme gerçekleştiğine dikkat çekildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomideki büyüme verilerini sosyal medyada yaptığı açıklamada değerlendirdi. Ekonomideki dayanıklılığa vurgu yapan Cevdet Yılmaz, Türkiye ekonomisi küresel ekonomideki çoklu krizlerin ve bölgemizdeki jeopolitik gerilimlerin arttığı bir dönemde dayanıklılığını korumaktadır. Yıl genelinde büyümenin orta vadeli program hedefine yakınsaması beklenmektedir, dedi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, uluslararası güç dengelerinin değiştiğini söyledi. Güler, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 115. yıl dönümünde Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve beraberindeki personeli kabul etti. Bu süreçte Türkiye, uluslararası güvenlik mimarisinin vazgeçilmez üyelerinden biri haline geldi, dedi. MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas heyetiyle Ankara'da bir araya geldi. Görüşmenin ana gündemini Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ihlalleri ve insani yardımlar oluşturdu. Türkiye'nin kalıcı barış için çalışmalarını sürdüreceği belirtildi. Ankara'nın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonla görüştü. Görüşmenin gündeminde İran'la ABD arasında süren barış müzakeresi vardı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yürütülen müzakereler durduruldu. Karar, İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki saldırılarını sürdürmesi nedeniyle alındı. Dünya enerji trafiği için stratejik öneme sahip Hürmüz'le Bab-ül-Mendeb boğazının kapatılmasının olası senaryolar arasında olduğu iddia edildi. Azerbaycan'dan Türkiye'ye 33 milyar metreküp doğal gaz arzı için anlaşma imzalandı. Anlaşmaya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar imza attı. Bakan Bayraktar, Azerbaycan çok uzun yıllardır güvenilir tedarikçilerimizden biri dedi. TANAP benzeri bir projenin de hayata geçirileceğini açıkladı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye ve Azerbaycan'la ilişkilerin Ermenistan için yeni fırsatlar doğuracağını söyledi. İlişkilerde normalleşme hedefine ulaşacağımızdan eminim, dedi. Normalleşme sürecinin Ermenistan için de bir zorunluluk olduğunu ifade etti. Haberleri dinlediniz.

0: saat 6.
1: Haberler.
0: Günaydın, mutlu sabahlar değerli dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan CHP'de mutlak butlan sonrası yaşananlarla ilgili konuştu. Türkiye'nin kayıkçı kavgalarına değil güç birliği yapmaya ihtiyacı var dedi. Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurultay salonlarından mahkeme koridorlarına taşan bu siyasi ve hukuki mücadelenin hiçbir yerinde yokuz, olmadık ve olmayacağız ifadesini kullandı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Finlandiya'da yerleşik Türk vatandaşlarıyla buluştu. Önümüzdeki dönemde Türkiye'nin önlenemez yükselişine şahit olacağız dedi. Kurtulmuş, terörsüz Türkiye

0: hedefinde de kararlılık mesajı verdi. Siyaset üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecek ifadesini kullandı. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının 42. oturumu sona erdi. Tutuklu sanık Vedat Şahin savunmasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kültür AŞ'ye iş yapmalarına rağmen başka firmalara fatura kestiklerini söyledi. Şahin'in ardından tutuklu sanık Alper Aydın'ın savunmasına geçildi. Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık ve rüşvet suçlamaları yöneltilen Alper Aydın, profesyonel bir reklamcı olduğunu belirtti. Aydın, 4 genel, 3 yerel seçim ve 1 referandumda işini yaptığını ve parasını aldığını söyledi. Aydın'la birlikte 55 tutuklu sanığın savunması tamamlanmış oldu. Bayramdan önce görülen duruşmada ise mahkeme heyeti 9 kişinin tahliyesine karar verdi. Dava kapsamında Ekrem İmamoğlu 143 eylemden sorumlu tutuluyor. İddianamede örgütün kamuyu yaklaşık 160 milyar lira ve 24 milyon dolar zarara uğrattığı belirtiliyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşmanın gelecek hafta içinde gerçekleşebileceğini söyledi. ABD basınına konuşan Trump, Lübnan'a yönelik saldırı sebebiyle İran'la yaşanan krizi önce umursamadığını söylese de daha sonra sorunu çözdüğünü iddia etti. Trump, Hürmüz Boğazı'nın yeniden trafiğe açılması konusunun da gelecek hafta içinde netleşeceğini belirtti. Katil İsrail, Ekim 2025'te sağlanan ateşkese rağmen Gazze şeridindeki katliamlarını sürdürüyor. Bureyç kampında hedef alınan bisikletli Filistinli öldürüldü. Gazze kentindeki limana yönelik saldırıda da iki Filistinli katledildi. Soykırımcı İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da da zulmü son bulmuyor. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırmaya devam ediyor. Katil Netanyahu ülkenin güneyinde işgali genişletme talimatı verdi. İsrail unsurları stratejik nitelikteki Şakif Kalesi'ni işgal etti. Nebatiye ve çevresindeki saldırılarda 7 kişi hayatını kaybetti. A milli futbol takımı Dünya Kupası öncesinde göz doldurdu. Ay Yıldızlılar 2026 FIFA Dünya Kupası öncesindeki ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup etti.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinin parçalı çok bulutlu İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Çankırı, Eskişehir, Konya, Karaman ve Sivas çevreleriyle Ankara'nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının Batı Karadeniz'de 2 ila 4 derece artması bekleniyor. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz. We'll be right back.

0: Denizlerimizde hava durumu.
1: Fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava durumu parçalı ve çok bulutlu. Doğusuyla öğle saatlerinde batısı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu doğu ve kuzeydoğudan 6, Doğu Karadeniz'de kuzeydoğudan, batısı güneydoğudan 3 ila 5, batısı 6 kuvvetinde, dalga 1 ila 2. Orta Karadeniz 2,5 metre, görüş iyi, yağış ve pus anında orta, sis anında zayıf. Marmara'da hava durumu parçalı ve az bulutlu. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli. Rüzgar doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde. Dalga yarım ila 1,5 metre, görüş iyi, pus anında orta, sis anında zayıf. Ege'de hava durumu parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde kuzeyi 6. Güney Ege'de batı ve güneybatıdan, kuzeyi güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, dalga 1 ila 2 metre, görüş iyi. Akdeniz'de hava durumu parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde batısı 6 kuvvetinde, dalga 1 ila 2, Doğu Akdeniz'in batısı 2,5 metre, görüş iyi. Van Gölü'nde hava durumu parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde, dalga 25 ila 50 santimetre, yer yer 75 santimetre, görüş iyi.

0: Sabahın Hayrı.
1: Sabahın Hayrı programının muhterem dinleyicileri, programımıza hoş geldiniz. Gününüz güzel, hayırlı ve bereketli, yolunuz ve zihniniz açık olsun. Allah hayatımızın her anında haramlardan uzaklaşmamıza yardım etsin. Bizleri ona ihlas ile iman eden, salih ameller işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye eden, onu en güzel şekilde ve çokça zikreden, ona en güzel şekilde çokça şükreden kullarına

0: eylesin. Bizleri doğruluktan, dürüstlükten, İslam'dan, Kur'an'dan, haktan ve adaletten ve Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesinden ayırmasın. Yapımda Ayşe Özyılmaz, teknik yapımda Gülsen Kızılar ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya. Hepinize güzel ve hayırlı bir gün diliyoruz. Efendim, bu sabahki misafirimiz İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Sayın Doçent Doktor Seyit Ali Gülşen. Seyit Hocam, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Seyit Hocam, Resulullah Efendimiz'in zorluklar karşısında bir davranış biçimi var. Yine bu da örneklik teşkil eden. Bunu biraz konuşalım isterseniz. Zorluklar karşısında Efendimiz nasıl davranırdı? Telaşa kapılır mıydı? Buyurunuz.
1: Tabii ki. Çok teşekkür ediyorum.
0: Rica ederim.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatında bizim için örnekler olduğunu biz ayet-i kerimeden biliyoruz.
0: Evet.
1: Bir insanın hayatı da her zaman mutlu veya her zaman sıkıntılı geçecek diye bir durum söz konusu değil. Peygamber Efendimiz mutlu zamanlarında nasıl olduğu bizim için örneklik olduğu gibi sıkıntılarda nasıl davrandığı da bizim için son derece önemli. Peygamber Efendimizin yaşamına baktığımız zaman aslında standart normal bir insanın yaşayabileceği sıkıntıların kat kat fazlasını kendisi yaşamıştır.
0: Evet, evet, evet.
1: Yani onun siyerini okuduğumuzda, hayatıyla ilgili ayrıntılara baktığımız zaman inanılmaz zorluklarla yaşanan bir hayat görüyoruz. Bu da onun peygamberliği, nübüvveti, imtihanı hepsini beraber görmemizi sağlıyor. Yani düşünelim, daha siz doğmadan babanızı kaybediyorsunuz.
0: Ya, evet.
1: En çok ihtiyaç duyduğunuz çağda 6 yaşındayken annenizi kaybediyorsunuz. Sizi destekleyen, büyüten dedenizi kaybediyorsunuz. Size sürekli destek olan amcanızı kaybediyorsunuz. Maddi manevi ciddi zorluklar altında yaşıyorsunuz. Sonra nübüvvet göreviyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Bu o dönemin toplumunda, Mekke toplumunda çok büyük eleştirilerle sizi karşı karşıya bırakıyor. O döneme kadar size ciddi saygı duyan, toplumda sizi çeşitli vasıflarınızla rehber kabul eden, emin kabul eden insanlar bir anda sizinle dalga geçmeye başlıyorlar. İşte şiir uyduruyorsun diyorlar,
0: evet,
1: sihirbaz oldun diyorlar, sen aklını kaçırdın diyorlar. Toplumun en alt kesimiyle artık muhatap olacaksın diyorlar, onu tahkir ediyorlar, küçümsüyorlar. Her türlü zorluğu, sıkıntıyı yaşıyor Peygamber Efendimiz. Acaba etraftan destek bulabilir miyim diye bakıyor. Taif'e gidiyor. Destek bulabilme amacıyla orada çocuklara para verip çocuklara taş attırıyorlar. Bunlar
0: evet,
1: büyük bir normal şartlar altında günümüz ifadesiyle depresyon vesilesidir. Başarısızlığa giden yollardır bunlar.
0: Hocam, bir de Resulullah Efendimiz'in çok zarafetleri, incelikleri, hassasiyetleri var. Öyle bir insanın bunları yaşamasının onda bırakacağı tesir, tabii bunu bilemeyiz, Allah bilir. Bir de işin o tarafı var hakikaten.
1: Çok hassas duygulara sahip bir insan ama bunlar karşısında Allah-u Teala'dan sabır diliyor kendisi. Ve yine normal şartlarda kendimizi bunların herhangi bir tanesinin yerine koyabilecek olsak, yani siz iyi niyetle bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz, insanların yanlışa düşmesini engellemeye çalışıyorsunuz. Yani bunu çok basit bir trafik örneğinde bile görebiliriz. Düşünün, siz birinin arabasını park etmesine yardımcı olmaya çalışıyorsunuz, adam size hakaret ediyor. Yapacağınız şey, Allah senin belanı versin der geçeriz. Ama Peygamber Efendimiz değil beddua yapmak. Ya Rabbi diyor, onlar bilmiyorlar, onları affet. Yani o durumda bile kendisini zora sokmaya çalışan kimselere dua etmekten geri kalmıyor.
0: Ya Taif olayında mesela orada örneklik.
1: Tabii.
0: Yani Allah-u Teala onları alt üst edeyim.
1: Tabii.
0: Diyor adeta. Yani onlara gerekirse hemen vereyim ama buyurduğunuz gibi Resulullah Efendimiz, onlar bilmiyorlar, affet diyerek af diliyor Allah-u Teala'dan. Böyle bir insan aynı zamanda.
1: Yani en büyük hadiselerden bir tanesidir. Mekke'den hicret etmek zorunda bırakılıyor Peygamber Efendimiz. Yani yıllarını vermiş olduğu, 53 yıl boyunca yaşadığı, bütün hatıralarının bulunduğu bir Mekke'yi terk etmek zorunda kalıyor. Bu çok çok zor bir hadise ve geri dönüp Mekke'ye bakıp o ağlayışa düşünen bir insanın kesinlikle nasıl dayandın diyebileceği bir ortamdır. Ama Peygamber Efendimiz bu sıkıntıya rağmen Mekke'den ayrılıyor. Gidiyor Medine'ye. Medine'de yine onlarca sıkıntıyla karşı karşıya kalıyor. Düşünün, size inanan çok az sayıda bir toplulukla karşı karşıyasınız. Bedir Savaşı'nda benzer durum söz konusu. Siz 300 kişisiniz. Karşınızda bir anda 1000 kişi olmuş bir grup var. Ve siz çok basit hazırlıklarla yola çıkmışsınız. Karşınızda sizi yok etmek üzere gelmiş bir topluluk var. Ve bu topluluk karşısında Peygamber Efendimizin duası o kadar manidardır ki, ya Rabbi diyor, sen eğer bu topluluğu helak eder

0: Sen sana ibadet edecek kimse kalmayacak. Çünkü risk bu kadar büyük. Yani bu yükümlülüğün, bu riskin, bu sorumluluğun haddi hesabı söz konusu değil. Yani sizin verdiğiniz bir kararla belki de o insanların ölümüne götüreceksiniz meseleyi. Ama bu sorumluluğun altında Peygamber Efendimiz hiçbir şekilde duadan geri adım atmıyor ve ashabına karşı destek olmaya çalışıyor. Hiçbir şekilde isyan durumu söz konusu değil. Bu zorlukların en iyi şekilde, en örneklik oluşturacak şekilde üstesinden gelmeyi başarıyor.
1: Hocam bir de şu tarafı var, ne dersiniz? Bunun tabii avantajlı yanları da olabilir de, herkesin göremediği şeyleri Resulullah Efendimiz görüyor. Hatta bir sahabe, hani neden pek gülmüyorsunuz ya Resulullah dediğinde, Efendimiz benim gördüklerimi görseniz siz hiç gülmezsiniz şeklinde bir cevap veriyor. Bu da bir zorluk olarak yansıyabilir aslında bakarsanız. Yani düşünün, bir şeyi görüyorsunuz, cehennemi Allah göstermiş size. Cenneti de göstermiş tabii de, o cehennemi görmek, ümmetin adına endişelenmek bir peygamber için oldukça zor bir şey.
0: Yani bazen bilgi o kadar zordur ki.
1: Ya evet.
0: Yani sahip olduğunuz bilgi, neler yaşanabileceği konusunda yaşadığınız tecrübeler, ne olduğunu öğreniyorsunuz ve bu yükümlülükle, bu bilgiyle, bu yükün altında eziliyorsunuz. Yani
1: Evet.
0: ben bunu şeyde yaşamışım. Bir yakınımız vardı rahatsızlandığında. İşte doktor, hastane uğraşıyoruz. O esnada çeşitli vesilelerle araştırıyorum. Ne yapabiliriz, neler yapılabilir diye. Bir noktadan sonra işte o bilginin acısını yaşamaya başladım. Çünkü o bilgi bana gidilen yolun çok zor bir yol olduğunu gösteriyor.
1: Evet,
0: Ve tabii
1: fark
0: ki bunu
1: ettim.
0: kimseye söyleyemiyorsunuz.
1: Tabii.
0: Yani orada Peygamber Efendimiz'in az önce de sizin ifade ettiğiniz gibi bilgisine rağmen nasıl dayandığını görmüş
1: Evet.
0: olduk.
1: Hocam bir eser arası verelim. Itri'nin Segah Tekbir ve Salat-ı Ümmiyesini Münir Nurettin Selçuk'tan dinliyoruz. Buyurunuz.

0: Tabii Peygamber Efendimiz de bir insan olarak bir de vazifesiyle alakalı çok ağır zorluklar yaşamış olmalı. Çünkü birine bir şey anlatıyorsunuz. Birine değil birilerine bir şey anlatıyorsunuz. Sizi büyütmüş, çocukluğunuzu bilen, her şeyinizi bilen bir topluma bir şeyi anlatıyorsunuz. Şimdi bu bir kere başlı başına zor bir şey. Buradan tekrar başlayalım isterseniz zorlukları
1: Tabii
0: konuşmaya.
1: Ki. Bir eğitimci olarak karşılaştığım en büyük zorluklardan bir tanesi muhatabımın seviyesinin farklı olması. Bir sınıf düşük seviyede ise o sınıfla çok güzel iletişim kurabilirsiniz. Yüksek
0: İlginç.
1: seviyede ise yine çok güzel iletişim kurabilirsiniz. Yani üst düzey yaptığınız yüksek lisans doktora dersleri kalitelidir. Lisans öğrencileriyle veya lise öğrencileriyle veya ilkokul öğrencileriyle hiç fark etmeksizin eğer sınıf denkse sorun yaşamaksızın bu işi idare edersiniz. Bir eğitimci olarak bunu söylüyorum.
0: Evet.
1: Tecrübelerinden hareketle. Peygamber Efendimiz'in yaşadığı tecrübelere baktığım zaman yanında özel olarak yetiştirdiği, ashabım olarak tavsif ettiği gerçekten özel yetişmiş çok kaliteli bir ekip var. Ama aynı zamanda sadece hayatı boyunca 3-4 kişiyle muhatap olmuş, devesi ve keçisinden başka hiçbir şey olmayan bedeviler var. Peygamber Efendimiz aynı ortamda bu insanlarla muhatap oluyor. Bir gün Peygamber Efendimiz mescitten çıkmış, evine doğru gidiyor. Bir tane bedevi geliyor, Peygamber Efendimiz'in hırkasından tutuyor, şöyle bir çekiyor, Peygamber Efendimiz'in boynu kıpkırmızı oluyor. Ashab dur ne yapıyorsun? Yani tam müdahale edecekler. Hazreti Ömer yine elini beline atıyor. Ya Resulallah izin ver boynunu uçurayım. Peygamber Efendimiz dur diyor bir dakika. Ne oldu? Diyor ki ya diyor sana gelen diyor bir sürü hurma var şey var. Benim şu develerimi bir yükle de ben gideyim. Yani Peygamber Efendimiz'in olanca nezaketine, olanca letafetine, ashabıyla olan o üst düzey ilişkisi nerede? Bu adamın istediği talebi, tavrı nerede?
0: Onun Peygamber da olanca kabalığı.
1: Aynen
0: diyelim.
1: Öyle. Peygamber Efendimiz diyor ki tamam diyor sana istediklerini vereceğim ama diyor sen diyor benim boynumu kızarttın. Sana diyor bunun kısasını uygulamamız lazım. Sana da diyor bunun zararını vermemiz lazım. Yani bir yandan o bedeviyi de eğitmeye çalışıyor. Ama adam tabiri caizse o kadar bedevi ki. Tabii o da sahabidir ama hayır diyor sen diyor bana bunu yapamazsın. Peygamber Efendimiz onun sınırını görüyor. Yani o adamın alabileceği bilgi, eğitim sınırlı.
0: Evet.
1: Ona bulaşmıyor. Tamam diyor yükleyin şuna. Adam devesini yüklüyor ve gidiyor. Peygamber Efendimiz dediğim gibi son derece nazik, son derece latif bir insan ama karşısındaki muhatap kitle bu şekilde. En büyük zorluklarından bir tanesi burası. Muhataplarına karşı istediği düzeyde bilgiyi aktaramıyor her zaman.
0: Ama hocam yani zorluk ne olursa olsun Peygamber Efendimiz'in o zorluğa karşı mukavemetinde bir değişiklik yok. Yani sabır az önce buyurduğunuz gibi bir kere sabırla bir mukavemet ediyor. Ondan sonra o zorluğu anlamaya, çözmeye çalışıyor. Ve sonuç itibariyle zorluktan o zorluğun sebebine karşı bir şey elde ederek yani rahmet üstün geliyor orada adeta öyle diyelim.
1: Aynen
0: yani
1: öyle.
0: Bu peygamberimizin üslubuyla, diliyle her şeyle alakalı olan bir şey. Centilmenliğiyle alakalı olan bir şey. Yani zorluk karşısında bir davranış modeli koyuyor Resulullah Efendimiz aslına bakarsanız.
1: Tabii ki yani şöyle düşünelim. Peygamber Efendimiz yaşadığı sıkıntılara baktığım zaman az önce de başlangıçta da söyledik. Yani normal bir insanın dayanabileceği standartların çok üzerinde zorluklarla karşı karşıya
0: Evet.
1: kalıyor. Yani insan yaşamında asıl olan işte var olan bir asgari şeyler vardır. Bunlardan en birincisi doyma ihtiyacıdır. Yani gıda ihtiyacıdır.
0: Evet, evet, evet.
1: Peygamber
0: Evet.
1: Efendimiz bundan bile sıkıntı yaşıyor. Yani iki büyük sıkıntı görüyoruz Peygamber Efendimiz zamanında. İki ayrı dönemde yaşanan gıda anlamında. Bunlardan birincisi Hendek Savaşı öncesinde Hendek kazılırken ashab bütün işlerini bırakıyor. Bütün herkes elinden geldiği kadarıyla Hendek kazıyor. Yiyecek içecek hazırlamaya imkan bulunmuyor. Olan imkanlarda dediğimiz gibi oralarda kullanıyor. Açlık yaşanıyor. İnsanlar bildiğiniz yiyecek içecek bulamıyorlar. Diğer bir durum o sene kıtlık oluyor. Yağış yaşanmıyor. Ciddi manada gıda eksikliği var. Peygamber Efendimiz hiç adeti olmadığı üzere öğlen vakti evinden çıkıyor. Dışarı çıkıyor bakıyor Hazreti Ebu Bekir. Hayırdır Ebu Bekir? Nereye? Ya Resulullah diyor. Niye çıktın? Diyor ki açlık. Bakıyor yolda gidiyorlar Hazreti Ömer'le karşılaşıyorlar.
0: Evet. Evet.
1: Hayır

0: Yıllardır ne oldu? Açlık. Ondan sonra kalkıyorlar. Ensardan Ebul Heysem diye bir sahabi var. Ona ziyarete gidiyorlar. İşte bağ bahçesi olan bir insan. İşte o onlara bir keçi ikram ediyor. Taze hurma getiriyor falan. Peygamber Efendimiz ona çok büyük dua ediyor. Ama bu olaydaki dikkatimizi çeken husus, gerçekten bir insan açlık dolayısıyla, günümüzdeki gece saat 2 gibi düşünelim. Yani Medine'de öğlen namazından sonra dışarı çıkmak demek. Gece 2'de bir insan neden dışarı çıkar günümüzde? Yani normal standart vasıflara sahip olan bir insan gece 2'de açlık dolayısıyla çıkabilir ancak. Peygamber Efendimiz bunu yaşıyor. Sahabe bunu yaşıyor. Evet. Bu zorluklara rağmen Peygamber Efendimiz hiçbir şekilde en ufak bir isyanı yok. En ufak bir etrafına karşı rahatsızlık durumu söz konusu değil. İmkan dahilinde hayatını idame ettirmeye çalışıyor.
1: Evet, ve hatta şükrediyor. Yani çünkü bir peygamber, Allah-u Teala kendisine bir şeyi öğretiyor, yol gösteriyor, ama zannımca yaşamış olduğu zorluklar Resulullah Efendimiz'in bir kendi kendini eğitmesine, bir şey öğrenmesine mutlaka katkı sağlıyordur hocam.
0: Ve böyle bir ortamda hocam, umudu hiçbir zaman geride bırakmıyor.
1: Evet,
0: yani
1: tamam,
0: en büyük sıkıntı, en büyük derdin tasanın altında ümmetine umut vaat etmekten de geri durmuyor. Yine Hendek Savaşı ile alakalı, sıkıntı deyince Hendek çok gündeme geliyor. Hendek Savaşı'nda Hendek kazılıyor. Bir kayaya gelmişler, kaya kırılamıyor.
1: Evet.
0: Ashab uğraşıyor, yer sulatıyorlar. Bu kaya girmiyor. Peygamber Efendimiz iniyor, balyozu eline alıyor. Kendisi bizzat kayaya müdahale ediyor. Her vurduğunda kaya ufak tefek parçalanmaya başlıyor. Sonra diyor ki elhamdülillah. Ya Resulullah diyorlar, hayırdır? Yani sıkıntı altındayız. Her türlü dert, tasa, açlık, sırtımızda düşman bize gelecek. Neyine elhamdülillah? Diyor ki bu her kayaya vurduğumda Allah-u Teala bana müjdeler verdi. Bunlardan bir tanesinde Şam fethedileceğinin müjdesini aldım. Diğerinde Yemen'in fethedileceğinin müjdesini aldım. Diğerinde Bizans'ın, ki içinde bulunduğumuz toprakların fethedileceğinin müjdesini aldım. Yani bu kadar büyük sıkıntı altında ümmetine bir şekilde rehberlik bulunuyor, kapı açıyor. Yani bu umut çok başka bir şey ve yine bunu Peygamber Efendimiz'in örnekliğinde öğreniyoruz.
1: Tabii evet, yani umut zaten Allah-u Teala'nın rahmetinden umudu sadece kafirler keser, biliyorsunuz hocam. O umut da tabii ki ayrıca konuşulması gereken bir şey, ama Resulullah Efendimiz'in zorluklar karşısındaki sabrı ve örnekliği çok mühim. Seyit Hocam, çok teşekkür ediyorum. Resulullah Efendimiz'in zorluklar karşısındaki davranış biçimini öğrenmiş olduk. Allah ilminizi bereketlendirsin. Allah razı olsun.
0: Ben teşekkür ediyorum bu imkanı sağladığınız için. Çok sağ olun.
1: Efendim, Doçent Doktor Seyit Ali Gülşen Hocamızla yapmış olduğumuz bu sabahki Sabahın Hayrı programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize güzel, hayırlı ve bereketli bir gün diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.
2: Sabahın Hayrı.

0: Günaydın Türkiye.
1: Merhaba, Günaydın Türkiye programına hoş geldiniz. Eğitimden sanata, tarımdan gıdaya, çevrecilikten ormancılığa kadar yaşamın her başlığını konuştuğumuz Günaydın Türkiye'de bu hafta Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Tefsir Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor İshak Özgel'in Ön Yargılar Bireyi Nereye Götürür sorusu hakkındaki düşüncelerini dinleyeceğiz. Günaydın Türkiye'de prodüktör Dorukhan Yılmaz, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ahmet Kurt ve speakeriniz ben Giray Çavdar. Günaydın Türkiye başlıyor.

Önyargı dediğimiz o katı fikirler, aslında zihnimize vurduğumuz en ağır prangalar ve etrafımızı ördüğümüz aşılması güç duvarlardır. Bir insanı, bir toplumu veya bir fikri henüz tanımadan sadece varsayımlarla yargılamak, dünyayı dar bir pencereden izlemeye benzer. Önyargı, bireyi keşfetmenin heyecanından mahrum bırakırken, onu sadece kendi doğrularının içine hapseden ıssız bir yalnızlığa sürükler.

Faik İnce ve Ferhat Erdem'den alınmış, Sümer Ezgün'ün notayı alıp derlediği Dirmilcik'ten Gider Yaylanın Yolu türküsünü Hale Gür'ün sesinden dinledik. Şimdi Orta Anadolu yöresine ait Erkan Sürmen'in notaya aldığı, Cemalettin Gençtürk'ün derlediği Garşıbağ'da Sıra Sıra Bademler türküsünü Aysun Gültekin'in sesinden dinliyoruz.

0: Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Tefsir Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor İshak Özgel konuğumuz. Öncelikle hoş geldiniz hocam.
1: Ben de hoş bulduk diyorum Giray Bey.
0: Toplumsal olarak tartışmaları kaynaklarından biri de ne yazık ki önyargılar. Önyargılar konusunda neler söylemek istersiniz? Önyargılar bireyi nereye götürür?
1: Evet, maalesef insanın iyi yönleri de var ama bu dünyaya imtihan için geldiğimizden bir takım yanlış yaptığımız yönlerimiz de var. Bunlardan bir tanesi de bizdeki ego, yani enaniyet. İnsan enaniyeti ve egosundan dolayı bir taraftan kendisine dair yanlış önyargılara sahip oluyor, bir taraftan da muhataplarına karşı yanlış yargılara sahip olabiliyor. Bütün bunların hepsine biz önyargı diyoruz ama bizim eski kullanımımız ve Kur'an'ın kullanımı zandır. Yani kesin olmayan bir bilgiye dayalı olarak muhataplarımıza karşı bir yargıya varmış olmamızdır. Bunun birçok sebebi var. Mesela gördüklerimizi iyice araştırmadan hemen karşıdaki kişiye dair zaten bu böyledir, böyle yapmıştır, genelde böyle yapanlar şöyledir gibi yargılara ulaşıyoruz. Ama bunlar doğru değil. Her insan başlı başına bir bireydir. Her insanın kendine öz, hususi bir şahsiyeti ve kimliği olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Ve ona dair gerek gördüklerimizden ki gerek duyguduklarımızdan hareketle kesin olmayan bilgiyle bir yargıya ulaşmamamız gerekiyor. Bunun en önemli tehlikesi gıybet dediğimiz, İslam'da yasaklanmış olan ve büyük günah olarak adlandırılan bir fiildir, bir davranış şeklidir. O ayeti kerime, yani gıybeti yasaklayan ayeti kerimeye baktığımızda bunun başının zanla başladığını söylüyor Allah Teala. Yani ilk önce biz birisine karşı bir ön yargı sahibi oluyoruz. Diyoruz ki şu şöyledir, zaten o öyle yapıyor. Ardından tecessüs, yani soruşturmayı Kur'an-ı Kerim yasaklıyor. O öyle dedikten sonra ona dair duyduklarımız, bildiklerimizin üzerine kata kata başka yargılara ulaşıyoruz. Sonra da onu başkalarıyla paylaşıyoruz. Böylece aslında masum olan bir kişiyi, bir kardeşimizi, bir komşumuzu, bir arkadaşımızı masumiyetinin ötesinde hiç de doğru olmayan yargılarla suçluymuş gibi yargılamış oluyoruz. Bunun neticesinde çok kötü sonuçlar ortaya çıkıyor. Yanlış

ön yargılar yanlış kararlara bizi götürüyor. Mesela onunla ilgili herhangi bir ilişki kuracağımızda yanlış bir yargıyla yanlış bir karar vermiş olabiliyoruz. Veya böyle yaptığımızda toplumsal barışı zedelemiş oluyoruz. Başkalarına da onunla ilgili ön yargılarımızı aktarıyoruz. Böylece toplumsal barışı bozmuş oluyoruz. Bu tabii başkalarına karşı olan ön yargılarımız. Bunlardan kurtulmanın yolu kesinlikle her bireyin kendisine mahsus bir kişiliği olduğunu ve ona karşı bir yargıya ulaştığımızda acaba doğru mu gördüm, acaba doğru mu duydum, hatta kötü bir şeyi görsek bile, yanlış bir şeyi görsek bile şöyle sorgulamamız gerekiyor. Acaba ben yanlış mı görüyorum? Böyle bir şey doğru mu değil mi, bunu araştırmamız gerekiyor. Ama maalesef kötümser bir şekilde hemen en ufak bir şekilde yanlış yargılara ulaşarak hem kendimizi üzüyoruz hem de karşı tarafımızdaki insanları üzmüş oluyoruz. Bu başkalarına dair olan ön yargılarımız, bir de kendimize ait ön yargılarımız var. Yani benden adam olmaz, ben zaten şöyleyim, ben böyleyim gibi daha işin başında başlamadan kendimize dair umutsuzluk ön yargılarına kapılabiliyoruz. Bunun üstesinden gelmek için de insanın kendine karşı olan özgüvenini geliştirmesi gerekiyor. Yapabilir olduğunu, işe başlaması gerektiğini, sonucu ne olursa olsun elinden geleni yaptığını ve yapabileceğini kendisine telkin etmesi gerekiyor. İslam bize her daim insana en uygun olanı, yani peşin yargılar olmadan çalışmayı, gayret etmeyi, doğruluğu, dürüstlüğü, araştırmayı ve iyiyim peşinde koşmayı bizlere tavsiye ediyor. Böyle olursak hem başkalarına karşı ön yargılardan hem de kendimize ait ön yargılardan kurtularak hem iç barışımızı hem de toplumsal ilişkilerdeki iç huzurumuzu elde edebiliriz.

Ön yargının bireyi götürdüğü yer maalesef hoşgörünün bittiği, çatışmanın ve yabancılaşmanın başladığı o karanlık duraktır. Karşımızdakini bir insan olarak değil, bir etiket olarak görmeye başladığımızda duygudaşlığın o iyileştirici gücünü de ellerimizle itmiş oluruz. Ön yargı bizi daha akıllı yapmaz. Aksine bizi merak etmekten, sormaktan ve en önemlisi anlamaktan alıkoyarak sığ bir limana götürür.

Muzaffer Sarı Sözen'in notaya alıp derlediği İzmir yöresinden Mezarımın Taşı Bozdağ'a Karşı türküsünü Nursaç Doğan Işık'ın sesinden dinledik. Şimdi Kütahya yöresine ait Hisarlı Ahmet'ten alınan Yücel Paşmakçı'nın notaya alıp derlediği Elif Dedim Be Dedim türküsünü Cengiz Özkan'ın sesinden dinliyoruz.

Bu hayatta varabileceğimiz en güzel yer, ön yargılarımızdan arındığımız o özgürlük meydanıdır. Bir insanı sadece insan olduğu için dinlemek, onu kendi hikayesiyle kabul etmek, bizi hem daha adil hem de daha huzurlu bir birey yapar. Ön yargılarını bir kenara bırakan kişi, dünyanın aslında ne kadar geniş, ne kadar çeşitli ve ne kadar mucizevi bir yer olduğunu yeniden keşfeder.

Muhrettin Güler'in kaynağı olduğu, Muzaffer Sarı Sözen'in notayı alıp derlediği Afyon Dinar yöresinden Cevizin Yaprağı Dal Arasında türküsünü Gülşen Kutlu'nun sesinden dinledik. Şimdi Kırıkkale yöresine ait Ekrem Çelebi'den alınmış Işık Başel'in notayı alıp derlediği Mektup Derken Şiir Oldu Bak Yine türküsünü Sabahattin Gülümser'in sesinden dinliyoruz.

Programın sonuna geldik. Bizler prodüktör Dorukhan Yılmaz, ses kayıtta Haldun Köktaş, teknik yapımda Ahmet Kurt ve speakeriniz ben Giray Çavdar. Size son bir türküyle veda ediyoruz. Kastamonu yöresinden Sarı Recep'ten alınmış Kemal Karasüleymanoğlu'nun derleyip Yücel Paşmakçı'nın notaya aldığı Saidem Otur Yanıma türküsünü Bircan Pulukçuoğlu'nun sesinden dinliyoruz. Hoşça kalın.

0: Reklamlar.
1: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum, bir gün gelecek.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
3: Akakçe.
4: Hemen bakıyorum hayatım.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
5: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
6: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
7: Yoksa sorun değil.
6: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Ya dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
5: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
8: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Da hediyeli günler başladı. 1-3 Haziran tarihlerinde ton balıklarında 3 al 1'i hediye Migros bazıları ve Migros uygulamasında.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
1: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
5: Sağlam bankacılık, paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
6: Yakıt Aytemiz'den, hediyesi paraftan. Tam 450 lira paraf para. 30 Haziran'a kadar paraf üyesi Aytemiz istasyonlarında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 1500 lira ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişinize 450 lira paraf para hediye.
5: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
6: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr, diyalog ve itemiz.com.tr'de.
7: Reklamlar. Saat 7.30.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın sayın dinleyenler. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 7.30 Ana Haber Bülteni'ni sunuyoruz. Spikeriniz Sevda Türker'i önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'de mutlak hukuktan sonrası yaşananlarla ilgili konuştu. Türkiye'nin kayıkçı kavgalarına değil, güç birliği yapmaya ihtiyacı var dedi. CHP'nin 38. kurultayında oy kullanan bütün delegeler ve birinci derece yakınlarına ilişkin MASAK raporları, banka hesap hareketleri ile SGK kayıtları ilgili kurumlardan istendi. Türk ekonomisindeki aralıksız büyüme 23 çeyrek dönemdir devam ediyor. Ekonomi yılın ilk çeyreğinde %2,5 büyüdü. Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında arabulucular üzerinden yürütülen müzakereler askıya alındı. Bültenimiz içinde yer alan bazı haberlerden başlıklar böyleydi. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'de mutlak butlan sonrası yaşananlarla ilgili konuştu. Türkiye'nin kayıkçı kavgalarına değil, güç birliği yapmaya ihtiyacı var dedi. Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurultay salonlarından mahkeme koridorlarına taşan bu siyasi ve hukuki mücadelenin hiçbir yerinde yokuz, olmadık ve olmayacağız ifadelerini kullandı.
2: Ülkemizin yeni sürüm kayıkçı kavgalarına değil, başta terörsüz Türkiye sürecimiz olmak üzere 86 milyonu ilgilendiren meselelerde ortak zeminde buluşmaya, mutabakata, güç birliği yapmaya ihtiyacı vardır. Kurultay salonlarından mahkeme koridorlarına taşan bu siyasi ve hukuki mücadelenin hiçbir yerinde yokuz, olmadık ve olmayacağız.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarihi bir sorumluluğumuz var ifadesini kullandı ve ekledi.
2: Siyasi ikballeri için huzursuzluk üretmeye çalışanlar unutmasınlar ki bu toprakların mayası şiddete, numayişe, sokak terörüne, hukuk tanımazlığa prim vermez. Biz de hangi bahaneyle olursa olsun sokaklarımızın karıştırılmasına, milletimizin kutuplaştırılmasına, halkımızla güvenlik görevlilerimizin karşı karşıya getirilmesine müsaade etmeyiz.
1: Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefindeki kararlılığı da vurguladı.
2: Terörsüz Türkiye sürecini her türlü polemikten uzak ele almak, çözüm çabalarına samimiyetle katkıda bulunmak siyaset kurumunun görevidir. Biz iktidar ve ittifak olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yapıcı olmaya, kucaklayıcı olmaya, birleştirici olmaya özen göstereceğiz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'den Lübnan'a, Yemen'den Sudan'a yaşanan acıyı ve gözyaşını hatırlattı. Türkiye'nin bir istikrar adası olduğunu söyledi.
2: Bugün hamdolsun diplomaside güçlü bir Türkiye var. Savunma sanayinde destan yazan bir Türkiye var. Ekonomide, enerjide, ticarette söz ve etki sahibi bir Türkiye vardır. Bölgesel gerilimlerin ortasında istikrar adası olan bir Türkiye vardır. İktidar ve ittifak olarak tarihi değişimlerin yaşandığı bir dönemde tarihi bir sorumluluk üstlendiğimizin gayet idrakindeyiz. Bizim tek derdimiz vardır. O da Türkiye'dir. Türkiye yüzyılının inşasıdır.
1: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP'de yaşanan sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Meclis Başkanlığı'nın parti içi ihtilafların tarafı olmadığını söyledi. Meclis Başkanı Kurtulmuş, CHP'de yaşanan sürece ilişkin Finlandiya'ya giderken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Meclis Başkanlığı'nın tarafsızlık ilkesi gereği bunu korumaya dikkat ediyoruz dedi. Kılıçdaroğlu ve CHP grubundan gelen yazıların işleme alındığını belirten Kurtulmuş, yazılar arasında çelişki bulunduğunu söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi kendini mahkeme yerine koyamaz. CHP bu meseleyi kendi iç dinamikleri ve kurumsal yapısı çerçevesinde çözmeli ve sorunu ortadan kaldırmalı açıklamasında bulundu. Meclis grubunun nasıl toplanacağı her partinin kendi grup iç yönetmeliği çerçevesinde bellidir diyen Kurtulmuş, CHP grup toplantısının usulüne uygun olarak yapılabileceğini ifade etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın CHP'nin 38. olağan genel kuruluna ilişkin soruşturması sürüyor. Başsavcılığın Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında kurultayda oy kullanan bütün delegeler ve birinci derece yakınlarına ilişkin MASAK raporları, banka hesap hareketleriyle Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarının ilgili kurumlardan istendiği öğrenildi. İzmir'de Buca Belediyesi'nde rüşvet ve yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 62 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Aralarında Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da olduğu 53 şüpheli İzmir merkezi 4 ilde düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı. Türk ekonomisindeki aralıksız büyüme 23 çeyrek dönemdir devam ediyor. Ekonomi yılın ilk çeyreğinde %2,5 büyüdü. Gayri safi yurt içi hasıla yılın ilk 3 aylık döneminde 17 trilyon liraya yaklaştı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı ilk çeyrek büyüme oranıyla Türkiye dünyadan da pozitif ayrıştı. Türk ekonomisi, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı OECD, Avrupa Birliği, Avro Bölgesi ve G7 ülkeleri ortalamasından daha fazla büyümüş oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, verileri sosyal medya hesabından değerlendirdi, ekonomideki dayanıklılığa vurgu yaptı. Yılmaz, Türkiye ekonomisi, küresel ekonomideki çoklu krizlerin ve bölgemizdeki jeopolitik gerilimin arttığı bir dönemde dayanıklılığını korumaktadır. Yıl genelinde büyümenin orta vadeli program hedefine yakınsaması beklenmektedir, dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomimiz karşı karşıya kaldığı çoklu şoklara rağmen büyümesini sürdürdü, dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat da yılın diğer çeyreklerinde de ekonomik büyümede ivmelenme beklenmektedir, dedi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Finlandiya'da yerleşik Türk vatandaşlarıyla buluştu. Önümüzdeki dönemde Türkiye'nin önlenemez yükselişine şahit olacağız, dedi. Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefinde de kararlılık mesajı verdi. Siyaset üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecek ifadelerini kullandı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, uluslararası güç dengelerinin değiştiğini söyledi. Bu süreçte Türkiye, uluslararası güvenlik mimarisinin vazgeçilmez üyelerinden biri haline geldi, dedi. Bakan Güler, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın kuruluşunun 115. yıl dönümünde personelle bir araya geldi.
0: Uluslararası güç dengelerinin değiştiği kritik bir dönemden geçiyoruz. Bu süreçte Türkiye, kurduğu çok boyutlu ilişkileriyle uluslararası güvenlik mimarisinin ve müzakere masalarının vazgeçilmez bir üyesi haline gelmiştir. Bir yandan şanlı ordumuzu yüksek teknolojiye haiz silah ve sistemlerle teçhiz ederken, bir yandan da personelimizin donanımlı bir şekilde yetişmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Temel eğitim ve hafif taarruz uçağımız Hürkuş, jet eğitim uçağımız Hürjet, genel maksat helikopterimiz Gökbey, kısa bir süre sonra envanterimize girecek Tayfun, 5. nesil yerli milli savaş uçağımız Kaan, ülkemizin hava platformlarındaki büyük atılımlarının en somut göstergeleridir.
1: Türkiye, Gazze'de kalıcı barışın sağlanması için girişimlerini sürdürüyor. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın Ankara'da Hamas heyetiyle bir araya geldi. Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ve Hamas siyasi büro üyelerinin yer aldığı görüşmede Gazze Ateşkes Anlaşması'nın ikinci aşamasına ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre Hamas heyeti ateşkes kurallarına uyduklarını belirtti. İsrail tarafının yaptığı ihlaller hakkında bilgi paylaştı. İhlallerin önlenmesi için atılacak adımlar da değerlendirildi. Görüşmede başta Kudüs olmak üzere İsrail'in bütün bölgeyi istikrarsızlaştırma politikalarına karşı durulması gerektiğinin altı çizildi. Hiçbir oldu bittiye izin verilmeyeceği vurgusu yapıldı. Gazze'ye daha fazla yardım girişinin sağlanması için yürütülen çalışmalar ele alındı. Hamas heyeti Türkiye'nin çabaları için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti. Türkiye barış ve çözüm odaklı diplomasisini sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede bölgedeki son gelişmelerle İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında devam eden müzakere sürecinde gelinen son nokta ele alındı. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında arabulucular üzerinden yürütülen müzakereler askıya alındı. İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim, Tahran yönetiminin Amerika Birleşik Devletleri ile yürütülen görüşme ve mesaj alışveriş sürecini durdurduğunu duyurdu. Habere göre İran, İsrail'in bölgedeki askeri operasyonlarını sona erdirmesini ve unsurlarını Lübnan'dan tamamen çekmesini talep etti. İran'ın talepleri karşılanıncaya kadar görüşmelerin yeniden başlamayacağı aktarıldı. Haberde İran ve müttefiklerinin bölgedeki gelişmelere karşı atılabilecek yeni adımları değerlendirdiği de öne sürüldü. Dünya enerji trafiği için stratejik öneme sahip Hürmüz'le Babül-Mendeb Boğazı'nın kapatılmasının olası senaryolar arasında olduğu iddia edildi. Konuya ilişkin İran makamlarından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İran

0: Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı de İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ateşkesin Lübnan'ı da kapsadığına dikkati çekti. Bir cephede ateşkes ihlali tüm cephelerde ihlaldir, sonuçlarından Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail sorumlu dedi. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü İsmail Bekai de Lübnan'ı kapsadığı için İsrail'in ateşkesi ihlal ettiğini vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşmanın gelecek hafta içinde gerçekleşebileceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri basınına konuşan Trump, Lübnan'a yönelik saldırılar sebebiyle İran'la yaşanan krizi önce umursamadığını söylese de daha sonra sorunu çözdüğünü iddia etti. Trump, Hürmüz Boğazı'nın yeniden trafiğe açılması konusunun da gelecek hafta içinde netleşeceğini belirtti. Azerbaycan'dan Türkiye'ye 33 milyar metreküp doğal gaz arzı için anlaşma imzalandı. Anlaşmaya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar imza attı. Bakan Bayraktar, Azerbaycan çok uzun yıllardır güvenilir tedarikçilerimizden biri dedi. TANAP benzeri bir projenin de hayata geçirileceğini açıkladı. Rusya gece saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev ve Dnipro şehirlerine yoğun hava saldırısı başlattı. Saldırılarda en az 5 kişi hayatını kaybetti, ondan fazla kişi yaralandı. Kiev'de çok sayıda kişi geceyi geçirmek üzere metro istasyonlarına sığındı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye ve Azerbaycan'la ilişkilerin Ermenistan için yeni fırsatlar doğuracağını söyledi. İlişkilerde normalleşme hedefine ulaşacağımızdan eminim dedi. Paşinyan, normalleşme sürecinin Ermenistan için de bir zorunluluk olduğunu bildirdi ve bu sürecin Ermenistan'ın geleceğinde kritik rol oynayacağını belirtti. Katil İsrail, Ekim 2025'te sağlanan ateşkese rağmen Gazze şeridindeki katliamlarını sürdürüyor. Bureiç kampında hedef alınan bisikletli Filistinli öldürüldü. Gazze kentindeki limana yönelik saldırıda da iki Filistinli katledildi. Soykırımcı İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da da zulmü son bulmuyor. Öte yandan soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırmaya devam ediyor. Katil Netanyahu ülkenin güneyinde işgali genişletme talimatı verdi. İsrail unsurları stratejik nitelikteki Şakif Kalesi'ni işgal etti. Nebatiye ve çevresindeki saldırılarda 7 kişi hayatını kaybetti. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'de mutlak butlan sonrası yaşananlarla ilgili konuştu. Türkiye'nin kayıkçı kavgalarına değil güç birliği yapmaya ihtiyacı var dedi. CHP'nin 38. kurultayında oy kullanan bütün delegeler ve birinci derece yakınlarına ilişkin MASAK raporları, banka hesap hareketleriyle SGK kayıtları ilgili kurumlardan istendi. Türk ekonomisindeki aralıksız büyüme 23 çeyrek dönemdir devam ediyor. Ekonomi yılın ilk çeyreğinde %2,5 büyüdü. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında arabulucular üzerinden yürütülen müzakereler askıya alındı. Spor. Sayın dinleyenler, A Milli Futbol Takımı Dünya Kupası öncesinde göz doldurdu. Ay Yıldızlılar 2026 FIFA Dünya Kupası öncesindeki ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup etti. Galatasaray Kulübü'nün olağan seçimli genel kurulunda yeniden başkanlığa seçilen Dursun Özbek'le yönetimi mazbatalarını aldı. Sorumluluklarının arttığını belirten Özbek, geçmiş dönemde yaptıklarımızdan daha iyisini ortaya koymaya çalışacağız dedi. Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff yarı final ilk maçında Anadolu Efes'i ağırladı. Sarı lacivertliler uzun süre geride götürdüğü karşılaşmayı 60-59 kazandı.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Yalova,

0: Moskova, Bursa, Sivas, Kastamonu kıyıları, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının kuzeydoğu kesimlerde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, Marmara'da mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle sayın dinleyenler. Ankara, Kütahya ve Antalya 27, İstanbul 30, İzmir ve Batman 33, Edirne ve Siirt 29, Bursa, Diyarbakır ve Adana 32, Muğla ve Konya 28, Sivas 23, Samsun ve Trabzon 21, Erzurum 20, Ardahan 16, Hakkari 24 ve Şanlıurfa 34 derece.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: Nurdağ, Gaziantep Devlet Yolu'nda köprü ayaklarının güçlendirilmesi çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Çavdır, Tefenli, Burdur yolundaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor. Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69 ile 72. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 7.30 ana haber bültenini dinlediniz.
3: Reklamlar.
4: Maksimum Gençlik Festivali 9 Haziran'da Ankara Oran Açık Hava sahnesinde, 13 Haziran'da İstanbul Maksimum Unik Açık Hava'da kaldığı yerden devam ediyor. Maksimum Gençliler festivale hediye biletleriyle katılıyor. Athena, Motive, Selin ve Hey Douglas'ın sahne alacağı festivalde doyasıya eğlence seni bekliyor. Sen de hemen İş Cep'ten Maksimum Genç kredi kartına başvur, bana bunlarla gelin diyeceğin bu festivale hediye biletinle katılma fırsatını kaçırma. Organizasyon BKM, biletler, biletix, bu bilet, Passo ve biletini aldı. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
5: Bu banka benim.
6: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Migros'ta hediyeli günler başladı. 1-3 Haziran tarihlerinde ketçap ve mayonezlerde 3 al 1'i hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, Sigortam Net.
3: Baba, bu ne bayramı?
4: Babacım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun.

0: arttıkça daha fazlası.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
2: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
3: Sen ne istersen o.
4: Reklamlar. Güvenli yolculuk.
5: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Araç kullanırken cep telefonu kullanımının ne kadar tehlikeli olduğunu her fırsatta tekrarlıyorum. Peki, size bir soru sormak istiyorum. Madem cep telefonu ile konuşmak riskli ve yasak, o zaman neden yolcularla konuşmak yasak değil? Sürücü yolcularıyla konuşurken aynı şeyi yapmıyor mu? Yapmıyor. Yapılan son araştırmalar ilginç bir noktaya dikkat çekiyor. Cep telefonuyla konuşmanın ve araç içinde yolcuyla konuşmanın arasında önemli bir fark var. Sürücü, yolcusu ile konuşurken aynı ortamı paylaşıyor. Cep telefonuyla konuştuğu kişiyle aynı ortamı paylaşmıyor. Cep telefonuyla konuşurken insanın beyni olup bitenleri algılayamıyor. Zira beyin aynı anda sadece bir iş yapabiliyor. Ve sürücü telefondan akan bilgiye konsantre olarak yolu tamamen arka plana atıyor. Ancak araştırmalar yolcunun bilinçli veya bilinçsiz olarak kavşak geçişleri gibi trafikte riskli olan bölgelerde sustuğunu gösteriyor. Yolcu sustuğu zaman sürücü tüm dikkatini yola verebiliyor. Aynı şekilde sürücüler de riskin arttığı noktalarda araç kullanırken ister istemez yolcular ile konuşmadığını ve yola konsantre olduğunu gösteriyor. Sürücünün gözünün yolda olması, dikkati yolda anlamına gelmez. Cep telefonu ile konuşan sürücünün zihni yolda olmadığı için gördüklerini algılayamıyor. Yolcusu ile konuşan sürücü ise tehlikeli çok daha iyi algılıyor. Güvenli yolculuklar.
4: Güvenli yolculuk.

0: gündem.
1: Merhaba, günaydın sayın dinleyiciler. Gündemden selamlar. Bugün 2 Haziran Salı, yurttan ve dünyadan son gelişmelerle her zaman olduğu gibi saat 9.40'a kadar birlikte olacağız efendim. Programı bugün Veli Yıldız hazırladı. Teknik yapımda Kerem Arıkaya, mikrofon başında ben Ceyhan Buran. Sağlıklı, huzurlu, mutlu bir gün geçirmeniz temennisiyle diyelim ve gündemden başlıklara bakalım. Kabine dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Toplantıda bölgesel gelişmeleri, trafik güvenliğini, güncel ekonomik durumu ve terörsüz Türkiye sürecini mütalaa ettiklerini belirten Erdoğan, ülkenin kalkınma, adalet ve demokrasi yolculuğuna ivme kazandıracak kararlar aldıklarını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelerde bazı aksaklıklar olduğunu ancak bunun hallettiğini savunarak, Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin mutabakat zaptının gelecek hafta içinde sonuçlanabileceğini bildirdi. Türkiye İstatistik Kurumu bu yılın birinci çeyreğine ilişkin gayri safi yurt içi hasıla sonuçlarını açıkladı. Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda %2,5 büyüme kaydetti. Türkiye genelinde hava durumu.

0: geçiyor.
1: Siz kahvaltı sofrasında günü yaşamaya başlarken...
0: Zaman geçiyor.
1: Siz trafiğin içinde işinize yetişmeye çabalarken...
0: Zaman geçiyor.
1: Dünya kendi etrafında dönerken...
0: Olup bitenleri...
1: Geçip gidenleri...
0: Yaşanmışlıkları, yaşanacakları...
1: Üzüntüleri...
0: Sevinçleri...
1: Hayatı dinleyin. Radyodan.
0: Gündem.
1: Hayatın içinde sizinle.

Efendim günlük gazetelerden öne çıkan başlıkları aktaracağız. Hürriyetle başlıyoruz. Surumuza kayıkçı kavgasının hiçbir yerinde yokuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada birileriyle laf yarıştırmanın değil milleti daha parlak bir geleceğe hazırlamanın yarışı içinde olduklarını belirtti. CHP içindeki tartışmalara değinen Erdoğan bizi ilgilendirmiyor dedi. Ana muhalefet partisi içindeki tartışmaların hiçbiri bizi bir ilgilendirmiyor. Kurultay salonlarından mahkeme koridorlarına taşan bu siyasi ve hukuki mücadelenin hiçbir yerinde yokuz. Siyasi ikballeri için huzursuzluk üretmeye çalışanlar unutmasınlar ki bu toprakların mayası sokak terörüne hukuk tanımazlığa prim vermez. Ülkemizin yeni sürüm kayıkçı kavgalarına değil, başta terörsüz Türkiye süreci olmak üzere 86 milyonun tamamını ilgilendiren meselelerde ortak zeminde buluşmaya, mutabakata ve güç birliğine ihtiyacı var. Terörsüz Türkiye sürecini her türlü polemikten uzak ele almak siyaset kurumunun görevidir diye konuştuk. Yeterli imzayı tamamladık. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay için dün düğmeye basan Özgür Özel yönetimi ilk günde yeterli sayı olan 600 imzaya ulaştıklarını belirtti. İlk imzanın dün sabah saat 8'i birkaç dakika geçe Kayseri delegesinden geldiğini söyleyen Özel, olabilecek en yüksek imza sayısıyla başvuru yaparak ilerleme istediklerini vurguladı. Özel, tedbir kararının kurulta engel olmadığını belirtti. Özel'in çevresi de imza sayısının 800'ü bulacağını söylüyor. Ekonomi %2,5 büyüdü. Ekonomi yılın ilk çeyreğinde %2,5 büyüdü. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomimiz karşı karşıya kaldığı çoklu şoklara rağmen büyümesini 23 çeyrektir kesintisiz sürdürdü. Milli gelir yıllıklandırılmış olarak 1,6 trilyon doları aştı, dedi. CHP'li Buca'ya operasyon, İzmir Buca Belediyesi'ne yönelik operasyonda CHP'li Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da bulunduğu 53 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında eski başkan Erhan Kılıç da bulunuyor. Ve kartlar açılıyor. Fenerbahçe bu hafta sonu yeni başkanını seçecek. Büyük seçime günler kala başkan adaylarından Hakan Safi ile sohbet fırsatı bulduk. Diğer aday Aziz Yıldırım cephesinin hamleleriyle ilgili de önemli bilgilere ulaşıldı. Hakan Safi cephesi oy kullanacakların 28 bininin 35 yaş altı olmasını avantaj görüyor. 2-3-4 Haziran'da her gün bir transfer açıklayacaklar. Hakan Safi'ye Osimhen'den daha iyi golcü sözünü sorunca bana net bir isim söyledi. İlk etapta 50 milyon euro nakit ihtiyaç olduğunu belirterek paraysa işte para ben veriyorum dedim. Aziz Yıldırım ekibi 25 binden fazla üyenin oy kullanacağını tahmin ediyor. Onlar da çok önemli bir golcüyle temasta. Ekibinden biriyle konuşurken şu anda masada oturduğum insanlar 300 milyon dolar toplar dedi. Çok iyi bir listeyle Fenerbahçelilerin karşısına çıkıyoruz. Bu listenin etkisini herkes hissedecek görüşünde. Milliyet gazetesiyle devam ediyoruz. Kusursuz prova. A milli futbol takımımız 2026 Dünya Kupası öncesi hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı rahat geçti. 90 dakika boyunca üstün bir oyun sergileyen bizim çocuklar Orkun Kökçü, Can Uzun, Deniz Gül ve Barış Alper Yılmaz'ın golleriyle farka koştu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde iki muharebe. CHP'de mutlak butlan kararı sonrası partide iki ayrı CHP görüntüsü ve iki farklı cephe oluştu. Kılıçdaroğlu ve Özel arasında siyasi ve hukuki konularda tam anlamıyla soğuk savaş yaşanıyor. Kavgaya ayıracak zaman yok, bizi ilgilendirmiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Mutlak butlan kararı sonrası CHP'de yaşanan parti içi tartışmaların hiçbirinin kendilerini ilgilendirmediğini söyleyen Erdoğan, kurultay salonlarından mahkeme koridorlarına taşan bu siyasi ve hukuki mücadelenin hiçbir yerinde yokuz, olmadık ve olmayacağız dedi. Sokakların karıştırılmasına izin vermeyiz uyarısı yaptı. Müzakere bilmecesi. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında bir yandan karşılıklı saldırılar gerçekleşirken diğer yandan çalkantılı bir süreç yaşanıyor. İran medyası

0: Partisi dün müzakere görüşmelerinin askıya alındığını duyurdu. Müzakerelerin hızlı bir tempoda devam ettiğini belirten ABD Başkanı Trump ise haftaya İran'la ateşkesi uzatıp Hürmüz Boğazı'nı açacak anlaşmaya varabiliriz dedi. İlk çeyrekte %2,5 büyüdük. TÜİK bu yılın ilk çeyreğine ilişkin gayri safi yurt içi hasıla sonuçlarını açıkladı. Buna göre 2026 yılı birinci çeyrekte ilk tahmini zincirlenmiş hacim endeksi olarak geçen yılın aynı çeyreğine göre %2,5 arttı. Böylece Türkiye ekonomisi ard arda 23 çeyrektir büyüdü. Akşam gazetesiyle devam ediyoruz. Sokakların karışmasına müsaade etmeyiz sürmanşeti akşamda. Başkan Erdoğan Türkiye'nin istikbalini her türlü siyasi mülahazanın üstünde tutacağız diye konuştu. Eşiyle oğlunu kurtardı, bebeğine sarılıp öldü. Denizli'deki feci kazada hayatını kaybeden Civanşen'in kucağında bebeğiyle atlatmaya çalışırken sıkışarak öldüğü ortaya çıktı. Belediyeyi cüzdan gibi kullanmışlar. CHP'li Buca Belediye Başkanı Görkem Duman 52 şüpheliyle birlikte yolsuzluk ve rüşvetten gözaltına alındı. 10. torun mutluluğu. Başkan Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'la Selçuk Bayraktar'ın 3. çocuğu dünyaya gözlerini açtı. Erdoğan eşi Emine Erdoğan'la Sümeyye Selçuk Bayraktar çiftini hastanede ziyaret etti. Türkiye Gazetesi ile devam ediyoruz. 9 maddelik çerçeve yasa çıkarılacak. 15 Temmuz'da terörsüz Türkiye manşeti. Terör örgütü PKK'nın silah bırakmasını hızlandıracak yasanın meclisin tatile gireceği 15 Temmuz'a kadar tamamlanması hedefleniyor. Terörsüz Türkiye için mesai tekrar başlıyor. Gözler meclise çevrildi. Güvenlik bürokrasisinin İmralı ve Kandil'le yürüttüğü temaslar sonrası hazırlanacak raporun ardından silah bırakma takvimi ve teröristlerin hukuki durumlarını düzenleyen 8-9 maddelik bir çerçeve yasa hazırlanacak. Düzenlemenin 15 Temmuz'dan önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması hedefleniyor. Kaybedecek vaktimiz yok. Cumhuriyet Halk Partisi'ne ikazda bulunan Erdoğan, parti içi hesaplaşmalarınızı ayıracak vaktimiz yok. Tarihi bir sorumluluk üstlendik. Terörsüz Türkiye süreci polemiklerden uzak tutulmalı. Tek derdimiz terörsüz bir ülke ve Türkiye yüzyılının inşası. Siyasi ikballeriniz için sokakları karıştırmanıza da izin vermeyiz dedi. Kerkük Türk Birliği'ne giriyor. Türkmen yurdu Kerkük için tarihi bir adım atılıyor. İlk toplantıda Türk Dünyası Belediyeler Birliği'ne katılacak olan Kerkük, birlik üyesi bütün yerel yönetimlerle yoğun iletişim ve etkileşim içinde olacak. İsrail saldırıyor, Lübnan tükeniyor. Hali hazırda dünyanın en zor durumdaki ülkelerinin başında hiç şüphesiz Filistin ve Lübnan geliyor. Filistin'de Siyonist İsrail en vahşi soykırım suçunu işliyor, Lübnan'ı da parça parça işgal ediyor. Efendim Yeni Şafak'la devam ediyoruz. FETÖ tehlikesi sürüyor manşeti. Yeni Şafak'ta 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kamu kuruluşlarında büyük bir FETÖ temizliği yapılsa da örgütün tamamen tasfiye edildiğini ya da kurumların tertemiz olduğunu söylemek mümkün değil. Özellikle CHP'de alevlenen FETÖ tartışmaları bürokraside değişik kimliklerle varlıklarını sürdüren kriptolarla mücadelenin önemini gösteriyor. İsrail mezarlıkları askeri üs yapıyor. Filistinli gazeteci Muhannad Gueşta, Han Yunus'ta kız kardeşleri Rem ve Bala'nın mezarlarını ziyaret edemiyor. Çünkü Şeyh Muhammed mezarlığı Google Earth'ün güncellenen haritasına göre İsrail askerlerinin kaldığı bir karakol oldu. Sabah gazetesine geçtik. Tartışmalarda yokuz. Tek derdimiz Türkiye manşeti sabahta. Dünyada ciddi kırılmaların yaşandığı bir dönemde üstlendikleri sorumluluğun farkında olduklarını belirten Başkan Erdoğan, tek derdimiz Türkiye, ana muhalefetteki tartışmalar bizi ilgilendirmiyor. Azerbaycan'la gazda yeni anlaşma, Azerbaycan'dan Türkiye'ye 2029'dan itibaren 33 milyar metreküp doğalgaz sevkiyatı yapılacak. Bakü Enerji Haftası'nın açılışına mesaj gönderen Başkan Erdoğan, mega projeleri Azerbaycan'la başarıyla hayata geçirmeyi sürdürdüklerini söyledi. İsrail işgal ediyor, dünya göz yumuyor. İsrail ateşkese rağmen dünyanın gözü önünde Lübnan'daki işgalini sürdürüyor. Soykırım ordusu dün Beyrut'u bombaladı, halk yine evlerini terk etmeye başladı. Son 24 saatte 12 kişi yaşamını yitirdi. Efendim son olarak Ekonomi Gazetesi'ne geçiyoruz. Büyüme baskılanan tüketimden geldi, üretim daralıyor manşeti Ekonomi Gazetesi'nde. İç ve dış talep koşullarındaki zayıf seyirle 3. yılını dolduran enflasyonla mücadele programı büyümeyi baskılamaya devam ediyor. yılın ilk çeyreğinde %2,5 olarak ölçülen gayri safi yurt içi hasıla büyümesine harcamalar yönüyle en yüksek katkı yine hane halkının tüketiminden geldi. %4,8 artan hane halkı tüketimi büyümeye 3,4 puan katkı verdi. Bu dönemde ihracat %12,3 küçülürken net dış talep büyümeyi 2,53 puan aşağı çekti. Üretim yöntemiyle hesaplanan gayri safi yurt içi hasılada ise daralma trendi izleyen sanayi sektöründeki %0,8'lik küçülme ise dikkat çekti. Reel sektörün döviz açığı azaldı. Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz pozisyon açığı Mart'taki bir önceki aya göre 6 milyar 403 milyon dolar azalarak 194,2 milyar dolara geriledi. Merkez Bankası verilerine göre reel sektör firmalarının döviz varlıkları aylık bazda 3 milyar 993 milyon dolar artarken yükümlülüklerinde ise 2 milyar 410 milyon dolarlık azalış kaydedildi. İran'la Amerika Birleşik Devletleri görüşmeleri askıya aldı. İran yarı resmi haber ajansı Tasnim, Tahran yönetiminin İsrail'in Lübnan'a yoğunlaşan saldırıları nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri ile sürdürülen dolaylı görüşmeleri askıya aldığını duyurdu. Ajansın haberinde ateşkes için ön koşul olmasına rağmen Siyonist İsrail'in Lübnan dahil tüm cephelerde ateşkesi ihlal ettiği vurgulandı ve bu nedenle İran müzakere heyetinin arabulucularla sürdürülen diyalogları ve metin alışverişini askıya aldığı belirtildi. Efendim, günlük gazetelerden öne çıkan başlıkları aktarmaya çalıştık. Kısa bir aramız var. Aranın ardından gündemi değerlendirmeye başlayacağız.
1: Reklamlar.
2: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum, bir gün gelecek.
3: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
2: Akakçe.
4: Hemen bakıyorum hayatım.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.

0: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: ol. Saç kurutma makinesi deyince Vatan.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz SigortamNet'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Kazancım net, sigortam net.
5: Migros'ta hediyeli günler başladı. 1-3 Haziran tarihlerinde ketçap ve mayonezlerde 3 al 1'i hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
6: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
7: Bana göre yenilikçi olmalı.
8: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
9: Bana göre vizyoner olmalı.
10: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
11: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.

0: para para. 30 Haziran'a kadar para fiyesi Aytemiz istasyonlarında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 1500 lira ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişinize 450 lira para para hediye. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr, diyalog ve aytemiz.com.tr'de.
1: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Evet efendim, saatler 8:13 dakika geçiyor. Gündemi değerlendirmeye başlıyoruz. Bugün ilk konuğumuz gazeteci Ercan Gürses. Ercan Gürses, günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın Ceyhan Bey, hoş bulduk. İyi yayınlar, kolay gelsin.
1: Çok teşekkür ederiz. Kabine dün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısının ardından da millete seslendi. Toplantıda bölgesel gelişmelerin, trafik güvenliği, güncel ekonomik durum ve terörsüz Türkiye sürecini mütalaa ettiklerini belirtti Sayın Cumhurbaşkanı. Ülkenin kalkınma, adalet ve demokrasi yolculuğuna ivme kazandıracak kararlar aldıklarını söyledi. Hiç şüphesiz yine Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere süreciyle Orta Doğu'daki gelişmeler ve Türkiye ekonomisindeki son durumda ele alındı, istişare edildi. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın özellikle millete seslenişinde öne çıkan başlıklar nelerdi? Dikkat çekici unsurlar nelerdi? İç siyaseti de tabii Sayın Cumhurbaşkanı'nın göndermeleri oldu. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan bu sürece ilişkin olarak bu tartışmaların hiçbir yerinde olmayacağız, bizi ilgilendirmiyor şeklinde bir değerlendirmesi de oldu Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Tüm bu açıklamaları nasıl okursunuz, nasıl değerlendirirsiniz?
2: Ceyhan Bey, son söylediğinizden başlayalım. Gerçekten güzel bir özet yaptınız. Bu son söylediğiniz konusunda Sayın Cumhurbaşkanı'nın yapacağı yorum merak ediliyordu. Çünkü ısrarla, biliyorsunuz, bayram öncesinde çıkan mutlak butlan kararı, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2023 Kasım ayındaki kongresinin tamamen iptal edilmesi, en azından tedbir konulması ve eski yönetimin yeniden iş başına gelmesi. Bu süreç içerisinde tabii yaşananlar, Kemal Kılıçdaroğlu'nun tekrar genel başkan olarak partiye girmesi ve ondan sonra iki başlı bir görüntü ortaya çıkması. Bu arada özellikle Özgür Özel'in yanında olanların da bu işi iktidarla ilişkilendirmeye çalışması. Bu gerçekten AK Parti açısından rahatsız edici bir, açıkçası, ithamdı. Bunu AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ve bazı genel başkan yardımcıları, Abdullah Büyükgümüş başta olmak üzere, bunlara tepkiler verdiler. Ama bir yandan da bu tarz söylemlerin devam etmesi üzerine Sayın Cumhurbaşkanı'nın kabine toplantısından sonra ne diyeceği merak ediliyordu. Yani bu konuya yorum yapıp yapmayacağız. Sizin de dediğiniz gibi bu olayın hiçbir yerinde yer almayacaklarını, kendi içlerindeki problemlerin, sorunların ve kaotik görüntülerin dışarıya yansıtılması konusunda böylesi çabaları olabileceğini, ama bu konuda gerçekten AK Parti'yi bu işin içerisine çekemeyeceklerini, hükümet çekemeyeceklerini dile getirdi Cumhurbaşkanı. Ben açıkçası bu süreç içerisinde çok dikkatli bir dil kullanıldığı kanaatindeyim. Çünkü yargı süreci ve yargı süreci devam ederken bir yandan da meclis süreci. Bugün mecliste de bazı tartışmalar var, biliyorsunuz. Grup toplantısı gerçekleştirecek CHP, ama grup yönetimi gerçekleştiriyor bunu. Özgür Özel kanadı gerçekleştiriyor. Dolayısıyla gelinen bu kaotik ortamın nereden kaynaklandığını bu yargılamanın başlangıcına bakarak anlamak mümkün. O konuya şu anda çok girmeyeyim, ama bir noktası buydu Cumhurbaşkanı. Yani kabine toplantısından sonra bence en merak edilen konu buydu.
1: Ama Ercan Gürses, konu bu değildi ama hazır yeri gelmişken hemen onu sorayım. Bugün grup toplantısı olacak mı, olmayacak mı? Çünkü daha önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun meclis başkanlığına bu konuda bir başvurusu olduğu, Özgür Özel'in grup toplantısını gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceğine ilişkin son durumu meclis başkanlığı karar verecek şeklinde bir değerlendirme vardı. Oradaki son durum ne, son gelişme ne?
2: Şu anda olacak gibi gözüküyor Ceyhan Bey. Çünkü meclis gündemine alındı. Yani mecliste, işte parlamento muhabirleri bilir, sabah ya da bir gün öncesinden o partinin yapacağı etkinlikler panoda yer alır ve grup toplantısı etkinliği meclis başkanlığının da onayıyla oraya alındı. Tabii bu arada çok ciddi anlamda bir soğuk savaş da yaşandı CHP'nin iki kanadı arasında. Çünkü CHP tüzüğüne göre grup yönetimi ve grup başkanlığı bu konuda yetkili ve grup başkanı da Özgür Özel görünüyor. Grup yönetimi de bu konuda bir karar aldı. Kılıçdaroğlu bu işin iptal edilmesi, daha doğrusu buna karşı çıktığına dair bir yazıyı da meclis başkanlığına gönderdi. Bu konuda meclis başkanı

0: Numan Kurtulmuş'un inisiyatif alıp almayacağı merak ediliyordu. Finlandiya'ya giderken uçakta bir değerlendirme yaptı gazetecilere, biliyorsunuz, ve dedi ki bu CHP'nin iç sorunu, kendi içlerinde halletmeleri yönünde bir yazı yazdım dedi. Ki gerçekten öyle, yani grup yönetimi bu konuda bir yazı yazıyor ve meclis başkanına da grup yönetimi böyle diyor. Genel başkanlık bunu söylüyor, genel merkez. Aranızda yani ben şu tarafı, yani şu tarafın söylediğini baz alıyorum diyecek bir durumu gerçekten de yok. Baktığınız zaman grup yönetiminin yazdığı yazıyla bu grup toplantısı gerçekleştirilebiliyor. Hoş bir görüntü değil tabii ki, yani kaotik bir görüntü. İki farklı parti var ve birisi grup toplantısı yapıyor, biri genel merkezde. Dolayısıyla bu olacak gibi gözüküyor, onu söyleyelim. Bunun anlamı nedir diye açıkçası yeni bir yorum yaparsak, ona da şunu söyleyeyim ben kendim naçizane. Yani iki taraf arasında mevzi kazanma yarışı devam ediyor bir süredir Ceyhan Bey, biliyorsunuz. Genel merkeze girme konusunda Kılıçdaroğlu'nun özellikle bayramın başlangıcı ve bayramın dördüncü gününde yapmış olduğu o bayramlaşma açıklamasıyla birlikte gerilim yükselmiş ve genel merkez bir ölçüde orada bir açıkçası meydan okuma yapmıştı. Ama şu an itibariyle ben Özgür Özel'i destekleyenlerin ve Özgür Özel'in yanında olanların da yine mecliste bu grup toplantısını yapacak olmalarının, yine de 5 saat var, bir ufak bir ihtiyat payı bırakayım ama çok büyük ihtimalle yapacaklar, bir mevzi kazanmak olarak değerlendirildiği kanaatindeyim.
1: Peki diğer başlıklarla devam edelim. Sayın Cumhurbaşkanı'nın dün kabine toplantısı sonrası gerçekleştirdiği millete sesleniş konuşmasındaki.
0: Evet, Cumhurbaşkanı genel bir değerlendirme yaptı, bayram değerlendirmesi Ceyhan Bey, ve o değerlendirmeyi yaparken de ulaşım altyapısında gelinen aşamayı da bir anlamda gözler önüne serdi. Bu bayramda İstanbul Havalimanı'nın rekor kırdığını, uçuş rekoru kırıldığını, iniş rekoru kırıldığından bahsetti. Yine aynı şekilde bölünmüş yol hamlesinden bahsetti. AK Parti iktidarları dönemindeki 2002 yılında sadece 6 ilin bölünmüş yolla birbirine bağlı olmasına karşın şu anda 77 ile çıktı bu sayı dedi. Ve ciddi anlamda demir yollarında, karayollarında, hava yollarında yapılan atılımlarla birlikte özellikle karayolu taşımacılığında ortalama hızın 40 kilometreden 90 kilometreye çıktığını, seyahatin çok hızlandığını ve ölüm oranlarının ciddi anlamda azaldığından vurgu yaptı. 70 vatandaşımızı kaybetmiştik. Bir ölüm bile fazla. Sayın Cumhurbaşkanı da bunu ifade etti ama bu sayının giderek azalmakta olduğunu söyledi. Bu arada jeopolitik risklerden bahsetti. Türkiye'nin bir istikrar adası olduğunu ve bu çevremizdeki gelişmelere de açıkçası barış yönlü müdahil olmak için ciddi çabaları bulunduğundan bahsetti. Ben açıkçası dünkü kabine toplantısının genel anlamda bayram değerlendirmesi ve bayram sonrası hükümetin rotasını çizen bir görüntü verdiği kanaatindeyim Ceyhan Bey.
1: Peki terörsüz Türkiye sürecine ilişkinde şimdi
0: Tabii.
1: tabii basında yer alan bazı iddialar da var. Yavaş yavaş artık o yasal düzenleme ile ilgili halin biraz daha netleştiğine ilişkin bilgiler paylaşılıyor. 15 Temmuz'da meclis tatile girmeden evvel bu yasal düzenlemenin gerçekleşeceğine ilişkin. Şimdi terörsüz Türkiye sürecine ilişkin hangi aşamadayız? Çünkü biz daha önceki konuşmalarımızda şu noktadaydık. Terör örgütü öyle çok da istenilen bir noktada değildi. Silah bırakma konusunda çok da öyle istekli görünmüyordu. Hatta bazı provoke edici adımlar atıldığına ilişkin özellikle Kuzey Irak tarafında, kamplar tarafında böyle güvenlik kaynaklarına edinilen bazı bilgiler vardı. Şimdi oralarda bir değişiklik var mı? Bir bilgi akışı oldu mu?
0: Şöyle bir miktar, tabii ki bir miktar ilerleme var. MİT Başkanı Kalın'ın son zamanlarda bazı temasları söz konusu. Özellikle Irak ve Suriyeli kaynaklarla temas söz konusu. Sahada bu iş takip ediliyor. Dediğiniz çok doğru Ceyhan Bey. Yani sahada henüz tam anlamıyla silahın tamamen terk edildiğine dair işaret yok. Elbette örgütün içerisinde silahı bırakan ve bu işin dışında kaldığını belirten ve açık açık bu konuda tavır alan kesimler var. Ama bir yandan da jeopolitik gelişmeler, İran'da ortaya çıkanlar, İsrail'in bu konuda bazı terör örgütü unsurlarına dönük telkinleri, yani silah bırakmamaları ve tırnak içerisinde kendi karşılarına yeni fırsatlar çıkabileceğine dair, onlara daha önce yaptığı gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin de 2014-15 süreci içerisinde daha önce

önce yaptığı gibi bir kısmına, terör örgütünün bir bölümüne silahı bırakmama yönünde telkinde bulunması ve bu konudaki provokasyonları. Bunlar bir miktar etkili, onu söyleyelim. Ama bu tarz süreçlerin böyle %100 tamamen istediğiniz rotada gitmesi mümkün olmuyor.

0: gereken. Bu örgütün dönmesi muhtemel mensupları için ve silahı tamamen terk ettiğini ve eline silahı almış almamış ayrımı da yapılarak bir yasal çerçeve oluşturulması. Ben bu çerçevenin açıkçası çok uzağında olmadığımızı, hazır olabileceğini de düşünüyorum. Yani taslak halinde. Hı. Ama bunun meclis gündemine gelmesi ve mecliste yani bunun kabul edilmesi aynı zamanda sahadaki gelişmelerle de senkronize olmalı şeklinde bir değerlendirme var. Bir de şöyle bir değerlendirme var. Bunu getirelim, kabul edelim, bu düzenleme elimizde hazır olsun, kapı açık kalsın, geçmek isteyen geçsin, geçmeyenlerle de mücadele edilsin yönünde. Bu da ayrı bir görüş. Dolayısıyla dediğiniz gibi 15 Temmuz'a kadar daha zaman var. Meclis açık olacak ve bayağı da bir zaman var. 1,5 ay kadar bir zaman var. Bu süreç içerisinde bu konuda bence yaşanabilecek bir trafik de söz konusu olacak. Ben sahada bazı gelişmelerin yaşanacağını ama İran Savaşı'nın gidişatının da bu sürece etkide bulunabileceğini düşünüyorum.
1: Hı hı. Peki şimdi tabii 29 Mayıs İstanbul'un fethinin yıl dönümüydü. Sayın Cumhurbaşkanı da İstanbul'da önemli açıklamalarda bulunmuştu. Şimdi özellikle Bizans artıkları şeklinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın tırnak içerisinde ifade ediyoruz. Tarif ettiği bir durum, bir olgu vardı. Şimdi bu Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları ve Yunanistan tarafından gelen bazı provokatif açıklamalar vardı. Bunlara üst düzey yetkililer de Yunanistan'ın üst düzey yetkililer de vardı. Bunların içerisinde işte birçok medya ve basın kuruluşu da böyle provokatif manşetler atıldı. İşte yeniden döneceğiz şeklinde bazı haberlere de sosyal medyada tanıklık ettik, karşılaştık. Şimdi bilmiyorum siz de şahit oluyor musunuz ama özellikle sosyal medyada Türkiye ve Yunanistan arasında ciddi bir gerilim olduğu, hatta böyle bir çatışma olasılığının yüksek olduğuna ilişkin, şimdi tabii bunlar doğrulanabilecek kaynaklar değil ama böyle bir hava var ve bu adeta köpürtülmek isteniyor gibi. Şimdi bu Sayın Cumhurbaşkanımızın değerlendirmesi ışığında da ele alacak olursak, şimdi nasıl bir vaziyet var Ercan Gürses? Siz rastlıyor musunuz böyle durumlara? Yani bunun resmi açıklamalar gelmiyor belki ama böyle bir sanki soğuk savaş varmış gibi bir izlenim de var. Onu anlamakta biraz güçlük çekiyoruz.
0: Gerçekten çok güzel anlattınız. Ceyhan Bey, şöyle bir şey var. Bir gerginlik, yapay bir gerginlik oluşturmaya çalışan ve Yunanistan tarafından kaynaklanan bir durum var. Onu söyleyelim. Bunun temel nedeni de şu. Yani bunu biz işte Türkiye tarafında konuşuyoruz, böyle demek durumundayız diye demiyorum. Gerçek anlamda söylüyorum. Bakın, bu toplumun içinde yaşıyoruz. Yunanistan karşıtlığı vesaire gibi bir, açıkçası bizde prim yapan bir politika tarzı artık kalmadı. Buna ihtiyacımız yok. Yani iç politikada bunu bir malzeme olarak kullanmak gibi bir amacı da yok. Tam tersine Sayın Cumhurbaşkanı da söylüyor, Sayın Dışişleri Bakanı da söylüyor. Bakın, sorunumuz varsa oturalım, çözebildiğimiz kadar birlikte çözelim. Ama birlikte çözelim yani. Dışarıdaki unsurları, İsrail'i, Amerika'yı, şunu, bunu, Fransa'yı karıştırmayalım. Ama Yunanistan buna kulak asmadığı gibi ne zaman böyle seçimler de yaklaşsa, özellikle seçimler yaklaştığı zamanlarda Yunan politikasına bir Türkiye karşıtlığı mutlaka ve mutlaka bir sos olarak ilave ediliyor. Şimdi İstanbul'un fethi törenleri ve onunla ilgili kutlamalar da bu işin bir parçası olacaktı. Yani ama şimdi normal, yani Yunanistan'da bu politikanın gereğini, tabiatının gereğini yapan insanlar var. Ama ben bunun içeriye uzanan versiyonlarını ve bazı uzantılarını anlamakta çok zorlanıyorum. Yani daha ötesinde söyleriz ama anlamayalım. Şimdi anlamakta zorlanıyoruz diye ifade edelim. Şundan dolayı söylüyorum Ceyhan Bey, bakın dün Sayın Cumhurbaşkanı da ifade etti. Zulüm 1453'te başladı pankartını yazabilecek tıyniyette insanlar var toplumumuzda, aramızda. Bunları söylememiz lazım. Şimdi Yunanistan'da siz Türkiye'nin yanında yer alan, bu süreçte 1453'ü Türkiye'nin yanında yorumlayan herhangi birisinin böyle normal şartlar altında hayatına, yani biraz şeyle söylüyorum, abartarak söylüyorum, devam edebileceğini düşünüyor musunuz? Böyle bir şey söz konusu değil. Ama Türkiye'de bunlar söylenebiliyor, yazılıyor. Yani elbette bunlar hayal, yani onu söyleyelim, hayal, Bizans hayalleri, geri döneceğiz vesaire. Ben bunların da bir zararı olmadığını düşünüyorum. Marjinaller kendi aralarında böyle açıkçası tatmin olabilecek açıklamalar yapabilirler. Hiçbir sakıncası yok. Ama gelinen aşamada çok ciddi bir kompleks

0: ve o kompleksin de Yunan televizyon programlarına yansıdığını görüyoruz. Özellikle son zamanlarda savunma anlamında çok ciddi adımlar atan ve İsrail, Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir yandan da İsrail'le anlaşmalar yaparak adeta Türkiye'ye karşı bir soykırımcının gelip karşımızda konuşlanması yönünde kendini garantiye aldığını, savunma anlamında garantiye aldığını düşünen ve Rum kesiminde de Kıbrıs Rum kesiminde de tahriklerini sürdüren bir Yunan tarafı var. Dolayısıyla ben biraz tepeden baktığımızı düşünüyorum. Bunlar olacak. Bunlar olacak. Tabiatının gereğini yapıyor. Ama şundan da çok mutluyum. Onu söylemek durumundayım. Bizim 40-50 yıl önceki halimiz gibiler. Yani o zaman biz de zaman zaman yumruğumuzu sıkıyorduk ve biz de şöyle yapacağız, böyle yapacağız diyoruz. Şimdi buna ihtiyaç duymuyoruz. Çünkü baktığımız zaman gerçekten Türkiye ve Yunanistan'ı ne savunma anlamında, ne ekonomi anlamında, ne nüfuz anlamında, ne bölgesel etki anlamında bırakın yan yana getirmeyi. Yan yana anmazsınız bile. Yani bunu şey için söylemiyorum. Kimse yanlış anlamasın. Elbette hiçbir ülkeyi küçümsemek anlamında söylemiyorum ama bu bir realite, bu gerçek. Son olarak şöyle kapatayım. Yani von der Leyen'in söylediği gibi. Hani diyor ya Türkiye, Rusya ve Çin etkisinden uzak tutmalıyız Avrupa Birliği'ni diyor. Çok sorunlu bir açıklama, onu söyleyeyim. Ama bizim hangi kategoride olduğumuzu da biraz işaretliyor. Yani Yunanlar bunu biraz daha herhalde idrak etmişlerdir kanaatindeyim.
1: Peki. Ercan Gürses, çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız ve değerlendirmeleriniz için. Yeniden birlikte oluruz diyelim. Kolaylıklar diliyorum.
0: İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin.
1: Sağ olun. Gazeteci Ercan Gürses bizimle birlikteydi. Değerli dinleyiciler, dün kabine toplantısı gerçekleşti Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında. Tabii kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan millete seslenmişti. Bu başlıklar üzerinde bir değerlendirme yapmaya çalıştık. Şimdi kısa bir aramız var. Aranın ardından devam edeceğiz.
2: Reklamlar. BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar. Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.
3: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
4: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
7: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. Vadede bozulmuyor.
8: Finansal özgürlük budur işte.
6: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Reklamlar.
9: 24 yıllık hasret bitti. Bizim çocuklar Dünya Kupası'nda. Futbolun kalbi yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'yla Amerika, Kanada ve Meksika'da atacak. Nefes kesen 104 maç, A milli takımımızın dev mücadelesi. 39 gün sürecek büyük heyecan 11 Haziran'dan itibaren TRT ekranlarında, Tabii platformunda ve TRT Radyo 1'de.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Evet, devam ediyoruz bu bölümde. TRT İran temsilcisi Harun Aykaç bizimle birlikte İran'daki son durumu aktaracak. Harun Aykaç, günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın efendim, hoş bulduk.
1: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında bir yandan karşılıklı saldırılar gerçekleşirken diğer yandan çalkantılı bir süreç yaşanıyor. İran medyası dün müzakere görüşmelerinin askıya alındığını duyurdu. Müzakerelerin hızlı bir tempoda devam ettiğini de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump açıkladı. Şimdi burada bir çelişki var. Hatta haftaya İran'la ateşkesi uzatıp Hürmüz Boğazı'nı açacak bir anlaşmaya varabiliriz şeklinde bir açıklaması da oldu Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın. Şimdi müzakere sürecinde hangi aşamadayız? Bir ateşkes sürecinden bahsedilmişti ve Lübnan'da açıkçası bu sürecin içerisine dahil edilmişti ama İsrail tabii bu konuda yine sözünü tutmadı ve saldırılarına ve işgaline Lübnan'da da devam ediyor. Bu İran için müzakere sürecini nasıl etkiledi? Bunları merak ederiz.
2: Evet, yani özellikle Amerika Birleşik Devletleri arasındaki hem müzakere hem de sahada işler biraz sekteye uğradı. Dün biz de basın toplantısına iştirak ettik. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai'nin TRT ekibi olarak bir soru sorduk. Dedik ki yani siz şu anda Amerika Birleşik Devletleri ile sürekli bir müzakere halindesiniz. Fakat işin ilginç yanı, yani karşılıklı yapmış olduğunuz açıklamalarla müzakere içerisindeki başlıklar da değişiyor. Yani bu nereye varacak? Sonra bir anlaşma yapılacaksa bu anlaşma acaba Pakistan'da imzalanır mı diye. Hı hı. Dedik işte Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle tutarsız ve maksimalist tutumları ister istemez dedi bu müzakere sürecini yavaşlatıyor. Dolayısıyla bir güvensizlik var dedi. Aslında bu güvensizliğin temelinde İsrail'in yapmış olduğu girişimler ve saldırılar da dedi söz konusu. Yani Batı Asya'da ve Orta Doğu'da şu anda en büyük problemin ana kaynağı İsrail'in saldırıları ama dedi ki biz İsrail'in saldırılarını ABD'den de bağımsız tutamayız. Çünkü bunlar birlikte iş tutuyorlar ve birlikte yapıyorlar dedi bu işi. Dolayısıyla bizim bu bağlamda bir güvensizliğimiz var. Sonra biz daha önce sormuştuk, demiştik ki Lübnan bu işin bir parçası mıdır yani bu müzakerenin? Evet dedi, Lübnan bizim kırmızı çizgimizdir. Yani Lübnan'daki saldırıların durması lazım. Daha sonra işte dün öğleden sonra İran Tasnim Ajansı özellikle hükümet yetkililerine dayandırarak bir açıklama yaptı. Bundan sonra ABD ile mesajlaşma işi duracak ve onlarla ilişki kopacak. Sebebi de dedi işte Lübnan'a ve Gazze'ye yapmış oldukları saldırılardır. Eğer İsrail ve Amerika da çünkü saldırılarını devam ettiriyor. Yani şimdi doğrusu her ne kadar geçici bir ateşkes anlaşması varsa da bu 5 günden bu yana çok ciddi saldırılar yapıyor Körfez'de. Yani nokta atışları tabiri caizse Kaşım Adası'na düzenledi, Kuşehre düzenledi, dün işte Sirik Adası'na düzenledi. Ondan sonra daha önceki birkaç gün önce de yine oranın kentlerini bombaladı. Yani dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri ardından şu açıklamayı yapıyor. Bütün bu yapmış olduğumuz saldırılar var olan ateşkesin yürürlükten kalkmasına yol açmaz. Bakın yani hem vuruyor hem bu şekilde diyor. Dolayısıyla İran bu bağlamda tam bir güvensizlik içerisinde ABD'ye ve dolayısıyla da İsrail'e de. Ancak bütün bunlar içerisinde İran bu işten de sıyrılmak istiyor. Çünkü artık savaşın bedeli ağır yani. Hem ekonomiye hem askeri tesislerin işte mahvolmasına, vurulmasına, yok olmasına yol açtı. 50'nin üzerinde üst düzey yetkilinin bu olaylarda hayatını kaybetmesine yol açtı. Bunlar yani bir ülke için çok ciddi kayıplar ve evet. İran da bunun farkında ama İran da artık kılıçları

0: çıkardı. Diyor ki eğer siz bu şekilde devam ederseniz ben de artık benimle beraber hareket edebilecek direniş gruplarını devreye sokacağım. Kim o direniş grupları? Yemen'de Husiler, Ensarullah, Irak'ta işte Şabi, Lübnan'da Hizbullah. Bunlarla beraber bundan sonra hareket edeceğim ve ben de artık saldırıya geçeceğim. Onun dışında eğer bu da yetmezse Kızıldeniz'de bulunan Babul Mendeb kapısını da Husiler aracılığıyla tekrar tabiri caizse kapattıracağım ve dünya petrol piyasasını tıkayacağım. Eğer bu şekilde bir yol bulup İsrail'i geri çektirmezseniz, yani Amerika için söylüyor, çektirmezseniz ben bu işi artık bütün gövdemi koydum. Bir de ilginç olan şey şu, dün Bekai toplantıda dedi ki İsrail çok pervasızlaştı artık. Yani adamlar dedi artık arzu mevcut projelerini saklama gereği de duymuyorlar. Dolayısıyla habire saldırıyorlar. Yani aslında şunu diyor, bunlar kendi projelerinden vazgeçecek değil. Bizdeki bir tabir var hani mehterde, iki ileri bir geri. Bunlar iki ileri bir geri yaparak, hedeflerini uzun zamana da yayarak gerçekleştirme emelindeler. Biz dedi bunun çok iyi farkındayız. Bu farkındalığın makes bulması için de bölge ülkelerinin tümü İsrail ve Amerika'ya karşı uyanık olmalı. Güç birliği yapmalı. Bu güç birliğiyle beraber karşı çıkış gerçekleştirirse durdurulabilir mesajını verdi. Ki hakikaten ila nihaye İran tek başına İsrail ve Amerika'yı durdurtmayacağını biliyor. Dolayısıyla kendisine bağlı, daha önceleri biliyorsunuz biz işte bağlı değiliz birbirimize, onlar kendi başlarına hareket ediyorlar. Ama geldiğimiz nokta artık bağımsızlıktan geçildi. Birlikte hareket edilebileceği mesajı artık net olarak veriliyor. Çünkü düşman artık acımıyor, her tarafta vuruyor. Önceleri işte Filistin'e vurdu, sonra Lübnan'a geçti, Suriye'de bir sürü yıkımlar, ardından İran'a geçti ve İran'da da ciddi manada yıkımlar meydana getirdi. Dolayısıyla artık İran bunların karşısında sözün değil, gücün para ettiğini çok iyi biliyor. O yüzden güç kullanılması gerektiği üzerinde vurgulamalar yapıyor. Zaten İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı da biz bu görüşmeleri yapıyoruz, bir sonuca ulaşmasını da arzu ediyoruz. Ancak silahlı kuvvetlerimize de söylemişiz, her zaman hazır olacak, elleri tetikte bulunacak. Çünkü onlar bugün evet dedikleri şeye yarın hayır deyip bir gece yarısı baskın yapabilirler.
1: Tam bu noktada
0: böyle bir şüphe her zaman var.
1: Tam bu noktada Harun Aykaç, o zaman şunu sorayım, çok kısa sizin de yorumunuzu, gözleminizi de merak ediyorum. Hal böyleyse, şimdi tabii ki İsrail'in bölgedeki emellerini biliyoruz. Her ne olursa olsun, nihai bir anlaşmaya dahi varılsa Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında, İran'ın bu güvensizliği devam edecek ve siz de ifade ettiniz. Bir şekilde İran bu gücünü korumalı ve tahkim etmeli. Özellikle bölgedeki vekalet unsurlarla işbirliğini güçlendirmesi İran'ı içeride daha güçlü kılacak belki. Şimdi ama müzakere süreçlerinde ve anlaşma gerekçelerinde İran'ın bazı durumlardan vazgeçmesi talep ediliyor. Şimdi İran neyi gözden çıkarabilir? Neden vazgeçebilir? Bu vekalet unsurlarıyla, bahsettiğiniz Susilerle, Irak'ta Haşd-i Şabi ile ya da işte Lübnan'da Hizbullah'la ilişkisini kesecek mi?
0: İşin doğrusu ilişkilerini kesmeye yanaşmadıklarını dün beyan ettiler. Biz direniş gruplarıyla aynı kaderi paylaşıyoruz. Sonuna kadar direniş gruplarını destekleyeceğiz diye açıklamada bulundu. Ancak tarihsel seyir içerisinde gördüğümüz bir takım realiteler var. Eğer Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail, Hizbullah başta olmak üzere Ensarullah ve işte Şabi gibi gruplara süreç içerisinde saldırmamazlık noktasında gerçek manada

üzerinde durabilme erkini gösterebilirse, İran gönül bağı, siyasi ilişki açısından vazgeçmeyecek. Ancak onları da güvene aldığını kabul ederek ve dediğim gibi olmaması şartıyla onlarla diyelim ki askeri açıdan bir takım ilişkileri askıya alabilir.

0: dediğimiz gibi bu da çok böyle %100 mümkün gibi gözükmüyor. Çünkü İsrail'in hayat felsefesi, anlayışı ve hedefleri kendisinin dışındaki bütün yeryüzündeki varlıkları diyorum, bak sadece insanları demiyorum, her şeyin kendisine hizmetkar olarak yaratıldığı inancı, süreç içerisinde anlaşmaları da rahatlıkla bozabilecek bir anlayışı kendilerine verdiği için bunlar kendileri güçlü hissettiklerinde sürekli vurkaç yapacaklar ta emellerine ulaşana kadar. Yani dolayısıyla tamamen İsrail'e bağlı. Eğer İsrail ciddi manada gerçekten oralara saldırmamazlık noktasında bir eylemsizlikte bulunursa dediğiniz gibi olur, ama bulunmazsa mecburen hem siyasal olarak hem gönül birliği olarak İran hükümeti, İran'ın mevcut düzeni söz konusu olduğu müddetçe o yardımlar devam edecek.
1: Peki. Armağan Akaç, çok teşekkür ediyoruz. Aktardıkların ve değerlendirmelerin için yeniden birlikte oluruz diyelim. Kolaylıklar diliyoruz. Efendim, TRT İran temsilcisi Armağan Akaç bizimle birlikteydi. Amerika Birleşik Devletleri İran arasındaki ateşkes sürecindeki gerilim ve muamma devam ediyor. İsrail de bir taraftan Lübnan'a saldırılarını yoğunlaştırarak devam ediyor, işgalini de sürdürüyor. Dün bazı basın kaynaklarına, medya kaynaklarına da yansıdı. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail arasında özellikle Lübnan konusunda bir gerilim yaşandığı, Netanyahu ve Trump arasında bir gerilim yaşandığı, ama son kertede Netanyahu'nun Trump'ın uyarılarını dikkate almadığı yönünde ve bildiğini okuduğu yönünde İsrail medyasından da, Batı medyasından da, ABD medyasından da bazı haberler, bilgiler paylaşıldı. Ama İran konusunda eğer bir müzakere süreci yürütülecekse ve nihai bir anlaşma ortaya konacaksa, İran bunun en önemli başlıklarından bir tanesinin de Lübnan'ın bir şekilde İsrail saldırılarından bertaraf edilmesi konusundaki baskısı özellikle dikkat çekiyor. Şimdi biz de bu süreci takip ediyor olacağız. Kısa bir reklam aramız var.

0: Reklamlar.
1: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV TÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV TÜRK.
2: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: 150 lira paraf para. 30 Haziran'a kadar paraf üyesi Aytemiz istasyonlarında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 1500 lira ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişinize 450 lira paraf para hediye.
1: Paraf paraf dünyası.
0: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr, diyalog ve aytemiz.com.tr'de.
2: Reklamlar. TRT Radyo 1'de gündem devam ediyor.
3: Evet, devam ediyoruz efendim. Bu bölümde Mersin Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Kaan Kutlu Ataç konuğumuz. Sayın Ataç, günaydın, hoş geldiniz.
4: Cihan Bey, günaydın. Yayınlar diliyorum, saygılar.
3: Efendim, çok teşekkür ederiz. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ve İran temaslarını konuştuk. Harun Aykaç bizimle birlikteydi. TRT İran temsilcisi son gelişmeleri aktardı. Size de bu konuda bazı sorular yöneltmek istiyorum. Şimdi özellikle Amerika Birleşik Devletleri tarafı İran anlaşmaya hazır şeklinde açıklamalar yapıyor ama İran tarafı müzakerelerin durduğunu açıkladı. Şimdi burada bir çelişki ve muamma var. Özellikle İran kırmızı çizgi olarak tarif ettiği İsrail'in Lübnan'a saldırıları meselesini bir şekilde gündemine aldı ve müzakereleri bu yönde, bu gerekçeyle durdurduğuna ilişkin bilgiler paylaşıldı. Şimdi özellikle İsrail ve ABD medyasında da Trump'ın Netanyahu'yu Lübnan'a saldırı konusunda uyardığı, hatta engellemeye çalıştığına ilişkin ve bununla ilgili de ciddi bir tartışmanın yaşandığına ilişkin bazı haberler, bilgiler paylaşıldı. Tabii bunlar teyitli ve resmi açıklamalar değil ama son duruma bakıldığında Amerika Birleşik Devletleri bu konuda İsrail'i çok da ikna edememiş gibi görünüyor. Şimdi böyle bir tabloya bakıldığında şimdi İran pek tabii kendini güvensiz hissedecek. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri ile nasıl bir anlaşmaya varırsa varsın İsrail bundan azade gibi görünüyor. Hal böyleyken İran niçin müzakerelere devam etsin ya da taahhütlerde bulunsun? Siz neler söylersiniz?
4: Şimdi tabii gelişmeler çok enteresan. Saatlik gelişmeler, günlük gelişmeler bizi olayların o karmaşıklığı içerisinde kaybettirebilir. Yani bu şeyin rengi ya da pusulamızı kaybettirebilir ama genel çizgiye bakmak gerekir. Çok detaylandırılmış bir süreçle karşı karşıyayız. Hatta dün işte bu artık Trump için olağan hale gelen Amerikalı gazetecilerle bir telefonda hemen mülakat yapıp gündemi değiştirmeyle ilgili bir sürece girdi. Değişik bir başkanlık tarzına ilaveten. Şimdi dünkü verdiği ifadede bu uzatılmış İran görüşmelerinden sıkıldığını söyledi ve bıkkınlığını ifade eden kimi gelişmelerden bahsetti. İşte birincisi uzatılmış görüşmeler. Daha sonra bu uranyum meselesi, arkasından Hürmüz meselesi, arkasından diğer konular. Şimdi teknik anlamda baktığımızda bu Lübnan meselesi örneğin olmayan bir meseleydi. Yani bu 28 Şubat'tan sonraki süreçte İran'ın Lübnan'daki işte bu 7 Ekim sonrası proksiler üzerinden kaybettiği alanı tekrar kazanmayla ilgili süreci yayınlanıp

0: ifade etmeye çalışmıştım daha önce. İran 40 yıllık kazanımını böyle bir süreç içerisinde kolay kolay bırakmayacak bir devleti. Nitekim bırakmıyor. Bugün gelinen nokta savaşın bambaşka bir alanında, örneğin Akdeniz'e açılan bir coğrafyada Lübnan meselesi çıktı. Lübnan'ı da aslında ikiye bölmek lazım Ceyhan Bey. Dünkü gelişmeler bize onu tekrar hatırlattı. İki tane Lübnan var. Birisi Beyrut, birisi Güney Lübnan. Yani ateşkesin esasını oluşturan alan farklı bir boyuta girdi. Bunu da nereden biliyoruz? İşte Netanyahu Trump telefon görüşmesi artı hemen akabinde Netanyahu'nun paylaşımları, başbakanlığının resmi sitesinden paylaştığı açıklamalar. Şimdi teknik anlamda Hizbullah'ın İsrail'e saldırı gücündeki gelişmeler, işte bu son drone saldırıları artı vesaire, artı dünkü önemli bir gelişme, İsrail parlamentosunun bir erken seçim kararı ile ilgili sürecin ilk aşamasını hukuki anlamda, parlamentosunun hukuk yapısı anlamında tamamlaması süreci. Dolayısıyla şimdi İsrail'in bir seçim satım haline girdiği bir dönemde bir zafere ihtiyacı olan bir Netanyahu'dan bahsediyoruz. Netanyahu'nun sürekli zafere ihtiyacı var. Yetinmeyecektir. Yani hiçbir zafer Netanyahu'yu seçimin kazanmasıyla yola süreçte tatmin etmeyecektir. Dolayısıyla her gün zafer kazanmak zorunda. Şimdi dünkü telefon görüşmesinden sonra Trump'ın açıkladığı yürüyüş durduruldu. Yani Lübnan'daki Beyrut yürüyüşünü durduruldu ve yürüyüşe bulunan askerlerin geri döndüğüyle ilgili açıklaması var. Ama şunu söylemek gerekir. Güney Lübnan'la Beyrut'taki süreci ayırmak gerekiyor. Zaten hemen akabinde de Rubio'nun, Amerikan Dışişleri Bakanı Rubio'nun açıklaması oldu. Bölgedeki liderlerle, bölge liderleriyle telefon görüşmesinde Lübnan'da bir anlaşmaya yakınlaştığıyla ilgili süreç vardı. Burada gene Lübnan'ı ikiye bölmek gerekiyor. Lübnan'ın o malum artık herkesin çok iyi bildiği o parçalı siyasi yapısı içerisindeki bölünmüşlük bir kez daha ortaya çıktı. Yani Lübnan'ın kendi iç siyasetindeki dinamikler de harekete geçti.
1: Şimdi Sayın Ataç, İsrail'in Lübnan hükümetinden beklediği Hizbullah'ın silahsızlandırılması. Bu evet, mümkün mü fiziki olarak?
0: Buyurun.
1: Bu mümkün mü?
0: Şimdi teknik olarak mümkün değil. Bunun olabileceğiyle ilgili açıklamalar yapıldı. Yani Lübnan'daki askeri yetkilinin, Genelkurmay Başkanı'nın arkasından şu anda eski Genelkurmay Başkanı, yeni Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları bu yönde, silahsızlandırılma ile ilgili, orduya talimat verme ile ilgili. Ama Lübnan ordusunun bunu yapabilecek imkan ve kabiliyeti yok. Onun için Amerika Birleşik Devletleri teknik anlamda Lübnan ordusunun bu kabiliyeti kazanması ile ilgili sürece de başladı aslında. Kabaca bir buçuk sene önce. Ama bunu yapabilecek imkan ve kabiliyeti yok. Yani Lübnan hükümetinin parçalı yapısı, Lübnan hükümetinin siyasete buna yer vermiyor. İki, Hizbullah'ın bir de bütün bu hani askeri kanadın ötesinde bir siyasi yapısı var. Yani Lübnan içerisinde Lübnan'a alternatif bir devlet oluşturabilme yeteneğine kavuşmuş bir Hizbullah'tan bahsediyoruz.
1: Hatta yani bir toplumsal karşılığı var.
0: Tabii yani bir muazzam bir tabanı var. Dolayısıyla yani eğitiminden sağlık hizmetine, normal belediye hizmetlerine, normal siyasi yapının içerisinde olan bir kurumdan bahsediyoruz. Silahsızlandırılmanın böyle teknik anlamda bugünden yarın olamayacağını zaten herkes biliyor. Ama sorun şuradan kaynaklanıyor. Kabaca şunu söylemek gerekir. Lübnan'ın %20'si kabaca şu anda İsrail'in işgali altında. Yani bu barış görüşmeleri, süreçleri içerisinde Lübnan ateşkesinde uygulanan Litani Nehri'nin güney ve kuzey arasındaki çizgi üzerindeki alanı kuzeye doğru taşıdılar İsrailliler. Yani bu İsrail'in bölgedeki yayılmacı siyasetinin en önemli örneklerinden birisi Lübnan toprakları, fiziki anlamdaki Lübnan toprakları. Buradan geri çekilme olmayacaksa, Lübnan'ın siyasi gerçekliği içerisinde bir Hizbullah da varsa, siyasi kanadıyla askeri kanadı arasındaki bu ayrımı, ifade etmeye çalıştığımız ayrımı da ortadan kaldıramayacaksa siyasi gerçeklik, o zaman bu süreç bitmeyecek gibi gözüküyor. Dolayısıyla İran meselesinde, İran'ın bunu bir hani sizin ifadenizle bir kırmızı çizgi olarak, İsrail'in Lübnan'a saldırısının tamamen ortadan kalkmasıyla ilgili kırmızı çizgi süreci içerisinde, işte Trump'ın bıkkınlık olarak ifade ettiği ana konulardan bir tanesi bu. Dolayısıyla birdenbire Lübnan gibi bir sorunla da karşı karşıya kalıyorlar. Diğer meselelerin dışında, Washington'daki Trump yönetimindeki şahsiyetler. Ama şunu söylemek gerekir.

0: satın satım haline giren İsrail'le ilgili politikalarda her istediğini yaptırtamayan bir Trump'ın bıkkınlığı sadece İran'la ilgili değil, Netanyahu üzerinde de bunu defaten zaten söylemişti teknik anlamda. Peki. Ama şunu unutmamak gerekir, gene Trump'ın açıklamalarına referans verirsek, İran saldırısı çevresindeki o yakın, çok yakın çalışma ekibi, buna işte damadı da dahil, Witkoff da dahil, özel temsilci de dahil, artı yani Netanyahu ile ilgili süreci de buna dahil etmişti. İsrail'in hani kışkırtmasıyla bir İran savaşı başladıysa, bunu çok daha küçük ölçekli İsrail'in fiziksel alanını genişletmeye ilgili Lübnan meselesine bu kadar indirgenmesi, bu kadar detay bir şekilde indirgenmesi bize önümüzdeki günlerde bu işin çok daha sürüncemede kalacağına dair bir alan yaratıyor. Peki. Gibi değerlendiriyorum bence. Hı hı.
1: Şimdi Sayın Ataç, bir başlığımız daha var. Vaktimiz çok kısıtlı. Buyurun. Ama bu konuda da fikirlerinizi merak ederiz. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak, bir de Irak Özel Temsilcisi olarak atandı. Trump bunu duyurdu. Hı hı. Şimdi Türkiye, Suriye ve Irak şeklinde, Türkiye'de büyükelçi, Irak ve Suriye'de özel temsilci. Şimdi nasıl bir bağlam var? Irak'a da yine özel temsilci olarak atanmasının sizce sebebi ne? Nasıl bir başarı ortaya kondu? Özellikle Trump tarafından övgüye mazhar oldu Tom Barak. Siz nasıl okursunuz bunu?
0: Bunu yayınlarınızda ifade etmişsiniz. Tom Barak özel bir kişi. Dolayısıyla tarzı siyasete dönmek gerekiyor. Trump'ın tarzı siyaseti. Dışişlerindeki diplomasinin geleneksel alanının çok dışına çıkan bir başkandan bahsediyoruz. Neredeyse yani %50'den fazla Amerika'daki büyükelçilik yapılarıyla ilgili bir şey yapıyor. %50'den fazlasını Trump doğrudan kontrol edebilecek bir alana sahipken, başkanlık yetkisi anlamında, imtiyaz anlamında, büyükelçilerin yarıdan fazlası boş şu anda. Bahsettiğimiz iki alan, yani Türkiye artı Irak ve Suriye'de büyükelçileri yok Amerika Dışişleri Bakanlığı'nın. Yani hemen süreci toparlarsak, coğrafi anlamda bir bütünlük üzerinden hareket ediyor Amerikan Dışişleri artık. Hangi anlamda ifade etmeye çalışıyorum? O bildiğimiz geleneksel devlet-devlet ilişkilerinin düzeyini çıkarak coğrafi bölünmelerle ilgili. Örneğin işte Doğu Akdeniz bunlardan bir tanesi. Levant bölgesi bunlardan bir tanesi. Orta Doğu'nun o klasik Orta Doğu yapısı içerisinde bir tanesi. Türkiye burada genel olarak Amerika'nın bu eksenlerle ilgili genel jeopolitik yaklaşımına baktığımız zaman, Türkiye'yi o bildiğimiz geleneksel Orta Doğu yapısı içerisindeki alana koyuyor. Aslında bu bizi şaşırtmıyor. Yani Amerika okumaları yapan birisi olarak nedir bu? Bizim 1940'larda ve 50'lerde İkinci Savaş sonrası gördüğümüz güvenlik yapılanmaları içerisinde nihayetinde Bağdat Paktı'na dönen Kuzey Kuşağı Projesi'nin teknik anlamda bugünkü uygulaması geliyor bize. Yani eksenlerde aslında bir sapma yok. Sadece bizi daha çok ilgilendiren bir konu, bunun Ankara merkezli bir diplomasi kanalı aracılığıyla götürülüyor olması. Barak'ın buradaki pozisyonu bunu gösteriyor bize. Şunu söylemek gerekir. Suriye'de bir başarıyla ilgili süreç var mıdır? Evet, şahsi çabalarıyla, hem Trump'ın hem Barak'ın şahsi çabalarıyla ve Şara'yla kurdukları ilişkiler düzeyinde götürüyorlar. Irak'ta bunu örneğin seçimlere, tırnak içerisinde söyleyelim, Amerika'nın o geleneksel seçimlere müdahaleci sürecini de Irak'taki son seçimde de yaşadık. Trump'ın doğrudan başbakan adayının nasıl olabileceğiyle ilgili müdahaleleri değerli dinleyicilerin aklına gelecektir. Dolayısıyla bunu Ankara merkezli bir eksen üzerinden götürmeye, peki, çalışıyorlar. Peki. Bu bizim aslında alıştığımız Amerikan dış politikası, ama coğrafi bölünme içerisinde Türkiye'nin ekseninin, hep söylüyoruz bunu, Asya Pasifik üzerinden okunduğu zaman aslında Asya'ya doğru kaydığını da söylemek gerekir.
1: Peki Sayın Ataç, çok teşekkür ediyoruz
0: ben
1: efendim,
0: teşekkür
1: değerli
0: ediyorum.
1: Katkılarınız için.
0: Estağfurullah, saygılar.
1: Sağ olun. Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Kaan Kutlu Ataç bizimle birlikteydi. Değerli dinleyiciler, yine gündemi değerlendirmeye çalıştık. İlk bölümü tamamlıyoruz. Şimdi 9 haberlerine gidiyoruz. 9 haberlerin ardından yeniden birlikteyiz.
2: Saat 9.
3: Haberler.
2: Günaydın sayın dinleyenler, spikeriniz Sevda Türkeri. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararının ardından yaşananlarla ilgili olarak Türkiye'nin kayıkçı kavgalarına değil güç birliği yapmaya ihtiyacı var dedi. Dün Ankara'da kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurultay salonlarından mahkeme koridorlarına taşan bu siyasi ve hukuki mücadelenin hiçbir yerinde yokuz, olmadık ve olmayacağız diye konuştu. İran devrim muhafızları Irak'ın Umm Qas limanı yakınlarında Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bir kargo gemisini vurduklarını açıkladı. Geminin seyir füzesiyle hedef alındığı bildirildi. İran'dan yapılan açıklamada misilleme saldırısının Amerika Birleşik Devletleri ordusunun Umman Körfezi'nde İran'a ait Lion Star adlı gemiyi hedef almasına yanıt olarak gerçekleştirildiği belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşmanın gelecek hafta içinde gerçekleştirilebileceğini söyledi. Amerikan basınına açıklamalarda bulunan Trump, Lübnan'a yönelik saldırılar nedeniyle İran'la yaşanan krizi önce umursamadığını belirtti, daha sonra ise sorunu çözdüğünü iddia etti. Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın yeniden trafiğe açılması konusunun da gelecek hafta içinde netleştirileceğini belirtti. Ankara'nın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. Görüşmede İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında süren barış müzakereleri ele alındı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan resmi ziyaret çerçevesinde Singapur'da temaslarda bulunuyor. Hakan Fidan bu kapsamda Singapur Başbakanı Lawrence Wong ve üst düzey yetkililerle bir araya gelecek. Görüşmelerde savunma sanayi işbirliğinin yanı sıra ticaret ve enerji güvenliği konularıyla bölgesel gelişmeler ele alınacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret amacıyla gittiği Finlandiya'da bu ülkede yerleşik olan Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi. Buradaki konuşmasında önümüzdeki dönemde Türkiye'nin önlenemez yükselişine şahit olacağız ifadesini kullanan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefinde de kararlılık mesajı verdi. Numan Kurtulmuş, siyaset üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecek dedi. Rusya gece saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev ile Dnipro kentine yoğun hava saldırısı başlattı. Saldırılarda en az 5 kişi hayatını kaybetti, ondan fazla kişi yaralandı. Başkent Kiev'de çok sayıda kişi geceyi sığındığı metro istasyonlarında geçirdi. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının 42. oturumu tamamlandı. Dünkü oturumda tutuklu sanık Vedat Şahin savunmasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Kültür Anonim Şirketi'ne iş yapmalarına rağmen başka firmalara faturalar kestiklerini söyledi. Vedat Şahin bunu bir İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanının direktifiyle yaptıklarını iddia etti. Biyometrik tanımlamayla mesai takibinin hukuka aykırı yönlerinin olduğuna ilişkin karar resmi gazetede yayımlandı. Kararla iş yerlerinde göz ve parmak izi gibi biyometrik verilerle mesai saati takibinin hukuka aykırı olabileceği vurgulandı. Konuyla ilgili açıklama Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun kararında yer aldı. Spor. Sayın dinleyenler, A Milli Futbol Takımı Dünya Kupası karşılaşmaları öncesinde performansını ortaya koydu. Ay Yıldızlılar 2026 FIFA Dünya Kupası öncesindeki ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı 4-0 yendi. Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff yarı final ilk maçında Anadolu Efes'i konuk etti. Sarı lacivertliler uzun süre geride götürdükleri karşılaşmayı 60-59 kazandı. Haberleri sunduk.
3: Reklamlar.
4: Türkiye'nin geleceğini inşa etmek için tüm gücümüzle, gururla çalışıyoruz. Tam 100 yıldır. Emlak katılım, gücüne güven.
3: Tek güzel çay, duş çay.
2: Karadeniz

0: Bizim ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
1: Sen ne istersen ol. Hep güzel çay, Doğuş Çay. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
3: Baba bu ne bayramı?
4: Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
5: Sağlam bankacılık.
6: Reklamlar.
7: 24 yıllık hasret bitti. Bizim çocuklar Dünya Kupası'nda. Futbolun kalbi yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'yla Amerika, Kanada ve Meksika'da atacak. Nefes kesen 104 maç, A milli takımımızın dev mücadelesi. 39 gün sürecek büyük heyecan 11 Haziran'dan itibaren TRT ekranlarında, Tabii platformunda ve TRT Radyo 1'de.
8: Altı bin yıldır konuşulan Türkçemiz, ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve kardeşlik dili olan Türkçemiz, ortak mirasımız, aydınlık geleceğimizdir.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Efendim saatler 9'u 10 dakika geçiyor. Ekonomi gündemiyle yeniden birlikteyiz. Bu bölümde ekonomist Arif Ünver konuğumuz. Sayın Ünver, günaydın, hoş geldiniz efendim.
2: Günaydın, iyi yayınlar, hoş bulduk.
1: Efendim TÜİK bu yılın birinci çeyreğine ilişkin gayri safi yurt içi hasıla sonuçlarını açıkladı. Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda %2,5'luk bir büyüme kaydetti. Şimdi bu büyüme istenilen, beklenen düzeyde bir büyüme miydi? Bu büyümeye katkı en yüksek nereden geldi? Şimdi tabii uzunca bir süredir 3. yılını dolduran enflasyonla bir mücadele programı var. Şimdi bu mücadele programı büyümeyi baskıladı mı? Bunları merak ederiz efendim.
2: Şimdi evet, Türkiye aslında %5'in üstünde büyümesi gerekiyor arzu edilen tabloda baktığımız zaman. Bu her tarafın, herkesin konsensüs sağladığı bir rakam. Şu anda da sizin de biraz önce ifade ettiğiniz gibi 2,5 seviyelerinde geldi. Beklentiler sizin çok az altında, yani büyük bir uçurum yok, yani beklentilerde bu yöne yakın rakamlarda. Fakat tabii bunun gerekçelerini gerek içsel gerek dışsal ortaya koymak lazım. Hemen yanı başımızda aşağıda Körfez tarafında yaşanan hadisenin net bir şekilde etkisi oldu açıkçası. Büyümenin aşağı yönlü baskılanmasında. Çünkü baktığınız zaman ihracat, net ihracat tarafı ciddi şekilde baskıladı olumsuz yönde. Ve tabloya baktığınız zaman kalemlerde sanayi sektöründe sadece bir daralma olduğu, negatiflik olduğu %0,8 seviyesinde görülüyor. En yoğun şekilde artı yönde büyüme gösteren de bilişim tarafında gerçekleştiği görülüyor. Yani en üst ve en altına baktığınız zaman tablonun daralma sadece negatif yönlü sanayi sektöründe. Açıklanan rakamda beklentilerin bir tık altında, yani çok da bir uçurum yok. Yani hani sürpriz bir tabloyla karşı karşıya değiliz. Ve büyümemizde baktığınız zaman bizim de sizlerle yaptığımız yayınlarda hep altına çizdiğimiz gibi bizim büyümemiz tüketim odaklı bir büyüme. Yani bizim üretim odaklı büyüme tarafına ağırlık olarak kaymamız gerekiyor. Çok önemli bir hadise. Diğer taraftan da baktığımız zaman jeopolitik risk Türkiye açısından hani her zaman masada olan bir hadise. Dolayısıyla önümüzdeki süreç içerisinde Türkiye'nin daha böyle yüksek katma değerli ve daha dinamik geleneksel metotlardan ziyade yeni nesil metotlarla minimum zahmetle maksimum faydayı sağlayabildiğimiz tarafta üretim sacayağını daha sıkılaştırmamız gerekiyor. Mevcut tabloda tekrar okuyacak olursak biz dediğim gibi tablonun bütününde yine tüketim odaklı bir büyüme tarafındayız. Sanayi sektöründe bir daralma mevcut. -0,8 seviyelerinde. Diğer kalemlerde pozitif büyüme fakat arzu edilen seviyede değil. Başta da birinci sırada da bilişim tarafında bir büyümeden bahsediyoruz. Tarım tarafında %4,6 olmuş. Bunun daha yukarılara taşınması gerekiyor. Dediğim gibi bu tüketim odaklı büyüme enflasyonla mücadelenin de önündeki en büyük bariyerlerden bir tanesi. Üretim kökenli, yani daha böyle üretim tarafına ağırlığın kaymış olduğu bir büyüme elbette ki enflasyonla da mücadelede Türkiye'nin elini kuvvetlendirecektir.
1: Peki şimdi Sayın Ünver, şimdi enflasyonla mücadele programı var. Şimdi bir şekilde talebi kısmaya, tüketimi kısmaya yönelik bir eğilim de var ama bunlar olurken bir şekilde alınan önlemler, örneğin faizlerin yüksek oluşu. Şimdi bu da aslında üretimi kısan bir vaziyet değil mi? Yani bu şekilde, yani bir sarmal halinde hareket edecek bir süreç değil mi?
2: Evet, bu sarmalın da reçetesini yine sizin yayınlarınızda yıllardır, hani haftalardır demiyorum, yıllardır, aylardır da demiyorum, yıllardır konuştuğumuz konu. İşte tam bu nokta, kilit noktası burası. Şimdi faiz ilişkisiyle, hani yüksek faizden bahsediyoruz. İşletme sermayesi temini zaten işin defol olan tarafı bu. Yani Türkiye'de öz kaynak fonlaması dediğimiz sermaye piyasaları tarafında halkın ekonomiye ortak edilmesi, yani tüketimden ziyade o küçük birikimlerin bir sinerji yaratarak sermaye piyasaları marifetiyle faizsiz bir şekilde şirketlere

fonlama tarafında aktarılması son derece önemli bir hadise. Yani şu anda fonlama borç alacak ilişkisiyle ağırlıklı olarak bizde ve Avrupa kıtasında da böyle ayrıca bu. Amerika kıtasında farklı sermaye piyasaları üstünden öz kaynak tarafından fonlama daha ekonominin göbeğinde bir hadise orada. Bu tablonun dizayn edilmesi lazım. Ha, bu tablo dizayn edilmesi lazım derken hiçbir şey mi yapılmıyor? Yapılıyor. Bakın yoğun bir şekilde sermaye piyasalarında halka arzlar hadisesi hep böyle gündemde devam ediyor vesaire, ama bunun daha büyük adımlarla, daha büyük ölçekli olarak yapılması gerekiyor. Türkiye'nin bu biraz önce bahsettiğiniz sarmaldan tek çıkışı fonlama sisteminin bankacılık sistemi üstünden ağırlığının azaltılarak sermaye piyasası tarafına kaydırılmasıyla mümkün. Yoksa bu arzu ettiğimiz şekilde tüketen büyümeden üreten büyüme modeline geçişimizin en önemli hadisesi müteşebbis sermaye emek tarafındaki işte bu üçlü faktörden sermaye bacağının yeniden güncellenmesiyle mümkün olur. Yoksa faiz yüküyle dediğiniz gibi, yani şimdi bankacılık sistemi üstünden veya farklı borçlanma araçlarıyla işletme sermayesi temini yönünde ısrar edilirse, o model ağırlıklı olarak devam ederse, faiz yükünü siz hiçbir zaman bertaraf edemezsiniz. Bu sefer faizle mücadele edeyim derken, bu sefer zaten mevcut hali hazırda tüketimin büyümenin motoru mekanizmasını zorlarsınız. Bu bir ikilem yaratır. Dolayısıyla burada üreten Türkiye'nin önünün açılması için fonlama modelinin bankacılık sistemi üstünden, borç alacak ilişkisinden ziyade dediğimiz gibi sermaye piyasalarının öz kaynak fonlaması tarafına doğru ağırlığının arttırılması gerekiyor. Bu sadece bireysellerin birikimleriyle olacak bir hadise de değildir. Yani baktığınız zaman kurumsal yatırımcı tabanının da aslında büyük kısımda temelini yine bireyseller oluşturuyor. Ne demek istiyorum? Örnek veriyorum, işte bireysel emeklilik fonları baktığınız zaman kurumsal bir yatırımcı, ama onun zemini bireysellerin oluşturduğu bir zeminden bahsediyoruz. Bu çok önemli bir hadise. Yani Türkiye'nin ekonomik modelinin güncellenmesine orijininde, kökünde bu hadise, fonlama hadisesi var. Yani faiz yüküyle borç alacak ilişkisi üzerinden işletme sermayesi temini Türkiye'nin elini kilitliyor. Yani zorlayan o biraz önce bahsettiğiniz dışarıdan sarmal gibi gözüken hadise, işte ekonomi ısındığı zaman ne çıkıyor ortaya? Enflasyonist hadiseler çıkıyor. Soğutmaya kalktığınız zaman da büyümenin önünü kesiyorsunuz. Hep serzenişlere baktığınız zaman işte efendim faizler düşsün, üretici zorda. Bir kere Türkiye'nin bu tablodan kutulması lazım. Yani düşük faiz tabii ki önemli bir hadise, net bir şekilde. Ama bu bir sarmal dediğiniz gibi, bizim üretim ekonomisiyle bu enflasyon sistemi mevzusu arasındaki gitgellerden kurtulmamız için bizim faiz bağımlılığından kurtulmamız lazım. Faiz bağımlılığından kurtulmanın yegane anahtarı da Türkiye'de tüketimi kısarken, işte tüketime dayalı bir büyüme modeli sergilersek ne olur? Tüketimi kısarsak o zaman bir büyümemiz duruyor. Büyümemiz durunca ne oluyor? İstihdamdan tutun da birçok alana, işte bütün alanları olumsuz etkiliyor. Onun yerine bizim bu faiz prangasından kurtulmak için halkı, kurumları, yani başka bir ifadeyle birimsel, bireysel ve tüzel tasarruf sahiplerinin akış yolunu değiştirmemiz gerekiyor. Yani bunları atıl alanlardan ve faiz ilişkisi içerisinde tasarruflarını değerlendirmekten bir şekilde uzaklaştırmamız gerekiyor. Yani örnek vereyim, dünyanın bazı ülkelerinde bunun gelişimi için vergi teşvikleri var. Yani Türkiye'de bu alanlarda mesai harcarsa orta ve uzun vadeli daha bence sürdürülebilir, kalıcı arzu ettiğimiz çözümleri kavuşuruz. Aksi takdirde yani para ve maliye politikalarını kullanarak, faiz ve vergi silahlarını kullanarak veyahut teşvik silahlarını sadece kullanarak biz kısa vadeli olumlu veya olumsuz sonuçlar elde ederiz. Ama sürdürülebilir, orta ve uzun vadeli daha kalıcı bir şekilde hem dış şok

0: haklara olan şeyimizi azaltırız, etkileşimimizi. Diğer taraftan da enflasyon ve dolayısıyla karşı tarafta faizi hassasiyetimizi azaltırız.
1: Şimdi enflasyon tarafında beklentiler nasıl şekilleniyor Sayın Ünver? Şimdi tabii jeopolitik riskler diyoruz. Hemen her gün yeni gelişmeler yaşanıyor. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki gerilim küresel piyasaları etkilediği gibi kısa vadede Türkiye'yi de etkiledi. Şimdi bu enflasyon beklentilerini özellikle yıl sonunda bir güncellemeye sebep oldu mu sizce?
0: Yani şimdi şöyle, enflasyonda şu anda talepten ziyade maliyet, arz yönlü bir baskı var bahsettiğimiz hadiselerden dolayı. Enflasyon tahmin konusuna gelince, enflasyon tahmin konusu bizim gibi gelişmekte olan ülkelerin çoğunda genellikle 3 aşağı 5 yukarı böyle bir hedef sapması olur zaten. Yani çok normal bir, çünkü dışsal etkenlere açık olduğu için, biraz önce bahsettiğim gibi hani tüketime dayalı da ilerlediğimiz için, yani ağırlık olarak tabii ki üretim tarafında bir şey yapılmıyor anlamına gelmesin bu, ama ağırlık hala çok özür dilerim tüketim tarafıyla ilerliyor. Dolayısıyla bizim üretim tarafında elimizi güçlendirmediğimiz sürece, arzu edilen şekilde biz enflasyonist gerek iç tarafta talepten dolayı, gerekse dış taraftan gelen maliyet baskısıyla mücadele etmeye hep devam etmek zorunda kalırız. Bu maliyet baskısı da açıkçası, işte gelişmeleri hep birlikte izliyoruz. Dakikalar, saatler içerisinde olumlu veya olumsuz yöne evrilebiliyor. Bir anda işte masadayken bir anda olumsuz haberlerin yayılmasıyla masadan kalkıldığı izlenimi, artık oradaki haberlerin de ne kadar gerçekçi olduğunu da bilmiyoruz. Ve bunun finansal piyasalara da etkisi oluyor, biliyorsunuz. Dolayısıyla biz bu şekilde bunlardan minimum seviyede etkilenmek için kendi iç kalemizde üretimimizi arttırmamız gerekiyor. Ama enflasyonist baskı, özellikle maliyet tarafından ve arz tarafından gelen baskının devam edeceğini söylemek yanlış olmaz. Gündemden kalkmayacak yani bu sene arz yönlü baskı.
1: Şimdi Sayın Ünver, bilmiyorum, hiç mukayese etme fırsatınız oldu mu, ama Türkiye ekonomisine benzer

0: Salade'de elbette sonuçları oldu, olumsuz sonuçları oldu. Şimdi o gibi ülkeler nasıl etkileniyor? Ekonomi politikaları nasıl şekilleniyor?
1: Şimdi birçok parametre açısından karşılaştırma durumum olmadı. Fakat bu sermaye piyasaları asli ihtisas alanımız olduğu için bu konuya ilişkin gerçekten ciddi anlamda çalışmalar yaptık. Karşılaştırma fırsatımız da oldu. Bizim ölçeğimizde olan ülkelerde baktığımız zaman inanın sermaye piyasaları ekonominin içerisinde daha aktif var. Ve bizde tüketim tarafı biraz daha diğerlerinden baktığımız zaman göze çarpan yaptığım çalışmalar neticesinde tüketim tarafı bizde biraz daha ön planda koşuyor. Yani bundan besleniyor. Yani bu tarafın dizginlenmesi gerekiyor. Yani üretim taraflarında mesela bahsettiğimiz ülkelerin içerisinden bazı ülkeler önemli şekilde bazı yeraltı kaynaklarının arz tarafında bulunuyor. Yani biz o tarafta çok kuvvetli değiliz. Var mı? Muhtemelen Türkiye'nin yeraltı kaynakları da zengindir. En nihayetinde ben bir coğrafyacı değilim, bir jeoloji uzmanı da değilim ama bu kadar depremin olduğu bir coğrafyada mutlak surette yeraltı kaynakları vardır, değil mi? Yani yer hareketlerinin olduğu. Yani bu yeraltı kaynakları konusu çok önemli bir konu. Yani biz baktığımız zaman sadece hani bu tüketim hep ön plana çıkıyor. İşte gayrimenkulde, otomotivde tüketerek hızlanıyor bizim ekonomimiz, büyüyor. Yani bunun dizginlenmesi gerekiyor. Ya bunu nasıl dizginlersiniz? İşte fonlama sistemini bahsettiğimiz gibi değiştirerek faiz yükünü azaltarak katma değerli üretimin, geleneksel artık metotlarla üretimin de hani minimum zahmet maksimum fayda yaklaşımından uzak olduğunu görüyorsunuz. Bazen hamaliyeye dönüşüyor üretim. Riskler oluyor. Dolayısıyla daha böyle katma değeri yüksek. Hep bu kavram da çok kullanılıyor. Katma değeri yüksek ne demek? İşte bu fikri mülkiyette alın terine tabii ki saygımız var ama akıl terinin ön plana çıktığı yeni dünya düzenindeyiz. Dolayısıyla akıl terinin getirisi çok daha yüksek şu anda. Yani bir örnek verirsek nasıl işte örnek veriyorum bir halde meyve sebze taşıyan bir insanı düşünün. İnanılmaz bir enerji emek veriyor. Karşında aldığına bakın ama öbür tarafta gencecik bir çocuk akıl teriyle bir mesai harcıyor. Onun getirisine bakın. Çok basit yani. Hani indirgemek istersek örnekleri değişti yani artık günümüzde. Yani akıl teri daha yüksek getiri sağlıyor. Minimum zahmetle maksimum faydayı artık akıl terinin bulunduğu üretim mecraları sağlıyor. Yani geleneksel üretim artışından da bahsetmiyorum ayrıca. Yani bizim hem üretim tarafını ağırlaştırmamız gerekiyor, üretim ekonomisi. Yani büyümemizin motorunun üretim olarak ön plana çıkması gerekiyor. Hem de bu üretimin artık katma değerli tarafta olması gerekiyor.
0: Peki. Sayın Ünver, çok teşekkür ediyoruz efendim
1: Şahane.
0: değerli katkılarınız için.
1: Şahane. İyi yayınlar dilerim.
0: Sağ olun. Ekonomist Arif Ünver bizimle birlikteydi. Değerli dinleyiciler, ekonomi gündemine baktık. Kısa bir ara devam edeceğiz.
2: Ne uzaklık sınırlar,
3: ne zaman,
2: saygıyla,
3: sevgiyle,
2: yaşanacak,
3: paylaşacak
2: bir dünya var.
3: Biz buradayız.
2: Sizin olduğunuz her yerde.
3: Gündem.
2: Hafta içi her sabah Türkiye Radyoları birinci programı Radyo 1'de.

0: Devam ediyoruz. Bu bölümde Habertürk Televizyonu meteoroloji mühendisi Hüseyin Öztel bizimle birlikte. Hüseyin Öztel, günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın Ceyhan Bey. Herkese iyi sabahlar.
0: Çok teşekkür ederiz. Şimdi yurt genelinde havalar nasıl olacak merak ederiz.
1: Ceyhan Bey, öncelikli olarak bugün, daha doğrusu bu hafta tüm Türkiye'de bir yaz havası, yaz sıcaklığı kaydedilecek. Onu söyleyelim. Yağmurlar var ama ben sıcaklıklara vurgu yapmak istiyorum. Çünkü son zamanlardaki serin giden havaların ardından yükselen ve 30 dereceyi aşan ilk haftamız bu. Edirne'de örneğin ve Marmara'da, İstanbul çevresinde 30 dereceyi hem bugün hem yarın aşabiliriz.

0: 2 Haziran Salı, 3 Haziran Çarşamba ve 4 Haziran Perşembe. Bu 3 gün epey bir sıcak geçecek. Cezayir ve Tunus üzerinden çıkan kuzeye doğru yönelen hava aslında Balkanlar ve Doğu Avrupa üzerinden Türkiye'ye tekrar dönüyor. Bu sıcak havayla birlikte Ege kıyıları 34 derece gölgede olacak gibi duruyor. Akdeniz, Doğu Akdeniz ve İç Anadolu ise 27 derecelerde bu hafta, 25-27 derecelerde seyrediyor. Bu sıcaklığı en fazla Marmara ve Ege hissedecek geldiği yön itibariyle. Ancak bu kadar erken mi, hep bundan sonra bu 30-34 dereceler mi diye uzun vadeli tahminlere baktığımızda özellikle serin hava sevenler için iyi haberler var. Bu hafta gelecek haftadan daha sıcak geçecek gibi duruyor. Yani gelecek hafta 8 Haziran'la başlayan hafta 14 Haziran'a kadar mevsim normallerine geri iniyoruz. Hem Marmara'da hem Karadeniz hem Ege hem Akdeniz hem de İç Anadolu'da. Yani sıcaklıklarımız bir 4-5 derece kadar azalacak. Tabii ne zaman arttı da azalacak diyen insanlar da var. Çokça bana mesaj gönderen yaz havası gelecek mi diye. Aslında yaz havası 20 Haziran'dan itibaren biraz daha özellikle İstanbul için kalıcı olabilir. 18-20 Haziran'a kadar özellikle haftaya sıcaklık dalgalanmaları yaşayabiliriz tekrar. Bunu hatırlatmak isterim. İlkbaharlık giysilerimizi tamamen yazlıklarla değiştirmek için İstanbul'da bir hafta daha beklememiz gerekebilir.
1: Hüseyin Öster, bu sıcaklık dalgalanmaları esnasında yağış formunda özellikle dolu riski var mı? Olabilir mi?
0: Şimdi de yağışa geçelim o halde. Bu sıcaklık tablosuydu. Aslında dolu riskini Antalya'nın iç kesimleri Denizli, Isparta arasında ve Kırklareli, Tekirdağ arasında yine kırsal kesimde bekliyoruz, görebiliriz bu arada. Bugün Salı günü öğlen saatlerinden itibaren biraz yağışlı olacak bu alanlar. Bugün aslında İstanbul'da da yağmur ihtimali var. Fakat yerel olarak bazı ilçelerde, kuzey ilçelerde daha çok ve öğleden sonra diye tahmin ediyoruz. Başkentimizde Ankara'da ise gece olurken bulutlar artacak gibi duruyor. Saat 20-21'den sonra, hava karardıktan sonra. Özellikle bu akşam da Ayaş, Beypazarı, Avşar, Polatlı mevkiinde kuvvetli yağabilir. Dolu yağışı olmasa da yağmur gök gürültülü sağanak halinde biraz kuvvetli inebilir bu saydığım alana bu akşam ve gece saatleri. Ancak yağışlar çok ısrar etmiyor. Düştüğü yerde kuvvetli etkisi ama ardından hava da tekrar açıyor. Çarşamba günü de hem Ankara'da hem Kastamonu, Samsun, Çorum arasında hem Erzurum, Kars, Ağrı gibi doğu bölgelerde yağış bekliyoruz. Bunlar 42'li yağmurları, işte halk arasında böyle söyleriz. Öğleden itibaren başlayıp akşam geceye doğru zayıflayan ama çoğunlukla da ardında havanın açtığı, bazı ilçelerde yağmadığı hatta böyle bir haldeyiz. Biraz gölgeler insanları üşütebilir. Bana sorarsanız özellikle Sivas, Erzincan, Kayseri, Ankara, Eskişehir'de oturanlar bu hafta bir yağmurluk ya da küçük bir şemsiye çantalarınızda bulundurmanızı öneririm. Sıcaklıklar yüksek fakat yağış da hala bizimle olacak. Bakınca aslında Türkiye'nin yaşayacağı şu gelecek 4-5 gün epey bir sıcak, kıyılarda, iç kesimlerde yağış dedik ama uzun vadeli tahminlerde bizi çok zorlayacak bir Haziran ayı olmayabilir bu. Yani rahat nefes alabildiğimiz, 2-3 günde bir yağmurun yere temas ettiği, şehir hayatında da öyle, hava kalitesini ara sıra yükselttiği bu yağışlar. Böyle bir Haziran geçirebiliriz. Ben bunu iyimser bir tablo olarak seslendiriyorum ama sıcak havanın kalıcı olmasını ve hiç yağmur yağmamasını isteyen, keşke böyle olsun diyen, yaz havasına kavuşmak isteyen de insanlar var. Onlara da 20-22 Haziran'dan sonra Temmuz'u doğru epey bir güneşli ve sıcak periyotlar görünüyor diyebilirim. Belki de 20-22 Haziran'a kadar özellikle şu sıcak günleri atlattıktan sonra bir Mayıs tadında Haziran geçirme ihtimalimiz var. Mayıs'ın son haftaları gibi o tatta bir Haziran geçirebiliriz. Umarız memleketimize hayırlı olur, iyi olur.
1: Şimdi tabii yağışlar konusu, bu yıl sıkça bu konuyu konuştuk.
0: Şiddetli yağış aldık vardı
1: diyebiliriz. Tabii hemen her bölge aynı şekilde nasiplenmedi belki ama ne düzeydeyiz? Özellikle büyük şehirlerde barajlardaki doluluk oranı ne? Yeterli mi bu yıl için?
0: tarih itibariyle şu tarihte aslında mevcut ortalamaların biz biraz altında gitmeyi göze alıyoruz. Çünkü neredeyse tüm dünyada su, yani çeşitli sulak alanlar hariç azalıyor şehirlerde. Pek çok ülke bizim coğrafyamızda büyük su krizleriyle karşı karşıya kaldı geçtiğimiz yıl ve bu yılda. Türkiye bu arada yağışlı geçirdiği şu dönemle İstanbul'da mesela barajlarını %70'in üzerinde tutabildi. Şu anda %70'in üzerinde İstanbul ve yaz boyunca önemli bir problemi olacağını zannetmiyoruz bu oranla. Başkent Ankara'da %35 ila %40 arasında değişen seviyeler var. Ankara'daki önümüzdeki dönemdeki yağışları da aralıklı düşünürsek bu da çok düşük gelmesin insanlara. Büyük barajlar yaz mevsiminin sonuna kadar boşalmayacaktır o barajlar. İzmir'de ve Bodrum'da ve tatil beldelerimizde ise durum bana sorarsanız hala çok iç açıcı değil. Çünkü Ceyhan Bey, bu kesimde hem daha sıcak hava hem bulutsuz gökyüzü neredeyse 1,5 kat daha fazla su buharlaşıyor bir defa. Tatilcilerin yoğun talebi derken İzmir'in o %58'lik 55'lik barajları ve çevresinin Çeşme, Bodrum, Fethiye, Marmaris gibi ne kadar dayanır oralarda da aşağı yukarı %40 ila %60 arasında değişiyor. Peki. Birlikte göreceğiz ama kötü bir durumdaydık, şu an daha iyiyiz diyebilirim.
1: Hüseyin Özsel, çok teşekkür ediyoruz aktardıkların için. Yeniden birlikte oluruz diyelim. Sağ olun.
0: İyi yayınlar.
1: Efendim, Habertürk Televizyonu Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Özsel son olarak bizimle birlikteydi. Yurt genelinde hava durumuna baktık ve sona geldik bugün programı. Veli Yıldız hazırladı. Teknik yapımda Kerem Arıkaya, mikrofonda ben Ceyhan Buran. Yarın aynı saatte gündemde buluşmak dileğiyle. Mutlu kalın efendim.

0: sporun unutulmayanları.
1: Efsanelerin izindeki program sporun unutulmayanlarına hoş geldiniz. Japon Shizo Kanakuri, olimpiyat maratonunu 54 yıl 8 ayda bitiren sporcu. 1891'de Japonya'da doğan Shizo, atletizmle küçük yaşlarda tanıştı. En büyük hayali ise olimpiyat maratonunda derece almaktı. 1912 Stockholm olimpiyatlarında ülkesini temsil eden iki sporcudan biriydi. O dönemin kısıtlı imkanlarıyla uzun bir yolculuğun ardından İsveç'in başkentine ulaştı. Yarış günü beklenmedik derecede sıcak vardı. Hızlı bir çıkış yapan 21 yaşındaki Kanakuri, maratonun başlarında iyi bir performans sergilese de bitişe ulaşamadı. Hava şartları ve fiziksel yorgunluk sebebiyle yarıştan çekildi ve kimseye haber vermedi. Yetkililer maraton bitiminde Japon atleti bulamayınca onu kayıp ilan etti. Kanakuri ise İsveç'ten sessizce ayrılıp Japonya'ya döndü. Bu durum yıllarca bilmece olarak kaldı. Japon atlet 1967 Stockholm olimpiyatlarında maratonu resmi olarak tamamlaması için davet aldı. 76 yaşındayken yarım kalan hikayeyi tamamlamak için İsveç'e geri döndü. Shizo Kanakuri olimpiyat maratonunu tam 54 yıl 8 ay 6 gün 5 saat 32 dakikada bitirerek tarihe geçti. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Mahmut Dağıstan ve mikrofonda ben Tolga Amcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
0: Sporun unutulmayanları.
2: Reklamlar.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Reklamlar.
3: Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.
2: Gün uzun, yollar uzak. 6. bölüm. Yazan Selma Fındıklı. Yöneten Asuman Korat. Efektör Metin Macun. Bu bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Baykal Saran, Cihan Işık Yenersu, Melek Hanım Macide Tanır, Seniha Beyhan Saran, Kerim Mümtaz Sevinç, Reşit Bey Ergün Uçucu, garson Okan Şenozan.

Ailesinin ısrarı ile kendinden çok yaşlı bir adamla evlenip Bursa'ya giden Cihan mutsuzdur. Evliliğin kopma noktasına yaklaştığı günlerde Reşit Bey hastalanır. Aile doktoru aranır ama bulunamaz. Çaresiz başka bir doktor çağrılır. Genç bir doktordur gelen. Reşit Bey'i birkaç günde ayağa kaldırır. Fakat Cihan'ın yüreğinde onulmaz bir yara açmıştır Doktor Kerim. Cihan'ın isteği üzerine Kerim'in Reşit Bey'i kontrol etmek için geldiği son akşam kocasının akıl almaz bir teklifiyle karşılaşır. Reşit Bey ayrılmak istemektedir. Ne var ki kızı yaşında biriyle, üstelik gönülsüz olduğunu bile bile evlendiği için kendini de suçlamaktadır. Böylece yeniden İstanbul'a, baba evine dönen Cihan, annesi ve teyzesi tarafından sürekli suçlanmaktadır. Çünkü onlar geçimsizlik yüzünden ayrıldığını sanmaktadırlar. Bir kavga sırasında Cihan gerçek sebebi söylemek isterse de onlar pek inanmamışlardır.

0: Cihan Hanım. Cihan Hanım.
1: Efendim?
0: Cihan Hanım. Cihan Hanım.
2: Neyse, bunca gürültü arasında size sesimi duyurabildim. Ne o, tanımadınız mı beni yoksa?
1: Kerim Bey. Doktor Kerim Bey.
2: Hatırlamazsınız diye korkmuştum. Epey oldu.

0: ki.
1: Ayrıldık. Bitti o iş. Ah, tramvay geldi. Hoşça kalın Kerim Bey.
2: Ya, durun.
0: Rica ederim, durun biraz.
1: Neden?
0: Sizinle konuşmak istiyorum.
1: Hay Allah. Gitti tramvay konuşana kadar.
0: Bir sonrakiyle gidersiniz. Daha akşama çok var. Ne olur kırmayın beni. Sizinle mutlaka konuşmalıyım. En fazla yarım saatinizi alırım.
1: Peki ne konuşacağız?
0: Önemli bir mesele ama böyle sokak ortasında olmaz ki. Bakın şurada ileride bir muhallebici var. Oraya gidelim.
1: Hayır, olmaz.
0: Fazla kalmayacağız ki. Hem bakın dükkanın boş olduğu buradan bile görünüyor.
1: Gidelim ama sadece 5-10 dakika.
0: Peki, kabul. Buyurun. Şöyle oturalım.
1: Benim için fark etmez.
3: Buyurun efendim, emriniz.
0: Ne arzu edersiniz canım?
1: Hiçbir şey yiyecek durumda değilim.
0: Peki. Biz daha sonra istediğimizi söyleriz.
3: Nasıl isterseniz efendim.
1: Ne konuşacaksak konuşalım da gideyim bir an önce.
0: Hatırlar mısınız Cihan Hanım? Çok zaman önce Reşit Bey'i muayeneye geldiğim o son akşam merdiven başında yarım kalmış bir konuşmamız vardı. Hoş ona konuşma da diyemeyiz ya. Şimdi onu tamamlamak istiyorum. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz değil mi? Anlamamış olsaydınız böyle başınızı öne eğip susmazdınız.
1: Böyle konuşmayın rica ederim.
0: Neden? Doğru konuşmak suç mu? Sevdim ben sizi. İlk gördüğüm günden beri seviyorum. Bir türlü unutamadım. Gönlümden atamadım ve kalkıp geldim buralara. Sizi aradım.
1: Yani karşılaşmamız...
0: Tesadüf değildi tabii. Evden çıktığınızdan beri izliyordum sizi. Kapınıza gelmeye cesaret edemedim. Sonra evinizden biraz uzaklaşırsanız daha rahat konuşursunuz diye buraya kadar peşinizden geldim.
1: Evimizin yerini kim söyledi size?
0: Anlaşılan her şeyi en başından anlatmam en iyisi olacak. Reşit Bey'den ayrıldığınızı Zehra Hanım söyledi demiştim ya.
1: Evet.
0: O gün sizi sordum diye kızdı bana. Zaten başından beri sizinle ilgilenmeme kızıyordu. Ama elimde değildi, ne yapayım. Ayrıldığınızı, İstanbul'a döndüğünüzü de güç bela söyletebildim o gün. Bu defa da adresinizi vermedi. Neyse ki yanında bir genç kız vardı. O safça atıldı. Onlar İstanbul'da oturuyorlar. Aksaray'da şekerci dükkanları varmış diyiverdi.
1: Hizmetçilerden biridir.
0: Bu kadarını duymak bile yetmişti bana. Yel gibi koşup geldim İstanbul'a. Aksaray'ı adım adım aradım ama şekerci dükkanını bulamadım.
1: O dükkan kapanalı bir yılı geçti. Çünkü babam hayatta değil artık.
0: Aksaray'da sizi tanıyanlar çıkınca söylediler. Başınız sağ olsun.
1: Sağ olun. Ben daha Bursa'dayken ailem Laleli'ye taşınmıştı. Sadece dükkan Aksaray'da kalmıştı.
0: Onu da öğrendim. Arıya arıya evinizi buldum ama az önce dediğim gibi kapıya gelmeye cesaret edemedim. Sonrasını biliyorsunuz zaten.
1: Babamın son zamanlarda eski gücü kalmamıştı. Dükkanı çekip çeviremiyordu. Çırakların eline kalınca borçlar birikmiş. Bizden gizlemiş hepsini. Ne zaman ki yatağa düştü, alacaklılar kapımızı aşındırmaya başladılar, o zaman anladık durumumuzun ne kadar kötü olduğunu. Derken kaybettik babamı. Çok geçmeden Aksaray'daki dükkanla ev birlikte satıldı. Borçları ödedikten sonra artan parayla Çemberlitaş'ta küçük bir ev aldık, kiraya verdik. Şimdi yine Laleli'de oturup o evin kirasıyla geçiniyoruz. Bir işe girmek istiyorum ama annem izin vermiyor.
0: İşler hep tersine gitti desenize.
1: Allah'ım, ben bütün bunları niye anlattım bu adama? Daha doğru dürüst tanımadığım biri. Ailemizin varını yoğunu anlatmak olur mu? Niye yaptım bu aptallığı? Ama bakışları öyle sıcak, öyle sevgi dolu ki insan ister istemez derdini dökmeye ihtiyacı duyuyor.
0: Niye daldınız Cihan Hanım?
1: Ben mi? Hiç. Eski günleri düşünüyordum da.
0: Hepsi geçmişte kaldı artık. Sizi buldum ya. Ölsem de gam yemem.
1: İyi ama beni bu kadar çok aramanıza değer miydi?
0: Ben ne anlatıyorum, siz ne diyorsunuz? Unutamadım sizi. Reşit Bey'in ilk hastalandığı gün ve sonraki günler, evinize her geldiğimde bakışlarımızın karşılaşması beni ne hale koyuyordu biliyor musunuz? Bildiğinizden eminim. Sizin de benden farkınız yoktu çünkü.
1: Susun.
0: Susmayacağım. Çünkü ben bunları söyleyebilmek için ne zamandır arıyorum sizi. Biliyorum Reşit Bey'le evli kalsaydınız yüz vermeyecektiniz bana. Hatta kapınızdan bile geçirtmeyecektiniz belki.

0: onursuz bir kadın olmadığınızı biliyorum. Ama madem ki o evlilik bitmiş, madem ki sizi bulmuşum, bir daha bırakır mıyım hiç?
1: Fakat Kerim Bey,
0: gelin evlenelim. Hazır birbirimizi bulmuşken.
1: Evlenmek mi?
0: Niye şaşırdınız? Şimdiye kadar söylememek için zor tuttum kendimi. Ben öyle iki saat girizgah yapmayı sevmem. Beceremem de. En önemli lafı en başta söylerim.
1: Tıpkı ilk gördüğüm gibi hiç değişmemiş. Deli dolu, nezaketten uzak, patavatsız. Ama gene de insanı çeken bir şey var bu adamda. İçtenliği olmalı. Bakışlarındaki temiz, sıcak ifade.
0: Daha çok düşünecek misiniz Cihan Hanım?
2: Acele cevaplar vermeye alışık değilim Kerim Bey.
0: Reşit Bey'le evlenirken de bu kadar çok düşündünüz mü? Yani aslında ona evet demenizin sebebini de hala anlayabilmiş değilim ya. Parası için desem öyle birine benzemiyorsunuz. Sevdiniz desem muhabbetle kurulan evlilik öyle çarçabuk yıkılmazdı.
2: Bunları bana sormakla ne kadar büyük nezaketsizlik yaptığınızın farkında mısınız Kerim Bey? Gücenmeyin ama sözleriniz hep damdan düşer gibi.
0: Yani kaba mı buluyorsun beni? Ben daha çok deli bulurum kendimi ama kabalık ettimse affınızı dilerim.
2: Affediyorum, merak etmeyin. Nasıl konuşursanız konuşun, kötü niyetli değilsiniz. Kalbi ağzında derler sizin gibilere.
0: Yani kızmadınız bana. Kızmayın tabii. Benim gibi deli bozuğun birine kızılır mı hiç?
2: Hayır, kızmadım. Ama hastalarınıza da böyle davranıyorsanız çok yazık.
0: Yo, her türlü kötü huyum vardır ama gaddar değilim. Hastalarım için canımı veririm. Gördünüz işte, o zaman Reşit Bey'i iyileştirmek için bağışlayayım.
2: Bir defa daha affedildiniz. Ben kalkayım artık.
0: Soruma cevap vermediniz daha.
2: Düşünmeme izin verin Kerim Bey. Sonra yalnız yaşamıyorum ki ben. Annemle teyzemle konuşmalıyım.
0: Ama sizin gönlünüzde bu iş tamam diyor, değil mi? Diyor. Bakın, beni az çok tanıyorsunuz. Yani şöyle anlatayım, 28 yaşında, yaşlı anasından başka kimsesi olmayan delinin biriyim işte. Kazancım da fena sayılmaz. Anlatmaya değer başka bir yanım da yok. Hemen Bursa'ya dönüp anneme müjdeyi vereceğim. Tanıyor sizi zaten. Evde o kadar çok anlattım ki görmeden sevdi. Reşit Bey'den ayrılmanıza da benim sebep olmadığımı anlayınca çok rahatladı.
2: Öyle mi?
3: Bazı şeyleri acı da olsa konuşmalıyız Can. Lafı döndürüp dolaştırmayı sevmem ben. Kerim'in ilk bir iki ziyareti dışında bu eve...
2: Susun! Rica ederim, susun.
3: Sakin ol. Seni suçluyorum sanma. Biliyorum aranızda bir şey geçmiş değil. Şimdiden sonra da geçmeyecek ama yarın ya da öbür gün ne olacak? Yine aynı şey. Hatta belki daha da kötüsü. Ben buna gelemem canım.
4: Gelemem.
3: Aile şerefime leke sürdürmek de istemem. Biliyorum Kerim senin yaşıtın, dengin. Ya ben? Baban yaşında.
0: Niye dağıldınız?
2: Bağışlayın.
0: Önemi yok, annemden söz ediyordum. Hemen Bursa'ya gidip gözün aydın anacığım diyeceğim. Mükemmel bir gelin getireceğim Bursa'ya. Bursa olur.
2: Anlamadım. Bursa nereden çıktı şimdi?
0: Asıl ben anlamadım. Acaba Diyarbakır'da oturduğumu mu söylemiştim sana?
2: Alay etmeyin.
0: Ama bunda şaşacak ne var? Ben Bursa'da oturduğuma göre evlenince birlikte...
2: Ben tekrar nasıl dönerim Bursa'ya? Bunu teklif etmeniz bile yakışıksız.
0: Nedenmiş efendim? Ah şu kadınlar, ne önemsiz ayrıntılar üstünde duruyorlar. Ne olur? Hı? Bursa'ya dönerseniz ne olur? Herkes sizi mi konuşur?
2: Konuşur elbette. Sonra kötü hatıralarla ayrıldığım bir yere geri dönmek... Beni gerçekten sevmiş olsaydınız bunu teklif etmezdiniz.
0: Bunun sevgiyle ne ilgisi var? Doğup büyüdüğüm yer orası. Yerim, köküm, işim gücüm orada. Mesleğimi sürdürebilmek için iyi bir çevre edindim.
2: Öyleyse o hayatta bana yer kalmamış.
0: O nasıl söz? Bunca zamandır seviyorum sizi. Kalkıp peşinizden İstanbul'a geldim. Evlenmek istiyorum. Hayatımda nasıl yeriniz olmaz? Gönlümün tahtı sizindir.
2: O taht Bursa'da olduktan sonra ne yapayım ben?
0: Peki ne yapabilirim? Siz söyleyin.
2: Siz İstanbul'a gelemez misiniz? Bağışlayın, yani evlenirsek diyorum. Bunu sokak ortasında konuşmak utandırıyor beni.
0: Nasıl geleyim İstanbul'a Cihan Hanım? Hadi ben geldim diyelim. annem gelmez. Bilirim, ölse ayrılmaz Bursa'dan. Ben de onu bırakamam.
2: Anlıyorum ama bir defa söylerseniz belki razı olur. Gelince sever İstanbul'u.
0: Sevmesine sever elbet ama gelmez bilirim. Onun için varsa yoksa Bursa. Ta çocukluğunda Saraybosna'dan göçmen gelip yerleşmişler. Şimdi baba yurdu biliyor adeta orayı.
2: Dönemem Bursa'ya. İmkan yok. Kerim Bey, Allah'a ısmarladık. Ne büyük bir hata yapıyormuşum meğer. Tabii. Ayaküstü konuşulan evlenme bu kadar olur.
0: Ayağınıza getirdiğim mutluluğu teptiniz Cihan Hanım.
2: Bursa'ya ikinci defa gelin gitmek mutluluk değil benim için. İyisi mi yol yakınken vazgeçelim bu işten. Hoşça kalın.
0: Cihan Hanım.

0: Oh, eline sağlık Cihan. Kahven pek güzel olmuş ya.
1: Afiyet olsun teyze.
0: Hadi şu bohçayı getirin de bir an önce gideyim ben.
2: Bohça burada seni hacım hazır.
1: Verin, işte yeni işlediğim parçaların hepsi içinde.
2: Aman seni, gözünü seveyim, ağzından bir şey kaçırma.
0: Daha neler. Ayol bunamadım ben daha. Kız kardeşimin eli pek dar, onun için kızı nakış işliyor da satıyor denir mi? Aile sırrı bu.
2: İyi ki senin evin uzak buralardan, biliyor musun? Ta Üsküdar'da kimse şüphelenmez bunları canın işlediğinden.
0: Tabii tabii, bir tanıdığımın diyorum satarken. Aklınıza uysaydım, rahmetli Ferit Bey öldüğünde ben de Aksaray'a, Laleli'ye taşınmıştım ya.
3: Ben bakarım anne.
0: Melek abla.
2: Efendim.
0: Bizim kızın bir derdi mi var? Yüzü pek sararmış, pek solmuş.
2: Yani halimizi bilmez gibi konuşma seni Allah aşkına. Yuvası yıkılmış, babası ölmüş. Elimiz daraldı. Daha hangisini sayayım?
0: Canım onlar başka da.
2: Kim gelmiş Cihan?
3: Postacıymış anne, mektup var.
2: Hayırdır inşallah. Hayırdır sen inşallah. Geldiğinden beri ilk defa kapımızı çalıyor postacı. Kimden gelmiş?
1: Kimden olduğunu bilmiyorum ama benim adıma gelmiş anne. Okuyunca kimden olduğunu anlarım.
4: Cihan Hanım, sizinle görüşmemizin üstünden tam 8 ay geçti. Bu zaman içinde büyük bir acı yaşadım ben. Annemi yitirdim. Doktor kendi hastasını iyi edemez derler ya, doğru bir söz. Aniden ölüverdi işte. Elimden hiçbir şey gelmedi. Oysa hep sizi tanımak istiyordu. Evimize gelin olarak gelişinizi bekliyordu. Bursa'ya dönmek istemeyişinizi duyurmamıştım ona. Belki bir gün inadınızdan vazgeçersiniz diye umuyordum. Bakın Cihan Hanım, geçen bunca zaman içinde sizi unuttum sanmayın. Mümkün değil unutabilmem sizi. Hep sizi düşündüm, gece gündüz.
2: Cihan, kızım, kötü bir haber mi?
1: Yok anne, yok, kötü değil. Anlatırım sonra.
4: Annem ölünce yapayalnız kaldım Cihan Hanım. Şimdi Bursa bana öyle ıssız geliyor ki her an bırakıp çıkabilirim. Tabii düşündükçe sizin de tamamen haksız olmadığınızı anladım. Benim deliliklerime alışıksınız siz. Onun için teklifimden dolayı bağışlarsınız. Eğer hala evlenmedinizse, bu deli kaba adamı hala azıcık seviyorsanız, geldiğim geleyim İstanbul'a. Ailenizden isteyeyim sizi. Bu ayrılık bitsin. Cevabınızı bekliyorum, Kerim.

0: Seniyacığım, her şey hazır. Yemekler de pişti sayılır.
1: Sıra damat beyi beklemeye geldi ha.
0: Öyle. Cihan'ın hazırlanması da amma uzun sürdü. Seniha, kızı vermekle hata etmedik değil mi?
1: Hata neresinde bunun Melek abla? Aslan gibi genç. Mesleği elinde, Cihan'ın da gözüne bakıyor. Eğri oturup doğru konuşalım. Bundan alası mı çıkacaktı karşısına?
0: Reşit Bey'den ayrılıp İstanbul'a döndüğü günlerde bir kavga sırasında demişti ya hani, başkasını sevdiğim için kocam beni boşadı filan diye.
1: O zaman inanmamıştık dediklerine. Bizi kızdırabilmek için uydurdu sanmıştık.
0: Ya doğruymuş meğer. Kerim'den mektup geldiği gün her şeyi bir bir anlattı da. Ağzım açık kaldı.
1: Vallahi benim de aklım almadı abla. Bizim kızımız böyle bir şeyi nasıl... Aman, şimdi oturup eskiyi kurcalamanın ne faydası olacak ki? Kızıp bağırsak. Madem öyle bir delilik yaptın, Kerim'le evlenemezsin diye köpürsek bile.
0: Yok, faydası olmaz ki.
1: Varsın mutlu olsunlar da böyle olsun, ne yapalım?
0: Doğru.
1: İlkinde biz karar verdik de sonu geldi mi ya?
0: Ya.
1: Rahmetli Ali Bey enişte bile Cihan döndükten sonra sık sık yahu bu işte hepimiz hata ettik demez miydi?
0: Doğru, öyle derdi hep.
1: Ya.
0: Ay, pilav suyunu çekmiştim. Aman koşun bak. Ateşi söndüreyim.
1: Kerim Bey geldi işte.
2: Ben bakarım kapıya.
0: Mutlaka eli boş gelmiştir. İyi çocuk, hoş çocuk da hiç görgüsü yok seni ya. İnsan nişanlısının evine eli boş gelir mi Allah aşkına?
1: Tecrübesizdir abla, zamanla öğrenir her şeyi. Aman kusur bulma hemen.
3: Sürekli oyunumuzun 6. bölümünü dinlediniz. 7. bölümde buluşmak dileğiyle.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Günaydın sayın dinleyenler. Spikeriniz Sevda Türkeri. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararının ardından yaşananlarla ilgili olarak Türkiye'nin kayıkçı kavgalarına değil güç birliği yapmaya ihtiyacı var dedi. Dün Ankara'da kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurultay salonlarından mahkeme koridorlarına taşan bu siyasi ve hukuki mücadelenin hiçbir yerinde yokuz, olmadık ve olmayacağız diye konuştu. İran devrim muhafızları Irak'ın Umm Qasr limanı yakınlarında Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bir kargo gemisini vurduklarını açıkladı. Geminin seyir füzesiyle hedef alındığı bildirildi. İran'dan yapılan açıklamada misilleme saldırısının Amerika Birleşik Devletleri ordusunun Umman Körfezi'nde İran'a ait Lion Star adlı gemiyi hedef almasına yanıt olarak gerçekleştirildiği belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın soykırımcı Netanyahu'yu telefonda azarladığı iddia edildi. Söz konusu iddia Amerika Birleşik Devletleri merkezli Axios haber sitesinde yer aldı. Amerika Birleşik Devletleri'nden iki yetkiliye dayandırılan haberde Trump'ın Netanyahu'ya Lübnan konusunda çok sinirlendiği ve telefon görüşmesinde ağır hakaretler ettiği iddia edildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan resmi ziyaret gerçekleştirdiği Singapur'da temaslarda bulundu. Hakan Fidan bu çerçevede Singapur Başbakanı Lawrence Wong ve üst düzey yetkililerle bir araya geldi. Görüşmelerde iki ülke arasında savunma sanayi alanındaki işbirliğinin derinleştirilmesine yönelik adımlar ele alındı. Hakan Fidan'ın Singapur temasları sırasında ticaret, enerji ve yatırım konularıyla bölgesel gelişmeler de ayrıntılı bir şekilde değerlendirildi. Rusya gece saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev ile Dnipro kentine yoğun hava saldırısı başlattı. Saldırılarda en az 10 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı. Başkent Kiev'de çok sayıda kişi geceyi sığındığı metro istasyonlarında geçirdi. Ukrayna, Rusya'nın gece boyunca 656 insansız hava aracı ve 73 füzeyle saldırılarını sürdürdüğünü açıkladı. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının 42. oturumu tamamlandı. Dünkü oturumda tutuklu sanık Vedat Şahin savunmasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Kültür Anonim şirketine iş yapmalarına rağmen başka firmalara faturalar kestiklerini söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı'nda delegelerin oy kullanma iradesini etkilemeye yönelik müdahalede bulunduğu iddiaları üzerine

0: Başlatılan soruşturma devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde kurultayda oy kullanan bütün delegelerle birinci derece yakınlarının MASAK raporlarıyla banka hesap hareketleri ve sosyal güvenlik kayıtları ilgili kurumlardan talep edildi. İşverenlerin çalışanlara ait yüz ve parmak izi gibi biyometrik verileri kullanarak mesai saati takibi yapması yasaklandı. Karar, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından alındı. Kararda açık rıza şartına dayansa bile bu verilerin işlenmesinin kanuna aykırı olduğu vurgulandı. Bu yılki hububat alım fiyatları belli oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı desteklerle birlikte üreticilerin eline ekmeklik ve makarnalık buğday için ton başına 19.514 lira, arpa için ise 15.764 lira geçeceğini açıkladı. İtalya'nın güneybatısında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İtalya'nın yanı sıra 4 ülkede daha hissedilen depremin merkez üssünün Akdeniz'de İtalya'nın güneyindeki Cosenza kentinin yaklaşık 30 kilometre açıklarında olduğu bildirildi. Sarsıntının Akdeniz'de yerin 250 kilometre derinliğinde meydana geldiği duyuruldu. Haziran ayı ile birlikte sıcak hava etkisini hissettirmeye başladı. Uzmanlara göre bu yaz aşırı sıcaklar görülecek. Hissedilen hava sıcaklığı artacak, sıcak hava dalgalarının süresi uzayacak. Aşırı uçtaki iklim olayı Süper El Niño etkisiyle ani ve sert hava değişimlerine de hazırlıklı olmak gerektiği belirtiliyor. Haberleri sunduk.
1: Reklamlar. Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Tek güzel çay, Doğuş Çay.
2: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
4: Birikim yapmak yetmiyor.
5: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Reklamlar.

0: TRT Trabzon Radyosu sunar. Bölge Gündemi. Günaydın sevgili dinleyicilerimiz. Bölgemizde yaşanan gelişmeleri, gündemin öne çıkan başlıklarını sizlerle paylaşacağız. Bölge Gündemi programına hoş geldiniz. Yapımcımız Serpil Aydemir, teknik yönetmenimiz Atilla Kurt ve mikrofon başında ben Özgül Kömürcü. Aramıza hoş geldiniz.
1: Hava durumu.
0: İlk olarak meteoroloji bağlantılarımızla başlayacağız. Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü'ne bağlandık. Telefon attığımızda İlker Yılmaz var. Sayın Yılmaz, merhaba, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, günaydın.
0: Günaydın. Hava ve deniz durumuna ilişkin neler aktaracaksınız? Söz sizde.
2: Hemen aktaralım. Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelinde yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken rüzgarların kuzey zamanla doğu yönlerden orta kuvvetli esmesi beklenmektedir. Bölgemizin merkezlerinde beklenilen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle. Trabzon 23, Giresun 22, Gümüşhane 23, Rize 22, Artvin 21 derece olması beklenmektedir. Denizlerimizdeki hava durumu ise fırtına beklenmiyor. Havanın çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Rüzgarın doğu kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde, dalga yüksekliğinin 1,5 ila 2,5 metre, görüşün ise iyi, yağış ağında orta olması tahmin edilmektedir. Şimdilik aktaracaklarınız bu kadar.
0: Sayın Yılmaz, çok teşekkür ederiz. Kolaylıklar diliyoruz. Hoşçakalın.
2: Teşekkürler, iyi yayınlar.
0: Şimdi de Samsun'dayız. Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü'ne bağlandık. Telefon attığımızda Nurullah Kara var. Sayın Kara, merhaba, hoş geldiniz.
3: Günaydın, iyi yayınlar.
0: Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Güncel gelişmeleri, hava durumunu sizden alalım, buyurun.
3: Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu. Bugün akşam saatlerine kadar aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın kuzey ve doğulu yönlerden hafif, yer yer orta kuvvetli esmesini bekliyoruz. Son olarak bölgemize bağlı il merkezlerine beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle. Samsun ve Ordu 21, Kastamonu ve Tokat 26, Sinop 23, Çorum 25 ve Amasya 28 derece olarak bekliyoruz. Bölgemize dair aktaracaklarımız bu yönde, iyi yayınlar diliyorum.
0: Sayın Kara, çok teşekkür ederiz. Kolaylıklar diliyoruz. Hoşçakalın.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Bölge yayın alanımızda bizi dinleyebileceğiniz frekans bilgilerimiz. Giresun Merkez 107.3, Alucra 89.3, Dereli 90.5, Esfiye 103.5, Çanakçı 99.2, Görele 96, Güce 91.6, Bulancak 107.3, Şebinkarahisar 104.9, Yağlıdere 96.7.
1: TRT Trabzon Radyosu.
0: Haber Turu. Haber turuna başlıyoruz. Samsun, Ordu, Sinop ve Giresun illerinden öne çıkan haber başlıklarını sizlerle paylaşacağız. TRT muhabiri Gökhan Beşikçioğlu bizlerle. Merhaba, hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk Özgül Hanım, günaydınlar.
0: Günaydın, çok teşekkür ederiz. Evet, hangi ilimizden aktarmaya başlıyoruz bugün?
6: İlk haberim Ordu ile başlıyorum efendim.
0: Buyurun.
6: Ordon Park genişliyor, turna suyu güzelleşiyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Güryalı ilçesi Tınar Suyu Mahallesi'ndeki hayata geçirilen turna suyu Kordon Parkı'nda ikinci etap çalışmalarına sona yaklaşıldı. İlk etabıyla vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği alanın Karşı kıyısında yürütülen çalışmalar tamamlandığında bölge yeni bir sosyal yaşam merkezine kavuşacak. Denizle iç içe konumuyla dikkat çeken Turna Suyu Kordon Park, her yaştan vatandaşların vakit geçirebileceği modern bir yaşam alanı olarak tasarlanıyor. İlk etapın ardından başlatılan ikinci etap çalışmalarıyla birlikte Turna Suyu'nun iki yakası da sosyal donanma alanlarıyla bütünleşmiş olacak. Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Turna Suyu'nun karşı kıyısında yeni bir yaşam alanı oluşturuluyor. Bölgenin doğal yapısını koruyarak sürdürülen projeyle vatandaşların dinlenebileceği, spor yapabileceği ve aileleriyle vakit geçirebileceği modern bir alan kazandırılması hedefleniyor. Parklar ve Bahçeler Daire Başkanlığı ile Fen İşleri Daire Başkanlığı'nın ortaklaşa ürettiği çalışmalar kapsamında alanda zemin iyileştirmeleri tamamlandı. Proje

Deniz matraş yolu, yürüyüş yolu, asfalt yolu, bisiklet yolu, baskı beton uygulamaları, çocuk oyun alanları, kamelyalar, kafe ve tuvaletler yer alacak. Öte yandan altyapı çalışmalarıyla parka ulaşım sağlayacak yolların yapımı da sürdürülüyor. Peyzaj düzenlemeleri ve çocuk oyun gruplarının montajı için hazırlıklar devam ederken ekipler çalışmaları kısa sürede tamamlayarak alanın vatandaşlarının kullanıma amaçlamayı hedefliyor. Tamamlandığında Turnu Suyu Kordon Parkı'nın ikinci etapı bölgenin cazibesini artıran önemli yaşam alanlarından biri olacak. Yürüyüş yolları, bisiklet parkurları, dinlenme alanları ve sosyal donatılarıyla hizmet verecek proje hem ilçe sakinliğinin hem de ziyaretçilerin yeni bir buluşma noktası sunulacak denildi. Ordu'dan Giresun'a geçiyoruz. Giresun'da fındık fiyatları Kurban Bayramı sonrası düşüş göstermeye devam ediyor. Bayram öncesinde 230 lira olan fındık fiyatları 210 liraya gerilerken bayram sonrası 195 liraya kadar düştü. Fındık fiyatlarındaki düşüş sürerken Giresunlu fındık sanayici Mustafa Demirci mevcut fiyatların Giresun'un yeni sezonun başlangıç seviyelerini etkileyeceğini de belirtti. Demirci, bayram öncesinde başlayan fiyat düşüşü devam ediyor. Fındık fiyatı Toprak Mahsulleri Ofisi'nin açıkladığı rakamların altına inmesine rağmen Avrupa sanayicilerin yeterince talep gelmiyor. İhracatın gerçekleşmemesi durumunda fiyatların yükselmesinin de mümkün olmadığı görünüyor şeklinde konuştu. Demirci, Avrupalı sanayicilerin yüksek fiyatlar nedeniyle alternatif ürünlere yöneldiklerini ve çikolata üretiminde fındıkla birlikte badem gibi farklı ürünlerin kullanılmaya başlandığını da ifade etti. Geçmiş yıllarda farklı katkı maddelerinin yönlendirilmesiyle mevcut koşullarda pazarımız risk altında ve fındık fiyatlarında da düşüşün temel sebebi ihracattaki gerilemedir diye de ekledi. Yeni sezon değerlendirmesinde de bulunan Demirci, fındıkta yeni sezon her zaman kapanan fiyat seviyesinde başlar. Sezon sonunda yaklaşırken de düşüş dikkat çekiyor dedi. Fiyatlar geçen yılın altında üretici ve tüccarın da elindeki stok miktarı ile rekor beklentisinde dikkate alındığında yeni sezon fiyatlarındaki durumların etkilenmemesi de kaçınılmaz olacaktır dedi. Giresun'a devam ediyoruz. Giresun'da dün akşam gerçekleştirilen bir düğünde neredeyse facianın eşiğinden dönüldü. Dün akşam yapılan bir düğünde ikram edilen yemekte yiyen bazı davetliler bir süre sonra rahatsızlandı. Karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleri olan 13 kişi Tirebolu Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Tedavileri devam eden kişilerin durumlarının iyi olduğu öğrendi. Olayla ilgili incelemeler de başlatıldı. Giresun'dan Samsun'a geçiyoruz. Samsun'un Büyükşehir'den Terme'ye dev ulaşım hamlesi. Samsun Büyükşehir Belediyesi kent genelinde sürdürdüğü ulaşım yatırımlarına Terme ilçesine devam ediyor. 17 ilçede yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Terme'de yeni bir ulaşım akışını hizmete kazandırmak için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürmeye devam etti. Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen yeni bulvar yolu 4.350 metrekare uzunluğunda, 25 metre genişliğinde çift şeritli iki yönlü olarak projelendirildi. Yol yapım çalışmalarında önemli aşamalara geride bırakılırken 2.400 metrelik bölümde beton imalatı tamamlandı. Kalan kısımlarda altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından sıcak asfalt uygulamasına geçildi. Beton zemin üzerine yapılacak sıcak asfalt kaplamalarıyla yolun daha konforlu hale getirilmesi amaçlanıyor. Proje kapsamında yolun her iki tarafında modern kaldırımlar, bisiklet yolları yer alacak. Böylece sürücülerin yanı sıra yayalar, bisiklet kullanıcıları gibi daha güvenli bir ulaşım ağı oluşturulacak. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, daha hızlı Samsun diyerek çalışmalarımızı sürdürürken 17 ilçemize ulaşım altyapımızı güçlendirecek projeleri hayata geçiriyoruz. Şehrimizin ulaşım ağını güçlendirirken sadece günü değil, yanını da planlayan bir anlayışla hareket ediyoruz. Terme içerisinde yapımını sürdürdüğümüz yeni bulvar yolu da bu vizyonun en önemli örneklerinden biri. Yeni bulvar yolu ile Terme ilçemiz ulaşım ağına trafik can damarı olacak. Önemli bir arteri kazandırıyoruz. Çalışmalarımız hızla devam ediyor. Termeli hemşehrilerimizle kısa bir süre sonra yeni bulvar yoluyla kavuşmuş olacak. Yeni bulvar yolu kent içinde trafik akışında önemli bir rahatlama sağlayacak. İnsanımıza güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanı sunacağız. Her alanda insanımızın hayatını kolaylaştırmak bizim öncelikli görevimiz. Yeni bulvar yolu Terme ilçemiz için ve tüm hemşehrilerimiz için şimdiden hayırlı olmasını diliyorum dedi. Samsun'a devam ediyoruz. Bayram dönüşü faciaya dönüştü. İstanbul'da bayram ziyaretinden Samsun'a dönerken Bolu'da geçen

0: geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybeden Yusuf ve Elif Ergen çifti memleketleri Terni'de gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı. Kazada ağır yaralanan 6 yaşındaki kızları Elise Ergen ise hastanede tedavisi sürüyor. Kaza Bolu Anadolu Otoyolu 4 mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İstanbul'da yaşayan kayınvalidesini bayramda ziyaret eden Yusuf Ergen ailesi birlikte Samsun'a dönmek üzere yola çıktı. Yusuf Ergen kullandığı 55 Adana Hakkari Rize 866 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu yol kenarındaki yön direğine çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle sürücü Yusuf Ergen ile eşi Elif Ergen olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada ağır yaralanan çiftin 6 yaşındaki kızları Elise Ergen ise hastaneye kaldırılarak tedavi altında. Küçük kızın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Samsun'dan Sinop'a geçiyoruz. Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı Bahçeli Köyü Oluza mevki açıklarında denizde şüpheli bir cisim fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye sahil güvenlik ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler güvenlik önlemlerini alarak cismi bulan vatandaşlar ve çevrede bulunan kişileri bölgeden uzaklaştırdı. Mühimmat olduğu değerlendirilen cismin incelemeye alındığı öğrenilirken ekipler bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Sinop'ta beyaz köpek balığı ağlara takıldı. Türkiye'li ilçesinde küçük tekneleriyle denize açılan balıkçılar ağına Karadeniz'de nadir görülen beyaz köpek balığı takıldı. Balıkçılar tezgahta kilogramı 1500 liradan satışa sunulan balık kısa sürede 12.500 liraya alıcı buldu. Balıkçı Kenan Yalçın, beyaz köpek balığı bölgede nadir görülen türler arasında yer aldığını söyledi. Nadir görülen bu tür balığın ağlarına takılmasının kendilerini son derecede memnun ettiğini vurgulayan Yalçın, ağımıza teknemize çektiğimiz anda büyük bir balık olduğunu fark ettik. Daha sonra bu balığın nadir rastladığımız bir beyaz köpek balığı olduğunu anladık. Tezgaha koyduğumuz 800 kilogram ağırlığındaki balığımız 12 bin liradan satıldı dedi. Yalçın ayrıca balığın tezgahtaki vatandaş tarafından da büyük ilgi gördüğünde sözlerini ekledi. Bugünkü derlediğimiz haber başlıklarımız bu kadardı. Söz tekrar sizde Özgür Hanım.
1: Sayın Beşikçioğlu, çok teşekkür ederiz. Aktardığınız bilgilerden dolayı kolaylıklar diliyoruz biz de. Hoşça kalın.
0: Çok teşekkür ederiz. İyi yayınlar efendim.
2: Bölge yayın alanımızda bizi dinleyebileceğiniz frekans bilgilerimiz. Trabzon merkez 88.8 90. Akçaabat 88.8. Çaykara merkez 94.7. Çaykara Uzungöl 103.5. Dernek pazarı 97.3. Maçka 89.1. Yomra 97.2.
3: TRT Trabzon Radyosu.
4: Basında bugün.
1: Gazetelerle devam edelim. Kuzey Ekspres gazetesine bakacağız. Akçaabat Haçkalıbaba Kavşağı için yeni ulaşım projesi. Hastane kavşağına ikinci köprü geliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Haçkalıbaba Kavşağı'nda yapılacak yeni köprü ve yol düzenlemeleriyle bölgedeki trafik yoğunluğunun azalacağını söyledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Akçaabat'ta trafik yoğunluğunun en kritik noktalarından biri olan Haçkalıbaba Kavşağı için yeni bir proje hazırladığını açıkladı. Uraloğlu, bölgede yapılacak çalışmalarla trafik akışının daha düzenli hale getirileceğini belirterek, "Orada da bir projemiz var, benzer bir proje daha hayata geçiriyoruz," dedi. Sarp sınır kapısında tır trafiği zirvede. Türkiye'nin Gürcistan sınırında yer alan ve Kafkaslara açılan en önemli kara kapısı olan Sarp sınır kapısı Mayıs ayında kaydedilen tır geçiş istatistiklerini açıkladı. Verilere göre Sarp sınır kapısında 12.765 giriş, 18.975 çıkış kaydedildi.

Kokarca'ya karşı tarımsal seferberlik. Trabzon genelinde havaların ısınmasıyla tarımsal üretimde tehdit oluşturan kahverengi kokarca zararlısına karşı mücadele çok...

Cumhuriyete uzanan önemli isimlerin hayat hikayelerini belgelere dayalı olarak ziyaretçilerle buluşturuyor. Trabzon'un Sürmene ilçesinde iş insanı Alaaddin İlyas Sarıl'ın öncülüğünde oluşturulan Baştımar Aile Müzesi, düzenlenen törenle ziyaretçilerin hizmetine sunuldu. Sarıl'ın annesinin dünyaya geldiği tarihi konakta kurulan müze, bölgenin geçmişine ışık tutan önemli bir kültür merkezi olma özelliği taşıyor. Açılış programına sanat, spor, akademi ve siyaset dünyasından çok sayıda davetli katıldı. Karadeniz'de Son Nokta gazetesine bakalım. Sağanak uyarısı. Bayburt'ta hafta boyunca aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı etkili olması bekleniyor. Yerel sağanaklarla birlikte ani su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşlar dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyarıda bulundu.

Güney Çevre Yolu'nun Akçakale Yıldızlı etabında 3 yıl hesabı. 30 yıllık hayale adım adım ulaşılacak. Trabzon'un ulaşım altyapısını köklü şekilde değiştirecek Güney Çevre Yolu projesinde çalışmalar devam ediyor. Karadeniz Sahil Yolu'nun özellikle Akçaabat şehir geçişlerinde yaşanan trafik yoğunluğunu büyük ölçüde azaltacak olan Güney Çevre Yolu, alternatif bir güzergah oluşturarak transit geçişleri Akçaabat şehir merkezinin dışına alacak. Akçakale, Yıldızlı arasını kapsayan 7 farklı noktada eş zamanlı imalatlar sürdürülüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Güney Çevre Yolu'nun 30 yıldır konuşulduğunu ifade ederek, her şey yolunda giderse Akçaabat'ı ilgilendiren 16,5 kilometrelik kısmını 3 yıl sonra hizmete alacağız. Araklı'ya kadar toplam 48 kilometrelik ikinci etap hazırlıkları da tamamlandı, dedi.

0: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
1: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
2: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
3: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
4: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
5: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: TRT Trabzon Radyosu.
8: Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle Sinop Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Tasarım Kulübü tarafından hayata geçirilen proje, kentin görsel tarihini modern teknolojiyle birleştirdi sevgili dinleyicilerimiz. Geçmişin Sesi izleyenleri tarihte nostaljik bir yolculuğa çıkardı. Detayları öğreneceğiz. Sinop Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü, Grafik Tasarımı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Hatice Bahattin Ceylan bizlerle çalışmaların detaylarını öğreneceğiz. Sayın Ceylan, merhaba, hoş geldiniz.
9: Merhabalar, teşekkür ederim.
8: Evet, bu proje fikri nasıl ortaya çıktı? Dilerseniz buradan başlayalım.
9: Evet, öncelikle davetiniz için teşekkür ediyorum. Sinop'tan TRT Trabzon Radyosu'nun değerli dinleyicilerine enişten sevgili selamlarımı iletiyorum.
8: Çok teşekkür ederim.
9: Sağ olun. Şimdi bu proje nasıl çıktı? Aslına bakarsanız biz İNİDEF kapsamında yürüttüğümüz projemizin ismini zaten az önce söylemiştiniz. Sinop'un görsel hafızası yapay zeka ile tarihi fotoğraflardan kısa film üretimiydi. Sinop aslında çok köklü bir tarihe ve zengin bir kültürel mirasa sahip. Ancak biliyorsunuz ki tarihi fotoğraflar daima tozlu raflarda bulunurlar. Bizde de öyle olmuş. Sinop'un tarihi fotoğrafları gerçekten de arşivlerde kalmış. Biz de özellikle genç kuşaklar tarafından yeterince tanınmadığını, Sinop'un geçmişine dair bir takım bilgilere sahip olmadığını fark ettik. Dolayısıyla öğrencilerimize

0: birlikte görsel mirası daha görünür hale getirmek için bir çalışma yapmayı düşündük. Ünides desteğiyle geliştirdiğimiz projede Snoop'un geçmişini yansıtan tarihi fotoğrafları yapay zeka destekli teknolojiler aracılığıyla yeniden yorumladık ve bir ürün çıktı, kısa film çıktı. Bunu da izleyicilerle paylaşmış olduk.
1: Evet, Sayın Ceylan, çalışmada hangi dönemlere ait fotoğraflar kullanıldı? Biraz detaylı anlatır mısınız?
0: 1900'lü yılların başından 1970'li 80'li yıllara kadar karma bir fotoğraf arşivinden yararlanmış olduk. Hayrettin Bozkurt ve Profesör Doktor Alev Çakmakoğlu Kuru hocamızdan da arşivlerini bize verdiler. Onlara da teşekkür ediyorum. Aynı zamanda bir de bizim paydaşımız vardı. Sinop İl Kültür Turizm Müdürlüğü bize fotoğraf arşivini açtı. Dolayısıyla 1900'lü yıllardan 80'li yıllara kadar karma bir fotoğraf arşivine sahip olmuş olduk. O fotoğrafları kullandık.
1: Evet, bu haberi ilk duyanlar eminim çok olumlu karşılamıştır. Nasıl oldu
0: Tabii ki.
1: yansımaları?
0: Şöyle,
1: Elinde belgeleri alıp size ulaştırdılar mı?
0: Evet, şimdi şöyle oldu. Biz öncesinden reklamını yapmaya başladık. Tabii bununla ilgili bir proje var ve öğrencilerimiz bu konu hakkında çalışıyorlar. İnanılmaz güzel tepkiler aldık. O filmi seyrettiklerinde çok etkileyici geri dönüşler aldık. Özellikle ileri yaşlardaki bazı katılımcılar filmde gördükleri görüntülerin onları çocukluk yıllarına götürdüğünü ifade ettiler. Yıllar önce gördükleri işte o sokaklarda koşup oynadıkları yerleri, insanları, şehir yaşamını yeniden hareketli halde görmek onları çok etkiledi, çok güçlü duygular uyandırdı. Bu da bize projenin yalnızca teknolojik bir çalışma olmadığını, aynı zamanda insanların anılarıyla ve kent kimliğiyle bağ kuran bir yönü olduğunu da gösterdi. Tabii izleyicilerden böyle tepkiler almak öğrencilerimizin de çok hoşuna gitti. Çok faydalı bir iş çıkardıklarını düşündüler.
1: Evet, yapay zekayı kullandığınızı söylediniz. Yapay
0: Evet.
1: zekanın fotoğraflara etkisi nasıl oldu? Günümüzde de bu tarz canlandırmalar yapılıyor ve gerçekten çok duygusal anlar yaşanabiliyor.
0: Evet, evet. Şimdi şöyle, biz aslında grafik tasarımı bölümü olarak daha statik çalışmalar üretiyorduk şu ana kadar. Grafik tasarımı bölümü fakültemizde bu sene açıldı. Ve biz ders programını oluştururken yapay zeka destekli teknolojik entegrasyonu da programımıza yerleştirdik. Nasıl kullandık projede? Yapay zekayı bir amaç olarak değil, kültürel mirası görünür kılan bir araç olarak kullandık aslında. Yani tarihi fotoğrafları analiz ederek bazı sahnelerin hareketlendirilmesini sağladık. Böylece yıllar önce çekilmiş fotoğraftaki insanların yürüdüğünü, işte denizdeki teknelerin hareket ettiğini ya da şehir yaşamının yeniden canlandığını görebildik. Bu yöntem özellikle gençlerin tarihi içeriklerle daha güçlü bir bağ kurmasına yardımcı oldu. Tabii izleyenler de şimdi oraya gelip de filmi izleyenler arasında az önce bahsettiğim gibi o sokaklarda yaşamış işte babaları, dedeleri yaşamış kişiler vardı. İnanılmaz derecede mutlu oldular. Çünkü hayal bile edemeyecekleri, belki geçmişe yönelik işte sadece zihinlerini canlandırabilecekleri görsellerin karşılarında hareketli bir şekilde, seslendirilmiş bir şekilde görmüş olmaları onları çok mutlu etti.
1: Evet, fotoğrafları topladınız, yapay zeka ile çalışmalar yaptınız. Kısa film üretim sürecinde neler yaşandı, hangi teknolojilerden yararlandınız?
0: Evet, biz yapay zeka programlarından yararlandık. Aslına bakarsanız öğrencilerimiz ilk olarak o fotoğrafları eleme sürecinden geçirdiler. İşte az önce de bahsettiğim gibi Hayrettin Bozkurt hocamız işte koleksiyoner, Sinop'un tarihi fotoğrafları kendisine mevcut. O gelip aynı zamanda tarih bölümünde eğitim alıyor. Ve öğrencilerimize o dönemki fotoğrafları hem veriyor hem de o dönemde neler yaşanmış, tarihine yönelik bir takım bilgiler verdi. Ve biz de bunu hikayeleştirirken o verilen bilgilere göre hikayeleştirmiş olduk. Tarihi bir kronoloji yok, hikayesel bir kronoloji sağlamış olduk böylelikle.
1: Evet, burada tarihi gerçekliği korumak adına nelere dikkat ettiniz?
0: Evet, işte o dönemde o fotoğraf nerede çekilmiş? Hatta bazı fotoğrafların üzerinde eski Türkçe yazılar var. Biz bunların yeniden dilimize dönüştürülmesine gayret gösterdik. İşte o dönemde gerçekten bu tam olarak nerede? İşte bir saat kulemiz var. 1930'lu yıllardan önce yok ama sonrasında var. Anlıyoruz ki işte o fotoğraf 1930'lu yıllardan sonrasına. Daha önce işte o kulenin olmadığı, hatta Atatürk'ün Sinop'a geldiği bir kare var. 1928 yılında.

0: O izleyicileri çok etkiledi. Tarih tarih aslında niçin geldiklerini, ne yaptıklarını hepsine daha önceden vakıf olduk. Ve yapay zeka projesinin içerisinde yapay zeka entegrasyonuyla beraber birçok programı bir arada kullanarak hareketlendirip bir filme dönüştürdük. O filmde konusu şuydu, bir öğrenci Sinop'a dair geçmişte bir araştırma yapıyor, geçmişe dair bir fotoğraf arıyor kütüphanede. Sonra bir kitabı açıyor ve birden 1900'lü yılların eski Türk evine ışınlanıyor. Ve orada o fotoğrafları, o eşyaları görerek üzerine yorumlamalar yapabiliyor. Aslında günümüzle geçmişi bir arada buluşturduğumuz bir film oldu diyebilirim.
1: Evet, peki Sinop'un hangi mekanları ve hikayeleri öne çıktı?
0: Şöyle, Sinop'un tüm ilçelerinin fotoğrafları yer alıyor. Özellikle biz buna dikkat ettik. İşte Erfelek'ten 1900'lü yıllarda bir gelin Sinop'a gelmiş. Onun fotoğrafı var. İşte Boyabat'ta bir panayır geçmiş tarihlerde çekilmiş bir fotoğraf. Onu dahil ettik. Sinop'un merkezi, işte Gerze yangınından önceki evler, onları dahil ettik. Dolayısıyla tüm ilçeleri Sinop'un merkeze dahil olmak üzere o filmin içerisinde yer alıyor.
1: Evet, Sinop'un bütün ilçeleriyle birlikte bu
0: Evet.
1: projede yer aldı. Öğrencilerin rolü ne oldu bu projede?
0: Evet, öğrenciler ne yaptı? Projenin en değerli taraflarından birisi de bu aslında. Öğrencilerimizin sürecin tamamında aktif rol alması bizim için çok önemliydi. Öncelikle tarihi kaynakları araştırdılar ve kullanabilecek görselleri belirlediler. Daha sonra yapay zeka destekli görsel üretim ve hareketlendirme süreçlerinde görev aldılar. İşte video düzenleme, kurgu, sunum aşamalarında çalıştılar. Böylece sadece teknik bilgi değil de araştırma, ekip çalışması ve proje yönetimi gibi önemli deneyimler de kazanmış oldular.
1: Evet, bu öğrencilerin tabii ki bu projeye dahil olması çok çok kıymetli hem de şehri tanımaları açısından. Kısa film haline geldi ve izleyiciyle buluştum. Bu izleyicilerden geri dönüşler, devamı istendi mi? Yansımaları ne
0: Tabii
1: oldu?
0: ki. Zaten öğrencilerimiz filmin hemen sonrasında kendileri röportaj yaptılar ve bir anket düzenlediler. O röportajda da ne hissettiniz ya da bir yapay zeka bunu yapamaz dediğiniz şey ne oldu sorusuna bir yapay zeka bunu yapamaz dedin ya da işte normal bir şey beni çocukluğuma döndüremezdi, döndürdü. Yani yapay zekanın yaptığı şey aslında herhangi bir şeyin yapabileceği şey değildi. Biz çok duygulandık çünkü ben çocukluğuma döndüm. Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum diyenler oldu. Biz inanılmaz mutlu olduk. Evet dedik, gerçekten güzel bir iş çıkardık ortaya.
1: Evet, yapay zeka tarih anlatımında nasıl bir katkı sağlıyor? Bunu sık sık yapıyor, deniyor en azından insanlar, duygusal olarak da
0: Evet.
1: bir bağ kuruyorlar.
0: Şimdi şöyle, hep söylüyorlar ya, yani yapay zeka tasarımcının yerini alabilir mi? Sanatçının yerini alabilir mi? Ya da işte böyle bir filmde nasıl kullanılır? Şöyle, yapay zekanın sanatçının ya da tasarımcının yerini alması mümkün değil. Fikri ortaya koyan, araştırmayı yapan, hangi hikayenin anlatılacağına karar veren irade zaten insandır. Yapay zeka bu süreçte güçlü bir araç oldu bizim için. Yani tıpkı fotoğraf makinesinin ressamların yerini alamadığı gibi yapay zekada tasarımcıların yerini alamaz. Dolayısıyla sadece biz bunu da bir araç olarak kullandık yapay zekayı. Normalde biz görüyoruz gün içerisinde işte statik bir fotoğrafın hareketlendirilmesi, tek kare fotoğraf evet hareketlendirebilir. Bugün herhangi birisi bir yapay zeka programına fotoğraf yüklediğinde onu çok rahatlıkla herhangi bir prompt yazmadan bile hareketlendirebilir. Ama burada bu filmde bir hikaye var, bir anlatım var. Geçmişe dair mesela oradaki bir öğretmenin bir dükkanı var. O öğretmenin ismini biliyor olmamız lazım. O dükkana giren çocukların ne hissettiğini biliyor olmamız lazım. Bunu yapay zeka bilemez. Bunu ancak hikayeleştirerek, seslendirerek, yapay zekaya ne söylemesi gerektiğini yazarak ancak o zaman duygulu bir hale getirebiliyor. Çünkü insanlara dokunan taraf zaten burada. Yani normal bir fotoğrafın hareketlendirilmesine değil de o dönemki yaşadıkları ufak anekdotlara böyle vurgu yapan hikayeler onları duygulandırıyor.
1: Evet. Sayın Ceylan çok teşekkür
0: Ben
1: ederiz.
0: teşekkür ederim. Ben
1: Güzel bir
0: teşekkür
1: proje
0: ederim.
1: oldu.
0: Sağ olun. Bizlere bugün

0: Güzel programda yer verdiğiniz için teşekkür ederim. Zaten bu projede de bizlere destek veren dekanımız Profesör Doktor İbrahim Gökhan Ceylan'a, emeği geçen öğrencilerimize, paydaş kurumlarımıza, destek veren herkese, sizlere ve bizi dinleyen tüm TRT Trabzon Radyosu dinleyicilerine sevgi ve selamlarımı iletiyorum.
1: Sağ olun. Çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
1: Doçent Doktor Hatice Bahattin Ceylan bizlerle oldu.
2: Haber Turu.
1: Haber Turu'nun ikinci bölümündeyiz. Trabzon, Rize, Gümüşhane ve Artvin illerinden öne çıkan haber başlıklarını sizlerle paylaşacağız. Telefon attığımızda gazeteci Senem Bayramin var. Sayın Bayramin, merhaba, hoş geldiniz.
3: Merhaba, iyi yayınlar diliyorum Özgül Hanım.
1: Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Hangi ilimizden aktarmaya başlıyoruz bugün?
3: Artvin'le başlıyorum.
1: Buyurun, söz sizde.
3: Teşekkür ederim. Artvin'de Horoz Dövüşü baskınında 39 kişiye ceza yağdı. Artvin'in Yusufeli ilçesinde horoz dövüştürülerek yasa dışı bahis oynatıldığı ihbarı üzerine Artvin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda 42 adet dövüş horozu, çok sayıda demir kafes ve dövüş horozu kafesi, dövüş ringi, horoz tartı aparatı, 2 adet yiftli tüfek ile bahisten elde edildiği değerlendirilen 39.070 TL ele geçirilerek el konuldu. Operasyon kapsamında bahis oynadığı tespit edilen 39 şahsa toplam 508.248 lira idari para cezası uygulandı. Ele geçirilen 42 adet dövüş horozu ise gerekli işlemlerin ardından ilçe tarım ve orman müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Artvin'e devam ediyorum. Bayram tatilinde Sarp sınır kapısından 185 bin yolcu geçti. Sarp sınır kapısı 9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca yoğun araç ve yolcu trafiğine sahne oldu. 23-31 Mayıs tarihleri arasında sınır kapısından toplam 185.621 yolcu giriş ve çıkış yaparken 19.674 adet araç geçiş yaptı. Bayram tatilini Gürcistan'da geçirmek isteyen vatandaşlar nedeniyle sınır kapısında büyük yoğunluk yaşandı. Verilere göre 93.191 kişi Türkiye'ye giriş yaparken 92.430 kişi ise çıkış yaptı. Bayram süresince en yoğun günü olan 28 Mayıs tarihinde toplam 26.328 yolcu ve 2.418 araç sınır kapısından geçiş yaptı. Sarp sınır kapısı bayram boyunca Türkiye'nin en yoğun kara hudut kapılarından biri olmayı sürdürdü. Rize'ye geçiyorum. Çaykur, tomurcuk çay üreticilerine yönelik alım fiyatını açıkladı. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Çaykur, çay üreticileri için büyük bir gelir kapısı oluşturan ve yeşil altının en kıymetli kısmı olarak kabul edilen tomurcuk çay alım kampanyasını başlattı. Çaykur'dan yapılan açıklamada bu yıl tomurcuk çay alım fiyatının kilogram başına 8.000 TL olarak belirlendiği duyuruldu. Çaykur, ürün kalitesinin korunması amacıyla hasat ve taşıma süreçlerine de uyulması gereken kuralları hatırlattı. Buna göre tomurcuk çayların yalnızca güneşli ve açık havalarda toplanacağı, yağmurlu ve rutubetli havalarda hasat edilen ürünlerin kabul edilmeyeceği bildirildi. Ayrıca toplanan tomurcukların kalitesini koruyabilmesi için tahta kutu veya ahşap sepetler içerisinde taşınması gerektiği vurgulandı. Rize'yle devam ediyorum. Milli sporcu parkur Dünya Kupası'nda şampiyonluk arayacak. Rizeli milli sporcu Batuhan Küçük Mustafa 5-7 Haziran tarihlerinde İstanbul Galataport'ta düzenlenecek Parkur Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Dünyanın en prestijli ekstrem spor organizasyonları arasında gösterilen şampiyonada 26 ülkeden 95 sporcu madalya mücadelesi verecek. Ay yıldızlı formayla parkura çıkacak olan Batuhan Küçük Mustafa hem Rize'yi hem de Türkiye'yi temsil edecek. Milli sporcu dünyanın en iyi parkur atletleriyle karşı karşıya geleceği şampiyonada başarılı bir sonuç elde etmeyi hedefliyor. Trabzon'dan bir haberle devam ediyorum. Trabzon'da Kodla Yap Teknoloji Şenliği gerçekleştirildi. Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bu yıl 8.si düzenlenen geleneksel Kodla Yap Teknoloji Şenliği'nde öğrenciler projelerini sergiledi. Etkinlikte teknoloji, yazılım ve yapay zeka alanında hazırlanan çalışmalar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Programa katılan Trabzon İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, etkinliğin bilim, teknoloji, yazılım ve yapay zeka okuryazarlığı alanlarında yol gösterici nitelik taşıdığını ifade etti. Etkinlik sonunda öğrencilere katılım belgeleri verilirken açılışı yapılan sergide projeler incelendi. Gümüşhane'ye geçiyorum. alkollü sürücü askeri araca çarptı. Gümüşhane'de gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında Bayburt istikametine seyir halinde olan alkollü sürücünün kullandığı otomobil, İl Jandarma Komutanlığı yerleşkesine giriş yapmak isteyen askeri araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan maddi hasar oluşurken, jandarma aracında bulunan iki askeri personel ile otomobildeki sürücü ve yolcu kazayı yara almadan atlattı. Trafik ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücünün 0,79 promil alkollü olduğu belirlendi. Yasal sınırın üzerinde alkollü olduğu tespit edilen sürücünün ehliyetine geçici süreyle el konulurken olayla ilgili inceleme sürüyor. Ve son olarak 1730 metrede bayrak açıp milli takımı selamladılar. Gümüşhane'de doğa severler, Dünya Kupası heyecanı yaşayan A milli futbol takımına destek vermek amacıyla 2730 metre rakımdaki Acembol göllerinde anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Gümüşhane, herkes için spor federasyonu ilk temsilciliği ile Trabzon Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Spor Kulübü işbirliğinde düzenlenen etkinlikte yaklaşık 40 sporcu doğa yürüyüşüne katıldı. Türkiye formaları ve Türk bayraklarıyla 13 kilometrelik parkuru tamamlayan sporcular Acembol göllerinde Türk bayrağı açarak A milli futbol takımına başarı dileklerini iletti. Dünya Kupası yolculuğunda Yıldız ekibin yanında olduklarını belirten doğa severler, kalbimiz ve desteğimiz sizinle mesajı verdi. Bölge gündemiyle ilgili öne çıkan bazı haber başlıklarımız bu şekildeydi. Tekrardan iyi yayınlar diliyorum Özgül Hanım.
1: Sayın Bayram'ın çok teşekkür ederiz. Kolaylıklar diliyoruz. Yeniden çok görüşmek dileğiyle.
4: Dur ve düşün.
5: Kontrol sende mi, alışkanlıkta mı?
4: Teknoloji, oyun, madde, bahis.
5: Bağımlılık fark ettirmeden hayatından çalar.
4: Zamanını, sağlığını ve geleceğini koru.
5: Hayat senin, kontrolü geri al.
6: TRT Trabzon Radyosu.
1: Narfest Kısa Film Festivali'nin üçüncüsü bu yıl 6 Haziran'da başlayacak. Kültür Bakanlığı'nın desteklediği festival kapsamında birçok eser yer alacak. Konunun detaylarını Nar Sinema Sanatları Derneği Başkanı Sayın Emre Yüksel'den öğreneceğiz. Sayın Yüksel, merhaba, hoş geldiniz.
7: Hoş bulduk Özgül Hanım.
1: Evet, üçüncüsü düzenleniyor. Dilerseniz Narfest kuruluş hikayesini sizden dinleyelim.
7: Tabii ki öncelikle size ve TRT ailesine programımızda bize yer verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum.
1: Sağ olun.
7: Narfest bu yıl üçüncüsünü gerçekleştiriyoruz. İlk iki yıl daha çok bireysel olarak başlayan bu sinemaya olan katkı olan bu adım. Bu yıl Nar Sinema Sanatları Derneği üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Sinema Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle daha da büyüyerek yoluna devam ediyor. Narfest ilk yılında yaklaşık 200 film başvurusu alırken gittikçe daha da büyüyen başvuru sayısı, gittikçe büyüyen kategori sayısıyla ve sinema severlerin yoğun ilgisiyle bu yılın ilk 15 büyük kısa film festivalleri arasına girmiş bulunmakta. Şu an için bu şekilde söyleyebilirim.
1: Evet. Festivalin içeriğinden de bahsedelim biraz. Üçüncüsü düzenleniyor. Nasıl hazırlıklar yapıldı?
7: Şu şekilde. Bu yıl Kültür Bakanlığı'ndan aldığımız destek vesilesiyle gün sayısını arttırdık. 3 Haziran Çarşamba günü açılış yapacağız. Bu Çatalpınar ilçemizde gerçekleşecek açılış ve yaklaşık 200 kişilik halkımızla beraber filmlerimizi izleyeceğiz. Ardından 4 Haziran Perşembe günü akşam 19'da Fatsa ilçemizde gösterim yapacağız. Fatsa Belediyesi Kültür Sanat Merkezi'nde. Burada da yine büyük bir katılımla filmlerimizi gerçekleştireceğiz. 5 Haziran Cuma günü şehir dışından misafirlerimiz gelecek.
1: Hangi 12 şehirlerden gelecekler?
7: İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya'dan. 12 yönetmen, 8 oyuncu ve 500 arkadaşımızla toplam 25 kişilik bir ekibi karşılayacağız. Onları hem sadece bir film etkinliği olarak değil, kültürel bir gezi, işte Ordu şehrimizi tanıtacağız, güzel yerlerine götüreceğiz her yıl olduğu gibi. Ardından da 6 Haziran Cumartesi gecesi gala gecemiz olacak. Burada Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu'nda tüm filmleri 2,5 saat boyunca izleyeceğiz. Yaklaşık 250 kişilik bir salonumuz geçen yıl dolmuştu. Bu yıl da dolacağını tahmin ediyoruz. Ve ardından son oturumda

0: ödül töreniyle gecemizi tamamlayacağız.
1: Hı-hı.
0: 7 Haziran Pazar günü de misafirlerimizi yine ordunun çeşitli turistik yerlerinde ağırlayarak günümüzü, festivalimizi tamamlayacağız.
1: Evet, film türlerinden de biraz bahsedelim. Hangi tür filmler öne çıkıyor?
0: Şöyle, kısa film festivallerinde genelde bir tema belirlenir ama biz bunun yaratıcılığı birazcık azalttığını düşünüyoruz. O yüzden tema kısıtı koymuyoruz. Dolayısıyla festivale gelen, film izleyen seyirciler de belli bir tema üzerine yoğunlaşma olmadığı için daha böyle çeşitli, renkli, zengin bir film konuları olacak. Bunun içerisinde işte hayata dair, sosyal medyaya, işte Filistin'le ilgili filmlerimiz var. Onun haricinde eğitimle alakalı filmlerimiz var. Dolayısıyla çok zengin bir konu yelpazesi olduğu için seyircilerimizin böyle sıkılmayacağı, hani genelde hı-hı, festival filmleri sıkıcı olur gibi bir algı olur. Biz 2 yıldır buna çok özen gösteriyoruz. Böyle seyirci dostu filmler belirledik. Jürimiz de birincileri belirledi.
1: Evet, jürimizden de bahsedebilir miyiz?
0: Tabii ki. Bundan önceki senelerde tabii bireysel bir çabayla başladığımız için açıkçası kısa film sektöründe çok fazla dostumuz yoktu. Ama 2 yılda çok güzel dostluklar edindik. Biz de şöyle baktık olaya. Yani gerçekten kısa film sanatını bilen kişilerin bu filmleri değerlendirmesi lazım. Bir önceki senelerin kazananları, en iyi kısa film ödülü almış yönetmenler, en iyi senaryo ödülü almış senaristleri arkadaşlara jüri olmalarını teklif ettik. Onlar da sağ olsunlar kabul ettiler. Dolayısıyla yani bu işi bilen birileri tarafından jüri filmleri belirledi ve birinciler bu şekilde belirlendi. Tabii şu an bunu birincileri kimse bilmiyor. Ödül töreninde sürpriz olsun diye. Yani o heyecanı herkes yaşasın diye jüri dahi henüz birincileri bilmiyor.
1: Evet. Sayın Yüksel, genç sinemacılara festival hangi imkanları sunuyor?
0: Şöyle, genelde öğrenci arkadaşlarımız ya da bu işe gönül vermiş ama kısıtlı imkanları olan arkadaşlar tabii ki belli bir kalitede film çekemiyorlar. Ama bunların da bir şekilde görünür olmaları, onların da yani bir şekilde ellerinden tutulmaları, onlara bir teşvik olması amacıyla biz mansiyon kategorisi diye bir kategori açtık. Burada profesyonelli bir çekime açıkçası bakmıyoruz. Daha çok önemli olan fikir diyoruz ve fikir ne kadar güçlüyse bu mansiyon kategorisinde yarışabileceklerini söylüyoruz. Bazen bir cep telefonuyla çekilen bir film bile finalist olabiliyor. Geçen yıl böyle bir filmimiz vardı. Dolayısıyla öğrenci arkadaşlar güçlü bir fikirle geldikleri sürece bu kategoride yarışabiliyorlar. Bunun da 6 dakikadan kısa ve sosyal sorumluluk projesi kapsamında olması gerekiyor. Örneğin geçen yıl işte uyuşturucuyla, sigarayla işte kadına yönelik işte şiddetle ilgili filmler varken işte bu yıl eğitimle ilgili, işte Filistin'le ilgili, sosyal medyanın zararlarıyla ilgili kısa filmler var, 6 dakikadan kısa. O anlamda bu arkadaşlarımıza, yani yeni yetişen arkadaşlarımıza böyle bir kategori sunuluyor.
1: Evet, bölgeden katılım nasıldı?
0: Açıkçası Ordu ilinde radyo, televizyon, sinema bölümü var. Hı-hı. Öğrenci arkadaşlarla da zaten beraber festivalde görev alan arkadaşlar da var. Fakat film olarak çok fazla bir başvuru alamadık. Yani Karadeniz bölgesinde işte bazı Trabzon'dan, Samsun'dan başvuruları aldık. Ama genel olarak ülkenin geneline yayılmış bir başvuru alımı söz konusu.
1: Son dönemde kısa filmlere ilgi nasıl?
0: Son dönemde çok fazla festival yapılmaya başlandı. Bu çok güzel bir adım. Belediyeler yapıyor, işte özel dernekler, kuruluşlar yapıyor. Hatta yani sağlıkla ilgili bir vakıflar bile yapabiliyor kısa film festivalleri. Bu kısa filmciler için çok olumlu bir adım. Onların görünürlüğünü arttırıyor. Aynı zamanda da CV'leri pekişiyor. İleride hepsinin tabii ki asıl amacı daha da görünür olup daha güzel işler yapabilmek, uzun metrajlı filmler yapabilmek. Bu anlamda umutluyuz.

0: Yani kısa filmin yolu açıldığı sürece uzun metrajlı filmlerde kaliteyi de yakalayacağımıza inanıyorum. Bu da sinemamızın tekrar güçlenmesine vesile olacaktır diye düşünüyorum. Hatta bununla ilgili de tekrar Sinema Genel Müdürlüğü'ne çok büyük teşekkür etmek lazım. Çok büyük destekler sağlıyor festivallere. Geçen yıl yani rakamları şu an tam hatırlayamıyorum ama yani 6 milyona yakın bir rakam, pardon, daha fazla da olabilir, özür dilerim. Yani çok büyük rakamlar teşvik ediliyor. Sağ olsunlar bizi de bağımsız olduğumuz halde, 3. yılımız olduğumuz halde yani belli bir başarı görüp bize de destek oldular. Bu anlamda umutluyuz diyebilirim.
1: Evet, festivalin kent kültürüne katkıları üzerine neler söylersiniz?
0: Gelen her arkadaş mutlaka yani Ordu'yu biz tabii ki gezdiriyoruz. Çok güzel yerlerin işte Yasonburnu, Boztepe'si, Hoynat Adası gibi yerleri gösteriyoruz. Oralarda tabii ki işte videolar çekiliyor, işte sosyal medyada paylaşımlar yapılıyor. Bunlar onların tabii ki İstanbul, Ankara, İzmir gibi yerlerde sinema sektörünün içerisinde çok daha büyük kitlelere ulaşabiliyor onların paylaşımları. Bu anlamda çok değerli. Orada zaten kültür sanat anlamında tiyatro festivalleri yapıyor. Çeşitli işte offroad yarışmaları gibi böyle bir sürü kültür sanat anlamında faaliyetleri var. Sinema alanında bir festival vardı. Biz ikincisi olduk. Bu da sinema alanında daha da büyük işler yapacağımızı, yapmak istediğimizi göstermek adına bir adımdı. Umarım kendim de tabii yani hem kendime hem festivalimizi çok da hani şey yapmak istemem, övmek istemem ama hani önemli bir katkı sağladığımızı düşünüyorum.
1: Evet. Geleceğe dair hedeflerinizi de konuşalım. Sonrasında söyleşimizi tamamlayalım.
0: Peki, aslında uzun metraj kısa film festivalleri genelde hep güney bölgesinde bildiğiniz gibi Antalya, Adana'da, işte İzmir'de var, İstanbul'da var. Karadeniz'de büyük bir ulusal kısa film festivali var ama uzun metraj yok. Yani belki böyle bir adım atılabilir ve daha büyük sinemanın daha büyük teknik şeyleri sinemanın içerisinde olan daha güçlü isimleri Karadeniz'e gelebilir. Ya yani bu bölge daha da güçlenebilir sinema ile ilgili. Çünkü çok bakir bir coğrafyamız var ve burada çok güzel sinema filmleri çekileceğini ümit ediyorum. Asıl beklentim bu kısa film festivali üzerinden bu yönetmenlerle beraber uzun metraj filmler çekerek hem bölgemizi tanıtmak hem de güzel hikayelere adım atmak.
1: Evet, Sayın Yüksel, çok teşekkür ederiz katkılarınız için.
0: Ben çok teşekkür ederim Özgür Hanım. Çok naziksiniz ve tüm TRT ailesine ve tüm bugün bizi dinleyenlere saygılarımı, sevgilerimi gönderiyorum.
1: Çok sağ olun. Emeklerinize sağlık. Hoşça kalın.
0: Çok sağ olun.
2: Spor.
1: Birkaç spor başlığıyla devam edelim. Ahmet Can da kritik adım Trabzonspor'un savunma hattı için gündemini aldığı eski oyuncusu Ahmet Can Kaplan konusunda yeni gelişmeler yaşandı. Ajax'ın sözleşmesinin son yılına girmesi nedeniyle satışına sıcak baktığı 23 yaşındaki stoper için Bordo Maviller daha önce temas kurmuştu. Ancak oyuncunun yüksek yıllık ücret talebi nedeniyle transfer sürecinin askıya alındığı öne sürülmüştü. Son olarak Ahmet Can Kaplan'ın ailesi transferin gerçekleşmesi adına fedakarlığa hazır olduklarını Trabzonspor'a ilettiği belirtildi. Bu gelişmelerin ardından taraftarlar arasında yeniden görüşme yapılma ihtimalinin güçlendiği ifade edildi. Papara Park'ta değişim Trabzonspor'un maçlarını oynadığı Papara Park'ta yeni sezon öncesi çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Stadyum zemini yenilenirken taraftarların daha konforlu ve modern bir ortamda maç izleyebileceği için çeşitli düzenlemeler gerçekleştiriliyor. Kulüp yönetimi stat atmosferini daha güçlü hale getirecek projeler üzerinde de yoğun mesai harcıyor. Papara Park'taki yeniliklerden biri de loca kapasitesinin artırılması olacak. Maraton ve kale arkalarında bulunan locaların mevcut 10 kişilik kapasitesi 15 kişiye çıkarılacak. Yapılacak düzenlemeyle hem loca gelirlerinin artırılması hem de taraftarlara daha geniş kullanım alanı sunulması hedefleniyor. Evet. devam edelim. Birkaç

0: haber başlığıyla Adil Demirbağ yoklaması Trabzonspor Konyaspor'un tecrübeli savunmacısı için resmi girişim yapılabilir başlığı atılmış. Milli takımda görev aldı. Trabzonlu antrenör Bedrettin Yıldırım Balkan Şampiyonası'nda aktif rol oynadı. Sefa Küpeli, Sebat Gençlikspor'un şampiyonluğunda büyük rol oynadı. Evet, ayrıntılar gazetelerimizde. Sevgili dinleyicilerimiz, bölge gündeminin sonuna geldik. Biraz sonra Hayatın İçinden programıyla yeniden sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalın.
1: TRT Trabzon Radyosu bölge gündemini sundu.
2: Her çocuğun ritmi farklıdır. Bazı çocuklar gelişimde biraz daha zamana ihtiyaç duyar. TBL1-XE1 nadir görülen genetik bir hastalıktır. Erken farkındalık doğru bilgiyle başlar. Bilgiye ulaşmak için herdemçare.org.tr

Yeni bir aydan, Haziran'ın bu güzel salı sabahından herkese merhabalar. Hayat akıp giderken o akışın içindeki en güzel hikayeleri, en güzel şarkıları yine siz sevgili dinleyicilerimiz için derledik. 2 saat boyunca birlikteyiz. Bugün 2 Haziran 2026'yı gösteriyor takvim yaprakları. Saatlerimiz de 11.5'i gösteriyor sevgili dinleyiciler. İnsana, sokağa, yaşama, umuda dair ne varsa konuşacağız. Hayatı radyoya sığdırmaya çalışacağız yine her gün olduğu gibi. Ben Tutuş Fidan mikrofon başında programı sunuyorum. Reyhan Karaca'nın sesiyle devam ediyor birlikteliğimiz. Gidesim gelmiyor diyor sanatçı.

0: oldu?
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün Hayatın İçinden programında yine Hayatın İçinden konu başlıkları belirledik. O başlıkları sizlerle buluşturacağız bu dakikalarda. Çay bahçesi diyeceğiz bugün ilk olarak. Çay, sofralarımızın vazgeçilmezi. Onun hakkında bilgiler alacağız. Davut Çakıroğlu, kendisi çay fabrikası sahibi ve çay üreticisi. İlerleyen dakikalarda konuğumuz olacak. Kendisiyle çayı konuşacağız dedik. Alt başlıklarımızda çayın kalitesi, yeterliliği ve Türk çayının dünya pazarındaki yeri olacak sevgili dinleyicilerimiz. Ve bir de tabii ki fiyat politikaları, buna bağlı olarak konuşacağımız konu başlıkları. İklim değişikliğinin çay ve fındık tarımı üzerine etkilerini konuşacağız sonrasında. Yine bağlantılı bir konu sevgili dinleyiciler. Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Ali İslam telefon hattımızda olacak bizlerle birlikte. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ve Endokrinoloji Metabolizma Hastalıkları uzmanı, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Mustafa Koçak'la konuşacağız. O da telefon hattımızın ucunda olacak sevgili dinleyicilerimiz. İyot yetersizliği hastalıklarını önleme haftası kapsamında konuşacağız kendisiyle. Hazal Sanat Evi kurucu eğitmeni Hazal Tanç Bekar stüdyomuzda ağırlayacağız bugün kendisini sevgili dinleyicilerimiz. Sanat evi çalışmaları ve özel eğitim bireylerine yönelik verilen hizmetleri konuşacağız kendisiyle. Bugünkü içeriğimiz bu şekilde sevgili dinleyicilerimiz. Bilgileri buluşturduk sizlerle ve tabii ki her zaman yanı başınızda en sevilen şarkılar var. Onlardan bir diğeri şarkılar, türküler, müzik eserleri diyelim. Gökhan Birben, Heyya Heyya diyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın İçinden programında şimdi de Özlem Eskimez'in sesine yer veriyoruz. İp attı, mucu kaldı diyor sanatçı.

0: Çay Bahçesi. Değerli dinleyicilerimiz, bu dakikalarda sofralarımızın vazgeçilmezi çayı konuşacağız. Davut Çakıroğlu, kendisi çay fabrikası sahibi ve aynı zamanda çay üreticisi, şu anda telefon hattımızın ucunda. Sayın Çakıroğlu, hoş geldiniz. Günaydın.
1: Hoş bulduk. Günaydın. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz Sayın Çakıroğlu. Şimdi tabii sizinle sohbet edeceğiz, çay hakkında bilgiler alacağız ama bu sohbetin en güzel taraflarından birisini hemen dile getirelim. Az önce aslında ifade ettik, hem çay fabrikası sahibisiniz hem de çay üreticisi. İki taraftan da aslında konuyu ele alacağız bugün ve sizin de iki tarafla ilgili de bilginiz var efendim, değil mi? Önce biraz sizi tabii tanımak isteriz bu noktada Sayın Çakıroğlu.
1: Şöyle söyleyelim. 1967 doğumluyum. Bir tane erkek oğlum var. Babayım. Henüz dede olmadım. Farklı sektörlerde çalışıyorum. 20 yıllık yurt dışı geçmişim var. Marka temsili Deutsche Telekom'dan tutun da Arslan Lidon'a, Türkiye'de Bayilik, Skoda, burada da sanayide de çay kır markasıyla oluşturmaya çalıştığımız 3 yıllık bir çay işletmeciliği geçmişimiz var. Ama 58 yıllık hayatımızda da çay üreticisi konumunda çayı olan, çay müstahsili olan bir durumumuz var.
0: Evet. Şimdi
1: 17 yıldır da Türkiye'deyim.
0: 17 yıldır Türkiye'desiniz.
1: Evet.
0: Evet.
1: Bir 10 yılda Trabzon Büyükşehir Meclisiyeliğim var.
0: Evet. Şimdi Sayın Çakıroğlu, Rize'deki çay için, daha doğrusu Karadeniz çayı için diyelim. Çünkü farklı yerlerde de var çayımız, sadece Rize gibi algılansa da. Üstüne kar yağan tek çay diyoruz.
1: Evet.
0: Ve bunun da altında yatan bir anlam var galiba. Bununla ilgili neler söylersiniz? Önce çayın kalitesini konuşalım efendim.
1: Tabii yani... Şimdi Sayın Fidan, oraya gelmeden ilk önce çay hakkında ben biraz bilgi vermek isterim.
0: Lütfen, buyurun.
1: Dinleyicilerimize. Şöyle ki, dünyada bilinen içecekler içerisinde su, insanın su ihtiyacını karşılayan mineral olarak biliniyor. Dünya coğrafyası üzerinde yaşayan nüfusun sudan sonra tüketmiş olduğu en fazla içecek olarak bilinen de çay. Neden böyle? Milattan önce 2700 yılında başlayan Çinliler tarafından bulunduğu Çin İmparatoru Shenong'un sıcak suya bıraktığı yaprakların tadını beğenmesi rivayeti veyahut da efsanesiyle anlatımı başlanan ama her ne kadar rivayet veyahut da efsane olsa da çayın insan hayatına girmesi milattan önce 2700 yıllarına dayanıyor olması kesin bilgi olarak önümüzde duruyor. Yani çay 4000 yıldır insanla tanışmış, insan hayatında var olan bir gerçek.
0: Evet.
1: Çayın İnsan hayatındaki yeri, sağlık olsun, keyfi olsun, sohbet olsun, birçok alan.

0: anda kullanılan içecek. Bizim açımızdan önemi ne? 102 yıllık bir tarihi var Türkiye Cumhuriyeti Devleti içerisinde. Osmanlı'yı katarsak işin içerisinde Osmanlı'nın çayla tanışıklığı 19. yüzyılda başlıyor. Ama Türklerle bakarsak mevzuya yaşadıkları coğrafya itibariyle yani binlerce yıldır çayı tanıyorlar ve kullanıyorlar. Kullanış şekilleri, demleme şekilleri, tüketim şekilleri farklılık arz etse de işte tuzla, sütle başlayıp bugün şekere, şekersize dönen bir içecekten bahsediyoruz. Bu çayın dünyaya yayılması konusunda da Çin'den İpek Yolu ve deniz ticaretiyle başlayan bir serüveni var. Dünyada en fazla bugün çay üreten 5. ülke durumunda olduğumuz bilgisini vererek ben sizin sorduğunuz soruya bu kar altı yani kalitesiyle başlamak istiyoruz aslında.
1: Evet.
0: Anladığım kadarıyla oraya geleyim.
1: Lütfen.
0: Yani sizin de söylediğiniz gibi dünya üzerinde kar altında kalıp yetişen tek çay Türkiye'de bizde var. Ne faydası var? Biliyorsunuz kar mineraller taşıdığı mineraller açısından çok kıymetli mineraller taşıyor. Toprağın verimliliği, bitki örtüsüne sağlamış olduğu fayda sadece bu çay için değil, diğer tüketmiş olduğumuz gıda ürünleri için de geçerli. Bir nevi doğal gübre diyebiliriz, mineral diyebiliriz. Ve sürgün sayısını azaltıyor. Yani coğrafyamız gereği biz hasat süremiz maksimum 4'e çıkabiliyor. Bu da belli bölgelerde sadece çıkıyor. Bazı bölgelerde de yüksek kesimlerde de bu 2'ye düşüyor. Bu sıcaklıkla alakalı bir şey. Bu ne fayda sağlıyor? Bu yani bir çay ağacının doğurganlığıyla alakalı ortaya koymuş olduğu performansı ölçmeye kalktığımızda 1, 2, 3, 4 dediğimizde her dönem içerisinde azalarak ürün veren bir bitki. Dolayısıyla kar altında yetişiyor olması bizim için, Türk çayı için önemli bir avantaj.
1: Avantaj sağlıyor ama herhalde toplanırken de o avantajı korumak, koruyarak toplamak gerekiyor değil mi? Yani evet ince bir işçilik var orada. Bir üretici olarak yine siz tabii onun zorluklarını bilirsiniz.
0: Tabii şimdi yani buradan baktığınız zaman yani sizin elinizde ne kadar kaliteli bir ürün olursa olsun bu ürünü işlemek o da bir kaliteyi gerektiriyor. Evet. Bir kalite yönetimini gerektiriyor. Yani bunun paydaşları bir bütün halinde hareket edebilmeli, başarabilmeli, becerebilmeli ki sonuç alınsın. Yoksa yani başka bir örnek verelim. Sizin elinizde çok kaliteli bir seramik var. Bir seramik döşeceksiniz ama çok kötü bir ustanız var. Sizin kaliteli seramiğinizin artık döşendiği yerde çok düzgün duruyor veyahut da denen şekli alması, şemali almasını sağlayamıyorsa o zaman elinizdeki ürünün çok kaliteli olmasının bir anlamı kalmıyor. Yani imalatın da aynı şekilde kaliteli olması lazım. Bu bütün süreçleriyle baktığımız zaman yani çayın hasat edilme süreciyle başlayan serüveni ta ki pakete girene kadar olan bölüm rafta kaldığı süre, paketleme, şekilleri koruma, şekilleri, lojistiği hepsi bir bütün. Yani dediğim gibi kalite yönetiminin de çok bilimsel verilerle artık yapılıyor olması lazım ki biz bunu koruyabilelim. Ne dedik? Dünyada 4., 5. büyük çay üreticisiyiz ülke olarak ama dünya pazarındaki bilinirliğimiz yerimiz aynı büyüklükte, aynı oranda değil.
1: Maalesef. Böyle bir durumda söz konusu. Evet.
0: Asem gibi.

0: alıcımız yok. Bu bahsetmiş olduğumuz çaylar, markalar bizim çaydan daha mı kaliteliler? Hayır, bana göre değiller. Hı hı. Ama ne var ki bilinirlikleri, arkalarındaki Ar-Ge, bunlara yapılmış olan marka yatırımları bilinirliğini artırmış, dünya pazarındaki yerini almış ve fiyatı da
1: onlar belirliyor aslında. Evet.
0: Geri dönmesini sağlıyor.
1: Evet. Şimdi diğer ülkelere baktığımız zaman tabii üzerine kar yağan tek çay bizde diyoruz. Ama bizdeki o sürgün sayısı da tabii nispeten diğer ülkelere göre biraz daha az. Çünkü onlarda 12 ay neredeyse hasat var bu saydığımız ülkelerde. İşte Sri Lanka, evet. Kenya'da var değil mi üretim yine aynı şekilde buralarda. Evet. Ve dolayısıyla
0: Kenya, Sri Lanka.
1: Evet buralarda küresel fiyatı da onlar belirliyor diyoruz. Bu noktada bir fabrika sahibi olarak ülkemizin uluslararası arenada bu fiyatlarla rekabet etme şansı var mıdır efendim? Yoksa böyle butik ve lüks bir çay olarak mı ilerlemeliyiz? Nasıl bir strateji belirlenmeli sizce?
0: Şöyle, mesela filan. Bu bir devlet politikası olmalı. Yani bizim ürünümüz ve bahsetmiş olduğumuz çay ürün yelpazesi olarak sınırsız bir genişliğe sahip olabilecek durumda. Çay böyle bir ürün, böyle bir içecek. Çünkü bunun birinci sınıfından tutun da Mayıs'ın ilk haftası hasatından tutun da işte hasat günlerinden almış olduğu güneşten, bahçe seçiminden, toplanma şeklinden hepsini bir bütün olarak düşünmek zorundayız. Yani siz şeye çok vurgu yapıyorsunuz, karın altında olması. Karın altında olması tek başına bizi kurtarmıyor. Evet. Neden kurtarmıyor? Biraz bunlara değinmek lazım. Şu anda yani milli bir ürünün ben aslında bu programa yani bağlanma sebeplerinden bir tanesi, temel sebeplerinden bir tanesi de ben her iki tarafa da eşit uzaklıkta olabilecek bir pozisyondayım. Yani hem üreticiyim, üreticinin sorunlarını biliyorum. Ne sorunu var? Üretici ne talep ediyor? Bunu isteyen sanayi ne talep ediyor? Bunların karşılanması noktasında ne yapılmalı? Var olan 4000 yıllık bir üründen evet. bahsediyoruz. Bizimle tanışıklığı 102 yıl diyoruz. Bir kere 102 yıl çok ciddi bir zaman. Rahmetli Zihni Derin Çay'ın babası diye bölgede biliniyor. Onunla başlayan süreç, atılan adım, geldiğimiz nokta. Bu araya baktığımız zaman çay bitkisinin ağacı yaşlanmış durumda. Ağacın yaşlanmış olması çay kalitesini aşağıya çekiyor. Her sene aşağıya çekiyor. Bu bir devlet politikası haline dönüştürülmeli, koruma altına alınmalı, desteklenmeli, yenilenmeli, sökülmeli, yenisi dikilmeli, gençleştirilmeli. Bu birinci bölümü. İkinci bölümünde anayasal hak olan destekleme, tarımsal destekleme hakkından çay üreticisinin payına düşeni alması gerekiyor. Bunun ne faydası var? Bu bir hem devlet açısından, ekonomi açısından tarlada başlayan ürünün takibi, ekonomideki kayıp kaçağın önlenmesi, gerçek manada üretilen ürünün fiyatının belirlenmesi, bunun üzerinden elde edilecek verginin belirlenmesi, bu kayıp kaçakların önlenmesi açısından da bu destekleme çok önemli. Son iki yıldır destekleme kaldırılınca ben devletin burada tarım politikalarında yanlış bir karar aldığını düşünüyorum. Çünkü mali açıdan kayıplara bu sebep oluyor ve sebep olmaya da devam edecek. Destekleme bir kere geri gelmeli. Şartlar ne olursa olsun devletçi bakış açısıyla baktığımız zaman çaya 35 lira taban fiyat yerine 33 lira taban fiyat açıklayıp 2 lira desteği her türlü veya 3 lira desteği her türlü vermek Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına ekonomik

0: kendisi adına daha doğru bir hamle olacak. Bir ikinci problemimiz de bizim şudur. Çay hasadı, hasat süresi ve bu çay ham madde olarak bakıldığında depolanabilen, dondurulabilen, 12 ay boyunca çalıştırılabilen, ihtiyaç duyulduğunda ham maddenin temin edilebilmesi imkanı olan bir ürün değil. Dolayısıyla dalında kıymetli olan bir ürün. Yani dalında her zaman taze, her zaman işlenebilir. Bu toplandığı zaman sanayi işletmelerinin kapasitelerinin üzerinde işlenmeye arz edildiğinde bu sefer ne oluyor? Talep, fiyat talebi aşağıya doğru geliyor. Bu üretici açısından bir handikap oluşturuyor, fiyat handikapı oluşturuyor, bir kayba uğruyor. Evet. İşletme açısından ne oluyor? İşletme daha fazla işleyebilme açısından işletme sürelerini, işte mayalanma sürecinden tutun da bütün süreçlerini de zamanla yarışmaya başlıyor. Zamanları kısaltıyor, daha fazla üretip daha fazla hani heba olmaması için almaya çalışıyor. Bu da ne yapıyor? Bu da çayın üretilmiş olan çayın kalitesini düşürüyor. Her ikisini yan yana koyduğumuz zaman yani devletin ciddi bir şekilde Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün ciddi bir şekilde çay toplama kurallarını yeniden gözden geçirmesi
1: gerekiyor ve tabloda ortaya çıkıyor aslında.
0: Evet. Vahşi budama diyorum ben buna. Evet. Çay kırılır. Bunun adı budur. Hı hı. Çay toplanmaz. Yani bir şey dökülünce.
1: İki yaprak bir tomurcuk diyoruz değil mi? Bu arada süremizin de sonuna geldik Sayın Çakıroğlu. Çok değerli paylaşımlarda bulundunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz efendim size.
0: Kolay gelsin, iyi çalışmalar diliyorum.
1: Sağ olun efendim. Görüşmek dileğiyle, iyi çalışmalar diliyoruz biz de size. Sevgili dinleyicilerimiz, çay fabrikası sahibi ve çay üreticisi Davut Çakıroğlu'yla çayı konuştuk.

0: bulmamız gereken kayıp bir robot var. Rosie nerede?
1: TRT ortak yapımı Kehribar ile Boncuk Kayıp Robot sinemalarda.

0: 24 yıllık hasret bitti. Bizim çocuklar Dünya Kupası'nda. Futbolun kalbi yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'yla Amerika, Kanada ve Meksika'da atacak. Nefes kesen 104 maç, A milli takımımızın dev mücadelesi. 39 gün sürecek büyük heyecan 11 Haziran'dan itibaren TRT ekranlarında, Tabi platformunda ve TRT Radyo 1'de.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, 11.53'ü gösterdi saatler. Muazzez Abacı'nın sesine yer vereceğiz şimdi de Hayatın İçinden programında. Söyleme bilmesinler bu aşkın bittiğini diyoruz.

0: Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ve Endokrinoloji Metabolizma Hastalıkları Uzmanı, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Mustafa Koçak telefon hattımızda şu anda. Sayın Koçak, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk. Hoş bulduk.
0: İyot yetersizliği hastalıklarını önleme haftası içerisindeyiz Sayın Koçak. Bu vesileyle İyotu konuşacağız bugün. İnsan vücudu için önemi nedir? Hangi görevleri üstleniyor vücudumuzda ve iyot eksikliği ne gibi sorunlara yol açar? Bu konular hakkında bilgiler rica edeceğiz. Tabii bu hafta vesilesiyle haftaya ilişkin önce var mıdır söyleyecekleriniz efendim? Neler söylersiniz?
1: Özellikle tabii ki böyle bir haftanın yapılması farkındalık oluşturmak için çok önemli. Son dönemlerde gündeme bazen fazla bazen az geliyor ama sonuçta iyot yetersizliği önlenebilir hastalıklar açısından çok çok önemli. O yüzden böyle bir haftanın olması çok güzel, hatırlatmak açısından da bu vesileyle de teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ediyoruz efendim. Sizden alacağız tabii bilgileri. Son derece kıymetli bu bilgiler. Öncelikle tabii iyotun insan vücudu için önemini bir anlamak lazım galiba. Bununla ilgili
1: Evet.
0: neler söylersiniz Sayın Koçak?
1: Önemli olan şu tabii ki iyot vücudumuz üretilmiyor. İnsan vücudu iyot üretemediğinden de muhakkak dışarı almamız gerekiyor. Yani bunu en net olarak bilmemiz gereken konu bu. Vücudumuz üretemiyor, muhakkak dışarıda almamız gerekiyor. Ve yıllar içinde bu çok uzun zamandan beri bilindiği için de özellikle son 2000'li yıllara doğru bunu tüm dünya bunun farkına vardı. Ve iyot eklenmeye başladı tuzlara. Bunun en güzel eklenebileceği yer de tuz. Çünkü bütün yemeklere tuz kullanıyoruz.
0: Evet.
1: Sonuçta ona eklendi. Öyle başladı tuz ve iyot birleşimi. Ondan sonra da süreç devam etti. Şöyle bir şey örnek vermek istiyorum. Biz iyotu aldığımız zaman direkt tiroid bezinin ürettiği hormona katkı bulunuyoruz. Çünkü tiroid hormonları iyottan bileşiminden elde ediliyor. Bu yüzden çok önemli. En önemli konumuz o. Tiroid hormonlarının bileşiminde iyot var. Ve tiroid hormonları peki ne yapıyor? Vücudun enerji dengesi, metabolizması üzerinde etkili, beyin, kalp, kas ve diğer organların gerektiği gibi normal hızında çalışmasında etkili. O yüzden muhakkak iyotu almamız gerekiyor.
0: Evet, Karadeniz insanında da bir tiroid problemi var.
1: Evet.
0: Bunun iyotla ilişkisi var mıdır efendim?
1: Şöyle diyeyim, o konuda biz tıp fakültesi olarak bu prevalans çalışması dediğimiz toplumda hangi hastalıklar ne kadar fazla olduğu ile alakalı epey bir çalışma yaptık.

0: iyot ölçtük. İyot ölçümü de idrarda yapılır. İdrarlarını toplayıp iyot ölçümü yaptık ve o zaman %37 gibi bir oran bulmuştuk. Yani Trabzon ve ilçelerinde iyot eksikliği %37. Guatr'da yani tiroid bezinde büyümeyi de %26 bulmuştuk. Tiroid nodülünde %36 gibi her üç kişiden birinde nodül olduğunu tespit etmiştik. Öyle bir oranda bilimsel olarak da verebiliriz.
1: Evet. Peki vücudumuzda hangi görevleri üstleniyor? Evet, tiroidin aslında yakıtı diyebiliriz herhalde, anladığımız kadarıyla
0: Doğrudur,
1: iyot.
0: doğrudur,
1: Peki
0: doğrudur.
1: bu tiroidin yakıtı dediğimiz iyot ne gibi görevler üstleniyor vücudumuz içerisinde efendim?
0: Evet. İlk önce şundan başlayayım. Tabii ki gebelik, çocukluk ve erişkine göre biraz ayırmak gerekir.
1: Evet.
0: Eğer gebelikte eksiklik olursa ki büyük ihtimal olur. Zaten biz şu anda çoğu gebeye, hemen hemen her gebeye iyot takviyesi yapıyoruz. Çünkü ihtiyaç çok fazla artıyor ve normal aldığımız iyot 30 yetmiyor. Yani gebeler dışında muhakkak doktor kontrolünde iyot kullanmak lazım. Dünyada önlenebilir zekâ geleneğinin en önemli nedeni mesela iyot eksikliği. Ve eğer iyot eksikliği gebede varsa düşüklere, doğumsal anomallere, bebekte bir büyüme gelişme geriliğine, çok hafifse de doğduktan sonra bile zeka düzeyinin düşük olmasına neden olabiliyor. O yüzden gebelikte bu çok önemli. Birinci konumuz
1: Evet. Şimdi
0: o.
1: peki başka
0: Evet.
1: hangi maddeler var efendim? Buyurunuz.
0: Diğer konumuz da şu tabii ki çocuk hastalıkları açısından da çocukların gelişim açısından da önemli. Bütün kemiktir, zekadır, beyin gelişim
1: Evet.
0: açısından yeterli miktarda iyot almaları gerekiyor. Ama iyot alırken muhakkak kendileri iyotlu tuz dışında ekstradan iyot almak istiyorlarsa doktor kontrolünde alınması lazım. Yetişkin yaşlarda da şöyle bir şey diyebilirim. Özellikle iyot eksikliği varsa tabii ki hemen gelişmiyor bu. 10'lu 20'li yıllar geçtikten sonra tiroid bezinde büyüme meydana gelir. Biz buna halk tabiri guatr diyoruz. Tiroid bezinde büyüme. Ve büyüme sonrası da tabii ki tiroid hormonları az çalışmaya, az üretilmeye başlanır bu iyot eksikliğinden dolayı. Uzun dönemde de nodül gelişiyor. Süreç bu şekilde kademe kademe gidiyor. O yüzden eğer iyot eksikliği ortadan kalkarsa ilk başlara tabii ki bu süreç kırılabilir. Yoksa bir dönem sonra tiroid bezi büyümesi, sonra tiroid bezinin az çalışması ve takibinde de nodül oluşumuyla karşı karşıya kalabilir.
1: Evet, bu arada bir vatandaşımız sormuş. Diyor ki, iyotlu tuzlardan önce peki ne kullanılıyordu? İyot ihtiyacı nasıl gideriliyordu diye.
0: Yani o aldığımız
1: Evet.
0: yiyeceklerden yeri gelmişken onu da söyleyeyim. Biz deniz bölgesiyiz. Tuzlu su balıklarında epey bir iyotu var. Kabuklu deniz hayvanları, inek sütü, peynir, yoğurt, yumurta, dondurma bunlarda iyot var. Sonuçta ama normal beslendiğimizde bir miktar bizi karşılıyor. O yüzden zaten o bizim yaptığımız çalışmada %37 bulunmuştu. Yani iyotlu tuzdan önce de ama bu tabii ki yeterli olmuyordu. Özellikle bu toprakla alakalı bir şey. İyot toprakta var. Bizim bölgemizde de iyot bakımından topraklarımız zengin değil. Toprakları zengin olan bölgelerde tabii ki böyle bir sorunla karşılaşılmamış. Ama tabii ki bizim bölgemiz zayıf. Normal yeterli besleniyorsak ve iyotlu tuz kullanıyorsak bu bize çoğunlukla yetiyor. Ama eğer bir tiroid hastalığımız bazen ortaya çıkıyor veya gebelik meydana gelirse bu durumlarda ekstradan almak gerekebilir. Ama onun dışında iyotlu tuzu normal yersek ve bunu tabii saklarken aklıma gelmiş onu da söyleyeyim. Saklama koşullarına dikkat edelim. Ülkemiz özellikle Trabzon çok nemli bölgeler var. Bizim bölgemiz öyle. Nem almamasına dikkat edelim. Işıktan koruyalım tuzu. Ona dikkat edin. Mümkünse de yemekler piştikten sonra tuz atarsak daha faydalanmamız daha rahat olur
1: Mümkün
0: iyottan.
1: olur diyorsunuz. Şimdi
0: Evet.
1: deniz kenarında yaşayanlar için, denizde de iyot bulunduğu için tabii iyotun solunma yoluyla vücuda girmesi gibi bir durum olduğundan bahseden uzmanlar da var. Bununla ilgili neler söylersiniz? Yani deniz kenarında yaşamak iyot
0: Evet.
1: açısından daha zengin bir yerde yaşadığımız anlamına mı gelir? Daha mı şanslıdır bu anlamda
0: Yok
1: insanlar?
0: maalesef keşke öyle bilimsel bir kanıtı olsa. Çünkü iyot uçucu bir madde. Yani burası doğrudur ama uçucu madde olarak bizim iyotu

0: giderek aldığımız bilimsel kanıtlanmış bir durum yok. Sadece gözlemsel bir uzman görüşü diyebiliyoruz biz ona. Onun dışında bilimsel bir maalesef onun bir kanıtı yok.
1: Evet. Şimdi tabii iyot eksikliği için nelere dikkat etmek gerekiyor demiştik. Zaten başlığımızda iyot yetersizliği hastalıklarını önleme haftası kapsamında konuşacağımız konular demiştik. Dolayısıyla şimdi bir de tabii fazla iyot tüketimine geçmeden önce son olarak bu riskler nasıl giderilebilir iyot eksikliği açısından? Evet, tuz dedik. Bunun dışında nasıl önlemler alınabilir? İlaçlar kullanılabilir mi mesela? Tabletler mevcut mudur? Bu konu hakkında da bilgiler alalım. Bir de fazla iyot durumunda neler olur vücutta? O konuyu da sizden dinlemek isteriz efendim.
0: Evet. Şöyle bir de bir parantez açalım. Özellikle bazen hipertansiyon, kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği hastası olan kişilerimiz var ve bunlar doktor tarafından tamamen tuz alımı kısıtlanıyor. Özellikle bunların doktora başvurup iyot alıp almaması ekstradan bunları muhakkak sormaları lazım. Çünkü onlar doktor tarafından tamamen tuzu kısıtlanıyor. Bunları ayrı bir parantez açalım. Bu hastalara dikkat etsinler. Evet. Ama özellikle duyduğu ekstradan hiçbir hastalığı olmadan, tiroid bezinde herhangi bir problem olmadan ekstradan tabletli, damlalı iyot almasını biz önermiyoruz. Eğer bunu alırsa ekstradan aldığı zaman ve fazla geldiği zaman da tiroid hastalıkları, hipertiroidi, tiroid hormonun fazla çalışması neden olabilir. O yüzden buna dikkat edilmesi lazım. Gebe değilse veya bir tiroid hormon bozukluğu olduğunda muhakkak dahiliye veya endokrin bölümüne başvurup ona göre alması lazım. Yani biz rutinde bu, çünkü piyasada var, satılıyor ekstradan iyot damlaları ve multivitamin halinde olanlar var. Biz onları ekstradan rutinde alınmasını önermiyoruz. Normal iyotlu tuz kullanması, dediğimiz gibi zaten rutinde önerdiğimiz hep haftada en az bir kez balık diyoruz mesela, örnek vermek gerekirse, evet, yemek düzeni açısından. Bunları alınması yeterli olabilir.
1: Evet. Çünkü denizde zaten iyot var. Balık, evet, dedik. Tabii deniz ürünleri desek herhalde
0: Daha mı doğru olur?
1: Yani tuz, tüm deniz
0: tuzlu
1: ürünleri.
0: Su balığı, tuzlu, evet, su balığı, kabuklu deniz hayvanlarında bu yeterli miktarda var.
1: Var. Evet. Şimdi tabii iyot eksikliği demişken nasıl anlaşılır iyot eksikliği? Onu da merak ettik Sayın Koçak. Bununla ilgili neler söylersiniz? İyot eksikliğini kan testinde ya da kan testiyle diyelim anlamak mümkün müdür? Nasıl anlayabiliriz?
0: Teşekkür ediyorum bu sorunuz için de. Çünkü bu da bazen çok gündeme geliyor. İyot eksikliğinin yol açtığı hastalıklar maalesef birden ortaya çıkmıyor. En önemli zaten bu hastalığın gizli kalması nedenlerinden biri de o. Yıllar, bazen 10 yıl bile sürebiliyor. Yani iyot eksikliği varsa yavaş yavaş tiroid bezi büyüyor ve yavaş yavaş bir tiroid hormonu eksikliği ortaya çıkabilir. Ama hastada bu tiroid hormon eksikliği olmaya başlayınca tiroid bezi büyümeye başlıyor. Büyümeye başlayınca da hastanın ileri derecede büyürse bazen solunum sıkıntısına, yutmada güçlüğe yol açabiliyor. Ve tiroid hormonları azalmaya başlarsa da halsizlik, bitkinlik, günlük aktivite, hemen yorulmalar, fazla uyumalar meydana gelebilir. Bu normal, şu anda bütün sağlık ocaklarında dahil tiroid hormonlarına bakılmasıyla anlaşılabiliyor. Ama bazen hastamız şunu merak ediyor, bende iyot eksikliği var mıdır? Bu idrarda maalesef ölçülüyor ve bizim burada bile, yani çok özel bir yöntemle ölçüldüğü zaman her zaman ölçülemiyor tıp fakültesi kapasitesinde bile. Ve birkaç defa tekrarlamanız gerekiyor. O yüzden biz, rutinde önerilen bir şey değil. Çünkü iyot eksikliği olsa bile bizim için önemli olan onun tiroid hormonlarına yansıması, hastada bir şikayet olmasıdır. İyot eksikliği olana biz, eğer gebe değilse, her zaman söylüyorum, ekstradan tiroid hormonları normal olduğu sürece ekstradan özel bir tedavi vermiyoruz. İyotlu tuz kullanması yeterli olabiliyor.
1: Evet. Şimdi bir diğer vazgeçilmezi bölgemiz ürünlerinden kara lahana. Kara lahana da maalesef tabii tiroid hastalığına sebebiyet verdiği düşünüldüğü için çok suçlanır, ama son yıllarda aslında bunun böyle olmadığını da ifade eden uzmanlar var. Şimdi bunu da tabii iyot emilimine bağlıyor uzmanlar. Çünkü kara lahananın vücudun

0: iyot emilimini zorlaştıran bir yapıya sahip olduğunu söylüyorlar. Bununla ilgili sizin düşünceleriniz, bilgileriniz nelerdir efendim?
1: Evet, teşekkür ederim. O 2008-2009 yılları arasında yaptığımız çalışma sırasında tabii ki bunu bilimsel makale haline getirdik. O ara ben bunu epey araştırdım. Yani bu çünkü hep söylenirdi. Bu lahanadan bu ama onlar içinde guatrojen denen bir maddeler var. Ama onunla alakalı yine bilimsel anlamda konuşacak olursak herhangi bir bilimsel çalışma yok. Bu tamamen gözlemsel. Yani şöyle çıkmış. Karadeniz bölgesinde guatr fazla. Burada lahana fazla yeniliyor. Ondandır diye bir çıkarım
0: O zaman
1: yapılmış. Ama
0: boşuna yıllarca
1: herhangi...
0: suçladık kara lahanayı.
1: Evet. Onun dışında da aynı şu kelimeyi kodabı tersi de olmadığı için her gün her gün lahana yemiyorsan hiçbir sıkıntı yok diyorum. Haftada bir defa iki defa yemekte herhangi bir guatr olmasınız. Bu
0: Ama
1: kelimeyi
0: zaten
1: rahatlıkla
0: azı
1: söyleyebilirim.
0: karar, fazlası zarar demişler her şey için. Değil
1: Evet.
0: mi? Kara lahana için de bunu söylemek mümkün. O zaman
1: Evet.
0: sofralarımızdan eksik olmasın
1: Yok,
0: diyelim.
1: eksik
0: Yemeye
1: olmasın.
0: devam, içmeye
1: Haftada bir
0: devam.
1: lahana yemekli bir sıkıntımız yok yani.
0: Evet. Sayın Koçak, çok teşekkür ediyoruz
1: Rica
0: verdiğiniz
1: ederim.
0: değerli bilgiler için.
1: Rica ederim. Çok teşekkür ederim. Ben de böyle bir haftayı hatırladığınız için.
0: Ağzınıza sağlık, kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek
1: Sağ
0: dileğiyle.
1: olun, sağ olun. İyi çalışmalar.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ve Endokrinoloji Metabolizma Hastalıkları Uzmanı, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Mustafa Koçak telefon hattımızın ucundaydı. Kendisiyle iyot yetersizliği hastalıklarını önleme haftası kapsamında konuştuk.

Seda Bingöl ve Kerim Yağcı Tokat Reşadiye yöresine götürdüler. Başındaki yazmayı sarıya mı boyadın dedi sanatçılar. İbrahim Can'ın sesiyle Giresun Görele Çavuşlu köyüne gidiyoruz şimdi de sevgili dinleyicilerimiz. Biz hepimiz üç kardeş diyor sanatçı.

başında da kar mısın, boran mısın, da kar mısın, boran mısın, kar mısın, boran mısın? Sis dağın başında da kar mısın, boran mısın, da kar mısın, boran mısın, kar mısın, boran mısın?

0: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün Hayatın İçinden programında Hazal Sanat Evi kurucu eğitmeni Hazal Tanç Bekar'ı ağırlıyoruz. Sayın Bekar, hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Sayın Bekar, tabii TRT stüdyolarındaki ilk söyleşiniz olabilir belki ama
1: Evet.
0: öncesinde bu koridorlardan geçmişliğiniz var, değil mi?
1: Evet.
0: Biraz şöyle sizi söyleşimizin başında geçmiş yıllara mı götürelim? Hem de
1: Tabii biraz.
0: tanıyalım sizi bu vesileyle. Neler söylersiniz efendim?
1: Evet, kendimden biraz bahsetmek isterim. Öncelikle bu güzel davetiniz için tekrar teşekkür ederim. Ben Hazal Tanç Bekar. Sizlerin de belirttiği gibi çok küçük yaşlarda Türk Halk Müziği Gençlik Koronuz'da bu koridorlardan geçtim. Bugün bir eğitmen olarak tekrar bu binada olmak beni çok mutlu etti. Müzik hayatım 8-9 yaşlarında annemin, babamın beni bağlama dersine yönlendirmesiyle başladı. Tabii bir hobi olarak başladım ilk başta. Şimdi dönüp bakınca o küçük adımım benim hayatımın merkezi olmuş gerçekten. Bu vesileyle de izninizle bugün biricik annemin doğum günü. Onun
0: Harika.
1: doğum gününü kutlamak istiyorum. İyi ki beni bu müzikle tanıştırmış. Teşekkür
0: Ne
1: ederim
0: kadar
1: kendisine.
0: gururlandı şu anda sizi dinliyor. Selamlarımızı gönderiyoruz.
1: Teşekkür
0: Doğum
1: ederim.
0: gününü kutluyoruz efendim. Annenizin ismi neydi?
1: Dilek.
0: Dilek Hanım'ın doğum gününü kutluyoruz. Şimdi tabii bu dokunuşlar gerçekten çok önemli. Siz kendi hayatınızda bunu deneyimlediniz aslında, gördünüz. Ve şimdi de sanat evinde bu eğitimler veriliyor. Yine o size zamanında yapılan dokunuşlar gibi
1: Evet.
0: belki dokunuşlar öğrencilere yapılacak ve onlara da bu sanat aşkı aşılanacak, değil mi? Yani biraz da işin bu kısmı var. Ne görüyorsak onu veriyoruz. Sizin güzel bir hikayeniz var. Bundan dolayı verecekleriniz, tecrübeniz fazla. Şimdi sanat evini biraz tanıyalım. Nasıl kuruldu sanat evi? Hazal Sanat Evi diyoruz bu arada, değil mi?
1: Evet.
0: İsmini siz verdiniz
1: Evet.
0: herhalde. Evet. Peki nasıl kuruldu sanat evi? Yani o aşamaya nasıl geçildi? Evet, müzikle ilgilenmeye başladınız. Sonrasında enstrüman çalmaya mı başladınız? Sanat evi yolculuğu nasıl başladı? Neler
1: Tabii
0: söylersiniz?
1: kısaca bahsedeyim. Bağlama eğitimimden sonra Güzel Sanatlar Müzik bölümüne başladım. 2011 yılında Akçabat Güzel Sanatlar Müzik bölümünden mezun oldum. Hemen ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi Müzik Öğretmenliği bölümünden 2015 yılında mezun oldum. Üniversite eğitim hayatım boyunca enstrüman eğitimleriyle birlikte öğretmenlik deneyimime başladım. Şimdi Trabzon Üniversitesi Müzik Öğretmenliği bölümünde yüksek lisansımı devam ettiriyorum. Mezun olduktan sonra da yoğun bir şekilde enstrüman derslerine devam ederken artık kendi müzik evimi kurmayı planladım. Bu deneyimledikten sonra çalışmaları 2018 yılında Hazal Sanat Evi'ne kurdum. Şimdi değerli meslektaş arkadaşlarımla birlikte hem enstrüman eğitimi hem müzik bölümlerine hazırlık, akabinde uluslararası sertifikalı müzik programlarına hazırlık öğrencilerimiz var. Bu şekilde öğrencilerimizi destekliyoruz. 5 yaştan başlayıp yetişkinlere kadar uzanan bir yaş aralığımız
0: 7'den
1: var.
0: 70'e herkese destek oluyorsunuz
1: Evet,
0: sanat evinde.
1: kesinlikle. Bizim için önemli olan öncelikle müzik aletini, müziği sevmesi, istikrarlı bir şekilde, disiplinli bir şekilde devam ettikten sonra başaracaklarından hiç şüphemiz yok. Genelde şöyle bir yargı var. Yeteneği var mı, yok mu tarzında ama

0: Evet.
1: Şimdi tabii o yeteneğin ortaya çıkması için de bu çalışmalara başlaması gerekmez mi? Hep yetenekten bahsediyoruz ama o yeteneği keşfetmek de önemli ve herkes de göz bebeğinden herhalde kişideki istidadı anlayamaz Sayın Bekar.
0: Evet. Yine bu etapta ilk gözlemcilerimiz, ailelerimiz, onları tabii ki düşüncelerini, hissettikleri, çocuklarının yeteneklerini fark
1: Evet.
0: ettiği alanları dinliyoruz. Ama tabii ki süreç bize bambaşka bir yol da çiziyor. Örneğin piyanoyla başlayan bir öğrencinin bakıyoruz ki bir bağlamaya daha çok ilgisi ve ilgisi var. O tabii bize süreç
1: Evet,
0: gösteriyor
1: ama
0: ama.
1: müzikal altyapı da oluşmuş oluyor zaten, değil
0: Tabii
1: mi?
0: tabii ki. Zaten nota temelli
1: Evet.
0: öğrendikten sonra öğrenciler bir enstrüman değişikliğinde de notanın faydasını her zaman görür.
1: Evet. Bağlamayla başladım dediniz.
0: Evet.
1: Sonra
0: Ardından piyano
1: piyano
0: eğitimiyle
1: eğitimi
0: devam
1: aldınız.
0: ettim. Üniversitede de ana çalgı
1: Evet.
0: olarak yan flütle devam ettim.
1: Şu anda 3 enstrümanda eğitimlere devam ediyor musunuz? Eğitim vermeye devam ediyor musunuz?
0: Evet, bu enstrümanlar yanı sıra diğer enstrümanlarımız da eğitimlerini veren eğitmen arkadaşlarımız var kursumuzda. Birçok enstrüman eğitimlerimiz devam ediyor.
1: Evet. Bu arada o koridorlardan geçerken, TRT'nin koridorlarından geçip koro eğitimi alırken TRT Trabzon müdürlüğümüzde o dönemde size eğitim veren isimler de vardı.
0: Evet.
1: Onlardan birisi de Emine hocaydı,
0: Evet,
1: değil mi?
0: sevgili Emine Yıldızbak, Aytaç Göktürk hocamız. Onlar benim için çok değerli öğretmenler. Benim bu geldiğim seviyede mutlaka bütün öğretmenlerimin katkısı büyüktür. Hepsine sevgilerimi yolluyorum.
1: Evet. Şimdi sağ tarafımızda da hemen camın arkasında kendisini görüyoruz, değil mi? Bir sürpriz yaptı, geldi bile.
0: Aa.
1: Orada da şu anda Emine hocamız var. Ona da buradan selamlarımızı gönderelim hemen. Şimdi tabii süremiz de kısıtlı. Süremiz el verdiğince devam ediyoruz. Hazal Sanat Evi ile ilgili konuları konuşmaya. Eğitimler dedik ve bugün bu konu hakkında bilgiler verirken özel eğitim bireylerine yönelik verilen hizmetleri de konuşacağımızı söylemiştik. Böyle
0: Evet.
1: hizmetler de var
0: Evet.
1: Hazal Sanat Evi bünyesinde. Bunlar nelerdir ve bu hizmetler nasıl devam ediyor şu anda?
0: Kurumumuzda kesinlikle üzerinde durduğumuz konulardan biri de özel gereksinimli öğrencilerimizin sanat eğitimine erişebilir olması. Kurumumuzda şu anda devam eden otizm spektrum bozukluğu olan öğrencilerimiz, disleksi ve ataksi gibi farklı gelişimsel özellikleri olan öğrencilerimiz var. Kısaca bahsetmek gerekirse, otizm nörogelişimsel bir durum. Disleksi, farklı öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerimiz. Ataksi ise denge ve koordinasyonu etkileyen bir hastalık. Müzik eğitiminin bu öğrencilerimiz için yalnızca bir eğitim, enstrüman eğitimi olmasını düşünmüyoruz. Dikkat, motor gelişiminin yanı sıra özgüven ve kendini ifade etme becerilerinin önemli katkılar sağladığını düşünüyorum. Bu eğitimlerimiz şu şekilde devam ediyor. Öncelikle birinci hedefimiz öğretmene güvenmesi, hem velimizin hem öğrencimizin bizimle güvenli bir bağ kurması özel eğitimde. Ardından zaten gelişimsel düzeylerine göre, kesinlikle öğrenciye göre metotlarla öğrencilerimizi çalıştırıyoruz. Örneğin ataksi sorunu yaşayan öğrencilerimizde ilerleyen süreçlerdeki konuşma geriliğini şan derslerimizle, tekerlemelerimizle, ses çalışmalarımızla, dudak çalışmalarımızla kaslarını güçlendiriyoruz. Bu şekilde.
1: Bunlar aşılıyor aslında. Aşılamayan sorunlar değil. Yani müzikle bir anlamda terapi veriliyor diyebilir miyiz? Terapi yapılıyor. Yani enstrümanlar üretilerek, şarkılar söylettirilerek ve tekerlemeler yaptırılarak aslında böyle ifade etmek mümkün müdür durumu?
0: Ya tabii ki müzik alanımızın her alanında üzüldüğümüzde de mutlu olduğumuzda da bebekken bile ninnilerimizle müzik her aşamada bizim hayatımızda bizim için bir terapi olarak bakıyoruz biz de. Zaten müzik öğretmenliğinde artık işten ziyade o çocuğun gelişimi güzel bir yere gelmesi bizi en mutlu eden, motive eden

0: şeylerden biri.
1: Siz o değişimi, gelişimi gözlemliyorsunuz. Müzik öğretmeni olarak sanat evinde.
0: Evet.
1: Bundan dolayı şimdi tabii velilere tavsiyeleri sizden alalım son olarak. Neler söylersiniz ebeveyne?
0: Tabii, öncelikle ebeveynlerimiz çocuklarını iyi analiz etmeliler. Sanatın hangi alanında ilgisi olduğunu, diğer taraftan öğretmen ve ebeveynin şeffaf bir şekilde iletişim kurması bizim için değerli. Tabii ki bu uzun soluklu bir eğitim, disiplin gerektiren, ailenin de bu tempoya ayak uydurabilmesi gereken bir eğitim. Ebeveynlerimize hani beklemeden çocuklarının mutlaka deneyimlemelerini sağlamalarını öneriyorum. Bu şekilde.
1: Tabii süremizin sonuna geldik Sayın Bekar. Bundan dolayı şöyle toparlayacak olursak, Hazal Sanat Evi'ni konuştuk bugün. Eğitimleri anlattınız bize. Neler yapılıyor sanat evinde ve özellikle de günümüzde neler yapılıyor aslında. Bunları konuştuk. Biraz da şöyle geleceğe bakalım. Son olarak planlar, projeler nelerdir? Bununla da tamamlayalım söyleşimizi. Buyurunuz.
0: Evet, Hazal Sanat Evi'nde öğrencilerimizle birlikte gelişmeye devam ediyoruz. Sanatın herkes için ulaşabilir olması gerektiğine inanıyoruz. Amacımız sadece teknik beceri kazandırmak değil öğrencilere. Öğrencilerimizin kendilerini keşfettikleri, özgüven geliştirdikleri ve sanatla güçlü bir bağ kurdukları bir ortam oluşturmak en baştaki amacımız.
1: Bu amacı aslında bu amaçtan kopmadan eğitimlerine devam edecek
0: Evet.
1: sanat evi ve bu çerçevede de planlar var. Çok teşekkür ediyoruz
0: Ben teşekkür
1: Sayın
0: ederim.
1: Bekar verdiğiniz kıymetli bilgiler için. Tabii orada öğretmenlerimiz de var,
0: Tabii ki
1: değil mi?
0: birbirinden değerli
1: Değerli
0: öğretmenlerimiz.
1: öğretmenlerimiz. Onlara da çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben
1: Selamlar,
0: de
1: saygılar.
0: teşekkürler.
1: Görüşmek dileğiyle. Sevgili dinleyicilerimiz, Hazal Sanat Evi kurucu eğitmeni Hazal Tanç Bekar'la konuştuk bugün. Hazal Sanat Evi'ni konuştuk sevgili dinleyicilerimiz. Çalışmalarını konuştuk. Özel eğitim bireylerine yönelik verilen hizmetler de var sanat evi bünyesinde. 12.33 saatler Zeki Müren'in sesiyle devam ediyoruz. Kollarında öleyim diyor sanatçı.

başka bir şey istemem. Kollarında öleyim, başka bir şey istemem.

üzülme, başka bir şey istemem. Her şeyle gir kalbime, başka bir

başka bir şey istemem. Kollarında öleyim, başka bir şey istemem. Başka bir şey istemem.

0: Değerli dinleyicilerimiz, bu dakikalarda iklim değişikliğinin çay ve fındık tarımı üzerine etkilerini konuşacağız. Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Ali İslam telefon hattımızda. Sayın İslam, hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Nasılsınız efendim?
1: İyiyim. Sizleri sormalıyız. Dinleyicilere saygılar sunuyorum.
0: Bizlerdeyiz. Çok teşekkür ediyoruz Sayın İslam. Son günlerde tabii artan yağışlar var. Bunu da bazı uzmanlar iklim değişikliğine bağlıyor. Hatta öyle ki bazı barajlar taştı bile, değil mi
1: Evet.
0: Sayın İslam? Ve bölgemizin altını diyebileceğimiz iki ürün akıllara geldi hemen: çay ve fındık. Acaba

0: Onlarda durum ne olacak? Bu yağışlar sonrası. Şimdi çok yağarsa da sorun, az yağarsa da yine aynı şekilde sorun teşkil ediyor. Neler söylersiniz iklim değişikliğinin etkilerine baktığımız zaman çay ve fındık tarımı ile ilgili olarak? Buyurunuz.
1: Öncelikle şöyle başlayalım. İklim değişikliği malum son yıllarda gündemimize girdi. Bir bölgenin veya dünyanın genelinde uzun yıllar boyunca gözlenen sıcaklık, yağış, rüzgar, nem, fırtına gibi iklim faktörlerinde meydana gelen kalıcı değişimler olarak ifade ediyoruz.
0: Evet.
1: Günümüzde iklim değişikliği denildiğinde insan faaliyetleri sonucu atmosferde biriken sera gazlarının neden olduğu küresel ısınma ve buna bağlı değişimler anlaşılmaktadır. Şimdi Türkiye'deki benzer değişimler konusunda iklim değişimini gösteren somut faktörler artık hemen herkes tarafından biliniyor. Burada öncelikle daha sıcak geçen yazlar ya da ılık kışlar genel konular, bunlar daha çok dikkate çekiyor. Ancak ani dolu, sel veya fırtınalar, uzayan kurak dönemler, mevsim dışı sıcaklık değişimleri daha sık yaşanır olmaya
0: Evet, yani bu
1: başlamaktadır.
0: son dönemde yaşadıklarımızla iklim değişikliğinin bir parçası mıdır?
1: Evet, bu faktörlerin iklim değişikliğinin parçası olduğunu düşünüyoruz. Şöyle ki, uzun dönem süren sıcaklık değişimleri, örneğin dünyanın ortalama yüzey sıcaklığı 1,2 derece arttığı konusunda bilim adamlarının görüşleri var. Bu tabii sanayi öncesi döneme göre bu artış var. Bizler bu sıcaklıktaki artıştan ziyade ani değişimler bizi daha çok, yani bitkisel üretimi çok daha fazla etkiliyor. Yani bu faktörlerin bitkisel önem üretimdeki rolü çok daha önemli olduğunu söyleyebiliriz. Yani biraz önce de sizin de ifade ettiğiniz gibi yoğun yağışlar, taşkınlar, ani fırtınalar, bunlar da önemli etken.
0: Evet.
1: Şimdi bu genel değerlendirmeyi yaptıktan sonra arzu ederseniz fındık ile ilgili etkilere geçmek
0: Evet.
1: istiyorum.
0: Ve çayı da konuşacağız demiştik.
1: Evet,
0: Sonrasında da çay hakkında da
1: çayla
0: bilgileri alalım sizden.
1: sonrasında
0: Evet, önce fındık. Neler söylersiniz
1: devam
0: efendim?
1: ederiz. Şimdi bunların tabii bitkisel üretim olduğu için ortak yanları var. İklim değişikliğinin fındık tarımına etkileri, sıcaklık artışları, yağış rejimindeki değişimler ve ekstrem hava olaylarının artmasıyla ortaya çıkmaktadır. Fındık bitkisi iklim koşullarına duyarlı olduğundan bu değişimler verim ve kalite üzerinde önemli sonuçlar doğurmaktadır. Şimdi bu faktörleri biraz açalım. Örneğin kış dinlenme düzeninin bozulması üzerine etkisine bakacak olursak, dinlenme dönemi tam olarak gerçekleşemeyebilir. Çiçeklenme dönemi ve çiçek gelişimi düzensiz olabilir. Tozlanma ve döllenme de başarısızlıkla söz konusu olabilir. Diğer konu, ilkbahar geçti onların. İklim değişikliği nedeniyle kış sonu ve ilkbahar başında meydana gelen sıcaklıkların yükselmesiyle fındık bitkisi artık erken uyanmaya başlayabilir ve bu durumda hangi olumsuz sonuçlar çıkabilir? Erkek ve dişi çiçeklere, genç sürgünlere, yeni süren sürgünlere ve yeni oluşan meyvelere zarar vererek önemli ürün kayıplarının neden olabilir. Bir diğer konu kuraklık ve su stresi konusunda. Fındık tabi geleneksel olarak yağışlı bölgelerde
0: Evet.
1: yetiştirilmektedir. Yağışların azalması veya düzensiz olması sonucu meyve tutum ve gelişmesi yetersiz kalabilir. Meyve iriliği küçülebilir. Yani kabuk içini tam dolduramaz.
0: Randıman azalabilir yani.
1: Bundan dolayı olarak
0: Evet.
1: verim

0: düşebilir. Hatta randımanda önemli bir etki olan buruşuk iç oranının artmasını bekliyoruz. Ve özellikle yaz aylarında görülen kuraklıklar bu konuda önemli riskler oluşturmaktadır.
1: Evet, peki bu kahverengi kokarca gibi böceklerin ortaya çıkışının artmasına sebep olabilir mi? Bunun gibi böcekleri iklim değişikliğinin etkileri yüzünden daha fazla görme ihtimalimiz var mı Karadeniz'de?
0: Evet, bu da tabii son zamanlarda dikkate çeken, dikkate değer bir konu. Sıcaklık ve nem koşullarındaki değişimler bazı hastalık ve zararları da yayılmasını artırabilir. Bunlardan birisi kahverengi kokarca gibi bazı hastalıklar, hatta yeni zararlar da ortaya çıkabilir. Örneğin külleme sıcak ve nemli koşulları istiyor, daha fazla artabilir. Külleme, bakteriyel yayılmışlıklar gibi hastalıkların da artışına neden olabilir.
1: Olabilir. Şimdi tabii sulama demiştiniz bir önceki konuda. Aslında daha doğrusu yağışların azalmasından bahsetmiştiniz. Kuraklık riski, su stresi yaşayabilir demiştiniz fındık için. Bu da beraberinde sulama ihtiyacını getirebilir mi?
0: Şimdi şöyle ifade edelim. Fındık bitkisi yıllık olarak ortalama 700 milimetre yağış ister. Ve bunun büyük bir çoğunluğunun vejetasyon dönemine, yani Mart ile Ağustos, Temmuz sonu dönemde olmasını, yani 500-600 milimetrenin bu dönemde olması bekleniyor. Fındık üretiminde genellikle Haziran-Temmuz döneminde bitki su sıkıntısını, yani kuraklık stresine girmektedir. Bu nedenle malum böyle bir durum varken bir de iklim değişikliği ortaya çıktığında daha uzun süreli sulamaya ihtiyaç olabilir. Tabii burada sulamada aşırı yağış ve sel olaylarına bakmamız gerekiyor. Çünkü iklim değişikliğini bizler ekstrem hava olaylarının bitkisel üretimi daha fazla etkilendiğinden bahsediyoruz. Yani aşırı yağışlar ne yapabilir? Toprak erozyonuna
1: sebep olabilir.
0: neden
1: Yani bahçemizi sularken bir yandan da yağışların azizliğine uğramayalım değil mi? Denge olması lazım.
0: Evet, toprak erozyonu, heyelan, yine köklü bölgesindeki açılmalara ve besin maddesi kayıplarına sebep olmaktadır. Burada arzu ederseniz bir de iklim değişikliği bu şekilde devam ederse fındık üretim alanları nasıl değişir? Biraz da ondan.
1: Lütfen efendim, kısaca onu da alalım, sonra çayı konuşacağız.
0: Tamam.
1: Süremiz de yavaş yavaş tabii sona eriyor. Buyurun.
0: Kısaca üretim alanları nasıl değişebilir? Sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte gelecekte daha yüksek rakımlı fındık yetiştiriciliği için uygun hale gelebilir. Yani düşük rakımlardan yüksek rakımlara doğru kaymaya başlayabilir fındık üretim alanı ve düşük rakımlarda ise verimde önemli düşüşlerin gözlendiği ve beklenmektedir. Özet olarak iklim değişikliği, kış dinlenmesinin bozulması, ilkbahar genç donlarının artması, kuraklık, su stresi, aşırı yağışlar, hastalık ve zararlardaki artış veya değişimler ve sonuçta verim ve kalite kayıpları ile fındık tarımını olumsuz etkileyeceği düşünülmektedir.
1: Evet, böyle bir tablo çizmek mümkün fındıkla ilgili olarak, değil mi? Peki çay konusunda neler söylersiniz? Hemen onu da alalım sizden Sayın İslam. İklim değişikliğinin çay üzerindeki etkileri nelerdir ve gelecek projeksiyonunda neler görünüyor?
0: Şimdi çay konusunda da bazı konular tabii bitkisel üretim olduğu için ortak olduğunu düşünüyoruz. İklim değişikliğinin çay tarımının sıcaklık artışları, yağış rejimindeki değişimler ve ekstrem hava olayları yine benzer şekilde etkilediğini düşünüyoruz. Çay özelinde örneğin yağış rejimindeki değişmeler, çay bir kere düzenli ve yıl içerisinde dengeli bir yağış istiyor. Uzun süren kurak dönemler çayda sürgün gelişimini

0: yavaşlatmaktadır. Yaprak oluşumunda azalma, verimde düşme ve hasat periyodu da uzayabilir. Bu bakımdan özellikle ilk sürgün döneminde yaşanan su stresi ürün miktarını olumsuz etkiler. Sıcaklık konusunda çay bitkisinin sıcaklığa tepkisi aşırı sıcaklıklardan olumsuz etkilenmektedir. Eğer yağışta sıkıntı söz konusu ise yapraklarda güneş yanıklıkları ve böylece bitki strese girer ve stres sonucu ise sürgün oluşumunda kalitede önemli değişimler meydana gelebilir ve özellikle çay bölgemizde kuraklıkla beraber biraz önce ekstrem hava olaylarından bahsettik. Çay bölgemiz genellikle eğimli araziler üzerinde kuruldu. Bu sebeple aşırı yağışlar toprak erozyonunu artırmakta ve böylece ciddi heyelan riskini ortaya çıkarmaktadır. Bu nedenle özellikle eğimli çay bahçelerinde bu durum önemli bir sorun olduğunu söyleyebiliriz. Yine benzer şekilde örneğin hastalıklara bahsettik, kalite kayıplarını bahsettik. Yani ekoloji, sıcaklık ve nemin artması veya değişmesiyle beraber yeni hastalıklar da, yeni zararlar da ortaya çıkma ihtimali veya mevcut bir zararlının daha fazla yayılması ihtimali ortaya çıkacağını düşünüyoruz.
1: Evet, çay içinde, fındık içinde aşağı yukarı senaryolar aynı aslında. Değil mi? Hem yaşanan hem de yaşanması muhtemel senaryolar.
0: Kesinlikle.
1: Evet. Şimdi bundan dolayı alınması gereken önlemler var. Muhakkak o da bir başka konunun başlığı olsun. Bugün özellikle etkilerini konuşacağız demiştik.
0: Evet.
1: Ne durumda? Şu anda son tabloyu masaya yatıracağımızdan bahsetmiştik. Son olarak iklim değişikliğinin çay ve fındık tarımı üzerindeki etkilerini değerlendiriyoruz. Toparlayacak olursanız neler söylersiniz?
0: Evet, o
1: Kısaca.
0: halde sonuç olarak kısa bir özetle, kısa bir tavsiyeyle bitirmek istiyorum. Sonuç olarak iklim değişikliği artık bugün etkilerini hissettiğimiz bir gerçektir. Özellikle Karadeniz bölgesinin iki önemli ürünü olan fındık ve çay, değişen sıcaklıklar, değişen yağışlar, kuraklık ve aşırı hava olaylarından doğrudan etkilenmektedir. Ancak alınacak doğru önlemlerle bu etkileri azaltmak mümkündür. Burada kısaca birkaç başlık halinde alınabilecek önlemleri sıralayarak bitirmek istiyorum.
1: Buyurun.
0: Bu konuda sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması, iklime dayanıklı çeşitlerin geliştirilmesi, su ve toprak kaynaklarının korunması ve üreticilerin bilinçlendirmesi önem taşımaktadır. Unutmayalım ki üretimin devamı için iklim değişikliğine karşı hep birlikte sorumluluk almamız gerekmektedir. Bu vesileyle beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim ve tüm üreticilerimize bol ve bereketli bir sezon diliyorum. Sağlıcakla kalın.
1: Sayın İslam, çok teşekkür ediyoruz efendim. Ağzınıza sağlık, kolaylıklar diliyoruz size. Sevgili dinleyicilerimiz, iklim değişikliğinin çay ve fındık tarımı üzerine etkilerini konuştuk. Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Ali İslam bizlerle birlikteydi. Kendisinden aldık değerli bilgileri. Ve çay, fındık deyince tabii hemen aklımıza üreticiler geliyor. Tüketimden önce. Bundan dolayı üreticilerimize selamlarımızı gönderiyoruz. Bol kazançlar diliyoruz. Çayda da ilk sürgünün artık yavaş yavaş sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Toprağa emeğiyle yoğuran tüm üreticilerimize, tarım işçilerine selamlar sevgiler efendim Trabzon Radyosu'ndan. Ve sevgili dostlar, bugün de geldi çattı ayrılık vakti. Serpil Aydemir hazırladı bugünkü programı. Ayrıca Yiğit Yavuz yapımcı koltuğundaydı, destek verdi bugün bize. Atilla Kurt sesimizi ulaştırdı. Mikrofon başında ben Tutuş Fidan programı sundum. Son bir şarkıyla bugünkü yolculuğumuza noktayı koyuyoruz. Hoşça kalın.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler sayın dinleyiciler. 13 Ana Haber Bülteni ile sizlerleyiz. Ben Meltem Ersan. Önce haber özetleri. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'de mutlak butlan kararının ardından yaşananlarla ilgili olarak Türkiye'nin kayıkçı kavgalarına değil, güç birliği yapmaya ihtiyacı var dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yargıtay, CHP kararını bir an önce vermeli dedi. ABD ve İran arasındaki müzakerelerde belirsizlik sürüyor. ABD Başkanı Trump'ın soykırımcı Netanyahu'yu telefonda azarladığı iddia edildi. İşverenlerin çalışanlara ait yüz ve parmak izi gibi biyometrik verileri kullanarak mesai saati takibi yapması yasaklandı. Özetlerin ardından haberlere geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'de mutlak butlan kararının ardından yaşananlarla ilgili olarak Türkiye'nin kayıkçı kavgalarına değil güç birliği yapmaya ihtiyacı var dedi. Dün Ankara'da düzenlenen kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurultay salonlarından mahkeme koridorlarına taşan bu siyasi ve hukuki mücadelenin hiçbir yerinde yokuz, olmadık, olmayacağız dedi.
2: Ülkemizin yeni sürüm kayıkçı kavgalarına değil, başta terörsüz Türkiye sürecimiz olmak üzere 86 milyonu ilgilendiren meselelerde ortak zeminde buluşmaya, mutabakata, güç birliği yapmaya ihtiyacı vardır. Kurultay salonlarından mahkeme koridorlarına taşan bu siyasi ve hukuki mücadelenin hiçbir yerinde yokuz, olmadık ve olmayacağız.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısından ardından yaptığı konuşmada tarihi bir sorumluluğumuz var dedi.
2: Siyasi ikballeri için huzursuzluk üretmeye çalışanlar unutmasınlar ki bu toprakların mayası şiddete, numayişe, sokak terörüne, hukuk tanımazlığa prim vermez. Biz de hangi bahaneyle olursa olsun sokaklarımızın karıştırılmasına, milletimizin kutuplaştırılmasına, halkımızla güvenlik görevlilerimizin karşı karşıya getirilmesine müsaade etmeyiz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında terörsüz Türkiye hedefindeki kararlılığı vurguladı.
2: Terörsüz Türkiye sürecini her türlü polemikten uzak ele almak, çözüm çabalarına samimiyetle katkıda bulunmak siyaset kurumunun görevidir. Biz iktidar ve ittifak olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yapıcı olmaya, kucaklayıcı olmaya, birleştirici olmaya özen göstereceğiz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze'den Lübnan'a, Yemen'den Sudan'a kadar birçok yerde yaşanan acıyı ve gözyaşını da hatırlatarak Türkiye'nin bir istikrar adası olduğunu söyledi.
2: Bugün hamdolsun diplomaside güçlü bir Türkiye var. Savunma sanayinde destan yazan bir Türkiye var. Ekonomide, enerjide, ticarette söz ve etki sahibi bir Türkiye vardır. Bölgesel gerilimlerin ortasında istikrar adası olan bir Türkiye vardır. İktidar ve ittifak olarak tarihi değişimlerin yaşandığı bir dönemde tarihi bir sorumluluk üstlendiğimizin gayet idrakindeyiz. Bizim tek derdimiz vardır. O da Türkiye'dir. Türkiye yüzyılının inşasıdır.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'deki kutuplaşmanın derinleştiğini belirterek yaşananların CHP'nin kurumsallığına yakışmadığını ifade etti. Bahçeli, Yargıtay, CHP kararını bir an önce vermeli dedi. CHP'li belediyelere ilişkin yolsuzluk soruşturmalarını da hatırlatan Bahçeli, CHP her şeyden önce kendi arınmasını yapmalı ifadesini kullandı. MHP Genel Başkanı

0: Bahçeli, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen grup toplantısında konuştu.
1: Manevi iklimiyle barış, huzur ve kardeşlik zemini olan bayram, Cumhuriyet Halk Partisi açısından kucaklaşmak yerine kutuplaşmanın derinleştiği bir zamana dönüşmüştür. Yaşanan gelişmeler Cumhuriyet Halk Partisi kurumsallığına yakışmayan bir seviyeden siyasi kültürümüze ve demokrasimize zarar verici bir noktaya doğru ilerlemektedir. Beklentimiz hukuki ve siyasi mücadele yerine fiziki mücadele gibi toplumsal huzuru bozacak, provokasyonları arttıracak, tehlikeli söylem ve eylemlerden kaçınılmasıdır. Mahkeme kararına yönelik itiraz merci olan Yargıtay, konunun hassasiyetine binaen vaki itiraza yönelik kararını bir an önce vermelidir. Cumhuriyet Halk Partisi her şeyden önce kendi arınmasını yapmalı, toplumun hassasiyetlerini gözeterek arınmalı ve durulmalıdır. Türkiye başta milli güvenliği tahkim etmek üzere bölgenin yeniden huzura ve istikrara kavuşması için uğraş verirken Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir gündem yansılaması içerisinde patinaj yapmasının kimseye faydası olmayacaktır.
0: CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın yanı sıra Özgür Özel ve Veli Ağbaba'ya yakınlığıyla bilinen iş insanı Turgut Koç ifade verecek. Özkan Yalım ve Turgut Koç'un ifadesi İstanbul'daki Çağlayan Adliyesi'nde alınacak. Rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma suçlamaları nedeniyle tutuklanan Özkan Yalım, etkin pişmanlık kapsamında 3 kez ifade vermişti. Yalım, Özgür Özel'in genel başkanı Başkanlığını desteklemek için delegelerle görüştüğünü ve 115 delegeden imza topladığını öne sürmüş, bazı delegelerin çocuklarının CHP'li belediyelerde işe alınması karşılığında destek verdiğini savunmuştu. CHP delegesi olan Turgut Koç ise uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklu bulunuyor. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının görülmesine ilk duruşmanın 43. oturumuyla devam ediliyor. Silivri'deki İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve 68'i tutuklu 414 sanığın yargılandığı davada şimdiye kadar 55 tutuklu sanığın savunması tamamlandı. Bugünkü oturum tutuklu sanık Yunus Göçer'in savunmasıyla başladı. Dünkü oturumda savunma yapan tutuklu sanık Vedat Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Kültür Anonim şirketine iş yapmalarına rağmen başka firmalara faturalar kestiklerini söylemişti. Daha sonra savunması alınan tutuklu sanık Alper Aydın ise reklamcılık yaptığını, 4 genel seçim, 3 yerel seçim ve 1 referandumda iş yaptığını, parasını aldığını ifade etmişti. Hafta sonu 6 belde ve 362 mahallede ara seçim yapılacak. Belde statüsü kazanan Tokat'ın 4, Gümüşhane ve Nevşehir'in birer yerleşim yerinde belediye başkanı ve belediye meclis üyeleri için sandık kurulacak. Yurt genelindeki 362 mahallede de muhtar ve ihtiyar heyetleri belirlenecek. Seçimlere 27 siyasi parti katılacak. Sabah 8'de başlayacak oy verme işlemi saat 17'de sona erecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret amacıyla gittiği Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de temaslarda bulundu. Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb tarafından kabul edilen Kurtulmuş, Finlandiya Parlamentosu Başkanı Jussi Halla-aho ile de bir araya gelecek. Kurtulmuş'un başkent Helsinki'deki temasları sırasında iki ülke ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak. Numan Kurtulmuş, değişen dünyada Türkiye konulu etkinlikte milletvekillerine hitap edecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş, Finlandiya'daki temaslarının ardından resmi ziyaret amacıyla İsveç'in başkenti Stockholm'a gidecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan resmi ziyaret gerçekleştirdiği Singapur'da temaslarda bulundu. Hakan Fidan bu çerçevede Singapur Başbakanı Lawrence Wong ve üst düzey yetkililerle bir araya geldi. Görüşmelerde iki ülke arasında savunma sanayi alanındaki işbirliğinin derinleştirilmesine yönelik adımlar ele alındı. Hakan Fidan'ın Singapur temasları sırasında ticaret, enerji ve yatırım konularıyla bölgesel gelişmelerde ayrıntılı bir şekilde değerlendirildi. Rusya-Ukrayna savaşıyla Gazze'de bölgedeki insani tablo, İran, Hürmüz Boğazı, Suriye ve Güney Çin Denizi'ndeki son durum hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. İran devrim muhafızları Irak'ın Umm Qasr limanı yakınlarında ABD'ye ait bir kargo gemisini vurduklarını açıkladı. Geminin seyir füzesiyle hedef alındığı bildirildi. İran'dan yapılan açıklamada misilleme sırasında ABD ordusunun Umman Körfezi'nde İran'a ait Lion Star adlı gemiyi hedef almasına yanıt olarak gerçekleştirildiği belirtildi. ABD ve İran arasındaki müzakerelerde belirsizlik sürüyor. İran, ABD ile arabulucular üzerinden yürütülen müzakerelerin askıya alındığını duyursa da Washington, Tahran'la anlaşmanın yakın olduğu görüşünde. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşmanın gelecek hafta içinde gerçekleştirilebileceğini söyledi. ABC News haber kanalının sorularını yanıtlayan Trump, İran'ın müzakereleri askıya almasına ilişkin krizi çözdüğünü savundu. Bugün ufak bir aksaklık yaşandı, ancak bu durumu çok hızlı bir şekilde düzelttim, dedi. Trump, İran'la işlerin gayet iyi gittiğini söyledi. İran basını ise görüşmelerdeki nihai metnin değerlendirildiğini, ABD'ye henüz cevap verilmediğini yazdı. Bu arada İran, Hürmüz'deki son durum hakkında açıklama yaptı. Açıklamada son bir günde 24 geminin İran'dan izin alarak koordinasyon içinde Hürmüz Boğazı'ndan geçtiğini duyurdu. Katliamcı İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor. Lübnan'ın güneyine hedef gözetmeden bombalayan İsrail'in son bir haftada düzenlediği saldırılarda 88 kişi öldü. Lübnan'da 2 Mart'tan bu yana devam eden saldırılarda ölenlerin sayısı 3500'e yaklaştı. Yaralananların sayısı ise 10.000'i geçti. İsrail, Lübnan'ın güneyindeki birçok beldeyi işgal etti. Bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısı 1 milyonu aştı. Katliamcı Netanyahu'nun Lübnan'da işgal alanını genişleteceklerini açıklamasının ardından İsrail güçleri bölgede yeniden katliam yapmaya başladı. İran'sa saldırılar nedeniyle ABD ile müzakereleri durdurdu. ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve Hizbullah'la görüştüğünü, çatışmaların duracağını söyledi. Soykırımcı Netanyahu ise Lübnan'ın güneyine saldırmaya devam edeceklerini belirtti. İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz da Lübnan'da ateşkes olmadığını savundu. İsrail askeri unsurlarının Lübnan'ın güneyine işgale devam edeceğini söyledi. Gelişmelerle birlikte bölgede gerilimin had safhada olduğu vurgulandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın soykırımcı Netanyahu'yu telefonda azarladığı iddia edildi. Söz konusu iddia ABD merkezli Axios haber sitesinde yer aldı. ABD'den iki yetkiliye dayandırılan haberde Trump'ın Netanyahu'ya Lübnan konusunda çok sinirlendiği ve telefon görüşmesinde ağır hakaretler ettiği iddia edildi. Trump'ın İran'la müzakere sürecini baltaladığı gerekçesiyle Netanyahu'ya "Sen aklını kaçırmışsın," dediği belirtildi. Haberde Trump'ın Netanyahu'ya hakkındaki yolsuzluk davalarını da hatırlattığı ve "Ben olmasaydım hapisteydin, seni ben kurtarıyorum, herkes senden nefret ediyor," sözleriyle tepki gösterdiği ifade edildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye vizyonunun büyük ve güçlü Türkiye ideali doğrultusunda atılan bir adım olduğunu söyledi. Çiftçi, Erzurum'da yaptığı açıklamada terörsüz Türkiye'nin güvenlikten taviz anlamına gelmediğini belirtti.
2: 40 yılı aşkın süredir mücadele ettiğimiz bölücü terör örgütü ve uzantıları ülkemizin aydınlık geleceğine gölge olmuştur. Ancak devletimizin yurt içinde ve yurt dışında yürüttüğü kararlı mücadele neticesinde terör örgütü bitme noktasına getirilmiştir. Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlatılan terörsüz Türkiye süreci Kerim Devlet aklının stratejik yaklaşımıdır. Atılan her adım binlerce yıllık devlet aklıyla atılmaktadır. Ancak altını çizerek ifade ediyoruz ki terörsüz Türkiye hedefi güvenlikten taviz anlamına gelmemektedir. Kamu düzeni ve güvenliğimize tehdit oluşturacak hiçbir duruma ve sınamaya izin veremeyiz.
0: Sayın dinleyiciler, çalışanların mesai takibi amacıyla biyometrik veri işlenmesi hakkındaki ilke kararı resmi gazetede yayımlandı. Karar, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından alındı. Kararla işverenlerin çalışanlara ait yüz ve parmak izi gibi biyometrik verileri kullanarak mesai saati takibi yapması yasaklandı. Kararda açık rıza şartına dayansa bile bu verilerin işlenmesinin kanuna aykırı olduğu vurgulandı. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, mesai takibinin şifreli ya da çipli çipli kimlik kartları, geleneksel imza ve kağıt bazlı devam çizelgeleri ya da denetçi gözetiminde giriş gibi alternatifler.

0: alternatif yollarla sağlanması gerektiğini kararlaştırdı. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'de mutlak butlan kararının ardından yaşananlarla ilgili olarak Türkiye'nin kayıkçı kavgalarına değil, güç birliği yapmaya ihtiyacı var dedi. MHP Genel Başkanı Bahçeli, Yargıtay CHP kararını bir an önce vermeli açıklamasını yaptı. ABD ve İran arasındaki müzakerelerde belirsizlik sürüyor. ABD Başkanı Trump'ın soykırımcı Netanyahu'yu telefonda azarladığı iddia edildi. İşverenlerin çalışanlara ait yüz ve parmak izi gibi biyometrik verileri kullanarak mesai saati takibi yapması yasaklandı. Spor. A Milli Futbol Takımı Dünya Kupası karşılaşmaları öncesinde performansını ortaya koydu. Ay Yıldızlar 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya'ya 4-0 yendi. Galatasaray Kulübü'nün olağan seçimli genel kurulunda yeniden başkanlığa seçilen Dursun Özbek'le yönetim heyeti mazbatalarını aldı. Sorumluluklarının arttığını belirten Özbek, geçmiş dönemde yaptıklarımızdan daha iyisini ortaya koymaya çalışacağız dedi. Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final ilk maçında Anadolu Efes'i konuk etti. Sarı lacivertler uzun süre geride götürdükleri karşılaşmayı 60-59 kazandı.
1: Hava durumu.
0: Yurt geneli parçalı çok bulutlu, İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Yalova, Bursa, Sivas, Kastamonu, Samsun, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yurdun kuzeydoğu kesimlerinde biraz azalacak olan hava sıcaklığı genellikle mevsim normalleri civarında, Marmara'da ise mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklığı Ankara, Bolu, Tokat ve Tunceli 27, İstanbul, Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Malatya, Elazığ ve Mardin 29, İzmir, Aydın, Denizli, Kahramanmaraş ve Kilis 33, Kocaeli, Adana, Gaziantep, Adıyaman ve Diyarbakır 32, Muğla, Hatay ve Konya 28, Antalya, Kayseri ve Kastamonu 26, Nevşehir 24, Düzce 30, Sinop 23, Samsun, Giresun ve Trabzon 21, Rize ve Van 22, Kars 19, Erzurum 20, Şanlıurfa 34 derece.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
0: Kızılcahamam, Kahraman Kazan Ankara yolunun 51 ile 54. kilometreleri arasında yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kahraman Kazan istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Fethiye Söğüt yolunun ilk 4 kilometresinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Iğdır Aralık Dilucu sınır kapısı yolunun 39 ile 42. kilometreleri arasında yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: Sayın dinleyiciler, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 13 ana haber bültenini dinlediniz.
3: Reklamlar.
4: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Euro Repar Car Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Euro Repar Car Servis. Her marka araca güvenilir servis.

0: Reklamlar.
1: 24 yıllık hasret bitti. Bizim çocuklar Dünya Kupası'nda. Futbolun kalbi yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'yla Amerika, Kanada ve Meksika'da atacak. Nefes kesen 104 maç, A milli takımımızın dev mücadelesi. 39 gün sürecek büyük heyecan 11 Haziran'dan itibaren TRT ekranları.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: TRT Radyo 1'den, Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Başladık aileceden size seslenmeye. 13.21 saat ve 2 Haziran Salı bugün. Programımızı Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray hazırladı. Kerem Arıkaya teknik yönetmenimiz, mikrofonda ben Beyza Aktaş Kanarya sizinle birlikteyiz. 13.50'ye dek de burada olacağız, size sesleneceğiz. Biliyorsunuz bir çocuğun hayatına dokunmak, ona güvenli bir yuva olmak, sevgiyle büyümesine eşlik etmek hayattaki en önemli uğraşlardan biri. Bugün biz de stüdyomuzda bu alanda yıllardır önemli çalışmalar yürüten, pek çok çocuğun ve ailenin hayatına dokunan, hatta çocuklar bizim hayatımıza dokunuyor aslında diyen değerli bir konuğumuz var. Korev Koruyucu Aile Evlat Edinme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ülke Aydeniz stüdyomuzda olacak sevgili dinleyenler. Koruyucu ailelik hakkında merak edilen her şeyi, evlat edinmeyle farklarını, ailelerin merak ettiği konuları konuşacağız. Aynı zamanda 30 Haziran'da Koruyucu Aile Günü bir farkındalık günü olarak kutlanıyor ve biz bununla ilgili de yine sohbetimizde birçok konuya yer vereceğiz. Ülke Aydeniz bizimle birlikte olacak. Ailece başladı. Ülke Aydeniz stüdyomuzda. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Teşekkür ederim. Hoş bulduk Beyza Hanım.
0: Sizi geçen aylarda bir kez daha ağırlamıştık. Daha çok sizin hikayenizden bahsetmiştik. Sizin hikayenizde yaşadıklarınızdan, koruyucu ailenin size nasıl bir etkisi olduğundan konuşmuştuk. Hı-hı. Bugün yine birçok konuya değineceğiz. Koruyucu ailelikle ilgili merak edilenleri konuşacağız. Bu ayın sonunda da zaten 30 Haziran'da bir koruyucu aile günü var.
1: Evet.
0: Onunla başlayalım mı? Koruyucu aile günü ne zamandır var ve bugün neden önemli bizim için?
1: 3 senedir var Koruyucu Aile Günü. Aslında yeni bir gün. Biz dernek olarak çok emek verdik bugünün kutlanmasına. Çünkü koruyucu aileliğin tüm toplum tarafından bilinmesi bizim için çok önemliydi. Daha çok evlat edinmeyi biliyor toplumumuz. Evet. Koruyucu ailelik kavramını söylediğimiz zaman genelde o ne diye bir soru geliyordu bize. Ve aynı zamanda da koruyucu aileliği bilenler de doğru bilmiyordu. Hmm. Aslında bugünle beraber bir farkındalık yaratmak, kavramı Türkiye'ye, Türk halkının zihnine yerleştirmek ve tabii daha çok çocuğun hayatına dokunmak üzere böyle bir gün olmasını çok arzu etmiştik. 3 yıl önce de günümüz kabul edildi. 30 Haziran aynı zamanda Çocuk Esirgeme Kurumu diye bilinen ve daha önce Atatürk tarafından Himaye-i Etfal adıyla kurulan cemiyetin kuruluş yıl dönümü. Aslında anlamlı bir gün. Onun için 30 Haziran seçildi. Devlet koruması altındaki çocuklar, çünkü o dönemde biliyorsunuz Himaye-i Etfal'de, sonrası da Çocuk Esirgeme Kurumu'nda yaşıyorlardı. Tabii bizler dernekler olarak, işin içerisinde olan kişiler olarak koruyucu aileliği olabildiğince anlatmaya çalışıyoruz ama bunun devlet tarafından ve diğer bütün kurumlar ve kuruluşlar tarafından sahiplenilmesi, hı hı, ve o güne özel planlamalar yapılması, duyurulması, koruyucu ailelerin bir araya gelmesi, çocukların bir araya gelmesi, kavramın bilinir olması ve normalleşmesi açısından çok önemliydi. Mutlaka arkasında devlet gücünün olması lazım. Çünkü bu tür mekanizmaların yayılabilmesi için. Bu anlamda da Koruyucu Aile Günü'nün onaylanmış olması ve kutlanıyor olması çok kıymetli. O gün şu anda bakanlığın da hazırladığı programlar var. Derneklerin de hazırladıkları programlar var. Koruyucu aileler bir araya geliyorlar. Çocuklara özellikle şenlikler, çeşitli etkinlikler yapılıyor, hı-hı, eğleniyorlar. Bir çocuk için aslında benim gibi başka çocuklar da var. Bu bir normal süreç diyebilmek.

0: eğlence gibi gözükse de tabii toplumun koruyucu ailelik kavramını bilmesi o gün birçok kişi paylaştığı için ve etkinlik yaptığı için bu da çok kıymetli oluyor bizler açısından.
1: Evet, bu arada yapılan çalışmalar da var devlet kademesinde yaygınlaştırılmasına yönelik daha
0: Evet.
1: iyi tanınmasına.

0: ilgili bir takım çalışmalar yapıyor. Diğer kurumlar sahipleniyorlar konuyu. Dolayısıyla o gün hakikaten bir anda bir farkındalık yaratmaya yönelik önemli bir adım atılmış oluyor her seferinde. Ve belki o gün duyan bir kişi koruyucu
1: Tabii.
0: aileliği, bir çocuğun hayatına dokunmak, koruyucu aile olmak gibi bir isteğe sahip olabiliyor. Belki de bir çocuğun hayatı değişiyor. Çünkü aslında hep söylüyoruz ya, o bir çocuk bile o kadar kıymetli ki, bir çocuğun bile hayata
1: Tabii
0: tutunması,
1: ki, tabii ki.
0: travmalarının iyileşmesi,
1: Ne kadar
0: sevgiyle
1: önemli.
0: büyümesi.
1: Belki o çocuk kimlere dokunacak? Onun
0: Elbette.
1: dokundukları kimlere dokunacak? Öyle bir zincirleme durum ki bu. Bunun tahayyülü zor zaten.
0: Kesinlikle öyle. Biz
1: Evet.
0: hep söylüyoruz, oradan bir Atatürk çıkmayacağını biliyoruz
1: Evet, tabii
0: aslında.
1: ki.
0: Ve bir de tabii burada şunu da vurgulamak lazım, sizin söylediklerinize ek olarak, koruyucu ailelik aslında nesilleri kurtaran, nesillerin
1: Evet.
0: döngüsünü kıran, o travma döngüsünü, yoksulluk döngüsünü, hastalık varsa o döngüyü ya da işte hani o olumsuz döngüyü kıran, sonraki nesilleri de iyileştiren bir sistem. Ha, sadece o çocuk iyileşmiyor aslında. İyileşen bir çocuk hem kendisine, hem topluma, hem bundan sonraki nesillere, kendi nesillerine de faydalı oluyor. Dolayısıyla koruyucu ailelik aslında nesillere dokunan bir sistem.
1: Evet, bir anda birçok yılı kurtarmış oluyoruz
0: Evet.
1: aslında. Sadece o yılı, o insanı değil,
0: Evet.
1: birçok kişiyi. Şimdi yanlış anlaşılan ve yanlış bilinen şeyler var diyoruz. Mesela şöyle algılanabiliyor. Uzaktan destek vermek gibi.
0: Evet.
1: Koruyucu aileyim ya, ben onu orada duruyor ve ben onu koruyorum. Ona işte belki maddi destekte bulunuyorum. Belki arada bir ziyaret ediyorum diye düşünebiliyorlar. Aslında koruyucu ailelik böyle bir şey değil. Sizden aslını dinleyelim.
0: Evet. Şimdi çok koruyucu aileliğe uygun çocuklar devlet koruması altındaki çocuklar. Çeşitli sebeplerle biyolojik aileleriyle yaşayamayan çocuklar. Olumsuz yaşam şartları var ve bu yaşam şartları çocuklar için uygun değil. İhbarlarla ya da ailelerin, biyolojik ailelerin kendi tercihleriyle çocuklar koruma kararı alınarak kurum bakımına yerleştiriliyor. Nedir
1: Anne
0: kurum
1: ve babası
0: bakımı?
1: olmayanlar da olabiliyor
0: Evet,
1: mu?
0: olabiliyor ama buradaki çocuklar daha çok anne babası olan, ancak orada yaşaması mümkün olmayan, onların
1: Evet.
0: yanında yaşaması mümkün olmayan çocuklar. Genellikle anne babası olmayan çocuklar evlat edinmeye uygun çocuklardır ve o statüde çocuklardır. Bazen yaşı büyük olduğunda yine kurum bakımında olabilirler ve koruyucu aile yanına yerleşebilirler. Çünkü genelde biliyorsunuz evlat edinme için küçük çocuklar daha
1: Tabii.
0: çok tercih ediliyor, demek de çok hoşuma gitmiyor kelime olarak ama
1: Ama öyle,
0: evet
1: evet. Yani bu
0: yani.
1: da bilindik bir
0: Evet,
1: gerçek.
0: dolayısıyla
1: Evet.
0: orada kurum bakımında olan bu nitelikte çocuklarımız da var elbette, evlat edinmeye uygun ama temelde biyolojik aileleri yaşayan, ancak o yaşam şartlarının çocuklara uygun olmadığı evler diye düşünelim. Sevgi evleri diye biliniyor toplumda ama çocuk evleri ve çocuk evleri sitesi. Eskiden yuvalar, yurtlar vardı. Onlar kapatıldı. Koğuş bakımı çocuklar için son derece olumsuz sonuçlar doğuran bir sistemdi. Çoklu bakım modellerinde çocukların sevgi görmesi, birebir ilgi görmesi son
1: Tabii.
0: derece zordu.
1: Tabii.
0: Şu anda elbette biraz daha iyi şartlardalar. Daha küçük birimlerde, 5 ile 10 çocuğun kaldığı birimlerde, ya site şeklindeki evlerde ya da daire şeklindeki evlerde çocuklar yaşıyorlar. Ancak tabii bu da yeterli değil. Belki çocuklar o fiziki korunmayı çocuklara sağlayabiliyor bu ortam. Elbette hani o devletin şefkat eli dediğimiz, elin de onlara dokunması çok kıymetli ve güvende oluyorlar mutlaka. Elbette olumsuzluklar da oluyor yani, yaşanan bir takım sorunlar olmakla beraber biyolojik ailelerinde olmamaları ve devlet koruması altında olmaları elbette her zaman daha çok tercih edilen bir durum. Ancak tabii yeterli değil. Ana nokta bu işte, burada koruyucu ailelik devreye giriyor. Koruyucu ailede çocuklar sizin de az önce söylediğiniz gibi devlet kurumlarında, çocuk evlerinde, çocuk evleri sitelerinde ziyaret edilerek yaşayan çocuklar değil, çocuklarımız bizimle birlikte yaşıyorlar. Biz aslında biyolojik aileden hiç fark olmayan aileleriz, sürekli birlikteyiz. Ancak ne farkımız var? Çocukların biyolojik aileleri oldukları için soyadları değişmiyor. Yasal bağ kurulmuyor, soy bağı kurulmuyor aramızda. Ve biz devletle aslında çocukların bakımını birlikte üstleniyoruz. Çünkü aynı zamanda denetleniyoruz. Bir çocuğun hayatına dokunabilecek bir ailenin kim olduğu, ne yaptığı, çocukla nasıl bir bağ kurduğu, ona nasıl davrandığı, yeterli sevgiyi verip vermediği, travmalarını iyileştirmeye yönelik çalışıp çalışmadığı da denetleniyor aynı zamanda.
1: Çok yoğun denetim var. var değil mi? Başta kabul ediliş aşamasında da sonrasında da.
0: Evet, şimdi başlangıçta tabii bazı şartlar var. Hı-hı. Herkesin koruyucu aile olması mümkün değil. O şartları sağladıklarında ve inceleme süreci var. Bu inceleme süreçleri de başvurunun yoğunluğu.

0: Yoğunluğuna, bulunan ile göre değişmekle beraber genellikle 3 ayla 1 yıl arasında değişiyor. Aileler çok detaylı inceleniyor. Aile bireylerinin tamamı, kim varsa ailede, kardeşler varsa, anne babaysa, ya da tekse kişi, tamamı inceleniyor. Çok detaylı 5-6 görüşme yapılıyor yaklaşık başvurudan sonra. Ve sonrasında koruyucu aile olması uygun görülürse koruyucu aile statüsü veriliyor ve çocukla tanıştırılıyor. İşte o tanıştırma sürecinden sonra çocuk eve yerleştiriliyor ve sürekli birlikte yaşamaya başlıyoruz biz.
1: O seçim nasıl yapılıyor peki? Mesela koruyucu aile olmak isteyen kişi ben şu yaş aralığında bir çocuk istiyorum diyebiliyor mu? Cinsiyet belirtebiliyor mu? Ya da bunlar arasından seçim nasıl yapıyor? Mesela hangi çocuk hangi aileye gidecek? Bu nasıl seçiliyor?
0: Aslında şöyle, seçmek demeyelim ona, biraz nasip galiba hangi çocuğun
1: Evet.
0: bizimle buluşacağı. Biz hep ona çok inanıyoruz, biz kalpten doğurduğumuz için bir yerlerde bizi bekleyen bir çocuğumuz olduğunu ve zamanı gelince onunla buluştuğumuzu hep düşünüyoruz. Ve hiç seçmiyoruz aslında, sadece şöyle bir tercihte bulunabiliriz: yaş ve cinsiyet aralığı. Bunu
1: Evet.
0: söylüyoruz elbette ama uzmanlar da değerlendiriyor. Bunu söylemenin sebebi de şu: herkesin yapabileceği bir şey var. Gücünün yetebileceği bir durum var.
1: Tabii.
0: Herkes bir küçük bebekle şartlar uygun olmayabilir.
1: Tabii.
0: Herkes iki çocukla buluşamayabilir. Bazı şeylerle baş edemeyeceğini düşünemeyebilir. Bunlar çok insani. Zaten insanın kendini bilmesi de çok önemli. Çünkü baş edebileceği bir çocuk, yapabileceği bir çocuk olması lazım. Hem cinsiyet olarak, hem yaş olarak, hem yaşadığı travmalar açısından. Çünkü biliyorsunuz bir çocuğun en önemli yaşamdaki kaybı anne baba kaybı. Aslında onlar terk edilerek, belki kurum bakımına alınarak böyle bir kayıp yaşıyorlar. Ve sonra tekrar bir koruyucu aile yanında bu kaybı yaşamaları elbette istenmez. Tekrar yuvaya dönmesi, yuva demeyelim, çocuk evlerine dönmesi hiç tercih edilmeyen bir şey. Az da olsa bunlar oluyor. İşte bu sebeple kişinin kendini bilmesi, neye gücünün yeteceğini bilmesi önemli. Uzmanların da sorma sebebi bu aslında. Bizler elbette cinsiyet ve yaş aralığı olarak bir tercihte bulunabiliyoruz ama orada uzmanların yönlendirmesi de çok önemli oluyor. Çünkü onlar yıllardır bu işin içerisindeler. Bizler de dernekler olarak burada devreye giriyoruz hep zaten. Anlatıyoruz, tecrübelerimizi anlatıyoruz, ne olması gerektiğini anlatıyoruz. Örneğin şöyle bir şey var biliyorsunuz. Pozitif ayrımcılık yapmak amacıyla daha çok kız çocukları. Bazen de kız çocuğu daha uysal, daha hani bize uygun olabilir, daha kolay büyütülebilir gibi böyle ön yargılarımız var bu tip konularla ilgili ve kız çocuklarına talep çok oluyor. Ne oluyor bu sefer? Kurumlarda çok sayıda erkek çocuğu var. Oysa erkek çocuklarına da dokunmak en az kız çocuklarına dokunmak kadar kıymetli. Yönlendiriyoruz örneğin. Hatta erkek çocukları biraz daha hızlı ilerleyebiliyor sayıları fazla olduğu için. Yani dolayısıyla aslında bunu seçim demeyelim ama bize uygun yapabileceğimiz, sabrımızın, gücümüzün yetebileceği yaş ve cinsiyet aralığında bir çocuğu tercih edebiliyoruz. Ama gidip çocukların arasından seçmiyoruz.
1: Tabii.
0: Bize dosyalar okunuyor, birkaç dosya okunuyor. Neden kurumda çocuk? Şartları nedir?
1: Ha,
0: Kaç
1: onlar
0: yaşında?
1: söyleniyor.
0: Evet, genel
1: Evet.
0: bilgiler veriliyor. Ve bizim için de uygunsa bu, tanıştırılıyoruz çocuğumuzla. İşte o tanıştırılma günü de bizim için zaten yeni bir doğum günü. Bizim
1: Tabii,
0: çocuklarımızın iki
1: tabii.
0: doğum günü var. Bir karından doğdukları, bir kalpten doğdukları gün. O gün bizim için aslında bir doğum anı. Bir de o hani incelenme süreçleri de genellikle böyle 8-9 ay gibi sürüyor. O dönemde aslında hamilelik dönemi gibi heyecanla ve merakla çocuğumuzu bekliyoruz. Şöyle düşünmek lazım: biyolojik çocuk olduğu zaman da cinsiyeti ya da işte fiziki özellikleri ya da sağlık durumu çok böyle bizim tercihimizle belirlenmiyor biliyorsunuz. Burada da aynı şey var aslında. Biyolojik çocuktan hiçbir farkı yok inanın. Biraz böyle dışarıdan bakılınca sanki farklıymış gibi algılanıyor ama asla öyle değil. Ve zaten yaşayıp da birlikte anı biriktirdiğiniz zaman, onun iyileştiğini gördüğünüz zaman, o gözlerindeki ışıltıyı gördüğünüz zaman, siz de iyileşiyorsunuz aslında.
1: Tabii
0: Bize de
1: ki.
0: çok iyi gelen bir şey. Karşılıklı bir şey var burada. Hani alma verme durumu var. Karşılıklı duygu alışverişi var. Ve zaten bir süre sonra o fark aradan kalkıyor. Hiç böyle koruyucu aile ya da biyolojik aileymiş gibi bir fark aklımıza gelmiyor. Bazen böyle hani tanımlamak sebebiyle koruyucu aile demek zorundayız elbette kendimize ama koruyucu aile

0: dediğimiz zaman bile böyle bir yabancılık hissediyoruz birçoğumuz.
1: Ben onun
0: Niye? Ha,
1: annesiyim,
0: evet,
1: değil
0: ben onun
1: mi? O benim
0: annesiyim, benim
1: çocuğum.
0: onun babasıyım. İşte
1: Evet.
0: kardeşim, hani neden koruyucu aile olsun? Sonuçta biz bir aileyiz. Gerçekten son derece normal ve yaşandıkça, işin içerisine girdikçe, o sevgi büyüdükçe, biyolojik ailelerden hiç farkı olmayan aileleriz bizler de. Toplum bunu anladığı zaman biraz daha işler kolaylaşıyor, hem bizler için, hem çocuklar için, hem koruyucu aile adayları için.
1: Evet. Şimdi tabii bu kadar hisler yoğunken, bu kadar severken, bu kadar o benim çocuğum derken insanlar şunu da düşünebiliyor. Artık yani ben evlat edinmeliyim bu çocuğu. O artık benim evladım olmalı, benim soyadımı almalı. O aşamada neler yapılabilir? Yani böyle bir seçenek de oluyor mu belli bir yerden sonra? Koruyucu aileler evlat edinebiliyor mu
0: Evet,
1: çocukları?
0: her çocuk için değil ama bazı çocuklar için böyle bir seçenek var. Aslında şöyle düşünmek lazım. Çocukla zaman geçirdikçe, çocuk büyüdükçe artık biyolojik aileye dönme imkanı hiç yoksa, ya da biyolojik aile görüşmesi çok zayıfsa, ya da biyolojik ailenin şartlarını artık hiçbir biçimde değiştirmeyeceğini
1: Normalinde
0: düşünüyorsak.
1: görüşüyorlar yani bu
0: Evet, onu
1: durumda.
0: birazdan anlatalım. Bu gibi durumlarda çocuğun koruyucu ailesinin başvurusuyla, yine bakanlığın onayıyla evlat edinmesi yönünde bir gelişme olabiliyor. Tabii bu durumda bir mahkeme kararı gerekiyor. Ve mahkeme soy bağını kurduğunda artık koruyucu ailelik sonlandırılıyor ve evlat edinmeye geçiyor çocuk. Bundan sonrasında artık sizin soyadınız ve biyolojik çocuğun haklarına sahip olarak yaşamına devam ediyor. Böyle çocuklarımız elbette var ama her çocuk için bunu düşünmemek lazım. Her ikisi birbirinden farklı sistemler. Bazen bu umutla girip de biyolojik aile olduğunda ya da çocuk evlat edinmeye geçmediğinde üzülen ailelerimiz oluyor. Aslında çok da haklılar çünkü
1: Tabii belki ileriyi de düşünüyorlar, miras
0: aynen
1: vesaire
0: öyle.
1: gibi
0: Aynen
1: konular.
0: öyle. Yani yaşamının bundan sonrası için iyi olmasını istiyorlar. Aynı soyadını taşımayı elbette çok istiyorlar. Çünkü bazen çocuklar aynı soyadını taşımadıkları için de üzüntüye
1: Tabii,
0: kapılabiliyorlar,
1: bu toplumda
0: etiketlenebiliyorlar.
1: hala bununla ilgili sıkıntı yaşayan
0: Evet,
1: insanlar var.
0: çocuklar bunu anlatamayabiliyorlar veya çocuk o kadar bağlanıyor ki biyolojik aileyi çok az gördüğü için ya da onlarla sürekli yaşamadığı için koruyucu ailesinin soyadını taşımayı istiyor. Çünkü onun için normal olan şey, aile
1: Tabii
0: olan
1: ki,
0: o.
1: tabii ki.
0: Ancak tabii dediğim gibi belli bir süre sonra, özellikle 2 yıl falan geçtikten sonra bu imkan doğabiliyor. Bazı çocuklar evlat edinilebiliyor. Bir de tabii şu var, 18 yaşına geldiğinde çocuk artık
1: Kendi
0: reşit
1: tercih
0: oluyor.
1: edebilir,
0: Evet,
1: tabii.
0: koruyucu aile ve kendisi tercih ettiğinde artık evlat edinme şey açılıp, davası açılıp çok kolaylıkla çocuk evlat edinilebiliyor. Biyolojik aile tarafına gelirsek tekrar, bizlerin çocuklarımızın biyolojik aileyle görüşme hakları var. Ayda bir kez genelde kurumda, il müdürlüklerinde, onlar için ayrılmış odalarda biyolojik ailelerle görüşüyorlar. Bu bazen korkutucu gelebiliyor o insanlara. Ama aslında işin içerisine girdiği zaman öyle değil,
1: Çok
0: girdiğimiz
1: sık
0: zaman.
1: olan bir şey mi bu? Çünkü o bir şekilde onlar ayrılmış o çocuktan zaten ve genelde onların tercih etmeyeceğini düşündüm ben. Gerçekten çok sıklıkla görüşüyorlar mı
0: Hayır,
1: biyolojik
0: her
1: aileyle?
0: biyolojik aile sıklıkla gelmiyor. Genelde de dediğiniz gibi böyle hani çok istemeden, bazı olumsuzluklar sebebiyle kurum
1: Mecbur
0: bakımına
1: kalıp.
0: verdikleri çocuklar var. Bazı biyolojik ailelerin gayet iyi niyetli olanları var hakikaten ve şartları nispeten daha sağlıklı diyelim. Onlar elbette çocuklarını görmeye daha düzenli gelebiliyorlar ama bazıları çok sağlıksız şartlarda hapishanede olanlar var ya da ne bileyim bilişsel düzeyi yeterli olmayabiliyor. Çocuğun ihtiyacı olduğunun farkında olmayabiliyor.
1: Tabii.
0: Dolayısıyla çok aralıklı gelen veya yıllar sonra gelip görmek isteyen aileler olabiliyor. Bir de tabii çocuğun hangi yaşta koruma altına alındığı da önemli. Bazı çocuklar daha büyük yaşlarda koruma altına alındıklarında biyolojik ailelerini tanıyorlar.
1: Evet.
0: Ve bazen çocuk da biyolojik aileyle bu bağı devam ettirmek istiyor. Aslında baktığınız zaman son derece hak temelli bir şey bu. Çocuğun biyolojik ailesini görmeyi istemesi, biyolojik ailenin bunu görmeyi istemesi. Burada önemli olan çocuğa herhangi bir zarar vermeden, travmalarını tetikle
1: Kafa
0: demeden,
1: karıştırmadan.
0: evet, kafa karıştırmadan, şartlarının bozulmasını sağlamadan çocuğun koruyucu ailesinin yanında yaşamını devam ettirmesini sağlaması biyolojik ailenin. Ve eğer bunu sağlayabiliyorlarsa zaten düzenli görüyorlar. Eğer burada herhangi bir olumsuzluk yaşanıyorsa kurum da müdahale ediyor. Uzmanlar

0: devreye giriyorlar. Biyolojik aile uyarılıyor. Belki görüşmeleri kısıtlanabiliyor ya da aralıkları değiştirilebiliyor. Bir de tabii şimdi bizim özellikle dernek olarak da çalıştığımız şeylerden bir tanesi bu. Yönetmelikte bazı eksikliklerimiz var. Çok da toplantılar yapılıyor bununla ilgili. Paneller, sempozyumlar. Şu anda Avrupa Birliği ile de yürütülen önemli bir proje var. Koruyucu ailelik sürecinin iyileştirilmesine yönelik. Bizler de politika yapımına yönelik önerilerimizi sahadan aktarıyoruz. Burada çok üzerinde durduğumuz konu çocuğun üstün yararı. Çocuğun ön plana alınması, ne koruyucu ailenin ne evlat edinen ailenin, bu evlat edinen aileler için de aynı şey geçerli, ne de biyolojik ailenin. Çocuk nerede mutlu? Çocuğun bugünü ve geleceği nerede güven altında? Çocuk nerede olursa onun o sağlıklı gelişimi, ilgiyle, sevgiyle büyümesi, potansiyeline ulaşması sağlanabilir. Biyolojik aile ne kadar zarar verebilir, ne kadar şartlarını iyileştirebilir? Biyolojik ailenin hak ve yükümlülükleri ne olmalı? Çünkü Avrupa'da bu sistem tanımlı. Ha, nasıl koruyucu ailenin yapmak zorunda olduğu yükümlülükleri varsa, biyolojik ailenin de çocuğa zarar vermeme yönünde yükümlülükleri olmalı. Bizim özellikle üzerinde çalıştığımız konulardan bir tanesi bu. Çünkü az sayıda da olsa çocukların bu durumdan çok hani olumsuz etkilendikleri ya da bir gün biyolojik aile çıkıp da ben çocuğumu istiyorum dediğinde
1: Evet, ne yapacağız orada?
0: döndürüldüğü
1: Evet.
0: vakalar var ki bizim
1: Evet.
0: yıllar sonra biyolojik aileye bir çocuğun döndürülmesinin de ağır bir travma olduğunu,
1: Çok.
0: hem çocuk için hem koruyucu aile için olduğunu hep vurguluyoruz ve
1: Evet.
0: bunların düzenlenmesine yönelik de çalışmalar yapıyoruz. Daha iyi adımlar atılıyor ve eğer bu biyolojik ailelerin hak ve yükümlülükleri çocuğun üstün yararı baz alınarak, hani o kan bağı değil de çocuğun üstün yararı baz alınarak devam ettirilirse, ki artık zihniyetlerin de bu yönde olduğuna biz inanıyoruz ve şahidiz. Yaşanan birkaç olumsuz örneğe rağmen
1: Evet.
0: çok daha iyi bir sistemin kurulması sağlanacak ve aynı zamanda çok daha fazla insan koruyucu aile
1: Tabii
0: olacak.
1: bunlar çünkü insanları korkutan ayrıntılar hakikaten.
0: Evet.
1: İleride ne olur? Böyle bir şey başıma gelir mi? Tam alışmışken vazgeçmek durumunda kalır mıyım
0: Elbette çok
1: vesaire.
0: insani bir durum, çünkü diyorum ya, biz biyolojik çocuğumuz olmadığını düşünemiyoruz. Düşünsenize, biyolojik çocuğunuzu sizin elinizden birisi alıyor ve
1: Evet, ne
0: bağınız
1: kadar
0: kopuyor, çok
1: korkunç bir
0: ağır.
1: şey.
0: Bunun ölüm
1: Evet.
0: yasıyla eş olduğu zaten bilimsel
1: Tabii
0: olarak
1: ki.
0: ispatlanmış. Ancak tabii bir taraftan da şöyle düşünmek lazım. Şimdi bu korkulara yenilerek ya da işte toplumun etiketlemesine, önyargılara, o çocukları orada bırakmak ne kadar insani bir durum. Çünkü sonuçta şöyle düşünmek lazım. Hayat bu, her şey başımıza gelebiliyor ve bizim onlarla bir şekilde baş etmemiz gerekiyor. Bunu düşünerek o çocukları orada bırakmak yerine yaşadığımız süre boyunca onlara sevgi vermek, ilgi vermek, onları iyileştirmek. Çünkü dokunduğunuz her dakika, her an, her sene onun için çok önemli katkılar yapıyor ve hayatı boyunca ona eşlik ediyor. Bir gün dönse dahi o süreç onunla beraber gidiyor ve
1: Evet.
0: olumlu katkı yapıyor. Böyle düşünmek lazım. Orada bırakılmamalı çocuklar. Biyolojik aileye rağmen koruyucu aile olmalı insanlar ve bu korkular bir kenara bırakılmalı. Biz de bu hukuki süreçlerin daha iyi şartlara gelebilmesi ve çocuğun üstün yararı baz alınarak uygulamaların sürdürülebilmesi için çalışıyoruz aynı zamanda. Bir de şunu da düşünmek lazım. Şimdi evlat edinme denildiğinde biyolojik ailenin yok olduğu, bazen vefat etmiş olabiliyorlar ya da işte kendi rızalarıyla çocukların evlat edinmesine izin vermiş olabiliyorlar ve çocuklar otomatikman evlat edinme statüsünde olan çocuklar niteliğine geçiyorlar. Ancak orada da bir biyolojik aile var. Biz her zaman evlat edinen ailelerin de böyle bir riski olduğunu, risk demeyelim buna, böyle bir gerçeği olduğunu söylüyoruz. Eğer bir şekilde çocuk sahibi olmayı bu yöntemle seçiyorsak, bir biyolojik aile varlığını kabul etmemiz gerekiyor. Ve bunu olumsuz gibi algılamaktansa, bu dünyaya bir çocuk hediye etmişler ve biz onunla buluştuk diye düşünmek lazım. Bazen evlat edilmiş çocuklarda da zaman zaman biyolojik ailelerin ortaya çıktığı, dava açtığı ve çocukların geriye
1: Evet,
0: döndüğü
1: böyle bir durum
0: vakalar var.
1: var.
0: Dolayısıyla birisini daha güvenli görmek, öbürünü daha güvensiz görmek çok daha doğru bir bakış açısı olmuyor aslında.
1: Evet, burada dediğiniz gibi o çocuğun hayatına dokunmayı aslında önemsemek gerekiyor. Ne kadar bu hayata biz de güzel bir iz bırakabiliriz,
0: Elbette.
1: bunu düşünmek
0: Elbette,
1: gerekiyor.
0: yani bu çok önemli bir nokta. Çok iyi bir yere değindiniz hakikaten. Yani hepimiz bir şekilde, evet, başarı için çalışıyoruz. Maddi olanaklar için elbette olacak dünya.

0: böyle bir yer zaten ama hani buna iyilik demek bile bana çok anlamsız geliyor. Bir hayata dokunmak, onun size dokunması, bir işe yaramak diyelim, bir katkı sunmak ülkenize, insanlığa. Bunlar çok kıymetli şeyler.
1: Evet.
0: Böyle düşünmek lazım.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz aktardıklarınız
0: Ben
1: için.
0: de çok
1: Ne
0: teşekkür
1: kadar güzel
0: ediyorum.
1: şeylerden bahsettik. Belki şu an akıllarında bir soru işareti varsa dinleyicilerimiz bunları da yanıtlamış oldu bu
0: Umarım öyle
1: şekilde.
0: olmuştur.
1: Umarız. Şimdiden de 30 Haziran Koruyucu Aile Gününüz kutlu olsun.
0: Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun.
1: Biz de teşekkür ediyoruz. Sağolunuz. Korev Koruyucu Aile Evlat Edinme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ülke Aydeniz bizimle birlikteydi. Böylece ailece programının sonuna geldik sevgili dinleyenler. Programımızı Ayhan Demiray ve Müge Tüzüngerçek hazırladı. Teknik yönetmenimiz Kerem Arıkaya'ydı. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Yarın buluşmak üzere. Hoşçakalın.
2: Bir küçük bebek gibi sevilmek senin niyetin.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk,
2: bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne,
0: sen,
1: ben,
0: biz,
3: hepimiz bir aileyiz.
2: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: Hukuk ve Hayat başlıyor.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, Hukuk ve Hayat programımıza hoş geldiniz. Yapımcımız Tuğçe Bilgin, teknik yönetmenimiz Türkay Güner, ben Profesör Doktor Murat Topuz. Bugün ceza hukukunda meşru savunma, halk dilinde nefsi müdafaa kavramı

0: üzerinde duracağız. Şimdi bu bölümümüzün hukuki terimini dinliyoruz.
1: Meşru savunma. Kendisine veya başkasına yönelmiş haksız bir saldırıya karşı o anki durum ve imkanlarla saldırıyla orantılı bir şekilde saldırıyı engellemek için işlenen fiildir. Hukuk ve hayat devam ediyor.

0: Değerli dinleyicilerimiz, az önce de belirttiğimiz üzere bugünkü konumuz ceza hukuku anlamında meşru savunma, yani halk arasında yerleşmiş deyimiyle nefsi müdafaa ve konuğumuz çok değerli hocamız Doçent Doktor Muhammed Emre Tülay. Hocamız Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyelerinden. Emre Hocam, programımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Sayın Hocam.
0: Değerli hocam, şimdi ceza hukukunda meşru savunma fevkalade önemli, nefsi müdafaa fevkalade önemli. Evet, bize karşı bir suç işlenme iradesiyle hareket edilmişse biz kendimizi nasıl savunacağız? Ölçüyü nasıl tutturacağız? Bunun cezaya etkisi nedir? Bununla ilgili konunun uzmanı olarak sizin değerli görüşlerinizi duymak istiyoruz. Buyurun lütfen.
1: Teşekkür ediyorum değerli hocam. Konunun ehemmiyetini aslında birkaç cümlede çok güzel şekilde ifade ettiniz. Meşru savunma, nefsi müdafaa veyahut da uygulamada bazen yasal savunma olarak da adlandırılan bir kurum. Ceza hakkında meşru savunma elbette bir ihkak-ı hak, yani hakkını kendin alma kurumu değil. Aksine fiili hukuka uygun kılan meşru bir sebep olarak karşımıza çıkıyor. Meşru savunma, kişiye tanıdığı bu hak itibarıyla yasal olarak şartları sıkı bir şekilde oluşturulmuş ve somut olayda varlığı tespit edilmiş olmak durumunda. Peki meşru savunmanın hem hukuki niteliği hem de şartları nelerdir? Biz bunları Türk Ceza Kanunu'nun 25. maddesinin 1. fıkrasında görüyoruz. Meşru savunma, kanuni tipe uygun bir fiilin, yani aslında yasaklanan normun, yasaklanan davranışın hukuka uygun bir şekilde icra edilme formülü olarak karşımıza çıkıyor. Peki meşru savunmanın şartları neler? Meşru savunmanın iki tane ana şartı var. Bunlardan biri saldırı, diğeri de savunmaya ilişkin şartlar. Aslında meşru savunmadan bahsedebilmemiz için bir denklemin varlığı gerekiyor. Biz bunu şu şekilde ifade edebiliriz. Saldırı varsa savunma var, saldırı yoksa savunma yok. O halde meşru savunmanın ilk önemli ayağı, yani meşru savunmadan faydalanabilmemiz için aradığımız ilk kriter, saldırının var olmasıdır. Peki ceza hukuku anlamında meşru savunma altında saldırıdan ne anlamak gerekir? Saldırı haksız bir saldırı olmak zorundadır. Haksızlık bu anlamda bir illa suç olmak anlamına gelmemektedir. Genel olarak hukuka aykırı olarak icra edilen fiiller, gerçekleştirilen davranışlar haksız davranış olarak değerlendirilebilir. Bu anlamda haksız saldırının mutlaka bir suç teşkil etmesine gerek yoktur. Karşılaştığımız haksız saldırı mutlaka bir suç teşkil etmemekle beraber suç oluşturması durumunda bunun kasten veya taksirle işlenmesi arasında da bir fark yoktur. Keza suç ve olan veyahut da suç teşkil etmeyen bir davranışın mutlaka kusur yeteneğine sahip olan birisi tarafından gerçekleştirilmesine de gerek yoktur. Bu anlamda mesela bir çocuk, bir sağır değilsiz, bir uyuşturucu madde etkisinde olan, irade kaybı yaşayan birisi tarafından gerçekleştirilen davranışlar da haksız saldırı olarak mütalaa edilebilir. Haksız saldırı dediğimiz şey mutlaka fiziki bir mahiyet arz etmek durumunda değildir. Yani illa vücut dokunulmazlığını ihlal etmesi gerekmez. Sözde, resmimlikle gerçekleştirilen fiiller, mesela hakaret, cinsel taciz, ısrarlı takip gibi davranışlar da yeri geldiğinde meşru savunmanın konusu olabilmektedir. Haksız saldırının bu özelliklerinin yanı sıra haksız saldırının bir zamansal koşulu da bulunmak durumundadır. Haksız saldırı dediğimiz şey tabii olarak aktüel bir davranış olabilir. Yani o anda karşılaştığımız gerçekleşen bir saldırı olabilir. Ama bu mutlaka bununla sınırlanmak durumunda değildir. Gerçekleşmesi muhakkak veya sona ermesine rağmen tekrarı muhakkak davranışlarda haksız saldırı altında değerlendirilebilir. Bu anlamda bize doğru elinde bir bıçakla koşarak gelen ve bizi yaralama arzusu taşıyan birisinin fiili de meşru savunma kapsamında haksız saldırı olarak mütalaa

0: edilebilir. Gene birisi tarafından gerçekleştirilmiş bir fiil sona ermesine rağmen fiilin sahibi tarafından, yani saldırgan kişi tarafından bu eylemin tekrar gerçekleştirileceği noktasında muhakkak surette bir irade ortaya konulmuşsa bu davranışa karşı gene meşru savunmadan bahsedilebilecektir. O halde haksız saldırı gerçekleşen, gerçekleşmesi veya tekrarı muhakkak olan bir saldırı olmak durumundadır. Haksız saldırı varlığı tespit edildiğinde bize bu saldırıya karşı savunma imkanı vermektedir. Bu anlamda aklımıza ilk gelen şey haksız saldırının bize karşı gerçekleşmiş olmasıdır. Fakat meşru savunmadaki saldırı mutlaka bize karşı icra edilmesi gereken bir davranış değildir. Haksız saldırı az önce söylediğimiz kriterler sağlanmış olmak koşuluyla bize karşı gerçekleştirilebileceği gibi bir başkasına karşı da gerçekleştirilebilir. Üstelik bu bir başkasıyla bizim aramızda herhangi bir akrabalık veya yakınlık ilişkisi aranmamaktadır. Mesela sokakta hali hazırda bir haksız saldırıya maruz kaldığını gördüğümüz birisine karşı onun lehine olarak meşru savunmada bulunmak mümkündür. O kişiyle bizim aramızda herhangi bir ilişkinin bulunması aranmaz. Mühim olan o kişiye karşı gerçekleştirilen saldırının gerçekten haksız bir saldırı olması ve zamansal koşulu sağlamasıdır. Bu son söylediğimiz durum üçüncü kişi lehine meşru savunma olarak da adlandırılmaktadır. Saldırının varlığı halinde savunmanın konuşulacağını ifade etmiştik. Peki savunma dediğimiz eylemden ne anlamak gerekir? Savunma o anki hal ve koşullar çerçevesinde saldırıya karşı saldırıyı def etmek amacıyla gerçekleştirilen fiillerdir. O halde bir saldırıyla karşılaşılması durumunda dahi eğer bir intikam amacıyla yani saldırıyı def etmek amacıyla değil de başka bir sayıkla hareket edildiğinde savunmadan bahsedilmez. Muhakkak surette o saldırıyı def etme amacıyla hareket edilmez. Bir diğer durum orantılılığın gözetilmesidir. Orantılılık veya ölçülük dediğimiz ilke hukukumuzun temel ilkelerindendir ve ceza hukukunda da gözetilmektedir. Ceza hukukunda öne çıkan kurumlardan bir tanesi de bu anlamda meşru savunmadır. Peki ne anlama gelmektedir bu noktada ölçülülük veya orantılılık dediğimiz husus? Bu kriter saldırı ve savunma arasında bir orantının olmasını aramaktadır. Savunma eyleminin muhakkak surette saldırganın gerçekleştirdiği fiille kıyaslandığında orantılı bir tepki olması gerekir. Orantının veya başka bir isimlendirmeyle ölçülüğün aşıldığı durumlarda meşru savunmadan değil artık başka durumların konuşulmasının gerektiği bir durum ortaya çıkmaktadır. Özetle meşru savunma önemli bir hukuka uygunluk sebebi olarak karşımıza çıkmakta ve kişiye uğramış olduğu, kendisinin veya bir başkasının uğramış olduğu haksız saldırıyı def etme imkanı tanıyan önemli bir müessese olarak karşımıza çıkmaktadır.
1: Çok değerli hocam, verdiğiniz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Evet, nefsi müdafaa, meşru savunma deyip geçmeyelim. Bunun kanuni kriterleri var. Orantılı güç kullanımı da burada fevkalade önemli. Değerli dinleyicilerimiz, bugünkü konuğumuz Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuk Anabilim Dalı öğretim üyelerinden çok değerli hocamız Doçent Doktor Muhammed Emre Tülay'dı ve bize meşru savunma hakkında malumat verdi. Bir başka programda görüşmek üzere, hoşçakalın.
2: Hukuk ve hayat sona erdi.

0: Reklamlar.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Maksimum Gençlik Festivali 9 Haziran'da Ankara Oran Açık Hava sahnesinde, 13 Haziran'da İstanbul Maksimum Unit Açık Hava'da kaldığı yerden devam ediyor. Maksimum Gençliler festivale hediye biletleriyle katılıyor. Athena, Motive, Selin ve Hey Douglas'ın sahne alacağı festivalde doyasıya eğlence seni bekliyor. Sen de hemen iş cepten Maksimum Genç kredi kartına başvur, bana bunlarla gelin diyeceğin bu festivale hediye biletinle katılma fırsatını kaçırma. Organizasyon BKM, biletler, biletix, bu bilet, Passo ve biletini aldı. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
3: Bu banka benim.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Baba, bu ne bayramı?
6: Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Reklamlar.

Avrupa politik sinemasının önemli eserlerinden biri kabul edilen, özellikle uzun plan kullanımı, sakin ama gerilimli anlatımı ve tarihsel olayları doğrudan sloganlaştırmadan ele alması nedeniyle sinema tarihinde özel bir yere sahip bir film. Ünlü Yunan yönetmen Theo Angelopoulos'un yönettiği 1936 günleri. Adını Yunanistan'da General Metaxas diktatörlüğünün kurulduğu 1936 yılından alan filmde Angelopoulos, bir dönemin siyasal atmosferini, devlet yapısındaki gerilimi ve yaklaşan baskı düzenini göstermeye çalışır izleyiciye. Filmin merkezinde bir rehine olayı yer alır. Hapiste bulunan bir mahkumun bir milletvekilinin rehin almasıyla başlayan olay, ilk bakışta sıradan bir siyasi kriz gibi görünür. Ancak günler ilerledikçe kapalı bir binanın çevresinde toplanan askerler, polisler, bürokratlar ve siyasetçiler aslında daha büyük bir çıkmazın içinde olduklarını koyarlar ortaya. Herkes konuşur, emirler verilir, toplantılar yapılır. Fakat bütün bu hareketin içinde gerçek bir çözüm giderek görünmez hale gelir. Rehine olayı zamanla bir suç hikayesi olmaktan çıkar ve devletin çürüyen siyasal yapısını açığa vuran bir aynaya dönüşür. ...1972 yılında, yani Yunanistan'daki Albaylar Cuntası döneminde çekildi 1936 günlerim. Yönetmen Angelopoulos, geçmişteki 1936 rejimini anlatırken aslında kendi dönemindeki baskıcı düzene de gönderme yapıyordu bir bakıma. Bu nedenle filmin tarihsel olduğu kadar güncel bir politik eleştiri olarak da değerlendirildiğini eklemek gerek. Yunan iç savaşını anlamak açısından da hayli önemli olan, iç savaşın ortaya çıktığı toplumsal ve siyasal zemini başarılı bir şekilde beyaz perdeye taşıyan bu yapı,

kaybım, toplumdaki kutuplaşma, siyasal baskılar ve demokratik yapının zayıflaması gibi unsurların ileride yaşanacak büyük çatışmaların temelini nasıl oluşturduğunu koyar ortaya. Başka bir ifadeyle doğrudan Yunan iç savaşını anlatmasa da onun öncesindeki atmosferi anlamak için çok değerli bir film niteliği taşır. 1936 günleri.

Yunanistan'ın siyasal hayatını, toplumsal hafızasını ve devlet yapısını onlarca yıl boyunca derinden etkileyen, kayıplar ve bölünmüşlük duygusuyla hatırlanan, sinema ve müzikte de kendine yer bulan karanlık bir dönemi ifade eder Yunan İç Savaşı. Aslında bu savaşın kökenlerini biraz da 1920'lerde aramak gerek. 1922'de Türk ordusunun ilerleyişiyle birlikte ağır yenilgiye uğrayan Yunan kuvvetlerinin Kurtuluş Savaşı'nın zaferle sonuçlanması sonrası Anadolu'dan çekilmesi ve ardından gelen büyük göç dalgası derin bir travma yarattı Yunan toplumunda. Küçük Asya felaketi olarak anılan bu olay modern Yunan tarihinin en büyük dönüm noktalarından biri aynı zamanda. Bu büyük yenilgi yalnızca askeri alanla sınırlı kalmadı elbette. Devletin meşruiyetini de temelden sarstı. Monarşi büyük ölçüde suçlandı, orduda darbeler yaşandı, siyasal hayat istikrarsızlaştı. 1924'te monarşi kaldırılarak cumhuriyet ilan edildi. Ancak bu yeni düzende ülkede kalıcı bir istikrar sağlayamayacak, hükümetteki Venizelos yanlılarıyla kralcılar arasındaki sert kutuplaşma artarak devam edecekti. 1920'ler aynı zamanda büyük ekonomik sorunların yaşandığı yıllardı Yunanistan'da. Anadolu'dan gelen yüz binlerce Rum zaten kırılgan olan ekonomiyi daha da zorladı. İşsizlik arttı, şehirlerde yoksulluk büyüdü, tarım bölgelerinde huzursuzluk yayıldı. Bu ortamda sosyalist ve komünist hareketler güç kazanmaya başladı. 1918'de kurulan Yunanistan Komünist Partisi özellikle işçiler ve yoksul kesimler arasında etkisini arttırıyor. Öte yandan muhafazakar çevreler ve ordu bu hareketleri devlet için tehdit olarak görüyordu. Böylece toplumdaki ideolojik ayrışma giderek keskinleşti.

0: It's Greece for monarchy again. Rampaging crowds manifest the result of the referendum and celebrate the royalist victory. Ever since the Venizelan insurrection in the spring, which sought to arrest the tendency towards a royalist restoration, events have been moving to the present climax. And the verdict at the ballot boxes is 98% for restoration of the monarchy.
1: ...1930'lara gelindiğinde Avrupa'daki otoriter dalga Yunanistan'ı da etkiledi. Ekonomik kriz, darbeler ve siyasal çatışmalar içinde ülke yeniden monarşiye döndü. Ardından 1936'da General Yannis Metaxas diktatörlüğü kuruldu. Metaxas rejimi basına sansür uyguladı, sol hareketleri bastırdı, muhalifleri sürgüne gönderdi. Bu baskı ortamı ileride Nazi işgali sırasında oluşacak direniş hareketlerinin de temelini hazırlayacak, devlet tarafından dışlanan birçok solcu grup 2. Dünya Savaşı sırasında direnişin merkezine yerleşecekti.

1940'ların başında büyük bir yangının ortasında kalan Avrupa'da Nazi Almanyası'nın orduları kıtanın üzerine ağır bir gölge gibi çökerken Balkanlar da bu fırtınanın dışında kalamadı ne yazık ki. Yunanistan 2. Dünya Savaşı başladığında siyasal olarak kırılgan, ekonomik olarak yorgun, toplumsal olaraksa derin ayrılıklar yaşayan bir ülkeydi. 1936'dan beri General Metaxas'ın otoriter rejimi altında yönetilen ülke bir yandan monarşiyi korumaya çalışıyor, diğer yandan Avrupa'daki büyük güçlerin baskısı altında ayakta kalmaya çalışıyordu. Mussolini İtalya'sının 1940 sonbaharında Yunanistan'a saldırmasıyla birlikte ülke kendisini doğrudan savaşın içinde buldu. Beklenmedik biçimde güçlü bir direniş gösteren Yunan ordusu ilk aşamada İtalyan kuvvetlerini geri püskürttü. Ancak 1941'de Nazi Almanyası'nın müdahalesi dengeleri değiştirecek, Alman birlikleri kısa sürede Atina'ya ulaşacaktı. İkinci Dünya Savaşı yıllarındaki Yunanistan'ı ve savaşın Yunan halkı üzerindeki etkilerini Trakya Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Şahin Kılıç anlatıyor.

Yunanistan 6 Nisan 1941'de Almanlar tarafından, aslında Alman, İtalyan ve Bulgarlar tarafından işgale uğradı. Bahar aylarından itibaren her üç ordu da farklı bölgeleri işgal ederek, işte Almanlar Türkiye sınırına kadar olan bölgeyi işgal ettiler, Atina'yı işgal ettiler, Akropolis'e Gamalı Hacı diktiler. İtalyanlar daha önce bir girişimde bulunmuştu zaten ama püskürtülmüştü Yunan ordusu tarafından. Bu Almanlarla beraber İtalyanlar da ve kuzeyde Makedonya bölgesine doğru da Bulgarlar, mihver devletleri bunlar bildiğiniz gibi, işgali başlattılar. Tabi bunun öncesinde bir diktatörlük söz konusuydu. Metaksas diktatörlüğü, krallık, monarşi vardı, monarşi yönetimi ve İngilizlerin desteklediği bir Yunan hükümeti, monarşisi söz konusuydu Yunanistan'da. Dolayısıyla o İngilizlerle beraber o hükümet ve kral da dahil olmak üzere Kahire'ye bir sürgün hükümeti olarak çekildiler ve Alman işgali 1944'te Ekim ayına kadar, çekilene kadar Yunanistan'da devam etti. Bu süreç Yunan halkı için, Yunanistan için çok zorlu bir süreç. Belki halen de bunun travmalarını yaşayan bir Yunan toplumu söz konusu. Çünkü tabii öncesine dayanan bir takım problemler vardı ama bu süreç aynı zamanda zaten bölünmüş olan, kendi içinde siyasi olarak bölünmüş olan Yunan toplumunu daha da derinleşen bir bölünmeye de sürükledi. İç savaşa sürükledi ve tabii bu süreç boyunca da aşırı kıtlık, kıtlıktan ölümler, çok ciddi bir ekonomik kriz, tarımsal kriz söz konusuydu ve binlerce insan hayatını bu süreçte sadece kıtlıktan ölerek kaybetti. Bu tabii aynı zamanda halktaki bu hem bölünmeyi hem siyasi yapılanmaları da tetikledi. İç savaşta tetikleyen unsurlardan biri oldu bu kıtlık, bu süreç, Almanlarla olan toplumun bir kesiminin işbirliği, siyasi elitlerin bir kısmının Almanlarla, işgalcilerle işbirliği yapması, bir kısmının İngilizlerle işbirliği yapması ve geri kalan kesimin, özellikle alt kesimlerin, yani yoksul, kıtlıktan en çok etkilenen, ekonomik krizden en çok etkilenen kesimlerin de sol sosyalist hareketlere katılımını, bir direniş hareketine bunun dönüşmesini sağlayan bir süreci de tetikledi diyebiliriz. Çok kötü koşullarda bir 4 yıl yaşadı Yunanistan, Yunan toplumu. Bildiğiniz üzere belki Türkiye'de bu dönemde takım gıda yardımları Yunan toplumuna yapmıştı.

0: Axis Octopus stretches out its tentacles in an effort to grab Greece. Obviously inspired by his Nazi master, Mussolini issued an ultimatum to Greece demanding complete surrender. But it was not to be as easy as that, for the Greek government rejected the ultimatum and informed Italy that they regarded it as a declaration of war. King George of Greece, in a message to his people, says, "I'm sure that every Greek will do his duty to the end. The nation will fight as one man to final victory."
1: İşgal yılları Yunanistan için büyük bir yıkım dönemi oldu. Açlık, infazlar, köy baskınları ve ekonomik çöküş toplumsal dokuya geri dönüşü olmayan zararlar verdi. Özellikle 1941-1942 kışında yaşanan büyük kıtlıkta on binlerce insan yaşamını yitirdi. İkinci Dünya Savaşı yıllarında Yunanistan'daki Batı Trakya Türkleri de Balkanlardaki işgal düzeninin yarattığı siyasal ve ekonomik yıkımdan ağır biçimde etkilendi ne yazık ki. Önce İtalya'nın ardından 1941'de Nazi Almanya'sının Yunanistan'ı işgal etmesinin ardından Batı Trakya ve Doğu Makedonya bölgeleri büyük ölçüde Bulgar işgal yönetimine bırakıldı. Bu durum bölgede yaşayan Türkler açısından çok zor bir dönemin başlangıcı anlamına gelecek. Bulgar yönetimi bölgeyi kalıcı biçimde Bulgarlaştırmayı hedefleyen sert bir politika izleyecekti. İkinci Dünya Savaşı yıllarında Batı Trakya Türklerinin durumunu Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Tuğba Eray Biber anlatıyor.
2: Yunanistan savaş öncesinde monarşi, cumhuriyetçilik, milliyetçilik ve komünizm gibi farklı siyasi eğilimlerin çatıştığı bir ülke durumundaydı. Nitekim 1936'dan itibaren Metaxas'ın otoriter yönetimi altında bulunuyordu. Metaxas rejimi komünizme karşı sert bir politikaya sahipti ve aynı zamanda Yunanistan'a yaklaşan Avrupa Savaşı'ndan da korumaya çalışıyordu. Biliyorsunuz meşhur bir Metaxas hattı da yapılmıştı bu dönemde. Tabii ki bu süreçte Batı Trakya'ya baktığımız zaman çok özel bir yeri var. Çünkü burada bir Türk azınlık mevcut. Yoğun olarak Türkler yaşıyor bölgede. Bu bölge dediğimiz Gümcine, İskeçe, Dede Ağaç, Sofulu gibi yerleşim alanları hem sınır bölgesi olmaları hem de etnik, dini çeşitlilik taşımaları bakımından çok hassas bir bölge. Şimdi Batı Trakya Türkleri Lozan Anlaşması sonrasında Yunanistan sınırları içerisinde kalan Müslüman Türk azınlığı oluşturuyordu. Bu bizim için çok önemli. Çünkü Yunanistan'ın iç politikalarından hem de Türkiye-Yunanistan ilişkilerinden doğrudan etkilenen bir topluluktu. Azınlık olmanın getirdiği bir kırılganlık var ve savaş yıllarında bu durum daha da belirgin hale gelmeye başlıyor. İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla birlikte Yunanistan önce İtalya'nın ardından Almanya'nın saldırısıyla karşı karşıya kalıyor. 28 Ekim 1940'da İtalya'nın Yunanistan'a verdiği ultimatum ki Metaxas'ın meşhur ohi yani hayır cevabıyla reddedildi. Bunun üzerine İtalyan ordusu Arnavutluk üzerinden Yunanistan'a saldırdı. Fakat İtalya beklediği başarıyı sağlayamadı. Bu başarısızlık üzerine Almanya Nisan 1941'de Yunanistan'ı işgal etti. Batı Trakya açısından en kritik gelişme ise Alman işgalinden sonra bölgenin Bulgar işgaline bırakılmasıydı. Almanlar Batı Trakya'ya girdikten sonra bölgedeki yönetimi Nisan 1941'de Bulgaristan'a devretti. Böylece Batı Trakya'da yaklaşık 4 yıl sürecek olan Bulgar işgali başladı. Bu dönem Batı Trakya Türkler için son derece ağır geçti. Bölgede baskılar, angaryalar, ekonomik sıkıntılar, açlık ve göç hareketleri başladı. Ki Batı Trakya'da Türkler bu dönemi daha sonra 2. Bulgar zamanı olarak hatırlamışlardır. Çünkü bölge halkı daha önce de Balkan Savaşları döneminde Bulgar işgalini ağır tecrübelerini yaşamış bir halktı.
1: İkinci Dünya Savaşı yıllarında işgale karşı güçlü bir direniş hareketi de doğdu Yunanistan'da. Bu direnişin en etkili örgütü komünistlerin ağırlıkta olduğu EAM yani Ulusal Kurtuluş Cephesi'ydi. Onun silahlı kanadı olan ELAS ise kısa süre içinde ülkenin dağlık bölgelerinde büyük bir güce dönüştü. EAM ELAS Nazi işgaline karşı savaşır

0: yaparken aynı zamanda geleceğin Yunanistan'ı da şekillendirmek istiyordu. Bu nedenle hareket kısa zamanda askeri niteliğin ötesinde siyasal bir güç haline de geldi. Örgüt köylerde mahkemeler kuruyor, yerel yönetimler oluşturuyor, işgal sonrası düzen için alternatif bir iktidar modeli yaratıyordu. Sürecin ayrıntılarını Trakya Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Şahin Kılıç anlatıyor.
1: Tabii Atina hükümeti Almanlarla işbirliği yapan bir Atina hükümeti kuruluyor işgalden sonra. Bu hükümetle, Çolakoğlu hükümeti diyoruz biz buna, General Georgios Çolakoğlu liderliğinde işgal hükümeti kuruluyor. Bu hükümet Almanlar adına ülkeyi yönetmeye çalışıyor, Almanların istediği gibi. Tabi Almanlar savaşın maliyetini de toplumun üzerine yıkıyor. Yani Yunanistan'daki o işgalin tüm maliyetini bu hükümet üzerinden, Yunan ekonomisinden, toplumundan çıkarmaya çalışıyor. Biraz da sebebi o. Bu işgal hükümeti de dolayısıyla bu sebeple biraz da halk nezdinde meşruiyetini de kaybediyor. Özellikle bu elitler arasındaki meşruiyetini de kaybediyor. Dolayısıyla zayıflamış bir Yunan yönetici sınıfı, eliti muhalif pozisyona da geçiyor. Tabii halkın sorunları çok derin. Dolayısıyla burada halk kendiliğinden bir direniş hareketine başlamaya, küçük çaplı bölge bölge değişen hareketleri de başlıyor. Burada tabii şunu unutmamak lazım. Dönemin Sovyetler Birliği'nin Balkanlardaki politikalarını Yugoslavya üzerinden ve tüm Balkanlardaki sol komünist hareketler de desteğini unutmamak lazım. İşte buradan sol grupların arasından aslında üç sol grup birleşerek bir gerilla direniş hareketini daha ülke çapında bir örgütlenmeye dönüştürüyorlar. Bir komünist parti liderliğinde, buna KKP deriz Yunancasıyla, Yunanistan Komünist Partisi, bu üç grubu, kendi silahlı grubu, işte Yunan Ulusal Halk Kurtuluş Cephesi ya da Halk Cephesi olarak bilinen cephesi var. Silahlı gerilla örgütlenmesi yaparak bununla mücadele vermeye başlıyorlar. Dağlara çıkarak, şehirlerde, özellikle de işte gettolarda, biraz şehrin çeperlerinde kalan mahallelerde örgütleniyorlar. Bunun dışında bu yaşanan ekonomik zorluklar daha geniş, komünist olmayan ama durumdan vazife çıkarıp ülkesini savunmak isteyen, işte milli duygularla işgale karşı çıkan ve çeşitli gerekçelerle Alman işgaline karşı çıkan herkesi de daha geniş bir çerçevede toplayabilmek için biraz sadece komünist olma ya da bu örgütün içinde olma şartı aramadan bir cephe oluşturuyor Komünist Parti ve bir silahlı kanat. Buna EAM siyasi kanat, bir de silahlı kanat ELAS olarak biliyoruz onu da, kurarak ülke çapında en büyük direniş örgütü olarak çok kısa sürede ortaya çıkıyor. Tabii öncesinde tecrübesi var bu komünist örgütlerin. Yasa dışı silahlı örgütlü eylemler yapıyorlar. İngilizlere karşı da esasında yapıyorlar daha öncesinde. Fakat o zaman çok küçükler. Şimdi işgal onların meşruiyetini de, halk nezdinde meşruiyetlerini de çok güçlendiriyor ve büyük katılımlarla birlikte bu direniş, 1944'e kadar olan direniş başlıyor ve dağlarda özellikle gerilla hareketiyle devam ediyor.

İkinci Dünya Savaşı'nın küllerinden doğan yeni dünyanın ilk büyük ideolojik çatışmalarından biriydi. 1946-1949 yılları arasında yaşanan Yunan İç Savaşı. Bir anlamda Berlin Duvarı henüz ortada yokken Soğuk Savaş'ın görünmeyen ilk cephesinin Yunanistan'ın dağlarında kurulduğunu söylersek sanırız yanlış olmaz. Biz de ülke tarihinde derin izler bırakan iç savaş öncesinde İkinci Dünya Savaşı yıllarının Yunanistan'ına bakmaya çalıştık bu hafta. Mikrofon başında programı hazırlayıp sunan ben Özlem Coşar, teknik yönetmenimiz Mehmet Bağır. Yeniden görüşünceye dek

0: Aklımda kalan satırlar.
1: Yok, önümü göremiyorum. Hadi bu bir yana, Ayten'e aşık falan değilim. İnsan evleneceği kızla bir ünsiyet kurmalı. En azından iki laf etmeli. Yok, ona karşı bir şey hissetmiyorum. En iyisi bir gün bunları kendisiyle konuşmak. Ama ne kadar zor. O kız seni bekliyor. Bir bakış, bir gülüş, iki laf istiyor. Geceleri kim bilir ne rüyalar görüyor, ne dünyalar kuruyor. Bu dünyayı nasıl yıkacaksın? Of of. Aradan ne kadar zaman geçti? Bilmiyorum, inanın. Yani Nur'la cami avlusunda karşılaştığımız günden bu yana ne kadar zaman geçti? Bilmiyorum dedim ya. Çünkü ben, ben de değilim. Gecem gündüzüm Nur alem Nur. Sokakta Nur, evde Nur, ayakta Nur, uykuda Nur, çizimde Nur, yemekte Nur. Valla bu kadarı da ağır oldu yani. İnsanlar anlıyor. Ya Sinan, ne oldu sana? Hayalet gibi geziyorsun diyorlar. Doğru aşk insanı böyle sallıyormuş demek. Zelzele gibi. O kadar yol yürüyüp Şeyh Vefa Camii'ne gidiyorum. Eskiden sade ikindiye giderdim. Şimdi öğle, hatta akşam bile. Yok, yok. Kız alacağını aldı gitti. Kuş uçtu. Aşk insanı güzelleştirirmiş derler. Doğru. O günden bu yana kafam güzel. İçimi döküyorum arkadaş, ayıp değil ya. Sade sizinle değil, ağaçlarla, bulutlarla, duvarlarla konuşuyorum. Bazen bu işin sonu kötü diye kötümser oluyorum. Bazen de iyimser. İyimser. Yani o da beni düşünüyordur. O zaman içim içime sığmıyor. Etrafta sadaka verecek birini arıyorum. Çetin'e bir maç bileti. İnanmazsınız, anneme çiçek götürdüm. Kadın şaşırdı. Hayatında ona çiçek veren olmamış. İşin iç yüzünü çıkaramıyor, bana sormaya da çekiniyor. Abimi sık ziyaret ediyorum. O da öyle, şaşkın. Birinde Adıyaman tütünü götürdüm, birinde Erzincan tulum peyniri. Genellikle temiz çamaşır annemin böreklerinden götürürdüm. Ama abim kaçın kurası, çaktı hemen. Bir şey var sende dedi. Hiç renk vermedim. İçine kapanık biriyim ben. Ulan koca bir mimarsın sen. Okumuş yazmış, kitaplar devirmiş. Seçkin Holding'e bir telefon açıp Nur Hanım'la görüşmek istiyorum diyemez misin? Bunca gam yükünü taşımanın ne alemi var? Hangi asırda yaşıyoruz? Etrafta ne Kerem var ne Aslı. Kendine gel. Bana bu çıkışı yapmayın ne olur. Karlı dağdan kar isteyin getireyim ama telefon aç demeyin. Bu iş kitap devirmeye benzemiyor. Ne demiş şair? Taşı havaya atıp başını altına tutmaktır. Adı aşk. Aklımda kalan bu satırlar Mustafa Kutlu'nun Nur adlı kitabından, Dergah Yayınlarından.
0: Aklımda kalan satırlar. Reklamlar.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
7: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
8: Sağlam bankacılık.
9: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
10: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
0: Reklamlar.

0: Ayraç.
1: TRT İstanbul Radyosu Ayraç programından herkese merhaba. Programı hazırlayan ve sunan ben Aslı Tunç, yapımda Nazlı Güven ve teknik yönetimde Server Cesur Gençler, güzel bir salı gününde öğleden sonra sizlerle birlikteyiz. Bugün programımızda kurgu ve kurgu dışı eserlerden oluşan keyifli bir seçki hazırladık sizler için. Bu seçkiye geçmeden önce hem dünya yayıncıları hem de Türkiye'deki yayıncılar ve okurlar tarafından heyecanla beklenen bir haber paylaşmak istiyorum. Nihayet 2026 yılı Uluslararası Booker Ödülü sahibini buldu ve bu yıl ödülü diğer yıllardan birazcık daha farklı ve enteresan kılan bir özelliği vardı. Bu sene Tayvanlı yazar Yang Xuanxin ilk defa Çince yazan bir yazar olarak Booker ödülüne sahip oldu. Dolayısıyla da ödül tarihinde bir ilk yaşandığını da söylemek mümkün. Tayvanlı yazar Yang Xuanxi tarafından kaleme alınan Tayvan Seyahat Günlüğü 2026 Uluslararası Booker ödülünü kazanırken eser tarihe geçti ve Mandarin Çincesiyle yazılmış ilk eser olarak da ödül kayıtlarına adını yazdırdı. Ödülün tabii ki bir paylaşımı da söz konusu oldu. Çünkü yazarın kitabını Çince'den İngilizce'ye çeviren çevirmen Ling King de yaklaşık 67 bin dolarlık ödülün yarısına sahip oldu. Ve roman şöyle bir bakarsak konusuna ne anlatıyor diye. 1938 yılında Japonya işgali altındaki Tayvan'da geçen roman, kurgu, yakın zamanda da ortaya çıkarılmış bir anı kitabı olma özelliğini de taşıyor diğer taraftan. Hikaye Tayvan'a gelen genç bir Japon romancının kendisine eşlik eden kadın çevirmene aşık olmasını ve Tayvan mutfağını onunla birlikte keşfe çıkmasını konu alıyor. Eser karakterler tarafından yazılmış kurgusal dipnotları ve son sözlerinin yanı sıra çevirmenin kendisine ait gerçek notlarını da içinde barındırıyor. Okuması oldukça keyifli ve bu yıl tabii ki çok prestijli olan Booker ödülünü kazanması itibariyle de son derece merak uyandıran kitaplardan bir tanesi olacaktır diye düşünüyorum. Yazara şunu sordukları zaman, yani bu ödülü aldın, bunun bir noktada edebiyatla siyaseti bir araya getiren bir kitap olduğunu da söylemek mümkün mü dendiğinde, o da demişti ki bazı insanlar sanat ve edebiyatın siyasetten uzak tutulması gerektiğine inanıyor ama ben edebiyatın içinde büyüdüğü topraktan hiçbir şekilde ayrılmayacağına inanıyorum ifadelerini kullanarak bu ödülü alırken de aslında Japonya'nın Tayvan'a yaptığı işgal ve sonrasında ülkenin ve insanların sosyoekonomik durumunu da eserine yansıttığını da bir kere daha vurgulamış oluyor bizlere. Sevgili dinleyiciler, Booker ödülünden hemen sonra kitapçılara gittiğinizde ya da online satış sitelerine girdiğinizde karşınıza ilk çıkacak vitrine fazlaca süsleyen kitaplardan bir tanesi bugün sizler için seçtiğimiz Muhabbet. Virginia Evans'ın yazdığı Muhabbet kitabı uzun zamandır, hatta 26 haftadır New York Times çok satan listelerinde birinci sırada gördüğümüz bir kitap. Sadece bu listede yer almakla kalmıyor, aynı zamanda pek çok ödüle de aday gösteriliyor. 2026 Women's Prize en iyi roman finalistlerinden bir tanesi örneğin. Keza 2026 Penn Hemingway en iyi roman ödülünü şimdiden kazanmış durumda. Ve yine okur platformu olarak anılan ve okurların kendi oylarıyla belirlenen Goodreads okur ödüllerinde de 3 dalda birden finalist olmaya hak kazanmış ve yaklaşık 500.000 oy almış bir kitap. Hal böyle olunca Muhabbet'e duyulan merak da artıyor ve nihayet Türkçe'ye çevrilerek ülkemizde de okurlarla buluşan önemli kitaplardan bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Şöyle bir konusuna da hemen bakarsak, bir ana karakterimiz var, Sybil. Her sabah yazı masasının başına geçiyor ve mektuplar yazmaya başlıyor. Bu mektupları erkek kardeşine, en yakın arkadaşına, bahçecilik kulübünün üyelerine, en sevdiği derse katılmasına izin vermeyen üniversite dekanına, favori yazarlarına, editörlere ve ajanslara. Kısacası mektup yazabileceği, yazdığı mektuplarla ulaşabileceği herkese her gün düzenli olarak mektuplar yazıyor. Mektup yazdığı biri daha var ve yazdıklarını bir türlü gönderemediği biri. Dünyaya tutunmanın yolunu mektuplarda bulan Sibyl, onu seven herkesi 30 yıldır kendisinden mesafe olarak hep biraz uzakta tutuyor. Ancak yaşadığı inziva sona ermek üzere. Geçmişten gelen mektuplar onu hayatının en acı dolu dönemiyle yüzleştirmeye hazır. Sybil artık o mektubu göndermek zorunda. Yoluna devam edebilmek için

Önce kendini affetmeli, sonra da tüm dünyaya gerçekleri anlatmalı. Efendim, Wall Street Journal tarafından böyle bir romanı kimse beklemiyordu. Gerçekten şaşırtıcı ve yılın romanı olabilir diye müthiş bir övgüyle de bu kitabı taçlandırıyor. Eğer mektuplar yazmayı seviyorsanız, mektuplar aldıysanız hayatınız boyunca bu kurgu size birazcık daha enteresan gelebilir diye düşünüyorum. Bugün sizler için seçtiğimiz bir diğer kitapta Çağdaş Türk Edebiyatı'nın sevilen yazarlarından Melike İlgün'e ait. Melike İlgün'ü daha önce yetişkinler için yazdığı romanları ve yine çocuklar için yazdığı hikaye kitaplarıyla tanıyoruz. Bu defa Hep Eksik romanıyla bizi İstanbul'dan Ankara'ya götürüyor ve yıllara yayılan yıkıcı bir aşkın, rekabetin ve kendini kanıtlama arzusunun hikayesinin içine atıyor. Bu bir tamamlanmamışlık hikayesi diyor yazar. Bir tarafı her zaman isimde olduğu gibi eksik kalıyor insanın diye de vurguluyor. 1990'ların İstanbul'una gidiyoruz, bir ilkokula. O yılları hatırlarsınız. Mavi önlükler giydiğimiz, kolalı beyaz yakalar taktığımız, genelde öğrencilerin tek tip kalemler ve silgiler kullandığı yıllardı. Yazar da diyor ki yepyeni önlüklerin, kokulu silgilerin arasında ablasından kalma önlüğüyle bir kahramanımız var. İsmi Hasret. O dönemde yine hatırlayanlarınız muhakkak vardır. Ablalar, abiler kendilerinin küçülenlerini özellikle okul üniformalarında kardeşlerine bırakırlardı. Ve bu üniformalar o kadar özenli ve temiz bir şekilde kullanılırdı ki bazen bir, bazen birkaç kuşak aynı önlükleri, aynı kolalı yakaları kullanırlardı yine okul hayatlarında. Hasret daha ilk günden sınıfın en güzel kızı Özlem'e ve Özlem'in hayatında sahip olduklarına karşı büyük bir eksiklik hissetmeye başlıyor. Onda olan her şeye aslında o çocuksu duygularıyla özeniyor ve bunların kendinde olmadığı için de kendinde birazcık bir tamamlanmamışlık, bir yarım kalmışlık hissi doğuyor. Bir silgiyle başlayan elde etme arzusu adım adım Özlem'in en değer verdiği insana kadar uzanıyor. Yani romanda sıklıkla karşımıza çıkacak olan diğer kahramanımız Mahire. Hayata eksik başladıysan eğer ve o eksiklik bir bakışta iyice yerleştiyse içine, kök saldıysa en derinine, tamamlamak için neler yaparsın diye soruyor bize Melike İlgün. O çok istediğin ama sahip olamadığın silgiyi çalar mısın mesela? Yoksa o eksiklikle yaşamayı öğrenip sadece sahip olduklarının anlamını ve kıymetini mi bilirsin? Ya da tamamlanabilmek için, içindeki bu boşluğu doldurabilmek için hayatın boyunca ihtirasla tutkularının peşinden mi gidersin? Melike İlgün Hep Eksik romanında 1990'lardaki bir ilkokulla başlayan bu hikayede bizi hayatında hep bir şeylerin eksik olduğunu hissedenlerin dünyasına ve onların yaşam boyu süren ihtiraslarına ortak ediyor. Bugün listemizdeki bir diğer kitap bir kurgu dışı eser. Okyanus Yayımları tarafından yayımlanan Filtre Dünya. Algoritmalar çağındayız şüphesiz ve algoritmalar kültürü zevki ve tercihlerimizi nasıl ele geçirdi? Bu kitapta biraz bunun ipuçlarını öğreniyoruz. 2024 yılında yayımlandığı zaman o yılın en çok beklenen kitaplarından biri olarak vurgulanmıştı ve Esquire tarafından da yine yılın en iyi 25 kurgu dışı kitabı listesinde yer almıştı bu kitap. Günümüzde teknolojinin ve sosyal medya kullanımının geldiği noktaya bakarsak algoritmalardan hiçbirimizin kaçamayacağı aşikar. Bu sebeple alt başlıkta yazar Kylie Chaika algoritmalar kültürü, zevki ve tercihlerimizi nasıl ele geçirdi sorusunu soruyor. Ve şöyle diyor, aslında sen bazı şeyleri seçtiğini sanıyorsun ama gerçekten öyle mi? Her gün yüzlerce seçim yapıyoruz. Ne dinleyeceğimize, ne izleyeceğimize, neyi beğeneceğimize karar veriyoruz. Peki bu süreçlerden geçerken seçimlerin gerçekten bize mi ait olduğunu nasıl anlayacağız? Kylie Chaika'nın çarpıcı kitabı Filtre Dünya tam da bu sorunun peşine düşüyor ve rahatsız edici bir ihtimali masaya koyuyor. Belki de aslında hiçbir şeyi biz seçmiyoruz. Belki de bütün bunlar bize başkaları tarafından seçtiriliyor. Yine bir diğer bir iddiası yazarın aslında biz hiçbir şeyi keşfetmiyoruz, sadece yönlendiriyoruz. Bir zamanlar kültür dediğimiz şey sürprizlerle doluydu. Bir plak dükkanında rastgele bulduğumuz bir albüm, bir kitapçıda tesadüfen keşfettiğimiz bir yazar ya da bir arkadaş tavsiyesiyle açtığımız yepyeni dünyalar.
Bugünse keşif yerini artık tavsiyelere, önerilere bıraktı. Ne dinleyeceğimize, ne izleyeceğimize, neyi güzel bulacağımıza ve belki onu beğendiğimizi ifade edeceğimize tamamen bambaşka insanlar ve mecralar karar veriyor. Üstelik bunu o kadar senin için yapıyor.

yapıyor ki bir yerde fark etmiyorsun, fark etmiyoruz bile. Filtre dünya, algoritmaların bu görünmez rehberliğinin nasıl işlediğini, bizleri nasıl tanıdığını ve en önemlisi de bizi nasıl kendine benzetip tek tip insanlar yarattığını çok çarpıcı ve sarsıcı bir şekilde ifade ediyor. Ve şunu da soruyor, diyor ki neden genel geçer kültür birbirine benzemeye başladı? Çünkü dünyanın neresine gidersek gidelim hep aynı kahvecilerde aynı müzikleri dinliyoruz, aynı görselleri görüyoruz, aynı tarz genel olarak insanların giydikleri ayakkabıları, kıyafetleri bile aynı tarz ve tek tip olmaya başladı. İşte bütün bunların bir sebebi var diyor ve algoritmalar kesinlikle risk almıyor diyor. Yani bizim için tanıdık olanı, güvenli olanı, daha önce işe yaramış olanı muhakkak getirip yine bizim gözlerimizin önüne seriyor ve sonuçta da farklılıkları silip özgürlüklerimizi törpüleyip bütün kültürü tek tip hale getirmeye çabalıyor diyor. Tabii ki burada bir tek tipleşmenin arkasındaki mekanizmayı da çok çarpıcı bir şekilde ifşa ederken şu soruyu da tabii ki kaçınılmaz kılıyor yazar bize. Biz acaba bütün bunlardan sıyrılıp, algoritmaların etkisinden sıyrılıp gerçekten neyi sevdiğimizi, neden sevdiğimizi, neyi beğendiğimizi ve nelerden keyif aldığımızı kendi kendimize hiç soruyor muyuz? Örneğin ziyaret ettiğimiz bir mekanı sadece diğer insanlar da ziyaret ediyor diye mi, popüler olduğu için mi ziyaret ediyoruz? Yoksa burada geçirdiğimiz saatler bize gerçekten iyi hissettiriyor mu? Ya da kitaplar için de geçerli olabilir. Sosyal medyada her yerde karşımıza çıkan bir kitabı alıp okuduğumuzda gerçekten bu bizi mutlu ediyor mu? Yoksa bir sahafta ya da bir kitap evinde kendimiz tesadüfen bulduğumuz yepyeni bir yazarı keşfettiğimizde onu okuduğumuzda aldığımız haz bütün bunlardan çok farklı mı? Bu soruları sanıyorum zaman zaman kendimize sormak iyi olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü şu anda yazar tamamen bütün dünyanın algoritmaya göre yaşadığını ve ne izlenir, ne paylaşılır, içerik üreticileri bizi nasıl yönlendirir, bütün bunlarla ilgili aslında biraz da bilinçli olmamız gerektiğini savunuyor ki ben de bu noktada yazarla hemfikir olduğumu belirtmek istiyorum. Filtre Dünya'ya hoş geldiniz diye başlayan bu güzel kitabı Ceren Hasanoğlu editlemiş ve İngilizceden de Damla Atamer çevirerek Türkçemize kazandırmış. 420 sayfalık kurgu dışı türünde yayımlanan son zamanların en merak edilen kitaplarından bir tanesiydi Filtre Dünya. Ve geçiyoruz Türkçe edebiyata. Biraz hem kurgu dışı hem kurgu kategorisinde farklı türlerde kitaplardan bir seçki oluşturmaya çalıştık bu hafta sizler için. Çünkü Çağdaş Türk Edebiyatı'nda da kurgu dışı kategorisinde de geçtiğimiz haftalarda raflarda yerini bulan çok kıymetli eserler var. Dolayısıyla bu seçkide hangi türü seviyorsanız o türde kitaplar alıp okuyabilirsiniz. Bugünkü kitaplarımızdan bir tanesi Ekin Kadir Selçuk'a ait Geç Kaldığımız Her Şey Gibi kitabın ismi ve bu bir ilk roman. Bu ilk romanda geçirdiği beyin kanaması sonrası hayatı değişen ve bir noktada hayata çok farklı bir yerden devam etmeye mecbur kalan bir karakterimiz var. Hem çalıştığı üniversitede hem de özel ilişkilerinde çıkmaza giren bir akademisyenin hikayesini anlatıyor bize yazar Ekin Kadir Selçuk. Selçuk toplumdaki ve akademideki yozlaşmayı, erkeklerin ikili ahlak anlayışını ve erkek şiddetini hayatın bir alanına sirayet eden o derin mutsuzluğu ve karamsarlığı bir romanın kurgusu içinde tüm çıplaklığıyla ele alıyor ve bir ilk roman olarak karşımıza çıkartıyor. Kitaptan kısa bir bölüm okumak gerekirse yazarın kalemi ve bu ilk romanın içeriğiyle ilgili zannediyorum o metin şu olurdu. Yalnızlaşmasının nedenini anlıyordu. Heves ve neşe. İnsanlar heveskar, neşeli, birbirine tahammül edemiyordu. Birinin yüzündeki ışıltı onların karanlığına dokunuyordu. Gülümseyen birini görünce tedirginleşiyor, bu neşeyi bir tür suç gibi görüyordu. Bu ülke Neşesizler Cumhuriyeti adını çoktan hak etmişti. Bu metinden de anlayacağınız üzere yalnızlaşma, hafıza kaybı ve toplumun genelinin içine tekrar adapte olabilme gayretiyle ilgili oldukça keyifli bir ilk roman diyebiliriz. Geç Kaldığımız Her Şey Gibi. 198 sayfalık bu kitabı yeni bir yazarın kalemiyle tanışmak isterseniz keyifle okuyabilirsiniz. Bir diğer kitabımız çift yazarlı bir kitap. Serkan Kara İsmailoğlu ve Ali Kara İsmailoğlu'nun yazdığı Aşktan Önce Nöromatik İlişkiler. Şöyle diyor yazarlar bize. Bir gün onu görürsünüz ve hiç tanışmadığınız bu kişiden fırlayan fotonlar bir anda beyninizin en derinlerine gömülmeye başlar. Her bir hücreniz sanki yıllardır görmediği bir tanıdığa rastlamış gibi büyük bir özlemle adeta bu yabancı bedene doğru koşmak, akmak ve hatta uçmak ister. O an hayatınıza dair garip bir

gerçekle yüzleşirsiniz. Meğerse yıllardır iki kişilik bir vücutta tek başına yaşamışsınızdır. Onun olmadığı zamanlarda öyle eksiklik hissetmeye başlarsınız ki etrafınızdaki her şey anlamını tamamen yitirir. Sahi neden böyle? Tıpkı geri kalan herkes gibi sıradan protein, yağ, karbon ve çeşitli moleküllerden oluşan bu organik bedeni yeryüzünün en özel kişisi haline getiren tam olarak ne? Eğer beynin en müthiş yolculuğuna çıkmaya hazırsanız o zaman gelin ilk adımı aşka düşerek atalım diyor yazarlar Serkan Kara İsmailoğlu ve Ali Kara İsmailoğlu. Aşkla ve aşkın beyin ilişkisiyle ilgili yazılmış en enteresan ve en yeni kitaplardan bir tanesi. Yine 152 sayfalık keyifli bir kitap. Ve bugünkü bir diğer kitabımız Kentte Bile Bahar. Ahmet Erkam Saraç'ın yazdığı, Can Yayınları tarafından yayımlanan, kapağında matruşkaların olduğu oldukça renkli bir roman. Ahmet Erkam Saraç, ironiyi melankoliyle, iç konuşmaları, diyalogları masalsı bir anlatıyla, kentli yalnızlığı politik alegoriyle ustaca bir araya getirerek okuru amansız bir soruyla baş başa bırakıyor bu romanda. Bahar gerçekten kentte bile bahar mıdır? Yoksa her filizlenişin aslında altında unutulmuş bir sızı mı saklıdır? Bu sorunun yanıtını elbette kurgunun içinde yine kitabın kendi sayfaları arasında buluyoruz. Çengelköy kıyılarından Küçük Su'ya, lise koridorlarından Akmar Pasajı'na, çocukluk semtlerinden hayali semtlere uzanan bu öykülerde bahar yalnızca bir mevsim değil, bastırılmış arzuların, yarım kalmış aşkların, ertelenmiş hayatların yeniden gün yüzüne çıktığı bir aralık. Geçmişe saplanıp kalanlar, her gün bir başka kimliğe bürünenler, iktidarın gölgesinde nefes almaya çalışanlarla örülü bu kitap. Hem karakterlerin hafıza labirentlerinde dolaşıyor, hem de toplumsal suskunluklara ayna tutuyor Ahmet Erkam Saraç. Ve bir diğer kitabımız yine kurgu dışı. Bir kurgu bir kurgu dışı akışıyla gidiyoruz bugün programımızda. Sınır koymak zannediyorum çoğumuzun muzdarip olduğu konulardan bir tanesi. Hem özel hayatımızda, ikili ilişkilerimizde, bazen aile içi ilişkilerimizde, bazen de iş hayatımızda sınır koymakla ilgili sıkıntılar yaşıyor olabiliriz. Bu noktada güzel bir rehber olduğunu düşünüyorum. Christel Mazola-Wood'un yazdığı Sınır Koymak kitabını. Kendini korumanın, ilişkilerinizi güçlendirmenin ve istediğiniz hayatı yaşamanın yolları alt başlığıyla yine geçtiğimiz haftalarda okurlarla buluşan en çiçeği burnunda kitaplardan bir tanesi. İlişkiler söz konusu olduğunda sınırlar genelde en zor ve kafa karıştırıcı kavramlardan biri. Kimse sevdiklerini hayal kırıklığına uğratmak istemiyor. Bu yüzden de sınır koymaktan biraz imtina ediyor ama başkalarının koyduğu kurallara göre yaşamak da zaman zaman can sıkıcı ve bunaltıcı olabiliyor. Oysa sağlıklı sınırlar belirlemek ve bunlarla uyumlu ilişkiler sürdürmek sadece mümkün değil, aynı zamanda geliştirici ve kişiyi özgür kılar diyor yazar. Sınırlar hayatımızın her alanını etkiliyor ve kendimizi güvende, rahat ve sevilmiş hissetmemizi sağlıyor. Peki sınırlar neye benziyor? Sanıyorum kafamızın karıştığı nokta tam da bu. Neden gereklidir, neye benzer ve onları nasıl karşımızdaki insanı incitmeden koyabiliriz? Sağlıklı ve sağlıksız sınırlar arasında ne gibi farklar vardır? Sınır koyma becerisi doğuştan mı gelir yoksa öğrenilir mi? Kişisel değerlerimiz koyduğumuz ya da koyacağımız sınırları nasıl belirler? Bütün bunların cevabı Sınır Koymak kitabında sizleri bekliyor. Yazar aynı zamanda bir klinik psikolog. Dolayısıyla da bu alanda oldukça uzman isimlerden bir tanesi. Beden, ruh sağlığı, cinsellik, para, zaman, İlişkiler gibi çok farklı alanlarda sınırların ne kadar hayati bir yeri olduğunu da bu kitapla aslında bize göstermiş oluyor. Teorik bilgilere eşlik eden pratik alıştırmalar yardımıyla da sınır koymayı somut ve anlaşılır bir niteliğe kavuştururken okura da özgün benliğine ulaşma macerasında birazcık daha cesaret aşılıyor ve sınır koymaya nereden başlayacağını bilemeyenlere de güzel ve çok pratik uygulamalarla bir yol haritası sunuyor diyebiliriz. Christel Mazola-Wood'un yazdığı Sınır Koymak kitabı bugün sizlerle paylaştığımız okuma listesinin son kitabıydı. Bugün Booker Prize ödülüyle başladık programımızda ve arkasından Çağdaş Türk Edebiyatı Melike İlgün dedik. Farklı türlerdeki kurgu dışı kitaplarla da bugün programımızı tamamladık. Umuyorum sizler de bu kitaplardan bizim kadar keyif alıp kendi okuma zevkinize göre farklı türlerdeki kitaplardan güzel bir okuma seçkisi oluşturursunuz Haziran ayı için. Sevgili dinleyiciler, bir programımızın daha sonuna geldik. Programı hazırlayan ve sunan ben Aslı Tunç, yapımda Nazlı Güven
ve teknik yönetimde Server Cesur Gençler gelecek hafta aynı gün ve saatte bir

0: Buraya gelinceye dek sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Hoşça kalın.
1: Ayraç.

0: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
1: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine

0: Akıl vermek gibi olmasın.
1: Tüketicinin korunması hakkında kanun, madde 8, ayıplı mal. Sözleşmeye konu olan malın, sözleşmede kararlaştırılan süre içinde teslim edilmemesi veya montajının satıcı tarafından veya onun sorumluluğu altında gerçekleştirildiği durumlarda gereği gibi monte edilmemesi, sözleşmeye aykırı ifa olarak değerlendirilir. Malın montajının tüketici tarafından yapılmasının öngörüldüğü hallerde, montaj talimatındaki yanlışlık veya eksiklik nedeniyle montaj hatalı yapılmışsa, sözleşmeye aykırılık söz konusu olur.

0: Radyo 1. Nezaket mevsimi.
1: Merhaba kıymetli dinleyiciler. Nezaket mevsimine hoş geldiniz. Bugün iş hayatının bazen stresli ama o onurlu duraklarından birinde, sözün ve vaktin kesiştiği noktadayız. Çalışma disiplini, zamanında teslim etme başlığı altında bir işi vaat edilen sürede tamamlamanın sadece profesyonel bir gereklilik değil, aslında bir güven inşası ve karakter zarafeti olduğu hakkında konuşacağız. Zaman geri dönüşü olmayan en kıymetli sermayemizdir. Sevgili dinleyiciler, iş dünyasında birine salı günü teslim edeceğim demek aslında o kişinin salı günkü planına, emeğine ve zihnine bir söz vermektir. İşin gecikmesi sadece bir takvim hatası gibi değildir. Muhatabımızın vaktinden çalmaktır ve ona duyduğumuz hürmeti biraz eksiltmektir. İncelik sahibi bir çalışan bilir ki dakiklik disiplinin en şık, en sessiz bir nezaket biçimidir. Ökten Hoca'nın penceresinden bakınca görüyoruz ki işini zamanında bitiren insan kendi iç dünyasında bir nizam kurmuştur ve o nizamı çevresine bir huzur olarak yaymıştır. Zamanında teslim edilen her rapor, her proje medeniyetin o vakır ve güvenilir insan tipinin de bir yansımasıdır o halde. Geç kalmış bir iş ne kadar mükemmel olursa olsun içinde telaş ve mahcubiyet barındırdığı için o estetik bütünü biraz bozar. Nezaket muhatabımızı bekletmemek, onun planını kendi ihmallerimizle bozmamaktır. Kemal Sayar güvenmekten bahsederken bunun insan ilişkilerinin oksijeni olduğunu söyler. Sayar'a göre güven kelimelerden çok eylemlerle inşa edilir. İş hayatında zamanında teslimat, Kemal Sayar'ın vurguladığı o güven iklimini besleyen en güçlü damarlardandır. Bir işi vaktinde vererek karşımızdakine ben senin vaktine saygı duyuyorum, sözümün arkasındayım demiş oluyoruz. Bu tavır en pahalı hediyelerden bile daha kıymetli bir nezaket göstergesidir. Zira güven bir kez sarsıldığında kelimelerle tamiri en güç olan duygudur. Sosyolog Goffman, sosyal hayattaki etkileşimleri bir itibar yönetimi olarak görüyor. Goffman'a göre bir işi söz verdiğimiz vakitte teslim edemediğimizde sergilediğimiz o profesyonel yüz zarar görüyor ve yerini özür dileyen, savunma yapan zayıf bir duruşa bırakıyor. Nezaket, Goffman'ın işaret ettiği o saygın duruşu iş disipliniyle tahkim edebilmektir. Kendi itibarını koruyan insan, aslında muhatabına duyduğu saygıyı da en üst seviyede tutuyor demektir. Joan Hari, Çalınan Dikkat eserinde modern insanın sürekli bir yetişememe ve bölünme krizi içerisinde olduğunu anlatıyor. Hari'ye göre belirsizlik ve sarkmış ilişkiler hem yapanın hem de bekleyenin dikkatini sömüren birer yüktür. Nezaket, Joan Hari'nin vurguladığı o zihinsel berraklığa katkıda bulunabilmektir. İşi vaktinde bitirerek hem kendi zihnimizi hem de çalışma arkadaşımızın zihnini o acaba yükünden kurtarmak profesyonel bir şifadır. Fransız düşünür Henri Bergson zamanın bir akış olduğunu söylüyor. Bir işin gecikmesi böylesi bir bakışla bir bütünün ritmini bozmak, o hayati akışa bir set çekmektir. Zarafet o akışa uyum sağlamak, zincirin bir halkası olarak kendi sorumluluğunu vaktinde yerine getirerek o büyük uyumu korumaktır. Kıymetli dinleyiciler, yetenek sizi bir yerlere getirebilir ama disiplin ve dakiklik sizi orada tutar. Sözüne güvenilen bir insan olmak sahip olabileceğimiz en büyük ünvandır. Vaktinde bitirilen her iş aslında karakterimize attığımız bir imza, muhatabımıza sunduğumuz bir demet çiçektir. Mevlana'nın o hikmetli uyarısını kulağımıza küpe yapalım. Vaktini boşa geçiren ömrünü ziyan eder. Sözünü tutan ise kendi değerini yüceltir. Yapımda Aziz Egür, ses kayıtta Semahat Şallı, teknik yapımda Mehmet Müyeseroğlu ve ben Betül Şatır, sözlerin tutulduğu, vakitlerin bereketlendiği ve güvenin zarafetle harmanlandığı huzurlu günler diliyoruz. Zamanın ve nezaketin aydınlığında kalın, hoşça kalın.
0: Nezaket mevsimi.

0: Saat 15.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Meltem Ersan. Katliamcı Netanyahu'nun Lübnan'da işgal alanını genişletecekleri açıklamasının ardından İsrail güçleri bölgede yeniden katliam yapmaya başladı. İran ise saldırılar nedeniyle ABD ile müzakereleri durdurdu. ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve Hizbullah'la görüştüğünü, çatışmaların duracağını söyledi. Soykırımcı Netanyahu ise Lübnan'ın güneyine saldırmaya devam edeceklerini belirtti. Gelişmelerle birlikte bölgede gerilim had safhada olduğu vurgulandı. ABD ile İran arasındaki müzakerelerde belirsizlik sürüyor. İran, ABD ile arabulucular üzerinden yürütülen müzakerelerin askıya alındığını duyursa da Washington, Tahran'la anlaşmanın yakın olduğu görüşünde. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşmanın gelecek hafta içinde gerçekleştirilebileceğini söyledi. İran basını ise görüşmelerdeki nihai metnin değerlendirildiğini, ABD'ye henüz bir cevap verilmediğini yazdı. Katliamcı İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor. Lübnan'ın güneyine hedef gözetmeden bombalayan İsrail'in son bir haftada düzenlediği saldırılarda 88 kişi öldü. Lübnan'da 2 Mart'tan bu yana devam eden saldırılarda ölenlerin sayısı

0: 3500'e yaklaştı, yaralananların sayısı 10.000'i geçti. CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın yanı sıra Özgür Özel ve Veli Ağbaba'ya yakınlığıyla bilinen iş insanı Turgut Koç ifade verecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'de yaşanan son gelişmelerle kutuplaşmanın derinleştiğini belirtti. Partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen grup toplantısında konuşma yapan Bahçeli, yaşanan gelişmeler CHP'nin kurumsallığına yakışmıyor dedi. Toplumsal huzuru bozacak adımlardan kaçınılması gerektiğini vurgulayan Bahçeli, Yargıtay'ın da CHP ile ilgili kararını bir an önce vermesi gerektiğini kaydetti. İstanbul'un simgesi tarihi yapılardan yere batan sarnıcı konusunda mahkeme vakıfları haklı buldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin itirazı reddedildi. Kararla yere batan sarnıcının yönetimi Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne geçti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarihi sarnıcı sabah saatlerinde tahliye ederek Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Fatih Kaymakamlığı ekiplerine teslim etti. Rusya gece saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev ile Dnipro kentine yoğun hava saldırısı başlattı. Saldırılarda 13 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 100 kişi yaralandı. Başkent Kiev'de çok sayıda kişi geceyi sığındığı metro istasyonlarında geçirdi. Ukrayna'daki askeri tesislerin hedef alındığını duyuran Kremlin, Rus topraklarındaki saldırılara karşılık verildiğini kaydetti. Türkiye İstatistik Kurumu geçen yıla ilişkin sağlık araştırmasını yayımladı. Araştırma Türkiye'deki her 5 kişiden birinin obez olduğunu ortaya koydu. Obezite oranının kadınlarda erkeklere göre daha yüksek olduğu kaydedildi. Araştırmaya göre Türkiye'den en çok görülen hastalıksa bel bölgesiyle ilgili rahatsızlıklar oldu. Geçen yıl her 4 kişiden birinin bel problemiyle uğraştığı belirtildi. Giresun'un Bulancak ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanağın ardından birçok yerde heyelan meydana geldi. İlçedeki bazı yerleşim yerlerindeki heyelan riski nedeniyle Bayındır Köyü, Kovanlık Beldesi, Soğuksu Mahallesi'ndeki 33 ev önlem amacıyla tahliye edildi. Dünya Meteoroloji Örgütü yakın gelecekte küresel sıcaklığın artacağı uyarısında bulundu. Dünyanın aşırı hava olayları riskiyle karşı karşıya olduğu belirtilerek güçlü bir El Niño iklim dalgasının geldiği vurgulandı. El Niño, Büyük Okyanus'taki deniz yüzeyi sıcaklıklarının ısınması sonucu oluşuyor. Haberleri dinlediniz.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: Kızılcahamam, Kahramankazan Ankara yolunun 51 ile 54. kilometreleri arasında yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kahramankazan istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Kırıkkale Kırşehir yolunun 69 ile 72. kilometreleri arasında yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Tokat Niksar yolunun 3 ile 8. kilometreleri arasında yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar.

programımızı hazırladı. Teknik yönetimde Atilla Kurt var ve mikrofon başında ben Özgül Kömürcü. İlk şarkımızla sizleri baş başa bırakıyoruz. Hande Yener bizlerle. Şansın bol olsun.

Genç Yaşam programında bugün Giresun Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencisi Ayşe Domurcuk bizlerle olacak. Konuğumuzla üniversite yaşamı, mesleği ve gelecek planları hakkında konuşacağız. Aynı zamanda bir metnimiz olacak gençlik ve müzik üzerine. Ve müzikle devam edelim öyleyse. Soner Arıcı bizlerle. Kaç kere?

0: Giresun Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencisi Ayşe Domurcuk bizlerle. Merhaba sevgili Ayşe, hoş geldin.
1: Merhabalar.
0: Seni biraz tanımak istiyoruz. Üniversite yaşamın hakkında bilgiler almak istiyoruz. Mesleğe olan ilgin ve gelecek planların hakkında biraz konuşalım istiyoruz. Dilersen seni biraz tanıyalım. Giresun Üniversitesi'nde okuyorsun ama devamını senden dinleyelim.
1: Tabii, merhabalar herkese. Ben Ayşe Domurcuk. Orduluyum. Giresun Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Öğrenmeyi seven, merak eden, üretmekten de keyif alan biri olarak tanımlayabilirim kendimi.
0: Çok güzel. Peki hemşirelik bölümünü seçmeye nasıl karar verdin? Daha öncesinde lisesinde okudun mu sağlık meslek lisesi yoksa sonradan mı gelişti?
1: Sağlık meslek lisesi çıkışlı değilim. Proje İmam Hatip mezunuyum.
0: Hı.
1: Aslında bu yolculuğa da doğrudan hemşire olmak istiyorum diye çıkmadım ben. Çocukluğumdan beri hayalim aslında sağlık alanında çalışmak, hastanenin bir parçası olmaktı. İnsanlara fayda sağlayabileceğim bir meslek yapmak istiyordum. Nasip de hemşirelik mesleği oldu. Bölüme başladıktan sonra da zaten hemşireliğin düşündüğümden çok daha geniş ve çok yönlü bir alan olduğunu fark ettim. İnsanların kendilerinden bir parça bulabildiği, sürekli de gelişmeye açık bir meslek olduğunu gördüm. Bu da mesleğimi sevmeme, ilgimin artmasını sağladı.
0: Evet, özellikle sağlık alanına ilgin nasıl oluştu?
1: Şöyle, zaten çocukluğumdan beri hani sağlık alanına ilgim vardı. Doktor olmak istiyordum. Yani ama ilk amacım hani hastanede olmaktı. İnsanlarla iletişim kurmayı, onlara empati kurmayı, onlarla konuşmayı seven biriyim mizacım gereği. Sonra yolum hemşireliğe çıktı. Bu şekilde bir yol izledik.
0: Evet, sonra üniversiteye başladın, Giresun'a geldin ve
1: Evet.
0: hemşirelik bölümünde okumaya başladın. İlk
1: Evet.
0: günlerde neler hissettin? Genelde sonradan karar verilince bazen acaba tercih etmesem mi diye böyle düşünebiliyoruz. Senin böyle kaygıların oldu mu?
1: Tabii yani hepimizin farklı bir ortama girdiğimiz için, farklı bir bölgeye geldiğimiz için kaygılarımız olabiliyor. Ya ben zaten Karadeniz bölgesindeydim. Buraya alışkındım. Hani coğrafya açıdan sıkıntılar yaşamadım ama tabii hemşirelik alanında çok bir bilgim olmadığı için, yeni bir alana girdiğim için illaki kaygılarım oldu. Alışabilecek miyim, sevecek miyim diye. Ama sonra ilerledikçe, bir şeyler öğrendikçe, kliniğe çıktıkça, pratik kazandıkça aslında çok yönlü, donanımlı bir alan olduğunu fark ettim. Böyle de güzel bir alışma süreci yaşadım.
0: Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünün eğitim sisteminden de biraz bahsedelim. Nasıl eğitimler alıyorsunuz? İlk yıllarda sadece akademik, sonrasında uygulama çalışmaları mı oluyor? Süreç nasıl işliyor?
1: Şöyle, biz hemşireliğe başladığımız ilk yıl, birinci sınıfta ilk dönem teorik bilgiyle devam ediyoruz. İkinci dönem haftada işte bir gün olmak üzere staja çıkıyoruz. Aslında bizim klinik staj sürecimiz erken başlıyor. Birinci sınıfın ikinci dönemi başlıyoruz. Yine ikinci sınıf, üçüncü sınıf ve dördüncü sınıfın ikinci döneminde internlük dönemimiz oluyor. Yani hem teorik bilgiyle harmanlanmış, klinik sahada da pratiğe geçirilmiş bir eğitim alıyoruz.
0: Evet, bu süre içerisinde insanlarla iç içe olmak, hastalarla iç içe olmak, onların hayatına dokunmak nasıl bir duygu?
1: Tabii çok güzel bir duygu. Zorlukları da oluyor, güzel yönleri olduğu kadar. Farklı insanlar tanıyoruz. Yani sadece kendimizi bilgi anlamında değil, insanlarla konuşma, iletişim becerisi, empati kurma ve yeri geldiğinde onu aslında sempatiye çevirmeme noktasında çok şey öğreniyoruz.

0: duygulardan geçiyor. O açıdan kendimizi geliştirerek yola devam edebiliyoruz diyebilirim.
1: Evet, iyi bir hemşire hasta için de moraldir, motivasyonu
0: Evet.
1: da artırır. Ya da bir iğne yaptıracağı zaman elin ne kadar hafifmiş diye söylenir.
0: Kesinlikle.
1: Evet. Şimdi hemşirelik sadece kadınlar için değil, aynı zamanda erkekler de artık bu mesleği yapıyorlar. Üniversitenizde sınıf arkadaşlarınızda sayı olarak nitelendirdiğimizde nasıl bir kıyas yapabiliriz?
0: Şöyle söyleyebilirim. Önceki yıllara göre erkek sayısında da belirgin bir artış var. Ve bu çok güzel bir şey aslında. Yani bu mesleğin yalnızca kadın cinsiyetine indirgenmemiş olması çok güzel. Çünkü iki cinsiyetle de hemhal olduğumuz bir meslek bu. Ben ilk geldiğim seneye göre şu an bakıyorum sayıda da bir artış var. Ve erkekler de hani bu konuya ilgili gayet özverili davranabiliyorlar. Güzel bir ilerleme var diye düşünüyorum.
1: Mesleki olarak mesleğine baktığın zaman hemşirelik mesleğinin en önemli yönü sence ne?
0: Bence bu mesleğin en önemli yönlerinden biri direkt insanın hayatına temas edebiliyor olmamız. Aslında çok fazla şey de bekleniyor bizden. Çünkü bir hastanın hastalık süreci boyunca sürekli onunla iletişimde olan, onun tedavisini takip eden, ona bilgi veren aslında bizleriz. O yüzden de insanlara bu süreçte sürekli yanlarında bulunmak, onlara bu süreci kolaylaştırmaya çalışmak bu mesleğin aslında en kıymetli, en iz bırakan yerlerinden biri diye düşünüyorum.
1: Evet. Hastane, okul, onun dışında hayatında neler var, neler yapıyorsun, başka faaliyetlerle uğraşıyor musun?
0: Tabii ben zaten farklı alanlarda kitaplar okumayı çok seviyorum. Onun yanında da önceki yıllardan süre gelen bir yazma alışkanlığım var.
1: Hmm, çok güzel.
0: Duygularımı yazarak ifade etmeyi de çok seviyorum. Blog hesabım var. Orada yazılarımı paylaşıyorum. Farklı alanlarda kendimi geliştirmeyi çok seviyorum ve aslında hemşireliğe başladığımdan sonra da fark ettiğim en güzel şeylerden biri buydu. Zaten bu meslek çok yönlü bir meslek olduğu için ya bu mesleği yaparken aslında bir sanat yapıyormuşsunuz gibi hissediyorsunuz. Diğer farklı alanlara da bunu entegre ederek aslında o alanlarla bunu harmanlayabiliyorsunuz. Onun dışında projelerde yer alıyorum. İşte hem kendi okulumda yürüttüğüm, yeni kabul aldığım bir TÜBİTAK projem var.
1: TÜBİTAK
0: Onun
1: projesi çok güzel.
0: evet.
1: Hangi başlık üzerinden çalışacaksın?
0: Gestasyonel diyabet tanısı alan kadınlarda egzersiz yapma durumunu araştırdığımız bir proje. Dördüncü sınıfta da aktif yürüteceğim bir çalışma. Şu an yeni kabul sürecinden geçti.
1: Evet.
0: Onun dışında aynı şekilde okulda öğretmenlerimin, akademisyen hocalarımızın araştırmalarında da yer almaya çalışıyorum. Araştırmayı seviyorum, öğrenmeyi seviyorum ve bu meslekte gerçekten kendini sürekli geliştirmeyi gerektiren dinamik bir alan. O yüzden meraklı olmak gerekiyor, araştırmayı sevmek gerekiyor. Sürekli farklı vakalarla karşılaşıyoruz. Hani yerini de saymadan hayat boyu öğrenerek devam etmek en güzel şey diyebilirim.
1: Evet, herkes bu mesleği yapabilir mi? Yani hemşirelik mesleği için ya da hemşire adayları için sahip olması gereken özellikler var mı sence?
0: Şöyle aslında bir mesleği kesin olarak kimlerin yapıp kimlerin yapamayacağına karar vermek belki çok doğru olmayabilir ama bizde bazı özellikler daha ön plana çıkıyor. İnsanlarla iletişim kurmayı seven, empati yapabilen, sorumluluk almaktan çekinmeyen ve öğrenmeye açık kişilerin bu meslekte kendilerini daha rahat geliştirebileceklerini düşünüyorum. Çünkü yalnızca tıbbi bilgiyle yürüyen bir meslek değil. Karşımızda çoğu zaman kaygıları, korkuları ve beklentileri olan insanlar oluyor. Bu nedenle de yalnızca teknik bilgi bilmek o insanı anlayabilmeye yetmiyor. Ve bu sağlık alanı sürekli değişen ve gelişen bir alan. O yüzden hani ben mezun oldum, artık öğrendim, bitti diyebileceğiniz bir meslek de değil bu. Kendimizi sürekli geliştirmeye istekli olmak ve öğrenmeye devam etmek gerekiyor. Bu özelliklere sahip insanların aslında bu meslekte daha rahat ilerleyebileceğini, gelişebileceğini düşünüyorum.
1: Evet. Sevgili Ayşe, mezun olduktan sonra kariyer hedeflerin neler?

0: Şöyle, ben gelecekte mesleğimi önce severek yapan, öğrenmeye devam eden, insanlara fayda sağlayabilen bir hemşire olmak istiyorum. Özellikle araştırma alanlarına ilgi duyduğum için lisanslı eğitim almayı da düşünüyorum.
1: Özellikle uzmanlaşmak istediğin bir alan var mı?
0: Şu an ben de düşünüyorum bunu
1: Evet.
0: ama çok net bir karar vermedim ama halk sağlığı ve kadın sağlığı alanına biraz daha fazla ilgi duyuyor gibiyim. Lisans eğitimine ilerlemeyi düşünüyorum nasipse ve bunun yanında da hangi alanda olursam olayım öğrenme merakımı ve üretme isteğimi hiç kaybetmemek istiyorum.
1: Evet, yazma konusunda neler
0: Evet.
1: düşünüyorsun?
0: Yazma konusunda da tabii çocukluktan yani çok uzun yıllardır yazdığım için tabii bunu sonuca çıkaracak hani elimde bir şey olsun çok istiyorum. Bir kitap yazmayı da çok
1: Günlük
0: istiyorum.
1: mü yazıyorsun mesela? Anılar mı var yoksa
0: Şöyle.
1: roman tarzı hikayeler, öyküler mi?
0: Şöyle günlük zaten sürekli yazıyorum. Bir sürü cilt günlüklerim vardır. Ve bu günlükleri hani o gün ne yaptın değil de hani yaşadığın olaya karşı o duygu sana ne öğretti? Ya da ileride okuduğumda bu bana neyi öğretecek, neyi fark ettirecek? Çünkü insan sürekli değişen ve gelişen bir varlık. Bugün yaşadığımız olaylara ileride hani aynı açıdan bakmıyoruz. Ve günlük yazmak da aslında hayatını kayda almak konusunda çok yardımcı oluyor insana. Ben de ileride ya şiir de yazıyorum bunun yanında. Bir şiir
1: Çok güzel.
0: kitabı
1: Evet.
0: çıkarmak istiyorum. Onun yanında bu günlüklerimi de düşünce günlükleri olduğu için deneme tarzında, kişisel gelişim, psikoloji tarzında bir üretim yapmak istiyorum. İnşallah nasipse.
1: Evet,
0: Daha
1: bunlar da
0: yolun
1: hayata
0: çok başındayım.
1: geçecektir.
0: İnşallah. Daha yolun da başındayım ama böyle şeyler deneyimlemek, gelişmek, sürekli farklı alanlarda bir şeyler öğrenmeye çalışmak çok güzel. İnsan zaten merakını, isteğini hiç kaybetmemeli diye düşünüyorum.
1: Evet, bunlar birikim ve deneyim
0: Evet.
1: sonrasında zaten hayata geçecektir bütün bunlar. Yakında üniversite sınavı var. Özellikle hemşirelik mesleğini seçmek isteyenlere
0: Evet.
1: son olarak tavsiyen ne olur?
0: Öncelikle hem bu mesleği biraz daha yakından tanımalarını tavsiye ederim. Aynı zamanda da kendilerini de yakından tanımalarını tavsiye ederim. Ama insanın kendini keşfetme anı hemen olmuyor. Bazen aylar sürüyor, bazen yıllar sürüyor. Bu mesleğe belki istemeden girecek olanlar da olacaktır ama ne kadar çok hani bakıp da görmeye meraklıysa insan bu meslekte de kendinden çok izler bulabiliyor. Öncelikle bunu söyleyebilirim arkadaşlara. Ve bu meslek yalnızca hastanede yapılan uygulamalardan da ibaret değil. İçinde bilim var, iletişim var, eğitim var, araştırma var, insan ilişkileri var. Öğrenmeye açık, insanlarla iletişim kurmayı seven ve kendini geliştirmeyi isteyen kişiler için oldukça güzel bir meslek. Bazen yolun başında her şeyi net olarak bilmiyor olabiliriz ama önemli olan yola merak ederek, öğrenerek gelişime açık bir şekilde devam etmek. Bu mesleği seçecek olan ya da seçmek isteyen arkadaşlarıma da şunu da söyleyebilirim. Bazen maddi kaygılarla giriyoruz bazı mesleklere ama hiçbir mesleğe maddi kaygılarla girmemek gerek. Çünkü sizin o işte hangi unvana sahip olduğunuz ya da ne kadar para aldığınız değil, o mesleğe bıraktığınız iz anılıyor. Bir hastanın sizin verdiğiniz bakımdan memnun olması, sizi araması sürekli gözleri. Yani kendinizden ne kadar iz bırakabilirseniz bakıma, ne kadar bakımınızda sanat yapabilirseniz bu meslek aslında o kadar özel bir mana kazanıyor. Arkadaşlarıma bunları tavsiye ederim. Bu şekilde.
1: Evet. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Ayşe. Seni tanımak güzeldi.
0: Rica ederim. Ben teşekkür ederim.
1: Başarıların daim olsun.
0: İnşallah. Teşekkürler.
1: Giresun Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencisi Ayşe Domurcuk bizlerle oldu. Güzel bir müzikle devam edelim. Gökhan Türkmen bizlerle. Aşk lazım.

Gençlik ve müzik. Bir şarkı dinledim. Sanki beni anlatıyordu. Bu cümleyi duymayan, hissetmeyen yoktur herhalde. Öyle ki müzik sadece kulağa değil, ruha da dokunur. Kimimiz için müzik, ders çalışırken arka planda çalan bir ritimdir. Kimimiz içinse duyguları anlatmanın tek yolu, duyguların yansımasıdır. Her dönem kendi gençliğini notalarda yaşatır. 80'lerde kasetlerin başında geri sarma tuşuna basan gençler vardı. 2000'lerde CD çalarlarla okul yolunda şarkı söyleyenler. Şimdi ise kulaklıklar takılı, Spotify listeleri hazır, TikTok'ta danslar havada uçuşuyor. Ama değişmeyen bir şey var. Gençliğin enerjisi ve müziğe olan tutkusu. Gençler için müzik sadece eğlence değildir elbette. Aynı zamanda kimlik arayışının bir parçasıdır da. Bir şarkı bazen ben buyum demenin en güzel yolu olur. Rock, pop ya da rap gibi farklı farklı müzikler dinleseler de dinlemeseler de aynı melodide buluşurlar. Sevgi. Eğlenmek güzeldir ama müzik yalnızca eğlence değildir. Müzik bellektir. Bir toplumun kültürünü, tarihini, yaşanmışlıklarını taşır. Bir türkü Anadolu'nun hikayesidir. Bir rap şarkısı sokakların sesidir. Bir pop şarkısı şehir hayatının ritmidir. Yani her nota bir kimliğin ifadesidir aslında. Ayrıca müzik beynin de en iyi dostudur. Bilimsel araştırmalar müzik dinleyen gençlerin yaratıcılığının, dikkat süresinin ve duygusal farkındalığının arttığını gösteriyor bizlere. Bir enstrüman çalmak, beyni aynı anda hem sağ hem sol lobdan çalıştırır. Bu da gençlerin hem analitik düşünme hem de empati becerilerini geliştirir. Kısacası müzik sadece ruhu değil, zihni de besler. Günümüzde gençler müzikle dünyayı tanıyor. Bir tıkla Kore popundan Latin ezgilerine, Karadeniz kemençesinden caz melodilerine kadar her yere ulaşabiliyorlar. Bu sayede müzik

gençleri daha yaratıcı bireylere dönüştürüyor. Bununla birlikte ne kadar küresel olursa olsun yerli müzik kimliğimizin en değerli parçası elbette. Zeybek oynamayı bilmek, Karadeniz türküsünde hüzünlenmek, Sezen Aksu dinlerken ah bu şarkıların gözü kör olsun demek, bunlar hep bizim sesimiz, bizim hikayemiz. Müzik ruhumuzu tazelerken bir ritimle güne başlamak zamana anlam katıyor. O zaman kulaklığımızı takıp yaşamın ritmine eşlik etmeye ne dersiniz?

24 yıllık hasret bitti. Bizim çocuklar Dünya Kupası'nda. Futbolun kalbi yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'yla Amerika, Kanada ve Meksika'da atacak. Nefes kesen 104 maç, A milli takımımızın dev mücadelesi. 39 gün sürecek büyük heyecan 11 Haziran'dan itibaren TRT ekranlarında, Tabii platformunda ve TRT Radyo 1'de.

Göksel'den dinledik Başıma Gelenler. Genç Yaşam programının bugün de sonuna geldik. Son şarkımızı Edis'ten dinleyeceğiz, Smartılar. Yapımcımız Serpil Aydemir, teknik yönetmenimiz Atilla Kurt ve mikrofon başında ben Özgül Kömürcü. Güzel bir gün diliyoruz sizlere. Hoşçakalın.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Meltem Ersan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu malının yasa dışı ve usulsüz yollarla istismar edilmesine göz yummadıklarını söyledi. Erdoğan, Ankara'da Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende, son dönemdeki yerel yönetimler merkezli skandalların asla mazur görülemeyeceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, her kim olursa olsun milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmek boynumuzun borcudur, dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'de yaşanan son gelişmelerle kutuplaşmanın derinleştiğini belirtti. Partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen grup toplantısında konuşma yapan Bahçeli, yaşanan gelişmeler CHP'nin kurumsallığına yakışmıyor dedi. Toplumsal huzuru bozacak adımlardan kaçınılması gerektiğini vurgulayan Bahçeli, Yargıtay'ın da CHP ile ilgili kararını bir an önce vermesi gerektiğini kaydetti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Ziyaret, Devlet Bahçeli'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki makamında gerçekleşti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medyada yaptığı açıklamada milli meselelerde sergilediği ferasetli duruşu ve ülkemizin yüksek menfaatlerini önceleyen yaklaşımıyla Türkiye'ye önemli katkılar sunan Sayın Bahçeli'ye nazik kabulleri için teşekkür ediyorum, dedi. İzmir Buca Belediyesi'nde rüşvet ve yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturmada gözaltına alınan ve aralarında belediye başkanı

Görkem Duman'ın da bulunduğu 54 kişinin emniyet birimlerindeki işlemleri sürüyor. Belediyedeki imar ve ihale süreçlerinin incelemeye alındığı soruşturmada rüşvet çarkına ilişkin önemli delillere ulaşıldığı belirtildi. Şüphelilerin rüşvet trafiğini kendi aralarında sabun parasıyla kodladığı ortaya çıktı. İstanbul'un simgesi tarihi yapılardan yere batan Sarnıcı konusunda mahkeme Vakıflar Genel Müdürlüğü'nü haklı buldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin itirazı reddedildi. Kararla yere batan Sarnıcı'nın yönetimi Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne geçti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarihi Sarnıcı sabah saatlerinde tahliye ederek Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Fatih Kaymakamlığı ekiplerine teslim etti. Siber suç, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılıkla mücadele sürüyor. İstanbul ve Nevşehir merkezli olarak 55 kentte düzenlenen operasyonlarda 196 kişi gözaltına alındı. Bu kişilere ait 70 milyar lirayı aşan para trafiği tespit edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, suç organizasyonlarına karşı operasyonların tavizsiz şekilde süreceğini söyledi. ABD ile İran arasındaki müzakerelerde belirsizlik devam ediyor. İran, ABD ile arabulucular üzerinden yürütülen müzakerelerin askıya alındığını duyursa da Washington, Tahran'la anlaşmanın yakın olduğu görüşünde. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşmanın gelecek hafta içinde gerçekleştirilebileceğini söyledi. İran basını ise görüşmelerdeki nihai metnin değerlendirildiğini, ABD'ye henüz bir cevap verilmediğini yazdı. Türkiye İstatistik Kurumu geçen yıla ilişkin sağlık araştırmasını yayımladı. Araştırma Türkiye'deki her 5 kişiden birinin obez olduğunu ortaya koydu. Obezite oranının kadınlarda erkeklere göre daha yüksek olduğu kaydedildi. Araştırmaya göre Türkiye'den en çok görülen hastalıksa bel bölgesiyle ilgili rahatsızlıklar oldu. Geçen yıl her 4 kişiden birinin bel problemiyle uğraştığı belirtildi. Hipertansiyon ve şeker de en çok görülen hastalıklar arasında yer aldı. Dünya Meteoroloji Örgütü yakın gelecekte küresel sıcaklığın artacağı uyarısında bulundu. Dünyanın aşırı hava olayları riskiyle karşı karşıya olduğu belirtilerek güçlü bir El Niño iklim dalgasının geldiği vurgulandı. Haberleri dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
2: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
4: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel.

0: Servis.
1: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
2: Reklamlar.

0: Yeryüzü Günlüğü.
1: Doğanın takviminde her günün bir karşılığı, her tarih için alınacak notlar var. Bu notları Yeryüzü Günlüğü'nde topluyoruz. Toprak, su, hayvanlar ve bitkiler adına günün yeşil gündemini kaydediyoruz, paylaşıyoruz. Ortak evimiz...

0: dünyamıza sahip çıkıyoruz.
1: Yeryüzü takvimi.
0: Deniz Gezgin'in harika bir yeryüzü takvimi sunan kitabı Doğa Defteri'nde yaz bölümü şöyle başlıyor. İlkbaharın güneyli rüzgarlarının üfleyişiyle gelir yaz. Otları tohuma, meyveleri bala dönüştürür. Yaz, içinde hem kendini hem de bütün baharları taşır. Bu mevsimde gün ışığı uzar, gölgeler kısalır. Yerine göre kurudur, yerine göre nemli. Kay denilen yaz yağmurunun yere düşmesiyle buhar olup uçması bir olur. Bozaran ay Haziran'da zeytinler meyve bağlar. Yaz gün dönümü bir parlayıştır. Buna yaraşır kutlamalarla karşılanır. Bundandır ki Haziran şenlik ayıdır. Kelime anlamı sıcak olan Haziran'ın ikinci günündeyiz. Güneşle birlikte güzellikler getirsin altıncı ay hem bize hem yeryüzüne. Denizlere, ormanlara, bozkırlara, her toprak parçasına, birlikte var olup birbirini var eden tüm canlılara.
1: Yeryüzü, evimiz.
0: Ormandaki ağaçlar, her adımda bir yenisi, bir yenisi. Şu köşeyi dönerken güneybatı yamacında bir başkası ve bir başkası. Her biri nasıl da memnun görünür halinden. Derin ve sağlam kökleriyle toprağa kavrarlar. Rüzgarın etkisiyle dört bir yana uzanırlar. Yapraklarıyla güneş ışığını içerler. Dallarına sadece meyveler tutunmaz, kuşlar konar, sincaplar yuva yapar. Kabukları üzerinde ve kovuklarında sayısız yaşam ve hikaye saklanır. Doğa ve biz insanlar izin verirsek oldukları yerde dururlar ve her gün güneşin etrafında 2 milyon mil yol alırlar. Hem yaşam çeşitliliğinin hem de estetiğin zirvesidir bakir bir orman. Bunu fark edebilen için ondan daha güzel bir şey olamaz. Bir zamanlar çok uzun yıllar önce Anadolu ve Trakya coğrafyasının tamamı ormanlarla kaplıymış. Hatta bu ormanlar arasında artık sadece fosillerine ulaşılabilen sekoya ormanları bile varmış. Yıllar içinde çeşitli sebeplerle ama en çok insan etkisiyle yok olmuş, bozulmuş yeşil doku. Bozkır Anadolu'ya, özellikle Anadolu'nun iç kesimlerine hakim olmuş. Ama hala belli bölgelerde küçük adacıklar halinde ormanlar var. Anadolu'da tren yolculuklarında pencerenin dışında akıp giden manzarayı düşünün. Birden belirip acaba bu ıssızlıkta hali nicedir diye düşündüren tek ağaçları. Ya da mirasçısı olmayan küçük aileler gibi duran hüzünlü ağaççıklardan oluşan öbekleri. Yahut artık yerinde yerler esenleri. Mesela Hasan Hüseyin Korkmazgil'in dizelerindeki ardıcı. Mutluydu ardıç kuşu, orman yeşil bir uğultu. Mutluydu ardıç kuşu. Kaçtı orman adım adım, kovaladı ardıç kuşu. Kaçtı orman adım adım. Son dalını verdi ardıç, kel dağlarda iniltisi. Son dalını verdi ardıç.
1: Yeryüzüyle buluşma.
0: Türkiye'nin ağaçlarından biri de alıç. Alıçlar içinde en ünlü ise kuşkusuz bir başka kitabın, doğa yazınımızın seçkin örneği Alıç Ağacıyla Sohbetlerin baş kahramanı. Neredeyse yarım yüzyıl önce Ankara'da Dikmen sırtlarında yalnız bir alıç ağacıyla bilge ruhlu bir üniversite hocası sohbet etmeye başlar. Önce birbirlerini tanır, sonra dereden tepeden konuşurlar. Daha çok da alıç ağacı anlatır. Atalarından, geçmişinden, Anadolu'nun her yerine dağılmış akrabalarından bahseder. Tüm bu sohbeti o anların tanığı Profesör Doktor Hikmet Biraz,

0: Alıç Ağacı'yla Sohbetler adıyla kitaplaştır. Birant Hoca'nın Dikmen Alıcı'yla son konuşmasından, Alıcın Hoca'ya seslenişinden bir parça. Zihnimize iyice kazınsın diye. Biliyorum ki Anadolu'nun eskisi gibi güzel ve şirin olmasını istiyor, bunun için bazı çabalar da gösteriyorsunuz. Yapacağınız şey zor ve karışık değildir. Zorlamayın kendinizi de bizi de. Bizim Anadolu'yu yeşertirken her bölgesi için ayrı ayrı seçtiğimiz, yeşerttiğimiz birliklerin kendi sınırları içinde dirilmelerini, serpilip gelişmelerini sağlayın yeter. Koruyun onları.
1: Yeryüzüyle konuşmalar.
0: Bozkır denince akla Anadolu'nun iç kesimleri gelir önce. Orta Anadolu, onun da tam ortası Ankara. Ankara'yı ve Bozkır'ı birlikte anınca da hatırlamak gerekir mutlaka. Hem başkenti hem de onun doğasını çok seven Türkiye'nin bitki sosyolojisi alanının kurucusu Profesör Doktor Hikmet Birant'ı. Ne güzel anlatır Birant Ankara'yı, Ankara'nın doğal zenginliğini, özellikle de bozkırlarını ve onlara neler borçlu olduğumuzu. Bozkır medeniyetin beşiğidir der ve devam eder. Bozkır'da bitkiler bol ve özlü tohumlar üretir. Bozkır'da bitkiler tohuma yatırım yapar. İnsanlar avcı toplayıcı dönemlerinin ardından Bozkır'daki bu bitki tohumlarının kullanılabilirliklerini öğrenmeleri sayesinde yerleşik hayata geçmişlerdir. Yani medeniyet Bozkır'da başlamıştır. Profesör Birand'ın açtığı yoldan yürüyen pek çok araştırmacı onun sevdalısı olduğu Anadolu bozkırlarını doğal karakterleriyle inceledi bugüne kadar. Bozkır kavramı İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun bozkırları, bu bozkırların bitki zenginliği, bozkırın yok olmakta olan bitki türleri, bozkır etnobotaniği ve daha birçok konuda araştırmalar yaptılar. Bu araştırmalarla oluşan makaleler hem bitki severler hem de uzmanlar ve öğrenciler için bir kitapta bir araya geldim. Alıç Ağacı'nın Gölgesinde Anadolu Bozkırları kitabında. Bu zengin kaynağı yayıma hazırlayanlardan doğa bilimci, bir bitki cinsine adı verilen ilk botanikçimiz Profesör Doktor Tuna Ekim stüdyomuzda. Efendim hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Dilimiz döndüğünce bahsetmeye çalıştık Hikmet Birant'tan. Çok değerli bir bilim insanıymış gerçekten. Çok özel bir kuşağın temsilcisi aynı zamanda ve sizin de hocanız.
2: Evet.
0: Önümüzde Hikmet Birand'ın Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan yeniden okurla buluşturulan Alıç Ağacı ile Sohbetler kitabı duruyor. Ve az önce sözünü ettiğimiz sizin, Tuna Ekim'in ve Mutlu Kart Gür'ün yayını hazırladığı Alıç Ağacı'nın Gölgesinde Anadolu Bozkırları kitabı evet. Da yine. Dilerseniz önce biraz Birand'dan söz edelim. Bir öğrencisi olarak siz doktora öğrencisisiniz aynı zamanda. Üç evet, öğrencisinden evet. Birisiniz.
2: Doğru.
0: Biraz bize hocayı anlatır mısınız?
2: Efendim Hikmet Bey hakkında yani onun özgeçmişi hakkında en kapsamlı bilgileri bizim bu son yayınladığımız demin sizin de bahsettiğiniz Alıç Ağacı'nın Gölgesinde Anadolu Bozkırları kitabında Mutlu hazırladı.
0: Evet.
2: Hikmet Birand'ın şimdiye kadar yapılmış bütün eserlerini, hayat hikayesini, şöyle şimdiye kadar bilinmeyen bazı şeyleri de ekledi oraya. Yeğenleri Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde profesör. Onlarla da konuşarak bu şeyi hazırladı, hayat hikayesini. Bu hayat hikayesine göre Hikmet Bey Kafkasya'dan gelen bir aileye mensup. Karaman'a bunlar yerleşiyorlar. Ve Karaman'da hoca ilk kısımları bitirdikten sonra Halkalım Ziraat Mektebi'ne, o zamanki fakülte gibi bir yapı geliyor. Oradan da mezun olduktan sonra kısa bir şeyi var, devlet hizmeti. Sonra Atatürk o zamanın kabiliyetli öğrencilerini yurt dışına gönderip doktora yaptırtıyor. Hikmet Bey de onlardan bir tanesi. Almanya'ya gidiyor ve evet. Almanya'da o zamana kadar pek fazla bilinmeyen bir bilim dalında bitki sosyoloji demin siz de bahsettiniz kurucusu. aynı insanların hayatları gibi bitkilerin de bir sosyal hayatları var.
0: Bir arada yaşamakla aynen ilgili öyle, de bir
2: aynen öyle. Peki. Mesela ormanlarda ancak ormanlarda yaşayabilecek bitkiler, işte gölge seven bitkiler, hafif nemli ortamlarda yaşayan bitkiler, bozkırlarda da tam tersine güneş seven, hı hı. Ondan sonra kuruğa dayanıklı bitkiler yetişir. Dolayısıyla bu bitki sosyolojisinin kurucusu hakikaten evet. O şeyi alıyor yurt dışında. Daha sonra bunun kurucularından Bram Blanquet'e gidiyor. Onun yanında da onunla da çalışıyor Almanya'dan geldikten sonra. Daha sonra da işte üniversite geliyor. O zamanki Yüksek Ziraat Enstitüsü, yani Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin temelini teşkil eden kurum. Ondan sonra fakülte olunca fakülteye geçiyor. Üniversitenin rektörlüğünü yapıyor. Fen Fakültesi dekanlığını yapıyor. Ondan sonra da işte biz yetiştik. Ben asistanlığını yaptım iki arkadaşımla birlikte. Ve hoca 1972 yılına kadar, vefat ettiği zamana kadar üniversitedeki görevine devam etti.
0: Alıç Ağacı'yla Sohbetler kitabının ilk okurla buluştuğu tarih 1968 sanırım. Bir Alıç Ağacı'yla Dikmen sırtlarında, ki o zaman tek bir ağaç varmış belki de, ya da böyle tek tek seçilen ağaçlar Dikmen evet. sırtlarında, Ankara'nın evet. Dikmen semtini
2: şimdi
0: bilenler.
2: Şimdi hiçbiri kalmadı tabii. Evet.
0: Onunla bir sohbet havasında ilerliyor kitap ve bir doğa yazını örneği, ilk örneği belki de dilimizde.
2: Türkiye'de öyle. Tabii bazı edebiyatçıların doğayla ilgili yazdıkları edebi eserler var tabii, Yaşar Kemal'e veya diğer bazı yazarların, ama tamamen doğayla ilgili olarak yazılmış olan ve bitkilerle ilgili, daha doğrusu ve bitkilerin her şeyle ilgili, sudan karaya geçmeleri, karada meydana getirdiği bitki birlikleri, sonra Türkiye'deki çeşitli vejetasyon tipleri, çeşitli yaşam tipleri falan, bunların hepsinin derli toplu ve bir hikaye şeklinde anlatan, yani okurun çok kolay anlayabileceği bir şekilde anlatan. Şimdi ben de yazarım bunu ama benimki çok bilimsel olur. Okur hiçbir şey anlayamayabilir, ama hocanınki öyle değil. Hocanınkinde halk tabakasından kişi bile gayet kolaylıkla anlayabileceği bir şekilde. Ben bütün yayınlarımda da yazmışımdır. Yani bizim yayınımız çok fazladır ama hocanın bu eserini, bu Alış Ağacı'yla Sohbetleri yazamadık. Yazamayız da, uzun yıllarda yazılmaz herhalde.
0: Güler Aykulu ön sözde okullarda ders kitabı olarak okutulmalı bu kitap diyor. Ki doğru. Hakikaten doğru. Çocukların da gençlerin de her aynen. kesimden evet. yetişkinin de okuyup anlayabileceği, çok şey doğru. öğrenebileceği bir kitap. Bir diğer taraftan da bozkıra bakışı değiştiren, ezberleri bozan tabii, bir tarafı var. Tabii. Bozkır deyince biz böyle çorak, kurak bir
2: aynen öyle.
0: Algı içindeyken ne çok türün yaşadığını öğreniyoruz, anlıyoruz bozkırda.
2: Efendim öyledir hakikaten. Şimdi çok koyu bir ormana girin, bir çam ormanına, çok koyu bir kapalılık derecesi fazla olan bir ormana girin. İçinde çok az bitki bulursunuz, 8 tane 10 tane falan. Ama aynı genişlikte bir bozkır parçasına girin, onun 2 misli 3 misli, ben kabaca bir çalışma yaptım, yaklaşık olarak 2 mislinden fazla bitki var, bitki çıkıyor. Dolayısıyla hakikaten biyolojik zenginlik bakımından, hem bitkileri hem hayvanları bakımından bozkır muhteşemdir. Yani botanikçiler bozkırı ormandan daha çok severler. Yani ormancılar bozulmasın.
0: Evet. Evet. Alıç Ağacı'nın gölgesinde Anadolu bozkırları da sizin ve az önce söylediğiniz gibi Mutlu Kart Gür'ün birlikte yayına hazırladığınız Hikmet Birand'ın Alıç Ağacı'yla Sohbetler kitabının belki izleyinde bir kitap oldu. Biraz bahsedelim mi? Nasıl bir fikirle doğdu kitap? Kimler katkıda bulundu
2: evet.
0: kitaba?
2: Şöyle, bunun tabii fikir anası diyeceğiz tabii burada. Mutlu.
0: Evet.
2: Doğrusu Mutlu matematik profesörüdür babası. Benim arkadaşımdır Ankara Fen'den. Onun kızıdır. Kendisinden bana böyle bir teklif geldi. Hocam dedi, siz de yardım ederseniz böyle bir kitap hazırlayalım. Hikmet Bey bozkırı çok severdi. Zaten bir bozkır çocuğu. Bana da cazip geldi. 2011 yılıdır bu şeyin, fikrin ortaya atıldığı yıl. İşte 2012 yılı ölümünün 50. yılıydı. Hadi ona denk getirir miyiz dedik, getiremedik. 2014 hocanın doğuşunun 110. yıl dönümüdür. Ona denk getirir miyiz dedik, getiremedik. Sonunda 1968, işte demin sizin de bahsettiğiniz gibi Alış Ağacı'yla Sohbetler'in ilk yayınlanışının 50. yılı oluyor. Dolayısıyla ona denk getirelim dedik. Onu da hafif bir

0: biraz ufak bir tehirle. Dediğim gibi
1: 2019'a denk geldi.
0: 2019'da
1: Kitabın
0: denk geldi.
1: çıkışı.
0: Şimdi bu kitabın özelliği, kitabın 15 yazarı var, değişik yazarı. Bu 15 yazar kendi çalıştıkları konularla ilgili işte İç Anadolu, Orta Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, etnobotaniği,
1: Evet.
0: mesela Bozkır'ın şimdiye kadar hiç yazılmamış bir etnobotaniği yazıldı. Hakikaten konusunda çok hakim bir Füsun Hanım.
1: Füsun Ertuğ değil mi?
0: Füsun Ertuğ,
1: Yeri
0: evet.
1: gelmişken etnobotanik kavramından ne anlamalıyız diye de sormak isteriz
0: Etnobotanik
1: size.
0: kavramından genellikle tıbbi bitkiler anlaşılır. Ama hiç öyle değil tabii. Etnobotani halk tarafından kullanılan bütün bitkiler. Ne bileyim, sepet yapımından tutun da evdeki yemek yapılan bitkiler,
1: Toplanan
0: işte
1: otlar, tıpta
0: tabii işte
1: kullanılanlar.
0: hepsi çok çeşitli amaçlarla kullanılan, aklınıza ne gelirse onların hepsinin birden toplanması etnobotaniği oluşturuyor.
1: Bozkır Etnobotaniği başlıklı bir
0: İşte
1: yazısı var
0: Bozkır,
1: Füsun
0: evet.
1: Ertuğ'un, evet.
0: Füsun Hanım tabii şöyle konuya vakıf. Doktorasını yaparken bir Amerikan Üniversitesi'nde yaptı doktorasını. Hasan Dağı'nda bir köyde 8 ay köylerle yattı, kalktı, yedi, içti. 8 ay o köyde kaldı.
1: Yaşadı, evet.
0: Orada yaşadı ve bu şekilde çok konuya vakıf yani. Bu mesela genel bozkırı Meral Avcı, İstanbul Üniversitesi'nden bir arkadaşımız.
1: Bir coğrafyacı değil mi Meral
0: Coğrafyacı,
1: Hanım?
0: aynen öyle, bravo. Gene bir coğrafyacı, Doğu Anadolu bozkırını yaptı. İçimizde en iyi bilen İbrahim Hoca, İbrahim Atalay. O da bir coğrafyacı. Diğerleri botanikçi. Mesela bozkırın yok olmakta olan bitkilerini iki tane genç botanikçi arkadaşımız bayağı bir emek sarf ederek hazırladılar.
1: Bilal Şahin ve Serdar
0: Aynen
1: Aslan.
0: öyle, evet. İşte ben bozkırın ormanlarla karşılaştırmasını, biyolojik zenginliğini hazırladım. Diyeceğim, çeşitli arkadaşlar bu konuda
1: Emek
0: emek
1: verdiler.
0: verdiler ve hepsini bir araya getirdik.
1: Hem Anadolu bozkırları hem dünyada bozkırlar, bozkırın yok olmakta olan bitki türleri, Türkiye bozkırlarının floristik zenginliği, az önce bahsettiğimiz gibi etnobotaniği bozkırların, İç Anadolu, Doğu Anadolu bozkır vejetasyonları hakkında çok geniş kapsamlı bir çalışma olmuş gerçekten. 70. yılda Türkiye'de bitki sosyolojisi çalışmaları başlıklı da bir bölüm var yine kitapta.
0: Niye 70 diyeceksiniz? Çünkü hocanın bitki sosyolojisi konusunda yayınlanan ilk eserinin yayın tarihi 1947.
1: Evet.
0: Dolayısıyla 70. yıl oluyor. Yani 2017'yi düşünürsek 70. yıl. Yani bitki sosyolojisinin Türkiye'de 70 yıllık bir mazisi var.
1: Evet. Anadolu Manzaraları başlıklı bir kitabı var. Bu kitaptan da önce Alıçağcı ile Sohbetler'den de
0: Daha
1: önce.
0: evvel.
1: Hatta Ufuk Özdağ'ın o kitap üzerine yazdığı da bir yazısı bulunuyor yine sözünü ettiğimiz sizin
0: Evet.
1: hazırladığınız kitapta. O kitapla ilgili neler
0: Tabii.
1: söylersiniz Anadolu Manzaraları ile ilgili?
0: Efendim, Anadolu Manzaraları şöyle. O zamanki hocanın, o zamanın yayınlanmış gazetelerinde böyle gene doğayla ilgili tanıtım makaleleri çıkardı. Tanıtım makalelerini bir araya getirip işte Av ve İnsan diye bir dergi vardı. Oraya yazardı hoca. Ulus Gazetesi'nin o zamanki oraya yazardı. Birkaç yere yazardı. Onların hepsini bir araya getirilmiş şeklidir. Bu Alışağcı'yla Sohbetler gibi değil. Onların
1: Evet.
0: hepsi kısa kısa ufak ufak birer makaledir. Ama gene doğayı tasvir eden, tanımlayan makalelerdir.
1: Bozkır kavramına yakınlaştırıyor kitap bizi. Hem Alıçağcı ile Sohbetler hem de sizin yayına hazırladığınız Mutlu Kart Gür'le birlikte Alıçağcı'nın Gölgesinde Anadolu Bozkırları kitabı. Ve sormak isteriz size nedir durum diye ülkemizde bozkırlardaki bitki zenginliği için neler söylersiniz? Kaybolmakta olan türler adına ya da bozkırlarımızın karşı karşıya olduğu tehlikelerle ilgili nasıl bir değerlendirmede bulunursunuz?
0: Bozkırlar tabii hem bitki çeşitliliği bakımından, biyolojik zenginlik bakımından çok zengin, hem bitki hem hayvan bakımından, ama aynı zamanda en fazla tehlike altında olan toprak parçaları da bozkırlar. Tabii ormanların bir sahibi var.
1: Korunuyor.
0: Biliyorsunuz,
1: Değil mi?
0: iyi veya kötü korunuyor. Orman Genel Müdürlüğü diye bir teşkilat var ve bunlar hakikaten ormanları koruyorlar. Fakat bozkırların böyle bir koruyucu sahipleri yok. Dolayısıyla bir, iki, bozkırlar aynı zamanda insan olaylarının, işte demin siz de bahsettiniz medeniyetin beşiğidir bozkırlar diye konuşmanızın başında. Hakikaten öyle. Ekip biçilen yerler bozkırlar. Orada yetiştirilen çeşitli

Hem tahıllar hem diğer sanayi maddelerini elde ettiğimiz bitkiler, keten gibi mesela falan, bunlar hepsi bozkırlarda oluyorlar, yetişiyorlar. Böyle iki, şehirleşme olayları. Size şöyle çok kısa bir

0: hayvanlarını. Dolayısıyla o bir ayrı şey. Turizm olayı ayrı bir şey var. İşte bitkilerden kullanmayı bilmiyoruz. Aşırı kullanıyoruz onları da. Bu tip baskı altında yani bozkırlar.
1: Ne yazık ki.
0: Ne yazık
1: Hikmet
0: ki, evet.
1: Birand'ın Alıç Ağacı ile sohbetinin sonunda söylediği gibi gün gelir diyor biz de seni dallarında öten kuşları, çiçeklerine konan kelebekleri, kendimiz gibi beller hepimiz için şenelttiğiniz bu dünya yurdunda onların da bizim gibi yaşamaya hakkı olduğunu anlar, hiçbirinize kıyamaz oluruz diye diliyor. Biz de o
0: Evet.
1: dileklerle veda edelim. Çok teşekkür ediyoruz efendim katıldığınız
0: Ben
1: için,
0: teşekkür
1: verdiğiniz bu
0: ederim. Sağ
1: değerli
0: olun.
1: bilgiler için. Ayrıca Alıç Ağacı'nın Gölgesinde Anadolu Bozkırları kitabını Tuna Ekim ve Mutlu Kartükür'ün hazırladığı Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan bulabileceklerini de dinleyicilerimize hatırlatarak veda edelim Profesör Doktor Tuna Ekim'e. Esin Yolçınar, Ebru Erkekli. İyi düşüncelere ve tüm yeryüzü sakinlerine açık günlüğümüzün sayfaları. Zamanın doğaya getirdiklerine tanıklık etmek, yaşamı kutlayarak çoğaltmak için birlikte kaydedelim, paylaşalım. Ortak evimiz, dünyamıza sahip çıkalım.

0: Reklamlar.
1: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve 1000 kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
2: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum. Bir gün gelecek.
3: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe.
5: Hemen bakıyorum hayatım.
6: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
1: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve 1000 kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
0: Reklamlar.
7: Toplumumuzu ulus yapan en önemli yapı taşlarından biridir Türkçemiz. Bin yılları aşan geçmişiyle, zengin söz varlığı, güçlü anlatım olanakları, tadı ve ahengiyle bir dünya dilidir. Ata armağanı, ortak mirasımız olan Türkçe, ezelden ebede var olacaktır.

Sevgili dinleyiciler, TRT Ankara Radyosu'ndan TRT Radyo 1'de Geleceğin Anahtarı'yla sizlerleyiz. Ses kayıtta Nurşen Gazi, program yapımcımız Berkin Güvendik, programı hazırlayan ve sunan ben Gonca Elibol, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Dijitalleşmenin hız kazandığı günümüzde sosyal medya, ticaretin, reklamcılığın ve tüketici

0: davranışlarının yeniden şekillendiği güçlü bir ekonomik alan haline geldi. Bugün artık markalar, içerik üreticileri ve sosyal medya kullanıcıları milyonlarca kişiye saniyeler içerisinde ulaşabiliyor. Ancak bu dönüşüm beraberinde önemli hukuki ve etik sorumlulukları da gündeme getiriyor. Bir paylaşımın hangi durumda reklam sayıldığı, işbirliği etiketinin neden önemli olduğu, reklam değildir ifadelerinin hukuken geçerliliği, yanıltıcı reklamların yaptırımları, tüketicilerin hakları gibi pek çok konuya hukuki boyuttan ele alınıyor. Bugün programımızda sosyal medya reklamlarının hukuki boyutunu, infilozur düzenlemelerini, tüketici haklarını ve dijital dünyadaki etik sorumluluğu değerli konuğumuz Sayın Avukat Hayriye Değirmenci Yadal ile birlikte değerlendireceğiz. Hayriye Hanım, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim nazik davetiniz için. Sizinle birlikte olmak, TRT ailesiyle olmak benim için de bir onur.
0: O onur bize ait Hayriye Hanım. Şimdi gündem çok önemli. Özellikle dijital dünya ile birlikte sosyal medya kullanımının özellikle ticari hayatı çok değiştirdiği, reklamcılığı çok değiştirdiği, bununla beraber de üretim ve tüketici davranışlarının şekillendiği bir dönemdeyiz. Bugün bakıldığında şöyle kamuoyunu aydınlatmak amacıyla sosyal medyanın hukuki tanımı nedir? Bu ticari reklamlar ne tür kategoride değerlendiriliyor? Bir hukukçu gözüyle nasıl tanımlarsınız? Neler söylersiniz bize?
1: Çok teşekkür ederim. Şimdi bizim ülkemizde aslında tüketici kanununda haksız ticari uygulamalar zaten yasak. Fakat Ticaret Bakanlığı'na bağlı reklam kurulumuz var. Ve ülkemize sosyal medya etkileyicileriyle ilgili yapılan ticari reklam ve haksız ticari uygulamalarla ilgili bir kılavuz düzenlendi 2021 yılında. Bu kılavuz aslında şekillendirdi durumu. Her birimiz şu an sosyal medya kullanıcısıyız. Her birimizin cep telefonu var. İnternet üzerinden her birimiz birçok farklı sosyal medya hesaplarımız var. Bu aslında anlatacağım bilgiler sadece influencerları ilgilendirmiyor. Aslında her birimizi ilgilendiriyor. Çünkü her birimiz ne yapıyoruz? Bir restoranta gidiyoruz. Bir otelde tatil yapıyoruz. O hizmetten memnun kalıyoruz ve memnun kalınca da ne yapıyoruz? Paylaşımlar yapıyoruz.
0: Tamamen iyi niyetle yapılan paylaşımlar.
1: Tamamen iyi niyetle, memnuniyet. Oradaki yapılan hizmet kişileri onurlandırmak için teşekkür babında. Ancak işte yasanın buna verdiği bir anlam var. Benim oradaki teşekkürümün hukuksal bir takım sonuçları var ve bizlere olan bir döngüsü var ve maalesef çoğumuz influencerlarla dahil olmak üzere bunun farkında değiliz ve ülkemizde çok fazla kişi ya da influencerlarla ilgili çok büyük para cezaları söz konusu. Bu para cezaları birazdan geleceğim. Dinleyicilerimizin farkındalık kazanması adına 2025 yılında bu konuda yapılan şikayetlerden mütevellit olarak bizim ülkemizde reklam kurulu 242 milyon 230 bin 515 lira idari para cezası kesti. Bu sebepten hatalı reklamlardan kaynaklı 2026 yılında sırf 4 aylık verilere göre 49 milyon 874 bin 780 lira kesilen para cezası var. Ve 2025 yılında 27 bin üzerinde dosya bu anlamda değerlendirildi. Yani çok fazla şikayet, çok fazla başvuru var. O yüzden sayfamızdaki bu kullanımlara dikkat etmemiz gerekmekte.
0: Peki kullanıcı ne yapmalı? Bir sosyal medya kullanıcısı iyi niyetli yapmış olduğu bir restoranda paylaşımını, bir otelde, bir mekanın önünde yaptığı paylaşımlarda nelere dikkat etmeli? İşbirliği, reklam değildir, etiketi gibi. Yani bunu hukuksal boyuttan nasıl anlatırsınız? Nasıl uyarırsınız daha doğrusu sosyal medya kullanıcılarını?
1: Şimdi biz sosyal medyada ne yapıyoruz? Ya günlük bir takım hikayeler var. 24 saat kalıyor ve siliniyor. Anlık yaptığımız etkinlikleri paylaşıyoruz ya da video paylaşıyoruz ya da fotoğraf paylaşıyoruz, görsel paylaşıyoruz. Şimdi burada kılavuz ne yaptı? Yönetmelik var, ticari reklam ve haksız ticari uygulamalar yönetmeliği. Bundan ayrı bir düzenleme yaptı. Sen eğer diyor bir fotoğraf paylaşıyorsan ya da bir video paylaşıyorsan, burada bir açıklama da yapıyorsan, şunlardan birini eğer bir marka gözüküyorsa orada ya da bir ticaret unvanı gözüküyorsa, sen burada yönlendiriyorsun aslında kişileri. Şunları kullanmak zorundasın. Hashtag yaparak reklam veya işbirliği veya ortaklık veya sponsorluk veya tanıtım ya da sana bu hediye geldiyse hediyedir şeklinde yazman gerekir. Şimdi bunu neden söylüyorum?

görüyor. Diyor ki yasa ve kılavuz, şimdi bu markayı gören kişiler etki altına geliyor. İster istemez bir manipülasyon var. Kişiler manipülasyona maruz kalmasın. Bu bir reklamsa reklam olduğunu bilsin. Bu bir hediye ise hediye olduğunu bilsin. Çünkü ne yapıyoruz biz? Influencer'lar var takip ettiğimiz. Onlara böyle hayranlıkla bazılarını beğeniyoruz, yaşam tarzını, paylaşımlarını. Bir marka hakkında bir paylaşım yapıyor ve saat koyuyor. İşte diyor ki kampanya var. Hepimiz anlık bir şekilde bir hipnoz etkisi altında anlık siparişler veriyoruz. Peki o sipariş ettiğimiz ürünlerin ne kadarını kullanıyoruz? Yani benim dahi mesela gardırobumda sipariş edip de hala kullanmadığım kıyafetler vardır. Bir parfüm çok beğeniyoruz, kaçıyor, gidiyor, yok oluyor. Ne oldu? Apar topar sipariş verdim. Aslında ben orada bir etki altındayım ve yasa şunu söylüyor. Bir influencer ya da bir sosyal medya etkileyicisi denemediği, bundan deneyim elde etmediği bir ürünü kesinlikle zaten tavsiye etmemeli. O ürün bir parfüm olabilir, inanılmaz kötü bir kokusu olabilir. Ne yapıyor? Sırf para kazanmak için ya da içeriği zararlı olabilir, kimyasal olabilir. Para kazanmak için bunun reklamını yapmamalı, insanlara orada zarar vermemeli. Ama yapıyorsa da reklam olduğunu bildirmeli. Şimdi yasa şunu yasaklıyor, örtülü reklam yasak. Ne yapıyor influencerlar ya da sosyal medya etkileyicileri? Aslında doğal bir ortamdaymış. Mesela spor yapıyormuş gibi bir influencer ya da sosyal medya etkileyicisi ne yapıyor? Ben diyor çok diyor spora meraklıyım. Orada ne yapıyor? Jimnastik aletlerine zoomluyor aslında kamerasına. Veya orada üzerinde bir eşofman var, bir kıyafet var, spor malzemesi giydi, kıyafet yaptı. Orada çaktırmadan markaya zoomluyor. Şimdi bu bir örtülü reklam. Şimdi neden? Orada dese ki mesela hashtag verse bu bir reklamdır, şu firmanın reklamıdır dese ben anlayacağım. Hem bunu söylemiyor hem de orada gizli bir şekilde reklam yapıyor. Şimdi bunun çok ciddi yaptırımları var, para cezaları var. Yani onlara gelecek. Bu yasak. Çünkü sen orada iradeyi sakatlıyorsun ve seni dinleyen ya da izleyen kitleye manipülasyon yapıyorsun. Gerçek iradeni sakladın. Ya da ben influencer'ım veya sosyal medya etkileyicisiyim. Bir video çekiyorum takipçilerime ve o videoyu çekerken bilgi veriyorum ve reklam olduğunu söylemiyorum. Bir tane o an kahve içiyorum ve kahvemde inanılmaz büyük bir logo var. Aslında reklam yapmak istediğim firmanın, bir kıyafet firması bu. Bana da ne yapmış? Bardak hediye etmiş ve firmanın logosu var, görseli var. Ve söylemiyorum ben o kahveyi içerken kameraya yaklaştırıyorum. Ama orada bunun bir reklam olduğunu söylemiyorum. Bu yasak. Örtülü reklam çünkü. Ben bunu yapıyorsam eğer orada reklam yaptığımı açıkça bildirmek zorundayım. Ama bizim ülkemizde ne oluyor? Ben influencerları görüyorum. İddia ediyorum ki reklam işbirliği yazsalar dahi yaptıkları paylaşımların %80'inden fazlası hatalı. Ceza yemeye aday reklam kurulundan. Diyeceksiniz ki ya hem bunları yazsın diyorsun hem de yazmasına rağmen ceza alır diyorsun. Evet ceza alır. Çünkü yasaya uygun bir paylaşım yapmıyor. Yasa diyor ki sen reklam işbirliği tanıtım yazıyorsan eğer yaptığın paylaşımda örneğin bir hikaye paylaşımıysa bu o paylaşımı renklerinden daha farklı bir renk yap. Belirgin bir puntoyla yap ve kaybolmasın. Ama ben görüyorum şimdi algıda seçicilik bu benim aynı zamanda uzmanlık alanım olduğu için bakıyorum ben influencer çok silik bir renk yapmış. Böyle beyaz, flu beyaz, gri renk, paylaşım kırmızılar, pembeler, morlar var. Şimdi yapma daha iyi. Sen şimdi burada reklam işbirliği diye yaptın mı? Bu paylaşım seni kurtarır mı cezadan? Kurtarmaz. Belli belirsiz yaptığın paylaşım seni cezadan kurtarmaz. Sen mevzuata uygun davranmadın. Ya da bir video paylaşıyorsan ya videonun başında, ortasında, sonunda ne yapacak? Bunun bir reklam olduğunu söyleyecek. Açıklamalara veya açıklayacak bunu. Ya da podcast paylaşımlar varsa orada. Ama ne yapıyorlar? Bunlara uygun davranmıyorlar. Sadece şunu söyleyeceğim. Bu çok önemli. Açıklamalara bahsediyorlarsa şöyle bir kurnazlık yapmamaları lazım. Mevzuat onu da düzenlemiş kılavuz. Hani biliyorsunuz bazen biz 10 sayfa açıklama yaparız. O zaman sosyal medya hesabı şunu der. Daha fazla oku seçeneği. Daha fazla oku seçeneğine kullanıcıyı ve tüketiciyi maruz bırakmayan ilk etapta
Ben sayfaya girdiğim

0: üzerinde görmem gerekir bu etiketi. Çok önemli.
1: Evet. Peki Hayriye Hanım, dinleyicilerimiz bize şunu da soracaktır. Benim hiçbir şekilde ticari bir bağlantım yok, maddi bir bağlantım yok, manevi bir bağlantım da yok. Ama ben bilmeden paylaşım yaptım. O an denk geldi. Arkadaşımla buluştum. Bir mağazanın önünde anlaştım, randevu verdim. Bilmeden bir selfie çektim ve arkada marka çıktı. Bu durumda, yani tamamen masumane bir şekilde resim paylaşmış olan sosyal medyada bir kullanıcının ceza alma durumu söz konusu mu?
0: %100 diye cevap veriyorum. Kanun o. Bilmemek mazeret değil bizim ülkemizde. Bir şekilde öğreneceksin.
1: Doğru.
0: İkincisi, bizim burada yasa bana bu reklam işbirliği paylaşımını yaptırırken mevzuat gereği benim o firmadan bir para almam da gerekmiyor. Ben o firmayla aramda benim reklam anlaşması olmasına gerek yok ki. Ben bir otele gittim, paramı ödedim, bizzat müşteriyim aslında. O kadar memnun kaldım personelin hizmetinden, oradaki ürünlerin, yiyeceklerin kalitesinden. Gönlümden geçti, paylaşmak istedim, teşekkür etmek istedim. Dikkatinizi çekiyorum. Ben para almadım, üstüne bir de müşteri olarak para ödedim. Yasa bunu yapman gerekir dediğinde para almam gerekmiyor. Ha, ben para almış da olabilirim. Gelmiştir bana 1 milyon dolar reklam ücreti vermiştir. Oraya yazarım ben reklamdır diye. Ama ben işbirliği ya da ortaklık yazmam gerekmesi para almak zorunda olduğum için değil. Orada kitleyi yönlendirdiğim, etkilediğim için, yön gösterdiğim için ben para almasam da bu paylaşımı yapmak zorundayım. Ha, burada şu sorunuzdan mütevellit ben bir takım konuk oluyorum kanallara. Orada da çok fazla şöyle bir soru geldi. Diyorlar ki ya ben bunu paylaşacağım ama bunun bir vergisel boyutu var. Hani ben burada reklam işbirliği diye paylaşıyorum ama vergisel boyutta. Şimdi doğru, haklısınız ama benim burada mevzuat para almamı gerektirmeden bu paylaşımı yapmak zorunda olduğu için ben genelde kendi şahsi sayfamda işbirliğini tercih ediyorum. Yani reklamdır yerine. Ben işbirliği, çünkü yasa ona bana izin veriyor. İşbirliği şeklinde tercih ediyorum ama bu benim ücret aldığım anlamına da gelmez.
1: Evet, peki yine benzer çerçevede ilerlersek, burada takipçi sayısının bir önemi var mı hukuk gözünde? Yani bir 100 takipçisi olanla 1 milyon takipçisi olan bir kullanıcının hukuki çerçevedeki hakları veya yükümlülükleri nasıl?
0: Şimdi bir takipçisi de olsa kişinin, 10 milyon takipçisi de olsa, bu yasa herkese eşit. Mevzuat uygulanıyor. Bunun şöyle bir önemi var. Yasa yaptırımı çeşitlendirdiği için takipçi sayım, kişileri etkilemem, iyi niyet, kötü niyet, maddi durumum burada yaptırımı çeşidinde önemli. Yoksa ben bu mevzuata bir takipçim de varsa tabiyim. Yani hepimiz adayız burada ceza yemeye. Bir kere çok dikkat edeceğiz paylaşımlarımızda. Bana bir şey olmaz demeyeceğiz. Mevzuat var. Ama yaptırımda önemi var. Şimdi burada ya zaten reklam kuruluna E-Devlet üzerinden haksız ticari uygulamalar diye bir sayfa var E-Devlet'te. Ya vatandaşlar şikayet ediyorlar ya da reklam kurulu resen sayfayı takip alıyor. Ama şu çok önemli, bir şikayet olduğunda sadece o sayfayı, şikayet olan konuyu incelemiyor. Sizin sayfanız 2021 yılından itibaren inceliyor reklam kurulu. Çünkü kılavuz 2021 yılında gündeme geldiği için 2021'den itibaren inceliyor. Burada ne yapabiliyor? Reklam kurulu toplantı yapıyor. Çok önemli belediyelerden, işte esnaf odalarından, bir sürü meslek kurulundan bir zümre var, 19 tane. Burada ne yapıyor? Bir karar alıyor. Ya diyor ben ceza veriyorum ya da diyor bu dosyayı işlemsiz bırakıyorum. Ceza nasıl olur? Çok büyük para cezası var ya, söyleyeceğim, birinci seçenek. Ya da para cezası vermiyorsa o erişimin kaldırılması için kişiye bir yazı gidiyor. 24 saat içinde kişi kaldırmazsa eğer, erişim sağlayıcıları birliğine müzekkere yazıyor. Resen sayfa kapanıyor. O paylaşım kapanıyor. Şimdi bu yine bir noktaya kadar, ama bu para cezaları hakikaten çok ciddi para cezaları. Hani beni de böyle hayretlere bırakan rakamlar, bu rakamlar çok önemli rakamlar. Ülkemizde birçok ünlü influencer bu cezaları aldı. Hatta kendi sayfasının reklamını yaptığı için aldı. Çünkü neden reklam kurulu bu cezayı verdi? Sen kendi sayfan da olsa reklam yapıyorsun. Söyleyeceksin bunun reklam olduğunu. Ve işin enteresanı, reklam kurulunun sayfasında bu kararlar halka açık.

0: herkese ifşalanıyor. İsimler açık, kamuya açık. Kim ne ceza almış, ne yaptırım almış, her şey kamuya açık.
1: Evet. Peki Hayriye Hanım, şimdi gelelim dijital dünyada özellikle yapay zeka teknolojilerinin çok yaygınlaşmasından ötürü sahte içerikler, deepfake gibi teknolojilerle kullanılan paylaşımlar yapılıyor. Bunu yapanlar için reklam hukukunda nasıl bir risk oluşturuyor? Bunların karşılaştığı durumlar nedir?
0: Şimdi yani konu eğer yapay zeka ise, yani birden fazla bu sorunun cevaplandırılması gerekir birden fazla açıyla. Bizim ülkemizde şu an yapay zeka kullanımının yasak olduğuna dair bir mevzuat yok. Ama bu konuda bir tasarı var. Mecliste bir çalışma var. Hatta Adalet Bakanımız da açıkladı. Vatandaşların bile yapay zeka sistemiyle dilekçe konusunda bir yardım alabileceği sistemi açıkladı. Ama şu an mevzuatımızda böyle bir yasak yok. Fakat şu var. Sahte takipçi alma olayı da yapabiliyorlar. Bu da yasak değil. Bizim ülkemizde bakıyorsunuz bazı kişiler, hesabında 1000 takipçi var. Ertesi gün 3 milyon takipçi olmuş. Yani mümkün değil. Hayatın olağan akışına aykırı. Bu da yasak değil. Hatta bir sosyal medya platformu 2 hafta önce bir temizlik yaptı. Bazı ünlülerden milyon milyon hesabından kişiler de silindi. Bu da bilinen bir gerçek. Şimdi buraya kadar bir sıkıntı yok. Ama şurada bir sıkıntı var. Ben sahte bir takipçi alarak o sahte takipçiyle aramda bir yazışma yapıp da belli markaları kötülüyorsam ya da örtülü reklam yapıyorsam, bunu da sanki takipçi yazışması gibi veriyorsam, burada işte o kırmızı çizgiye girer. Dolayısıyla burada yapay zeka teknolojisine güvenerek bir takım yazışmalar yapıp, bir de bunu ben sayfamda hakaretvari bazı markaları kötüleyen yazışmalar yapıyorsam, çünkü marka kötülemek de yasak, ben burada hani bunu yapay zeka yaptı diye de hukuksal sorumluluktan kaçınamam. Çünkü bu paylaşımı benim kendi sayfamda paylaşmak o konuda bir irade oluşturduğum anlamına geleceği için, yine benim haksız rekabetten kaynaklı Türk Ticaret Kanunu gereği yine ceza alma ihtimalim olur. O yüzden ben paylaşımlarımda aslında çok özgün değilim. Yani burada ben gerçekten sosyal medyadan para kazanıyorsam, bu benim mesleğimse hele, bir değil 1000 defa bir paylaşımı yaparken dikkat etmem gerekir. Bunun hukuksal ve cezai boyutunu dikkate almam gerekir.
1: Evet, şimdi bir de kamuoyunda çok fazla yaygınlaşan yanıltıcı reklamlar var. Burada yanıltıcı reklam yapan veya gerçeği yansıtmayan, işte reklamlarında çok güzel ürünler olurken gerçekte kişiye ulaştığında bambaşka bir ürünle karşılaşılan tüketicinin yaşadığı bazı sıkıntılar var. Bu durumdaki hukuki konu nedir?
0: Bu da şimdi bu kılavuz ve yönetmelik ve tüketicideki haksız ticari uygulamalar kısmı sadece influencerları etkilemiyor. Reklam firmaları ve normal firmaları da etkiliyor. Firma zaten haksız bir reklam ya da tüketici yanıltan bir uygulama yaparsa, bu bahsedeceğim milyonluk cezalar onları da ilgilendiriyor ve Ticaret Bakanlığı onlar hakkında da ceza kesiyor. Şimdi benim de başıma geldi. İnternette e-ticaret platformunda kıyafeti çok beğendim. İnanılmaz canlı bir elbise, inanılmaz kaliteli bir kumaş sipariş verdim. Mor renk, ne alaka? Neredeyse krem rengi geldi. O kaliteli kumaş, ipeksi doku kumaş, naylon bir kumaş geldi. Şimdi bu bir yanıltma. Ben orada Photoshop montaj kullanıyorsam, bunu açıkça, yani burada Photoshop kullanıldığı belirtilmesi lazım. Mesela güzellik salonlarında ne yapıyor? İşte kişi bize geldi diyor. İnanılmaz bu uygulamayla kişinin yüzü şu hale geldi. Sivilcelerden kurtuldu. Montaj var orada aslında. Gerçek bir paylaşım yok. O zaman diyor, bunu sen bildireceksin diyor kılavuz. Sen öbür türlü müşteriyi yanıltıyorsun. Kişilerle ilgili zayıflama işlemi yapıyor mesela. Kilo verdirmeye yönelik. Sanki 30 kilo vermiş gibi bir paylaşım inceltiyor. Bunlar tabii yasak. Çünkü sen orada tüketiciyi kandırıyorsun. Yani bizim ülkemizde paylaşımlarda genel ahlaka, adaba, hele hele hasta, çocuk ve engellilerin duygularını istismar eden, siyasi düşünce, felsefi inancı istismar eden paylaşım yapamazsınız. Tüketicilerin korkularını, batıl inançlarını istismar eden paylaşım yapamazsınız. Bunlar kesinlikle yanlış.
1: Peki.
0: Buyurun.

0: Bir de kesin çözüm, mucize etki, garantili sonuç gibi böyle çok dikkat çekici ifadelerle reklam yapılan ürünler de var. Bunun hukuki karşılığı ve yaptırımları nedir?
1: Şimdi bunlar da şu anlamda, şu çerçevede yasak. Normalde karşılaştırmalı reklam yapılabilir bizim ülkemizde ama hani aslında reklamlarda görürüz ya, bir firmadır, bir tuvalet kağıdı reklamıdır ve o rakibininkini de orada gösterir ama markasını göstermez ve onun rakibinin aslında kim olduğunu hepimiz anlarız, yani neye işaret ettiğini. Rakibinin markasını, ticaret unvanını göstermediği müddetçe karşılaştırmalı reklam, işte biz şu konuda şöyle avantajımız var, şu konuda iyiyiz, bunlar söylenebilir. Ama ben en iyisiyim, en kalitelisiyim diyorsan, o zaman diyor ki kılavuz, sen bilimsel, nesnel bir ölçülendirerek bir inceleme, analiz sonucunda emin bir şekilde bunu koyabilirsin. Sen bunu ispatlayan bir nesnel, objektif bir kriter olmadan ben en iyisiyim, en güzeliyim, en birinciyim diyorsan, sen burada yasak işledin, haksız davrandın. Çünkü niye? Bu konuda senin elinde bir ispat noktan yok. Dolayısıyla bunlar yasak. Tabii sağlık beyanı vermek de yasak.
0: Evet.
1: O kısım da çok çok önemli. Ben genelde sosyal medyada en çok benim dikkatimi çeken bu konu var. Şimdi bizim ülkemizde, bizim sosyal medyada bir doktoru, bir veterineri, bir eczacıyı, bir sağlık kuruluşunu övmemiz, yönlendirmemiz yasak. Sağlık beyanı yapamayız. Yani sağlık beyanı yapmak ne demek? Ben şu kahveyi içtim. Kahveyi içtikten sonra saçlarım bir gürleşti. Sağlığıma ve saçıma çok iyi geldi. Yasak.
0: Peki Hayriye Hanım, burada anladığımız kadarıyla kullanıcıların sosyal medya paylaşımları yaparken çok bilinçli davranması gerekiyor. Bu çerçevede onlara hukuki boyutta öneriniz ne olur? Hangi kanunu incelemeliler, nasıl paylaşım yapmalılar?
1: Paylaşımlarında dediğim gibi anlık hareket etmeyip çok bilinçli bu dediğim kurallara riayet ederlerse burada hukuksal anlamda kendilerini korumuş olurlar. Tüketicinin korunması hakkında kanun 77. madde yaptırımları düzenler, incelemelerini tavsiye ederim. Bunun yanı sıra sosyal medya etkileyicileri tarafından ticari reklam ve haksız ticari uygulamalar hakkında kılavuzu incelemelerini tavsiye ederim. Ticari reklam ve haksız ticari uygulamalar yönetmeliğini incelemelerini tavsiye ederim. Bu üçü yetecektir.
0: Evet, peki yanıltıcı reklamla mağdur olan kullanıcılar, vatandaşlar için de nereye başvuru yapmaları gerekiyor, şikayet etmeleri
1: Tabii
0: gerekiyor? Hangi kurum?
1: hem adli boyutu var, hem idari boyutu var. İdari boyutta E-Devlet üzerinden reklam kuruluna, burada haksız ticari uygulamalarla ilgili bir sayfa var. Şikayet yapabilirler. O ilgili sayfanın ekran görseline linkini de paylaşarak yapabilirler. Adli boyutta da gerçekten maddi manevi bir mağduriyet varsa Cumhuriyet Savcılığına dolandırıcılık veya diğer bir takım mağduriyetleriyle ilgili şikayet yapabilirler ya da tazminat davası açabilirler ilgili firma hakkında.
0: Evet, çok teşekkür
1: Ben
0: ediyorum
1: teşekkür ederim.
0: değerli katkılarınız için.
1: Sağ olun.
0: Sevgili dinleyiciler, bu hafta Geleceğin Anahtarı'nın sonuna geldik. Programımızda sosyal medyanın reklam ve tanıtımlarda reklam işbirliği gibi etiketinin önemini, hukuki boyutlarını, tüketicilerin dikkat etmesi gereken hususları ve tabii ki sosyal medya kullanıcılarının dikkat etmesi gereken hususlarına yer verdi. Sayın Hayriye Değirmenci Yader Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Geleceğin Anahtarı'nda geleceğin kapılarını açmak üzere gelecek hafta tekrar görüşmek dileğiyle saygı ve sevgilerimizle. Hoşça kalın.

0: Bir soru, bir cevap. Kamu görevlilerinin sosyal güvenlik kapsamı nedir? Devlet memurları dışında kimler kamu görevlisi sayılır? Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı Sosyal Güvenlik Uzmanı Saliha Mızrak cevaplıyor.
1: ...5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na göre 4A sigortalıları, hizmet akdiyle bir işverene bağlı çalışanları, 4B sigortalıları, kendi nam ve hesabına çalışanları, 4C sigortalılar ise kamu görevlilerini ifade etmektedir. Diğer yandan 5510 sayılı kanundan önce kamu görevlilerinin sigortalılık hak ve yükümlülüklerini düzenleyen 5434 sayılı emekli sandığı kanunu da hala yürürlüktedir. 2008 yılının Ekim ayından önce göreve başlayan kamu görevlileri hakkında 5434 sayılı kanun hükümleri uygulanmaktadır. Bu nedenle kamu görevlilerinin sigortalılık ve emeklilik işlemleri göreve başlama tarihlerine göre iki farklı kanun kapsamında yürütülmektedir. Ayrıca 5434 sayılı kanunda isteğe bağlı 4C sigortalılık hali de düzenlenmiştir. Kamudaki görevi sona erenlerin gerekli şartları sağlamaları halinde İsteğe bağlı 4C primi ödeyerek sigortalılıklarını sürdürmeleri mümkündür. Ancak Ekim 2008 ay başından sonra göreve başlayan 4C sigortalılarının görevden ayrıldıktan sonra yalnızca 4B kapsamında isteğe bağlı sigortalı olmaları mümkündür. Anayasaya göre kamu görevlileri yalnızca devlet memurlarından ibaret değildir. Devletin, kamu iktisadi teşebbüslerinin ve diğer kamu tüzel kişilerinin yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevleri yerine getiren kişiler kamu görevlisi sayılmaktadır. Bunlar memurlar ve diğer kamu görevlileridir. 4C sigortalısı kamu görevlileri, devlet teşkilatı içerisinde çalışan devlet memurları ile kanun gereği 4C kapsamında sayılan diğer kamu görevlileridir. Buna karşılık kamu kurumlarında çalışan işçiler ve bazı sözleşmeli personel ise 4A sigortalısı sayılmaktadır.
0: Bir soru, bir cevap.

0: Saat 17.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Meltem Ersan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu malının yasa dışı ve usulsüz yollarla istismar edilmesine göz yummadıklarını söyledi. Erdoğan, Ankara'da Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende, son dönemdeki yerel yönetimler merkezli skandalların asla mazur görülemeyeceğini belirtti. Erdoğan, her kim olursa olsun milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmek boynumuzun borcudur, dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'de yaşanan son gelişmelerle kutuplaşmanın derinleştiğini belirtti. Partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen grup toplantısında konuşma yapan Bahçeli, yaşanan gelişmeler CHP'nin kurumsallığına yakışmıyor, dedi. Toplumsal huzuru bozacak adımlardan kaçınılması gerektiğini vurgulayan Bahçeli, Yargıtay'ın da CHP ile ilgili kararını bir an önce vermesi gerektiğini kaydetti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Ziyaret, Devlet Bahçeli'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki makamında gerçekleşti. İzmir Buca Belediyesi'nde rüşvet ve yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturmada gözaltına alınan ve aralarında belediye başkanı Görkem Duman'ın da bulunduğu 54 kişinin emniyet birimlerindeki işlemleri sürüyor. Belediyedeki imar ve ihale süreçlerinin incelemeye alındığı soruşturmada rüşvet çarkına ilişkin önemli delillere ulaşıldığı belirtildi. Şüphelilerin rüşvet trafiğini kendi aralarında sabun parolasıyla kodladığı ortaya çıktı. İstanbul'un simgesi tarihi yapılardan yere batan sarnıcı konusunda mahkeme Vakıflar Genel Müdürlüğü'nü haklı buldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin itirazı reddedildi. Kararla yere batan sarnıcının yönetimi Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne geçti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarihi sarnıcı sabah saatlerinde tahliye ederek Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Fatih Kaymakamlığı ekiplerine teslim etti. Siber suç, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılıkla mücadele sürüyor. İstanbul ve Nevşehir merkezli olarak 55 kentte düzenlenen operasyonlarda 196 kişi gözaltına alındı. Bu kişilere ait 70 milyar lirayı aşan para trafiği tespit edildi.

0: etti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, suç organizasyonlarına karşı operasyonların tavizsiz şekilde süreceğini söyledi. ABD ile İran arasındaki müzakerelerde belirsizlik devam ediyor. İran, ABD ile arabulucular üzerinden yürütülen müzakerelerin askıya alındığını duyursa da Washington, Tahran'la anlaşmanın yakın olduğu görüşünde. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşmanın gelecek hafta içinde gerçekleştirilebileceğini söyledi. İran basını ise görüşmelerdeki nihai metnin değerlendirildiğini, ABD'ye henüz bir cevap verilmediğini yazdı. Dünya Meteoroloji Örgütü yakın gelecekte küresel sıcaklığın artacağı uyarısında bulundu. Dünyanın aşırı hava olayları riskiyle karşı karşıya olduğu belirtilerek güçlü bir El Niño iklim dalgasının geldiği vurgulandı. Haberleri dinlediniz.
1: Sıcaklar gelmeden serinliği garantileyin. Arçelik klimalar sunar.
2: Hava durumu.
0: Yurt geneli parçalı çok bulutlu, İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Yalova, Bursa, Sivas, Kastamonu, Samsun, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yurdun kuzeydoğu kesimlerinde biraz azalacak olan hava sıcaklığı genellikle mevsim normalleri civarında, Marmara'da ise mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle: Ankara, Bolu, Tokat ve Tunceli 27, İstanbul, Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Malatya, Elazığ ve Mardin 29, İzmir, Aydın, Denizli, Kahramanmaraş ve Kilis 33, Kocaeli, Adana, Gaziantep, Adıyaman ve Diyarbakır 32, Muğla, Hatay ve Konya 28, Antalya, Kayseri ve Kastamonu 26, Nevşehir 24, Düzce 30, Sinop 23, Samsun, Giresun ve Trabzon 21, Rize ve Van 22, Kars 19, Erzurum 20 ve Şanlıurfa 34 derece.
1: Sıcaklar gelmeden serinliği garantileyin. Arçelik klimalar sundu.
3: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: Diyarbakır Siverek yolunun 10 ile 16. kilometreleri arasında yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor. Fethiye Söğüt yolunun ilk 4 kilometresinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Tokat Niksar yolunun 3 ile 8. kilometreleri arasında yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. İnebolu Kastamonu yolunun 52 ile 56. kilometreleri arasında yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
3: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
4: Reklamlar.
5: Tek güzel çay Doğuş Çay.
4: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay Doğuş Çay.
5: Hep güzel çay Doğuş Çay.
6: Maksimum Gençlik Festivali 9 Haziran'da Ankara Oran Açık Hava sahnesinde, 13 Haziran'da İstanbul Maksimum Unique Açık Hava'da kaldığı yerden devam ediyor. Maksimum Gençliler festivale hediye biletleriyle katılıyor. Athena, Motive, Selin ve Hey Douglas'ın sahne alacağı festivalde doyasıya eğlence seni bekliyor. Sen de hemen iş cepten Maksimum Genç kredi kartına başvur, bana bunlarla gelin diyeceğin bu festivale hediye biletinle katılma fırsatını kaçırma. Organizasyon BKM, biletler, biletix, bu bilet, Passo ve biletini aldı. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
7: Bu banka benim.
5: Hep güzel çay, Doğuş Çay. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
8: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Net.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Reklamlar.

0: Doktorum yanımda.
1: Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün yeni bir programla beraberiz. Program konuğumuz operatör doktor Merve Tunca. Merve hocam kulak burun boğaz hastalıkları ve baş ve boyun cerrahisi uzmanı. Bugünkü konumuz uyku ve önemi ve bununla beraber uyku apnesini konuşacağız. Umarım faydalı olur diye düşünüyorum. Merve hocam hoş geldiniz, nasılsınız?
2: İyiyim, çok teşekkür ederim Serkan hocam. Siz nasılsınız?
1: Sağ olun Merve hocam, çok teşekkür ederim. Uyku farklı bir konu, belki pek çok branşı ilgilendiren multidisipliner diyoruz ya bazen. Ama uyku apnesi de olunca sizin gibi bu konuda uzman kulak burun boğaz hastalıkları mütehassısıyla bu konuyu tartışmak istedik. Tabii uyku insan hayatının ciddi bir zamanını alıyor. Yaklaşık 1/3'ünü alıyormuş. Ben de okuyunca öğrendim bunu. Tabii böyle geniş bir süreyi biz uykuya ayırıyorsak herhalde çok önemli bir şey olması lazım diye düşünüyorum uykunun. O zaman şöyle başlayalım istiyorum. Bu uykunun önemi nedir? Biz hayatımızın 1/3'ünü boşa mı harcıyoruz, yoksa hayatımızın 1/3'ünü çok önemli bir iş yaparak mı geçiriyoruz? Ne dersiniz bu konuda?
2: Hocam öncelikle bu konuya vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Uyku gerçekten insanların çok fazla vakit harcadığı ama çok da bilinçsizce geçirdiği bir süreç oluyor. Uyku işte bilinç düzeyinin çevredeki uyaranlardan uzaklaşarak yarattığı bir mucize gibi bir şey aslında. Kısa dönem hafızanın uzun döneme aktarılması, hücre yenilenmesi, protein sentezi, growth hormon sentezinin artması gibi, salınımının artması gibi durumlar olduğu için uyku sırasında bizim için de çocuklar için de çok çok önemli bir dönem. Özellikle odaklanma, konsantrasyon devamı, bunları sürdürme, amaçlı bir iş yaparken özellikle bunun devam ettirme, uykunun kaliteli olmasıyla yakından ilişkili. Tabii ki uyku çok çok önemli, bunu etkileyen bir sürü şey de var bugün tartışacağımız zaten, ama genel olarak baktığımız zaman uykuyu kesinlikle boşa geçirmemek, bilinçli bir şekilde bu duruma hazırlanmak ve ortamı buna göre hazırlamak gerekiyor ve vücudu buna göre hazırlamak gerekiyor aslında. Genel olarak uykuyu boşa geçirmemek gerekiyor ki günü de boşa geçirmiş gibi olmayalım aslında. Önce gün uyumakla başlıyor çünkü ertesi
1: evet,
2: güne hazırlık
1: peki,
2: oluyor.
1: Peki bu uyku. Okey, çok güzel her şey. Uyku süresi ne olmalı? İdeal bir süre nedir sizce?
2: Şöyle ki uykunun ideal bir süresi 6-8 saat olarak düşünülse de aslında kişiden kişiye çok değişen bir zaman süre, yani zamanlama bu. 6-8 saat hani insanların %85'i için yeterli gelirken kalan bu %15 ne yapıyor? 6 saatin altında uyku uyuyup çok dinlenmiş uyanan bir popülasyonumuz da var, ama 8 saat üzerinde uyku

0: Ya tam uykumu alamadım diyen bir popülasyonda. Şimdi burada insanın kendini bilmesi dediğimiz olay önemli bir durum aslında. Yani herkesin kendi alışkanlığını bu konuda geliştirmesi, kendini bilerek gerekiyor. Çoğu insana 6-8 saat uyku yeterlidir deriz ama bu herkes için geçerli değildir. Fakat %85 gibi bir oran için geçerlidir diyebiliriz genel
1: Hocam örneğin
0: olarak
1: hani
0: da.
1: bunu dediğiniz zaman şimdi ben bazen kendim bakıyorum. 6 saat uyuyorum, mükemmel uyanıyorum. 8 saat uyuyorum, sanki hiç uyumamış gibi uyanıyorum. Yani bunu etkileyen muhakkak bazı faktörler vardır ama biz bu 6-8 saati tek seferde mi uyuyarak geçirmeliyiz yoksa bölerek uyumak da aynı şeyi sağlar mı?
0: Aynı şeyi sağlamaz genel olarak. Gece uykusu çok önemlidir. Özellikle saat 10 ila 12 arası uykunun başlamasını temenni ederiz herkes için. Yine burada da popülasyon açısından farklı faktörler var. İşte daha erken uyuyan insanlar da var. Sonuçta hani bu alışkanlığa sahip insanların da kesinlikle yanlış yaptığını söyleyemeyiz. Ama daha geç uyuyanların kesinlikle gece uykusunu daha azaldığı için işte melatonin salgılanması, stres hormonlarının düşürülmesi ve daha verimli bir uyku uyumak için gün ışığına kalmaması açısından daha kısa bir süreye sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bu da uykunun kalitesini etkileyen bir durum. Gece karanlıkta uyumak lazım.
1: Uyku kalitesi ne demek hocam?
0: Uyku
1: Onu açıklasak
0: kalitesi.
1: şimdi. Çünkü hani kalitesiz uyku dedik, uzun olsa da iyi olmaz. Ne demek uyku kalitesi?
0: Yani uykuya aslında böyle savaşa girer gibi hazırlanalım demiyoruz tabii ama yani genel olarak dikkat etmemiz gereken de aslında birkaç şey var. Özellikle işte günlük hayatımızda fiziksel egzersizlerin önemi, işte atıyorum reflü olmasın diye gıdanın önemi, en az 2-3 saat önceden bir şey yememek gerekiyor yatmadan önce, ağır şeyler yememek gerekiyor, son öğünümüzde yağlı şeyler, baharatlı şeyler yememek gerekiyor. Ve açık hava egzersizleri, düzenli egzersiz yapan insanların uyku kalitesi kesinlikle çok daha fazla. Ama bunu da geç saate bırakırsanız bu da sizin uykunuzun gelmesini biraz geciktirecektir. Hani özellikle işte sempatik aktivite artacaktır. İşte kendinizi sakinleştirmeniz biraz daha zaman alacaktır. Daha geç uykuya dalacaksınızdır. Bu yüzden de egzersizin saati de önemli. Mesela gün içerisinde yapılması gerekiyor. Geç saatte yapılmaması
1: Yani şunu
0: gerekiyor.
1: söylüyorsunuz siz o zaman, biz uykuya daldığımızda ne kadar derin ve tek seferde uyursak o kadar kaliteli mi uyku almış oluruz, ne diyorsunuz?
0: Evet
1: Bu
0: ya
1: anlama mı geliyor
0: çünkü
1: yani bu?
0: evet uykuda bir sürü evre var çünkü
1: Yani sonuçta
0: geçirmemiz
1: etkileyen bir
0: gereken.
1: dolu pek çok olumlu veya olumsuz faktörler var. Yani onlardan ayrıntılı da bahsedebilirsiniz. Hani
0: Evet.
1: bunları nasıl tanımlayalım o zaman?
0: Şimdi şöyle uykunun öncelikle evrelerinden bahsetmek isterim. Sizin aslında sorunuzun cevabı biraz burada saklı. Uykunun REM evresi ve REM olmayan evreleri var. 3 adet de REM yani hızlı göz hareketlerinin olmadığı 3 adet daha evresi var. İlk evresi birinci işte hızlı göz hareketlerinin olmadığı birinci evrede kısa süren bir evre ve kolay uyanırız biz bu evrede. İlk uykuya dalmaya çalıştığımız aşamadır bu. Bu aşamada kolay uyandırılabiliriz ve çevredeki uyanlara daha açık oluruz. Daha yüzeyli bir uykudur. Sonrasında ikinci fazına geçeriz bu hızlı göz hareketi olmayan evrelemedeki ikinci faza. İkinci fazda biraz daha uzun vakit geçiririz. Üçüncü faza geçtiğimizde o biraz daha derin bir uykudur. 1, 2, 3 diye giderek derinleşen bir uyku evresinden bahsederiz ve sonrasında da yeniden bir ikinci faza geçip belki bir REM uykusuna geçeriz. Ve bu REM uykusu da hızlı göz hareketlerinin olduğu, daha çok işte kısa süreli hafızanın uzun süreli hafızaya aktarıldığı, anormal kas hareketlerinin de daha çok içinde bulunduğu evredir REM uykusu. Bu REM uykusu daha dinlendirici bir uyku gibi zannediliyor ama REM uykusu aslında dinlendirici uyku uyuduğumuz evre değildir. Daha çok hızlı göz hareketlerinin olmadığı yani non-REM uykusu dediğimiz evrelerde biz aslında daha çok dinleniriz ve 4-6 faz geçiririz gece uykuda bu evreleri atlatarak aslında. Yani bu fazlardan geçerek sürekli olarak biz o uykuyu döngüsel şekilde geçiririz. Zaman zaman arada uyanmalarımız da olur ama bunlar toplam uyku süresinin %5'ini geçmez. Ve biz bunları hatırlamayız çoğunlukla zaten. Bu nedenle de işte bu fazları düzgün şekilde geçirebilmek, işte kısa süreli hafızanın uzun süreli hafızaya aktarılması, konsantrasyon ve odaklanmanın artırılması, düzenli bir uyku kalitesi elde etmede de çok önemlidir. Aynı zamanda bunların birçok şeyin düzenli yapılması, düzenli saat

0: saatlerimiz olması mesela uyumak için. Bunlar gerçekten hani insanın genel olarak bir biyolojik ritim oluşturmasını ve bu biyolojik ritimde devamlılığın sağlanması da o düzenin devamlılığı da yine aynı şekilde yani insanın düzenli şekilde bir sürü rejeneratif faaliyet yani düzeltici onarıcı faaliyetin vücut için hücrelerdeki işte onarıcı faaliyetlerin devamı için ve organların yine aynı şekilde hızının biraz yavaşlatılması, biraz daha sakinleşmesi, stres düzeyinin azaltılması için çok gerekli ve önemli bir şeydir. Depresyonun azaltılması, anksiyetenin azaltılması için önemlidir. Tabii ben bu konuya çok girmeyeceğim çünkü psikiyatrist değilim tabii. Genel olarak uykunun fazlarından ötürü tek seferde uyunması bu evrelerin çok daha etkilidir.
1: Evet, tabii bizim branşımız açısından da bakınca bir ürolog olarak prostat, hani özellikle ileri yaş erkeklerde sık sık tuvalete kalkmak mecburen uyandıkları için uyku kalitesini azaltmaktadır. Onun için aslında bu ve benzeri hastalıkların da herhalde tedavi edilmesi uyku kalitesini daha iyi hale getirip gün içi sosyal faaliyetlerini daha olumlu kılacaktır diye düşünüyorum. Aslında bahsettiniz 10 ile 12 arasında uyunmasını öneriyoruz diye. Şimdi uykunun saati tabii önemli ama örneğin vardiyalı çalışan, gece çalışan insanlar var. Gece çalışıyor, gündüz uyuyor, öğleden sonra uyuyor. Yani bunlar için ne bekliyoruz o zaman?
0: Bunlar için de artık hani genel uyku hijyen önerilerinden 18-21 derece bir serin ve karanlık oda yaratılması açısından en azından güneş geçirmeyen ciddi karanlık ortam elde edilebilen perdelerle kapatılmış bir odada uyuyabilirler. Uyku kalitelerini artırmak için. Oda soğukluğunu buna göre ayarlanabilirse eğer ayarlayabilirler. Bunu yine artırabilir kesinlikle. Çok sıcak bir odada uyunmaması yine tavsiye edilir uyku hijyeni için. Ve genelde aynı saatte uyuyamaz vardiyalı çalışanlar ve bu nedenle de aslında bu konuda biraz şanssızlar. Bizim
1: Evet.
0: mesleğe başlangıç aşamalarımızda biraz böyle geçmedi mi?
1: Peki bunlardan bahsedince şimdi şöyle sorayım o zaman. Uykudan verim alamadığımızı düşünüyoruz. Biraz bahsettiğiniz karanlık vesaire ama o zaman ne yapmalıyız? Veya ne zaman doktora başvuralım bununla ilgili?
0: Uykudan verim alamadığınızı düşünüyorsanız kendinize şu soruları sormanız gerekiyor. Sabah ne kadar uyursanız uyuyun verimsiz mi uyanıyorsunuz? Yani hani yorgun mu uyanıyorsunuz? Sanki hiç uyku uyumamış gibi yorgun, halsiz mi uyanıyorsunuz? Gün içi uyku haliniz var mı? Atıyorum bir yemek sonrası uyku bastırıyor mu? Şöyle bir uzansam kıvrılıp yatsam mı diyorsunuz yemek sonrasında? Ya da bir yerde bir kitap okurken, tiyatro, konser izlerken hani gürültülü ortamda bile bazen uykunuz mu geliyor ya da bir kırmızı ışık beklerken trafikte çok kalınca uyuklayasınız mı geliyor? Bunlar aslında bu işin anahtarlarından bir tanesi. Ayrıca şahitlerimiz de olabiliyor. Bizimle birlikte yaşayan işte eşlerimiz vesaire bunların şikayetçi olduğu şiddetli horlama gibi bir problem var mıdır ortada? Onlara da kulak vermek gerekir. Ben horlamıyorum ya deyip geçmeyelim.
1: Evet,
0: Varsa...
1: Türkiye'de var ama mesela örneğin Japonların pek çoğu, çok ilginç bu. Gerçi biraz da saygıdan dolayı olsa gerek ama eşiyle beraber uyumuyormuş. Nedeni de uyku saatlerinin aynı anda olmaması, uyanma saatlerinin aynı anda olmaması ve birbirlerini rahatsız etmemek için. Uyandıktan sonra giyinme örneğin gibi şeylerde birbirlerini rahatsız etmemek için. Her zaman şahidimiz olmuyor yani böyle bir şey olduğunda. Belki Türkiye'de pek bunu göremeyebiliriz ama bu da ilginç bir şey. Şimdi tabii uykudan verim deyince programın başında da bahsettim uyku apnesi. Uyku apnesi olanlar da uyku kalitesi bozuk olacaktır doğal olarak. Şimdi ne olursa uyku apnesi diyoruz. O zaman biraz da bu konuya girelim. Neredeyse çünkü programın yarısını tamamladık. Biraz da bu konuyla ilgili dinleyicilerimize bilgi verelim. Ne zaman biz uyku apnesi diyeceğiz? Ne oluyor uyku apnesinde?
0: Uyku apnesinde bir hasta bize geldiğinde en çok yakındığı şeyler sabah yorgun uyanma, gün içi uykululuk, çevresinden de bazen yine tanıklı bir uykuda nefesi duruyor, çok endişe ediyorum, pozisyonunu değiştirmeye, itmeye, uyandırmaya çalışıyorum ki nefes alsın gibi bir şahit olabilir. Şiddetli horlamadan şikayetçi etrafta birileri olabilir. Bunlar genelde bizim için ipuçlarının en büyükleridir. Geldikleri zaman da bize biz genel olarak bu uyku apnesinden şüphelendiğimiz durumlarda önce bir üst hava yolu muayenesine bakıyoruz. Çünkü o üst solunum yolunda hava burundan başlıyor. Geniz, boğaz, gırtlak, dil kökünün arkasından sonra gidiyor ve bu hava ancak o şekilde akciğere kadar iniyor. Şimdi bu bölgelerin herhangi

bir tanesinde oluşabilecek darlıklar hava yolunda tam bir kollapsa yani tam bir tıkanıklığa bağlı uykuda tam durmalardan ziyade ara ara yine hipop ne dediğimiz duraksamalardan da oluşabilir. Tamamen hava yolu tıkanmaz da %50 oranında tıkanıp kandaki oksijen doygunluğunda ciddi düşmeyle birlikte seyrettiğinde bu da klinik anlamda hastayı yorgun uyandıracak ve uykudaki faaliyetlerin, hücresel yenilenmenin oluşamamasını sağlayacaktır. Genel olarak bunu düşündüren durumlarda da bu bahsettiğimiz organların, burundaki darlıkların, işte boğazdaki darlıkların, dil kökündeki darlıkların, damağın sarkmasının bunların değerlendirildiği, gırtlağa baktığımız bütün üst hava yolunu endoskopik bir muayeneden geçiriyoruz. Ve şüphemizi doğrulayacak bir fenotip işte genel olarak tansiyon sorgulaması, kiloya bir bakış açımız var. Bu konuyla ilgili risk grubu vardır. Çünkü kilolu hastalar risk grubundadır.

0: ne açısından ciddi olarak bizi düşündüren durumlardır. Ve biz bu tarz hastalarda genelde uyku testi isteriz. Gece hastaya bir sürü elektrotlar bağlarız, uykuya yatırırız.
1: Aslında sözünüzü kestim, onu soracaktım. Yani özel bir test var mı veya görüntüleme yöntemi var mı diye. Çünkü sadece bir hastanın yakınını dinlemek, böyle oluyor demek veya muayene yapmak bu tanıyı koydurur mu?
0: Tek başına bunlar
1: Veya her hastaya
0: koydurmuyor.
1: muhakkak uyku testi yapılmalı mı?
0: Her hastada uyku testi yapmıyoruz. Genelde uyarıcı ciddi sıkıntılarla birlikte, bu semptomlarla birlikte gördüğümüz kadarıyla da muayenede ciddi bir darlık varsa bizi bunu gerçekten olabileceğini düşündüren, bu genelde bu birden fazla bölgede darlıkla gider. Burundaki darlıklarla birlikte, boğazdaki darlıklarla birlikte gider. Çünkü burundan nefes alamadığımız zaman boğazdan nefes alarak hani devam edebiliriz uykuda nefesimiz durmadan normalde, ama genelde burundan uzun süreli şiddetli işte nefes alamama durumunda, horlamanın uzun sürdüğü durumlarda, damakta da titreşim yoluyla bir sarkma meydana gelir zaman içerisinde. Sürekli olarak bir üst hava yolu direnci, üst hava yolu direnci damakta da sarkmaya neden olur. Bu damaktaki sarkma da yaş ile beraber kolajen ve elastin miktarının vücudumuzda azalmasıyla birlikte artık direnememeye, hava yolunun solunum sırasındaki direncinin artmasına ve bu yumuşak dokunun orayı açık tutma kabiliyetini kaybetmesine neden olur. Ve zaman içerisinde de şiddetli horlamanın yarattığı bir takım sıkıntılar da ortaya çıkacaktır. Sürekli boğaz ağrıları olacaktır. Buna bağlı işte farenjit şikayeti de olacaktır hastalarımızda gibi. Ya ama biz sonuç olarak, genel olarak baktığımız zaman bunlara müdahalede herkese uyku testi yapmıyoruz, ama genel olarak bunları göz önünde bulundurup şüphe duyduğumuz, şüphemizin çok yüksek olduğu hasta grubunda bunu doğrulayan anatomik sıkıntılar olsun veya olmasın, çok ciddi şikayeti olan hastalarda da gerekirse anketler yaparak, Epworth gibi, Berlin gibi, uykululuğun derecelendirmesini sağlayarak bazen arada kaldığımız durumlarda da bunu, uyku testini isteyebiliyoruz. Uyku testi sonucuna göre de hastaları sınıflandırıyoruz.
1: Peki hocam, apneyi saptadık. Apnenin vücuda olan etkileri nelerdir? Yan etkileri diyelim ya da kötü etkileri diyelim veya ne tür etki yapabilir?
0: Apne bir kere her şeyden önce kalp ve solunum sistemine öncelikle hani yüklenir ve aynı zamanda nörolojik olarak da bizi geride bırakır. Bir kere kanın oksijene doygunluğu düştüğü zaman zaten KOAH'ı olan, astımı olan hastalarda hastalıklarında kötüleşme meydana gelebilir. Ya da hastanın metabolik aktivitesini zaman içerisinde halsiz bırakarak, hastayı hareketsiz bırakarak kilo alımına, metabolik sendroma ve bununla birlikte de bağ çevresindeki yine yağlanmadaki artışla birlikte tipik diyabete sebebiyet verebilir zaman içerisinde. Hipertansiyon durumu mutlaka, bu yüzden de zaten sorguluyoruz. Metabolik sendrom olan hastaların bir kısmında hipertansiyon da önemli bir kısmında görüyoruz. Ve yine metabolik durumlardaki kötüleşme de bu apneyi yine tetikliyor, besliyor. Bu insanı kısır döngüye sokan bir durum. Yani ne kadar uykusuz kalıyorsunuz o kadar metabolizmanız yavaşlıyor. Ne kadar metabolizmanız yavaşsa o kadar hareketsiz kalıp tekrar daha fazla kilo alıp daha fazla apneye giriyorsunuz. Bir kere bu kısır döngünün kırılması çok önemli. Onun dışında nörolojik olarak çok ciddi rahatsızlıklara sebep olabiliyor. Nörolojik olarak özellikle işte unutkanlık, odaklanma ve konsantrasyonda ciddi bozulmalar ve hani bir işi sürdürmede zorlanma ciddi anlamda karşımıza çıkıyor. Ayrıca çok ileri vakalarda kafa içi basınç artışı sendromuna bağlı da demans, yani unutkanlık, işeme problemleri ve buna bağlı işte baş ağrıları vesaire de karşımıza gelebiliyor hastalar. Çok ileri durumlarda bazen nöroloji bize apne açısından sevk edebiliyor hastayı. Onun dışında da kalple ilgili de sağ kalbe yüklenme bulguları, atımdan atıma değişkenlikler, kanın oksijene doygunluğu düştüğü için çok fazla kalbe yüklenir. Çok fazla çalışmak zorunda kalır kalbimiz o esnada ve bu nedenle de yine ritim bozuklukları ortaya çıkabilir.
1: Evet.

0: pozisyonu etkili mi?
1: Evet,
0: Bundan da
1: şimdi
0: bahsedersek bu da önemli bir şey diye
1: çok
0: düşünüyorum.
1: önemli hem de. Tedavide zaten bahsi geçen en önemli üzerinde durduğumuz şeyler şunlar. Hasta uyku testi sonucuyla bize geldi. Bu uyku testi sonucuna göre hafif, orta, ağır biz bu hastayı sınıflandırdık diyelim. Apnesi var, semptomu da var. Şimdi biz bu hastayı tedavi etmemiz gerekiyor. Hafif de olsa, orta, ağır zaten mutlaka tedavi edilmeli. Hafif apne, orta ve ağır apne de altın standardımız bir kere zaten PAP cihazları, pozitif basınçlı ventilasyon. Hastanın üst solunum yolundaki direnci kırması için pozitif basınçlı oksijen iletiminin de rahatlatılabileceği bir takım cihazlarımız var. Bu cihazları kullanması için ikinci bir gece uyku testi isteyebiliyoruz hastalardan, verim alabiliyor mu diye. Ama bazı hastalar bu çok yoğun üst solunum yolunda darlık olan, işte burnunda ciddi eğrilikleri, işte polipleri, işte bademcikleri boğazını kapatmış. Şimdi orada çok yoğun bir basınçla üflemesi gerekir o cihazın oraya. Oksijeni iletmesi için, havayı iletmesi için yine. Hastayı da bu basınç çok rahatsız edebilir, yanındaki ni de rahatsız edebilir. Böyle durumlarda da hastayı erkenden soğutabilir cihazdan. Hastalar kullanmaktan çok hızlı vazgeçebiliyor bunu bir yıl içerisinde. O yüzden biz bu hasta grubunda, hasta cihaza uyum sağlayamıyorsa, altın standardımız cihaz olmasına rağmen uyum sağlayamayan hastada, uygun ek hastalıkları çok ciddi durumda olmayan ve anestezi alabilecek hastalarda ve cerrahi yöntemle eğer biz bunun apnenin %50'sinden fazlasını ortadan kaldırabiliyorsak, bu başarılı bir cerrahi işlem olacağına biz kanaat getiriyorsak, hasta da bu cihazı ben artık kullanamıyorum basıncından ötürü diyorsa, hayat kalitesini ve ömrü uzatmada aslında kullandığımız bir takım cerrahi yöntemlerimiz olduğu gibi, öncelikle en basitinden sırt üstü yatarkenki apnesi mi daha fazla, yan yatarkenki apnesi mi daha fazla? Zaten bunu biz uyku testinde görebiliyoruz. Öncelikle eğer yan yatarken apnesi olmuyorsa hastanın, sadece sırt üstü yatarken varsa, yan yatma yastığı da basitçe bir çözüm olabiliyor. Ama bu tamamen seçilmiş bir hasta grubunda. Ya da alt çeneyi öne çeken bir aparel kullanımı da bunu rahatlatabiliyor. Onun dışında yine basit yaptığımız şeylerden bir tanesi, işte sırtına pimpon topu bile dikilebiliyor, yani hani tişörtünün yan yatsın diye hasta gece. Ama bunlar tabii sadece seçilmiş hasta popülasyonunda geçerli tedavi yöntemleri. Ancak çok hafifse apne, bunlar başarılı olabilir. Ama hastanın onun dışında burunda ciddi bir eğriliği varsa, basıncı rahatlatabileceksek, burundaki o eğrilikleri düzeltiyoruz, polipi varsa onu alıyoruz, ya da işte bademcikleri büyükse, hava pasajını tıkıyorsa onları alabiliyoruz, damağını yukarı biraz daha asıp hava pasajını boğazda genişletebiliyoruz. Dil köküne robotik veya endoskopik cerrahi yöntemleriyle girişim yapabiliyoruz. Gırtlağa yine aynı şekilde robotik veya mikroskopik girişimler yapabiliyoruz. Şimdi bütün bu cerrahi işlemleri sadece seçilmiş hasta gruplarına fayda sağlayabileceğimizi düşünüyorsak yapıyoruz. Onun dışında cihazla biz daha çok zaten altın standartta cihaz olduğu için cihazlarla yola çıkıyoruz. Bunu kullanamayan hasta popülasyonunda, daha çok genç hasta popülasyonunda tolerasyon pek yoktur. O yüzden bu toleransı sağlamak için, basıncı rahatlatmak için, ömrü uzatmak için biz bazen cerrahi işlemleri hastalarımıza uygulamamız gerekebiliyor.
0: Evet hocam, peki şimdi son anlarımıza yaklaştık. Genel hatlarıyla hemen hemen her şeyden bahsettik ama kapanışta vermek istediğiniz mesaj nedir bu konuyla ilgili?
1: Şöyle ki, çevremizde, yani en yakınlarımızda böyle bir duruma rastladığımızı düşünüyorsak, uykuda nefes durması, duraklaması, sabah yorgun uyanma, sabah baş ağrıları, gün içi uyku hali de eşlik ediyorsa, kesinlikle komplikasyonların, ikincil hastalıkların ortaya çıkmasını, kilo olarak yuvarlanarak gitmesini beklemeden yanımızdaki insana sahip çıkalım, en kısa sürede bir doktorumuza danışalım.
0: Hocam çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Umarım dinleyicilerimiz için de çok faydalı olmuştur. Şahsen benim için dahi oldu bir hekim olarak. Çünkü ben de belli dönemler bunu yaşadığımı düşünen bir insan olarak eşim de hep söylüyor. Kilonun gerçekten çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kilo verince uyku kalitemin daha iyi olduğunu görüyorum açıkçası.
1: Her %10'luk kilo kaybı %20 oranında uyku apnesinde semptomlarda azalmayla gider hocam.
0: Çok teşekkür ederiz. Sevgili dinleyicilerimiz, merak ettiğiniz konuları, konuşmamızı istediğiniz konuları lütfen Prof. Dr. Serkan Altinova Instagram sayfamdan ve Facebook sayfamdan bana yazabilirsiniz. Bir yayınımızın daha sonuna geldik. Hazırlayan ve sunan ben Profesör Doktor Serkan

0: Altunova, yapımda Burak Erdem Çelik, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Mehmet Acar. Hepinize sağlık dolu güzel günler dileriz. Hoşça kalın.
1: Doktorum yanımda.

0: Reklamlar.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
2: Sen ne istersen o.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
4: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
3: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Süpürge deyince vatan.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
5: Sağlam bankacılık.
6: Opet doldur kazan.

0: siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
3: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
4: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
5: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
6: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
6: Mutlu Akü bir numara.
7: Reklamlar. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sunar.

0: Ekonomi Günlüğü. Merhaba sevgili dinleyenler, Ekonomi Günlüğü TRT Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak yayında, ciddi bir gecikmeyle yayında. Programı sizler için Fahri Akıcı hazırladı, teknik yapımda Engin Erkan var, mikrofonda ben Zafer Elgin. Yaklaşık 22 dakika boyunca birlikteyiz ekonomi gündeminden başlıklarla. Şimdi birazdan Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu ile biraz küresel enflasyon risklerine bakacağız. İlk çeyrek büyüme verilerine bakacağız. Ardından gazeteci Barış Sağlam'la enerji gündemi bakacağız ama hepsinden önce arkadaşımız Feryal Ardal para ve sermaye piyasalarındaki son durumu aktaracak bize. Merhaba.
1: Merhaba Zafer Ergin. Borsa İstanbul Yüz Endeksi şu dakikalarda %3,03'lük yükselişle 14.120 puan seviyesinde. Serbest piyasada Amerikan doları 45 lira 92 kuruş, avro 53 lira 50 kuruştan işlem

0: görüyor. Tahvil bonu piyasasında gösterge kağıdının ortalama bileşik faiz oranı %43,35 seviyesinde. Altın fiyatlarına baktığımızda uluslararası piyasalarda altın onsu $4,496, kapalı çarşıda Cumhuriyet altını $43,287, çeyrek altın $10,855, gram altın ise $6,340'dan alıcı buluyor. Para ve sermaye piyasalarına dönük son rakamlar.
1: Feryal Ardalı'ya teşekkür ediyoruz. Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu ile konuşacağız. Erhan Hocam merhaba.
2: Merhabalar Zafer Bey, iyi akşamlar, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Şimdi küresel enflasyon riskinin devam ettiğini biliyoruz. Ama şimdi jeopolitik risklerde de sadece riskler devam etmiyor, belirsizlik de devam ediyor bir yandan. Bu da daha kötü etkiliyor değil mi küresel enflasyon?
2: Kesinlikle öyle. Yani riskin fiyatlanması mal, hizmet ve finansal ürün fiyatlarında ilave artışlara da yol açıyor. Dolayısıyla doğrudan ve dolaylı etkisi belirsizliğin yüksek. Hürmüz Boğazı'nın açılmasıyla ilgili her gecikme bunun katlanarak önümüzdeki dönemde daha uzun süre petrol fiyatlarının yüksek kalması, taşıma maliyetlerinin yüksek kalması gibi biraz da tam öngörülemeyen biçimde ama riski fiyatlayarak daha yüksek bir yansımaya da yol açıyor. Dolayısıyla savaşın her uzadığı gün aslında hem doğrudan hem dolaylı yoldan belirsizlik kanalıyla dediğiniz gibi dünyada küresel enflasyona bir katkıda bulunuyor maalesef.
1: Şimdi görünen o ki Temmuz'daki NATO zirvesine kadar da bu belirsizliği sürdürme niyetinde galiba Trump. Şimdi evet, bunu kaldırabilecek ekonomiler var, kaldıramayacak ekonomiler var. Şimdi bu hem enerji fiyatları hem tedarik koridorlarındaki gelişmelerin bize etkileri ne olur hocam?
2: Şimdi tabii bizim açımızdan da yani küresel anlamda baktığımızda aslında enerji fiyatları ekonomileri en fazla doğrudan etkileyen kanal. Ama petrol ya da doğalgazın fiyatının yüksek olmasının yanında bütün ham maddeler için üretimlerinde kullanılan ana enerjinin fiyatının artması, yani petrol, doğalgaz fiyatlarının artması bakırın, kromun, çeliğin, diğer ham maddelerin fiyatının artışına yol açıyor. Bu anlamda baktığımızda bizim ithalatımızın %70'inin ara malı ve enerji ithalat faturasından oluştuğunu düşünecek olursak, hani petrol fiyatlarının yüksekliği doğrudan bizim ithalatımıza ve hem dış açık daha kapsamlısı da cari açığımıza bir etkisini görmüş ve yaşamış oluyoruz bu anlamda. Bu en somut gördüğümüz taraf. Tabii ham madde fiyatlarının yüksekliği ve petrol fiyatlarının yüksekliği doğrudan ve dolaylı yoldan enflasyonumuzu da etkiliyor. Yani bir, dış açık kapsamlısı cari açık, iki, enflasyon, doğrudan ulaştırma, ikincil etkiler, ürün fiyatları, hizmet fiyatlarını etkilemesi gibi. Maalesef hani bizim $60 gibi bir rakamla %16 enflasyon hedefiyle çıktığımız bir yılda $90-100 arasındaki petrol fiyatı hani ciddi bir doğrudan ve dolaylı enflasyonda da sapma riskini yaratmış durumda ki Merkez Bankamız da zaten şu anda 26'ya aldı tahminlerini. Riskler yukarı yönlü maalesef, daha da yukarı gitme ihtimali Merkez Bankası tarafından da artmış gibi görünüyor şu anda.
1: Peki şimdi herkes yarın diyebiliyordu, 3 Haziran diyebiliyordu ama TÜİK de bayram tatili yapmış, o yüzden 5'inde açıklanacak enflasyon. Şimdi 5'indeki enflasyonu gördükten sonra önümüzdeki haftada para politikası kurulu toplantısı var. Tüm bunların ışığında önümüzdeki haftaki toplantıdan ne beklemeliyiz?
2: Şimdi Haziran ayı enflasyonu için öncü göstergeler, örneğin Türk İş'in anketi, yoksulluk, açlık sınırı ya da İstanbul Ticaret Odası'nın anketleri ve anekdotal olarak gözlemlerimiz önceki birkaç aya göre daha düşük bir enflasyonun geleceği yönünde işaret veriyor. Özellikle gıdadan kaynaklanabilecek bir olumlu, görece olumlu tablo buna katkıda bulunabilir. Ama ikinci etkiler, örneğin lokanta, otel, taşıma, konut, kira gibi o taraflarda maalesef devam ediyor ama 1,5-2 arası bir enflasyon bir hız kesme anlamına gelecek. Yani Merkez Bankası aslında tabii biz bayramdayken bir barış ortamı

0: bunun oluşacağına dair umutlar artmıştı. Bu bence Merkez Bankası'nı herhangi bir değişikliğe gitmeden tutabilecek bir noktaydı. Fakat şu andaki küresel bu belirsizlik, dediğiniz gibi NATO toplantısı, bizde içteki siyasi gündem, Merkez Bankamızı bu anlamda TL'nin cazibesini korumak anlamında da bu üst bant dediğimiz, yani gecelik borçlanma faizinde bir yukarı adıma itebilir. Bunu pratikte kullanmasa bile o oradaki yukarı hareket her an faizi biraz daha yükseltebilirim modu. Çünkü savaşın gidişatı iç dış dinamiklere göre bir sinyal anlamına da gelebilir. Hani eğer savaş biterse bence herhangi bir şekilde faize dokunmayacak ve uzun süre böyle gidecek. Ama savaşın devam etmesi ve petroldeki baskının devam etmesi durumunda gecelik fonlama maliyetini, gecelik faizi 40'tan 42 ya da 43'lere çıkarma olasılığı artabilir diye düşünüyorum. Yani bir faiz arttırım olasılığı var dolaylı yoldan gelecek haftaki toplantıda diye benim şu anda bir düşüncem var.
1: Peki tüm bunları ilk çeyrek büyüme verileriyle birleştirirsek hocam, 2,5 geldi. Piyasa beklentisi 2,7 civarındaydı aslında. Ama 2,5'ta hani ilk çeyrekler genelde yüksek gelir. 2,5'ta aslında ekonominin yeterince soğumadığını göstermiyor mu bize?
0: Gösteriyor. Aslında geçen yılın ilk çeyreğe de revize edilmiş rakam ama 2,5 görünüyor. 2'ydi, 2,5'a revize edildi. Hı hı. Hemen hemen aynı rakamla başladık. Geçen yılda 3,6'da bitirdik. Benzer bir eğilim olabileceğini düşünüyorum. Bizim şu anda Bilgi Üniversitesi Finansal Uygulama Merkezi'nde yaptığımız haftalık verilerle tahminlerimiz bu yılki büyümeyi %3,5'lar civarında gösteriyor. Yani önümüzdeki ikinci çeyrek sanayi biraz daha iyi, tüketim biraz daha düşmüş gelebilir. Ama yılın ikinci yarısında biz tabii yine savaşın biteceği varsayımını yapıyorum, hızlanma bekliyoruz. Türkiye'nin bir anlamda bir erken seçim gündemi de oluşabilir. Bu 1,5 yıl sonra da olabilir, 1 yıl sonra da olabilir ama hani böyle dönemlerde büyümeyi destekleyen bir çerçeve olduğu için bu anlamda baktığımızda hani büyümeyi destekleyici bir çerçeve bekleyebiliriz. O açıdan yani enflasyon tarafından baktığımızda, ki ilk çeyrek büyümesinde de iç talep, yurt içi talebin 4,8 gibi bir büyüme gösterdiğini, toplam büyümeye 3 civarında en büyük katkının oradan geldiğini gördük. Evet. Hani tüketim ağırlıklı sanayi ve üretimin daha geride kaldığı bir yapı maalesef enflasyon açısından çok destekleyici olmuyor. Hani o anlamda mevcut seviyelerin korunması enflasyonda önemli gibi gözüküyor şu anda.
1: Hane halkı tüketimiyle bu kadar büyümek aslında biraz da şu tezi de doğruluyor galiba, değil mi? Yani faiz gelirlerinin yarattığı enflasyon tezini de doğruluyor galiba.
0: Servet etkisi, evet. Yani faiz gelirleri var. Bunun içinde tabii Türk halkı olarak biz altını çok tutan bir toplum olmamız nedeniyle altın fiyatlarının son dönemde gerilese bile son 1-1,5 yıllık yükselişinin getirdiği bir servet etkisi var. Tüm bunları birleştirdiğimizde toplumun tamamı olmasa bile bir kesiminin alım gücünü yüksek tutan bir servet etkisi var. Yani aylık gelir akışında olmasa bile mevcut servetin artması da tüketimi etkiler. O kanal tüketimi görece belli bir yerlerde tutuyor. Baktığımızda da detayına, zaten bilgisayar, iletişim araçları, telefonlar gibi ya da kozmetik ürünler, yani ya da ithal saatler falan, yani daha çok daha lüks kategoride ya da belli bir alım gücü olan kesimin daha çok talep edeceği ürünlerin de burada öne çıkması biraz onu da destekliyor görünüyor şu anda.
1: Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu, sayın hocam çok teşekkür ediyorum katkılarınız için.
0: Ben de teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Hoşça kalın.
1: Sağ olun. Kısa bir ara rica edelim konuk değişimi için, Barış Sağlam'la devam edeceğiz.

0: Tekrar stüdyodayız. Gazeteci Barış Sağlam'la birlikteyiz. Hoş geldin Barış.
1: Hoş buldum, merhaba.
0: Evet, geçen hafta konuşmuştuk daha. Alparslan Bayraktar açıkladı. Akkuyu'nun ilk ünitesi yıl sonunda devreye alınıyormuş.
1: Evet, hatırlarsanız o zaman da

0: söylemiştik. Artık planlamalar çerçevesinde son denemeler de yapılıyordu. Bu kapsamda da bakan açıklamış oldu. Bu senenin sonunda sisteme verilecek. Yani şebekeye ilk elektrik verilecek gibi görünüyor. Ama ben hala temkinli olmamız gerektiğinde ısrarcıyım. Böyle büyük projelerde en ufak bir gecikme bile aylarca, yıllarcaya varan sonuçlar doğurabiliyor, gecikmeler doğurabiliyor. Bu nedenle yine de temkinli olarak yaklaşmakta fayda var. Ama ilk ünitenin çatısındaki soğutma sistemi bile denenip pürüzsüz şekilde devreye alınabileceği görüldüğünde sistemlerin şu anda iyi yolda ilerlediği, ilk denemelerinde yapılacağı, bunun ardından da sisteme verileceğini öngörebiliriz. Ama ben hala diyorum temkinli yaklaşalım.
1: O zaman şunu da hatırlayalım. Ne değişecek hayatımızda o ilk ünite devreye girdikten sonra?
0: İlk ünite devreye girdiğinde artık bizim yenilenebilir enerjiden almakta zorlandığımız, gece özellikle baz yükü dediğimiz, yani güneş açsa da açmasa da, rüzgar esse de esmese de bizim ihtiyaç duyduğumuz elektriği sağlayacak en önemli kaynaklardan biri haline gelecek, hidroelektrikle birlikte. Çünkü biz hidroelektrik ve nükleerle doğal gaza ve özellikle kömüre bağımlılığımızı azaltmaya çalışacağız. Neden? Doğalgaz Türkiye'de henüz Sakarya doğalgaz sahasından çıkan bir miktar var ama bu bizim konutlarda, meskenlerde kullanacağımız kadar bir miktara denk geliyor. Belirli bir üstü de artık sanayiye aktarılabilir. Ama her halükarda dışa bağımlılığımız çok yüksek, özellikle Rusya'ya. Bu nedenle buraya olan yatırımları daha da azaltıp bizim daha fazla kendi iç kaynaklarımızı aktarmamızı sağlayacak.
1: Evet. Şimdi Azerbaycan'dan Türkiye'ye doğal gaz arzının yeni dönemi başlıyor.
0: Evet.
1: Ne farkı var bunun var olandan?
0: Şöyle, ilk olarak Sayın Bakan bunu Ocak ayında açıklamıştı. 15 yıllık bir anlaşmayla 33 milyar metreküplük bir ekstradan doğal gaz alacağız. Apşeron bölgesinden çıkan, yani Azerbaycan'dan çıkan bu gazı biz kendi sistemimize dahil etmiş olacağız. Bu daha önce açıklanmıştı ama şimdi tam olarak imzalandı ve 2027'den itibaren bu bizim sistemimize girmeye devam edecek. 2.2 milyar metreküplük bir artış demek bu. Peki bunu nereden alacağız? Var olan TANAP üzerinden alacağız. Zaten TANAP'ın belirli bir oranda kullanılmayan limiti vardı. O limitin üstüne ekleyeceğiz ve devam edeceğiz. İlerleyen süreçte mesela doğrudan, ya atıyorum tamamen, eğer olursa doğrudan bir Türkmenistan'dan boru hattıyla Hazar Denizi'ni geçtiğimizi varsayıyorum. Ve diğer bölgelerden gelecek herhangi bir hattın yanına TANAP'ın zaten aynı, şu anda var olan sistemin yanına aynı kapasiteyle ekleme opsiyonumuz vardı. Bu da gerçekleşebilir ama şu anda bu 33 milyar metre küpü 15 yıl boyunca var olan sistem üzerinden alacağız.
1: Ya, yıllık 2.2'den evet, toplamda 33 milyar
0: evet,
1: metreküp.
0: Evet, yani 15 yılda.
1: Peki bunu hep Türkiye'nin enerji hub'ı olması meselesini konuşuyoruz ya, kullanmak üzere mi alacağız, ihraç etmek üzere mi alacağız?
0: Bu her ikisi için de mümkün. Fakat şu anda bizim bunu ülke içerisinde kullanacağımız kullanma önceliğimiz var. Türkiye'nin enerji ihtiyacı sürekli artıyor. Hele de şu dönemde, özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizlikler düşünüldüğünde. Ama bu anlaşmanın iç kapsamında bunu ihraç etme var mı yok mu net olarak bilmiyorum. Ama bu şuna neden olabilir. Buradan alacağımız artı Sakarya doğalgaz sahasındaki aldığımız, ürettiğimizi yurt dışına ihraç etme ihtimalimiz var. Her halükarda bunu biz kendi iç piyasamızda değerlendireceğiz.
1: Evet. Az önce konuştuğumuz meselenin devamı da sayılır aslında bu. Mayıs ayında yenilenebilir enerji ve hidroelektrikten, hidroelektrik santrallerinden elektrik üretiminde yine rekor kırılmış. Bu iyi bir haber.
0: Evet, biz bunu Nisan içinde söylemiştik. Şimdi bunu Mayıs içinde söylüyoruz. Umarım.
1: O yüzden yine
0: dedim. Evet, zaten. Evet. Yani umarım bunu Haziran'da kırabilir miyiz? Hidroelektrik de çok zor. Yani hidroelektrikte artık bu yağış miktarını almayacağımızı öngörebiliriz. Barajlardaki doluluğumuz ne kadar olursa olsun, bunu sulama da alacağımızı düşündüğümüzde yazın aynı derecede düşünmeyiz. Şu var, bu güzel haberler Türkiye'deki kuraklığın da belirli bir oranda azalacağını göstermesi açısından çok önemli. Aynı zamanda şu ana kadar bakanlığın, daha doğrusu enerji yönetiminin bir bütün olarak aldığı, uyguladığı kararların isabetle devam ettiğini gösteriyor. Ama ben hala şebekelere, iletime ve dağıtıma çok çok büyük önem vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu kadar artışa rağmen biz bir sorun yaşamıyoruz. Bu sorunsuzluğu devam ettirebilmemiz için bakanlığın öngörmüş olduğu yatırımların hızla başlaması gerekiyor ki bakanlığın böyle bir programı var ama yatırımlar hızlı mı değil mi bu konuda net bir fikrim yok ama bir an önce başlaması lazım.
1: Ama yani bütün elektrik dağıtım şirketlerinin 21 tane var evet. Yanlış hatırlamıyorsam 21 elektrik dağıtım şirketinin hepsi aslında ayrı ayrı yatırım programlarını da açıkladılar. Yani bunlar şeffaf mesela. En kötüsü herhalde 2026 için 6 milyar dolarlık bir yatırım evet. öngörüyor. Yani ve bu yatırım şebekelerin iyileştirilmesi, işte bu akıllı sayaçların devreye girmesi vesaire için. Yani o yatırım tarafında bakanlığın ekstra müdahale edeceği bir şey var mı yok mu ondan emin değilim.
0: Var yani TİH ve TEDAŞ kapsamında burada yapacakları da var. Fakat zaten bu yatırım öngörüsünün tamamı, bakanlığın yatırım öngörüsünün tamamı içerisinde benim bildiğim kadarıyla özel dağıtım şirketleri de var. Şu anda ilerliyor yani senin de dediğin gibi ama biraz daha hızlanması gerektiği ve özellikle Almanya'da olduğu gibi yapay zeka süreçlerinin de bu yenileme içerisine entegre edilmesi gerekiyor. Ama bunun için de bir miktar sanırım bataryaların da girmesi gerekiyor. Gördüğün gibi hepsi birbiriyle çapraşık ve ilişkili şeyler. Umarım biz bu rüzgarı kaçırmıyoruz. Çünkü öyle görünüyor. Gerilemeyiz de.
1: Anladım. Şimdi Avrupa Birliği'nden evet. Rus petrolüne Orta Doğu düzenlemesi diye bir başlık var.
0: Seni çok seveceğini, çok seveceğini düşünüyorum. Bu şu demek. Daha önce hatırlarsan Rus petrolünün de tamamen ithalatını ve kullanımını yasaklamayı düşünüyorlardı. Böyle bir kanun, daha doğrusu düzenleme takvimi vardı. Bu takvimi askıya aldılar. Komple şu anda bunu yasaklamayacaklar. Tamamen bitirmeyecekler. Slovakya ve Macaristan zaten alıyor biliyorsun.
1: Ama baştan bunun böyle olacağı belliydi zaten.
0: O yüzden seni çok seveceğini biliyordum. Bunu biz zaten konuşmuştuk. Bunu uygulama şansları çok düşük. Ve Slovakya ve Macaristan gerçekten zor durumda demiştik. Hatta hatırlarsan Ukrayna'nın Avrupa Birliği toplantısının bir tanesinde Ukrayna Devlet Başkanı'nı ağırladıkları bir toplantıda Macaristan, ama özellikle Slovakya, Ukrayna başkanının yüzüne bakmamıştı. Kendisini özellikle uyarıp elini sıkmak zorunda kaldı Zelenski. Bu zaten aradaki gergin ilişkilerin bir yansımasıydı. Bu sürdürülebilir ve devam edebilir bir şey değildi. Hele de şimdi petrol fiyatlarının Hürmüz krizi sonrasında bu kadar yükselmesi ve belirli bir miktar da böyle gideceğini öngördüğümüzde Avrupa Birliği bu maliyetlere katlanabilecek durumda değildi ki Brent'in çok çok altında Aral, benim bildiğim kadarıyla Aral Crude dediğimiz Aral ham petrolü biraz daha aşağılarda. Evet. Bu nedenle çekici de. Zaten bu Ukrayna Savaşı çıkmadan önce doğrudan Aral petrol istasyonları vardı Almanya'da işletilen. Doğrudan sanırım Lukoil'indi ya da öyle bir şeydi, hatırlamıyorum. Bir Rus şirketinindi ve işletiliyordu. Belki de BP'nindi, tam olarak hatırlayamıyorum, kusura bakmayın. Herhalde BP'nindi ama BP bunu Rusya'dan aldığı petrollerle yönetiyordu. Şu anda bu tekrar o günlere dönülür mü? O günlere dönülmez belki ama tamamen Rus petrolünün doğal boru hatlarıyla alımının durdurulması ve bazı yaptırımların uygulanması konusu askıya alındı.
1: Peki bu şimdi zaten alan ülkeler var. Sen de söyledin. Slovenya evet. dedin.
0: Slovakya ve Macaristan doğrudan.
1: Slovakya ve Macaristan. Macaristan doğrudan. Ayrıca doğal gaz da alıyor evet. zaten ve bunu alacağını açıklamıştı.
0: Evet.
1: Orban zamanında da açıklamıştı. Tabii. Şimdi de yani ihtiyacı varsa
0: alacak.
1: Şimdi gelirse
0: alacaktır. Gelsin almak zorunda.
1: Peki sence bu düzenleme zaten hali hazırda alan ülkelerin alımını meşrulaştırmak için mi sadece, yoksa buna yeni ülkeler katılmasını da sağlamak
0: yeni ülkelere
1: için?
0: Göz yummak bunun açıkçası. Bu yeni ülkelere göz yummak ama çok da hani kör göze parmak olmasın şeklinde ilerleyecek bir süreç bu. Detayları mutlaka kendi iç nasıl söyleyelim, süreçleri açısından işletilecektir. Ama şu ana kadar özellikle Doğu Avrupa ülkelerinin içerisinde bulunduğu dar boğazın aşılması için önemli bir karar. Çünkü sadece şöyle düşünmeyelim, yani ne var canım İtalya'dan alırlar, ne var canım Almanya'dan alırlar diye bir süreç yok. Neden? Çünkü petrol fiyatlarının bu kadar yükseldiği bir durumda Avrupa Birliği'nin sürekli bu sübvansiye, yani sübvanse etmesi ya da bu alımları belirli oranda göz yumması gerekecek. Çünkü bu ekonomik yük kaldırılabilir şekilde değil. Bu ekonomik yük sadece alımlarda değil, enflasyon olarak ekonominin geneline sirayet edecek bir şey. Euro'nun burada sağlığı önemli, Avrupa Birliği'nin iç dengeleri önemli. En önemlisi Almanya bu ülkelere ihracat yapmayı sürdürmek isteyecektir.
1: Tabii biz de aynı hataya düşüyoruz. Sanki bu tek taraflı bir şeymiş gibi. Rusya'nın da buna evet demesi gerekiyor bu arada,
0: evet,
1: değil mi?
0: Evet, yani. Haklısın ama Rusya buna evet diyecek. Çünkü Rusya da göz yumacaktır.
1: Evet,
0: en azından doğrudan değilse bile göz yummayı kabul edecektir.
1: Evet, yani çünkü bu savaş her ne kadar etkilenmedik deseler de onların da ekonomisini ciddi etkilemiş durumda.
0: Evet.
1: Peki Barış Sağlam, çok teşekkür ediyorum katkıların için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sona geldik sevgili dinleyenler. Yarın 17.30 sularında ve umarım daha erken biz yine ekonomi gündeminden başlıklarla burada olmayı planlıyoruz. Sizi de bekliyoruz efendim. Hoşçakalın.
2: Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sundu.

0: Reklamlar.
1: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Migros'ta hediyeli günler başladı. 1-3 Haziran tarihleri arasında Bakardalar'da 3 al 1'i hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hedefi sigorta, her anında daima yanında.

0: Fiyatta hediyeli günler başladı. 1-3 Haziran tarihlerinde ton balıklarında 3 al 1'i hediye Migros bazıları ve Migros uygulamasında.
1: Reklamlar.
2: Gün ötesi.
3: TRT İstanbul stüdyolarından iyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Bugün 2 Haziran 2026 günlerden salı. Her zaman yaptığımız gibi gün akşama doğru yol alırken gün boyu tanıklık ettiğimiz hayata dair tüm gelişmeleri anlamak ve değerlendirmek için yaptık hazırlıklarımızı. Programı hazırlayanlar Uğur Pirpir ve Anıl Çıtak, sesimizi sizlere ulaştıran teknik yönetmenimiz Ufuk Muzaffer Ayyıldız ve mikrofon başında spikeriniz ben Mahpe İker Aksu. Akşamınıza haber katmak için hazırız. Bir kez daha hem TRT Radyo 1 hem de TRT Radyo Haber postalarımızdan bize kulak verenlere hoş geldiniz diyor ve başlıyoruz. Sevgili dinleyiciler, öyle görülüyor ki uzun bayram tatilinin hepimizin üzerinde oluşturduğu rehavet havası dağılmaya başladı. Haziran ayının da başlamasıyla yoğun gündem maddelerini takip etmeye başladık. Bölgemizde devam eden savaş dünya gündeminin ilk sırasındaki yerini koruyor. İçeride siyasetin gündemi de oldukça sıcak. Eğitim öğretim kurumlarını dolduran milyonların duygu dünyalarında ise yaklaşan sınavların heyecanı var. Biz yine hep yaptığımız gibi hayatı anlamak adına çabalarımızı sürdürüyoruz. İşte gün boyu yaşamımıza değen gelişmelere ilişkin son başlıkları hatırlatalım ve yol almayı sürdürelim.
2: Gün ötesinde son 24 saat.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son dönemde kimi zaman hayretle, kimi zaman utançla takip ettiğimiz yerel yönetimler merkezi skandallar asla mazur görülemez. Her kim olursa olsun milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmek bizlerin boynunun borcudur dedi. İstanbul merkezi 27 ilde düzenlenen operasyonda dijital platformlarda oluşturdukları sözde yatırım grupları ve paravan şirketler üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 89 şüpheli gözaltına alındı. Suçtan elde edilen mal varlığına yönelik 4 şirkete 15 akaryakıt istasyonuyla akaryakıt ve LPG dolum tesisine kayyum atandı. CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında kurultayda oy kullanan tüm delegelerle birinci derece yakınlarının masak raporları, banka hesap hareketleri ve SGK kayıtları ilgili kurumlardan talep edildi. Kurban Bayramı tatilinde radar, elektronik denetleme sistemi ve hız koridorlarına ilişkin bilgilerin öğrenilmesi için Hayat 112 acil mobil uygulaması üzerinden 2.528.442 sorgulama yapıldı. Spor yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu hakkında televizyon kanalında Galatasaray ile ilgili yaptığı açıklamaları nedeniyle halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Dünya Kupası'nda mücadele edecek A milli futbol takımımız Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Millileri yolcu eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, futbolculara başarı dileyerek inşallah yolun sonu final olur dedi.
2: Gün ötesi Ankara gündemi.
3: Ankara'da siyasetin kulislerinde yaşananları, yapılan görüşme ve açıklamaları TRT muhabiri Oğulcan Atılkan'la konuşacağız. Oğulcan Atılkan, iyi akşamlar.
4: İyi akşamlar.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gün içinde katıldığı etkinliklerde verdiği mesajlarda hangi başlıklar öne çıktı?
4: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan son dönemde belediyelerde ortaya çıkan skandalların asla mazur görülemeyeceğini söyledi. Milletin emanetini ganimet olarak görenlerle mücadele etmek boynumuzun borcudur dedi. Erdoğan, Sayıştay'ın 164. kırılış yıl dönümü töreninde kürsüdeydi. Cumhurbaşkanı son dönemde kimi zaman hayretle kimi zaman utançla takip ettiğimiz yerel yönetimler merkezi skandallar asla mazur görülemez. Kim her kim olursa olsun milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmek bizlerin boynunun borcudur dedi. Yine kamu görevlilerinin kaynakları kullanırken hassasiyetle hareket etmesi gerektiğini söyledi ve makamı ve unvanı ne olursa olsun bu bizim kırmızı çizgimizdir dedi Erdoğan. Görevi veya konumu icabı kamu personeline tahsis edilen kaynaklar kimsenin babasının malı değildir. Kapısının üstünde ne yazarsa yazsın hiçbir kamu görevlisi bunu şahsi cüzdanı gibi kullanamaz, kullanmamalıdır, biz buna izin veremeyiz dedi. Yine kamu kaynaklarının istismar edilmesine taviz verilmeyeceğinin de altını çizdi Erdoğan ve milli iradenin savunulması nasıl namus borcu olarak görüyorsak kamu malının israf edilmesine, yasa dışı ve usulsüz yollarla istismar edilmesine, bilhassa ikbal hesaplarına merdiven yapılmasına da göz yummuyoruz. Bu konuda bizim tavrımız, duruşumuz gayet nettir dedi. Cumhurbaşkanı 15 Temmuz darbe girişimi ve gezi olaylarının ekonomiye verdiği zarara da dikkat çekti ve ekledi. FETÖ'nün elebaşlığını yaptığı 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin Türk ekonomisine faturası 350 milyar dolardan fazladır. Yine bir darbe girişimi olan gezi olaylarının doğrudan maliyeti 1,5 milyar doları, dolaylı maliyeti ise 10 milyarlarca doları bulmaktadır. Kamu kaynaklarının halkın yararına olacak şekilde kullanılmasından bahsederken bunların da hesaba katılması gerektiğine inanıyorum ifadelerini kullandı.
3: Oğulcan Atılkan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup toplantıları günüydü. Hemen buna ilişkin bilgileri de paylaşalım. Konuşmalarda öne çıkan mesajlar neler oldu?
4: Evet, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'de yaşanan gelişmelerle ilgili temiz merci olan Yargıtay'ın bir an önce kararını vermesi gerektiğini söyledi. Devlet Bahçeli, partisinin meclisteki grup toplantısında verdiği mesajlarını ve ekledi. Cumhuriyet Halk Partisi her şeyden önce kendi arınmasını yapmalı, toplumun hassasiyetlerini gözeterek arınmalı ve durulmalıdır dedi MHP lideri ve belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmalarını hatırlatarak CHP'de yaşananları da bu sözlerle değerlendirdi. Yine Türk siyasetini kirleten kişiler temizlenmeli, siyaset daha şeffaf olmalı dedi ve CHP'deki kutuplaşmanın derinleştiğini söyledi Bahçeli. Yaşanan gelişmeler CHP kurumsallığına yakışmayan bir seviyeden siyasi kültürümüze ve demokrasimize zarar verici bir noktaya doğru ilerlemektedir dedi. Mahkeme kararına yönelik itiraz merci olan Yargıtay konunun hassasiyetine binaen vaki itiraza yönelik kararını bir an önce vermelidir ifadelerini kullandı. Gündeminde terörist Türkiye hedefi de vardı. Yine Türkiye'nin güvenliği her şeyin üstündedir ifadesini kullandı Bahçeli ve terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerine ulaşma yolunda birçok engeli aştık, mesafe aldık. Provokasyonları aldırmadan Cumhur İttifakı birlikteliğinde Türkiye'yi ekonomik, askeri ve siyasi olarak milletler camiasında en üst sıraya taşıyacağız dedi Bahçeli ve bölgesel gelişmelere de değindi. Kirli senaryoların yırtılıp atılacağını vurguladı ve ekledi. Doğu Akdeniz'de huzur aranıyorsa Türkiye'siz olmaz. Balkanlar'da istikrar, Kafkaslar'da düzen Türkiye'siz kurulamaz. Halep'ten Basra'ya kadar sulh isteniyorsa Türkiye'siz yapılamaz ifadelerini kullandı.
3: Evet, son olarak kısaca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Ankara'da Veriden Vizyona 3 Kuşak Bir Türkiye Araştırma Bulguları Paylaşım Programı düzenledi. Etkinliğe Bakan Mahinur Özdemir Göktaş da katıldı. Etkinliğe ilişkin ayrıntıları da alabilir miyiz kısaca?
4: Evet, Bakan Göktaş aile ve nüfusun artışının önemine dikkat çekti. Gençlerde evlilik yaşının yükseldiğine, evlenmeyi düşünmeyenlerin oranının ise %40'a yaklaştığına dikkat çekti. Siz de belirttiniz, Veriden Vizyona 3 Kuşak Bir Türkiye Araştırması'na ait bulguların paylaşıldığı bir programda konuştu. Evlenme yaşının yükseldiğine dikkat çekti bakan ve aile ve nüfusla ilgili uyarılarda bulundu. Bunun bir beka vurgusu da yaptı burada ve ekledi. Aileyi güçlendirmeyi, dinamik nüfusumuzu korumayı, milletimizin bekası ve devletimizin istikbaliyle doğrudan ilgili stratejik bir alan olarak görüyoruz dedi Bakan Göktaş. Ve ailenin korunmasına ilişkin çalışmaları kararlılıkla sürdüreceklerini söyledi. Biz aileyle köklenen, nüfusla güçlenen, istikbale yükselen bir Türkiye için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Hep birlikte aile tezgahında dokunan güçlü nesiller yetiştirmeyi sürdüreceğiz ifadelerini kullandı.
3: Oğulcan Atılkan, çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz. Kolaylıklar. Sevgili dinleyiciler, Ankara'da siyasetin kulislerinde yaşananları, yapılan görüşme ve açıklamaları TRT muhabiri Oğulcan Atılkan bizlere aktardı.
2: Gün ötesi devam ediyor.
3: Gündemi değerlendirmeye devam ediyoruz. Konuğumuz gazeteci Hakkı Kurban. Hakkı Bey, iyi akşamlar. Hoş geldiniz yayınımıza.
5: Merhaba, iyi yayınlar Mahfey Keraksu.
3: Çok teşekkür ediyoruz. Hakkı Bey, dün akşam yapılan kabine toplantısının ardından alınan kararların ve yapılan açıklamaların

0: bugüne yansımalarını sorarak başlayalım. Sizi dinliyoruz.
1: Evet, aslında siyasetin bayramlaşma sohbetlerinde gündeme gelen başlıkların kabine toplantısına da taşındığını gördük Mahfeker Aksu. Yapılan değerlendirmelerse sadece bugüne değil, aslında önümüzdeki dönemdeki tartışmalara da ışık tutulacak nitelikteydi. Öne çıkan başlıklardan biri terörsüz Türkiye süreci oldu. Artık yaz aylarında bu konuda çok sıcak gelişmeler bekleniyor Ankara'da. Mecliste bazı adımlar atılacak, bir çerçeve yasanın çıkarılması için hazırlık var. İşte bu konular değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da ülkemizin yeni sürüm kayıkçı kavgalarına değil, başta terörsüz Türkiye sürecimiz olmak üzere 86 milyonu ilgilendiren meselelerde ortak zeminde buluşmaya, mutabakata, güç birliği yapmaya ihtiyacı var dedi. Terörsüz Türkiye sürecini her türlü polemikten uzak ele almanın ve çözüm çabalarına samimiyetle katkıda bulunmanın siyaset kurumunun görevi olduğunu vurguladı. Biz iktidar ve ittifak olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yapıcı olmaya, kucaklayıcı olmaya, birleştirici olmaya özen göstereceğiz. Bunu yaparken milletimizin çıkarlarını önceleyecek, Türkiye'nin istikbalini her türlü siyasi mülazanın üstünde tutmaya devam edeceğiz değerlendirmesini yaptı. Bunun yanı sıra ana muhalefet partisi CHP'deki gelişmeler siyasette olduğu gibi kabinenin de ana başlıklarından biri oldu. Elbette kabine toplantısından bugüne yansıyan konulardan biri yaşanan gelişmeler. Her ne kadar bazı çevreler CHP'leri karşı karşıya getiren gelişmelerde yargı ve hükümetin etkisine işaret etse de Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda çok net konuştu dün. Ana muhalefet partisi içindeki tartışmaların hiçbiri bizi ilgilendirmiyor. Kurultay salonlarından mahkeme koridorlarına taşan bu siyasi ve hukuki mücadelenin hiçbir yerinde yokuz, olmadık ve olmayacağız değerlendirmesi bir bakışın yansıması olarak değerlendirdi. Bugün tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısının da net şekilde altını çizdiğini gördük. Dedi ki Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasi ikballeri için huzursuzluk üretmeye çalışanlar unutmasınlar ki bu toprakların mayası şiddete, nümayişe, sokak terörüne, hukuk tanımazlığa prim vermez. Biz de hangi bahaneyle olursa olsun sokaklarımızın karıştırılmasına, milletimizin kutuplaştırılmasına, halkımızın güvenlik görevlilerimizin karşı karşıya getirilmesine müsaade etmeyiz.
0: Evet.
1: Bu cümle dünden bugüne açık bir uyarı olarak gündeme yansıdı Mahfeker Aksu. Tabi bu gelişmeler siyasete rota çizen süreçler, sadece bugüne değil gelecek dönem siyasetine de yön verecek olaylar. Dünkü toplantıda çok önemli bir konu daha masaya yatırıldı. O da trafik kazaları. Kurban Bayramı tatilinde ne yazık ki 70 vatandaşımız hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda bir noktanın altını çizdi. Gerek ölümlü kaza sayısında, gerek vefat ve yaralı sayısında geçmiş yıllara göre azalış oldu. Bunda tabii yeni yollar, yoğun trafik tedbirleri, ağır vasıta kısıtlamaları gibi önlemler etkili oldu. Elbette kolluk güçleri ve karayolları ekiplerinin bayram tatili boyunca mesaide bulunması etkenlerden biriydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da özellikle bu konudaki yatırımlara dikkati çekti ki kabine toplantısında bunlar kapsamlı olarak değerlendirildi Mahfeker Aksu. Son 23 yılda karayollarında 206, demiryollarında 80, havayollarında 35.5 milyar dolarlık yatırım yapıldığını vurguladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. 25 yıl önce 8.5 milyon olan araç sayısının bugün 33.6 milyonu geçmesine rağmen kazalardaki olumsuzlukların azalmasının dikkat çekici bir gelişme olarak önlerinde olduğunu söyledi. Tabii hızlı tren, 58 havalimanıyla sunulan hizmetler, havayollarındaki gelişmeler dünkü kabine toplantısında ele alındı. Ulaştırma yatırımlarının üretime etkisinin 2 trilyon doları bulduğunu söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. İstihdama da önemli katkı yaptığını vurguladı. İşte tüm bu tespitler kabine toplantısında dünden bugüne yansıyan ana başlıklardı diyebiliriz.
0: Çok teşekkür ediyoruz Hakkı Kurban bu değerlendirmeleriniz ve bilgileriniz için. Bir diğer başlığımız siyasetin gündemi bayram tatili süresince oldukça sıcak ve hareketliydi. Siz de biraz değindiniz. Yaşanan gelişmelerin ardından tartışılmakta olan çok fazla soru olduğunu da görüyoruz. Başkentin siyasi kulislerinde olup bitenlere ilişkin izlenimlerinizi de dinlemek istiyoruz ve son başlığımız da ekonominin gündemi olacak. Sizi dinliyoruz.
1: Evet, çok fazla soru var Mahfeker Aksu. O soruların cevaplarını bulmak da işin gerçeği hiç de kolay değil.
0: Evet.
1: Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlar her ne kadar parti içi dengeleri etkiliyor gibi görünse de aslında Türk siyasetini ve gündemini de doğrudan etkiler hale geldi. Hatta daha da ötesini söyleyelim. Eğer restleşmeler bu şekilde devam ederse meclis aritmetiğini, siyasetin görünümünü değiştirecek bir noktaya doğru gidebilir. Seçim tarihinden yeni anayasa tartışmalarına ve elbette terörsüz Türkiye sürecine kadar siyasetin gündemindeki başlıklarda da farklı hesapları gündeme getirebilir. Şurası artık çok net. İki CHP görüntüsünün fragmanını zaten Kurban Bayramı'nda görmüştük. Bugün yaşananlar kutuplaşmanın çok net hatlarla keskinleştiğini, partideki soğuk savaşın bütün partiyi sarstığını net şekilde ortaya koydu. Zira genel merkezde Genel Başkan Kılıçdaroğlu kurmaylarıyla toplandı. Merkez Yönetim Kurulu'nu yani A takımını belirledi. Mecliste ise grup başkanı sıfatıyla Özgür Özel grup toplantısı yaptı. Bu da iki başlılığı bir kez daha göstermiş oldu. Soru işareti çok dedik. Bunlardan biri kurultaya ilişkin Mahpeker Aksu. Özgür Özel en kısa zamanda kurultay yapılırsa bu defter kapanır, önümüze bakılır değerlendirmesini yaptı bugün. Fakat Kılıçdaroğlu ekibi net bir şekilde tedbir kararı varken kurultay yapılsa bile geçersiz olacağını savunuyor. Bu nedenle Yargıtay'ın kararının beklenmesi gerektiğini vurguluyor. Fakat tabii Yargıtay'ın kararının 6 ay önceden çıkmayabileceği yorumları da var Ankara'da. Özgür Özel ve kurmayları ise tedbir kararının kurultay yapılmasına engel olmadığı görüşünde. Hatta tedbir kararının kaldırılmasını içerecek şekilde itirazın Yargıtay'a yapıldığını söyledi Özel. Yarın da Yüksek Seçim Kurulu'na bir başvurusu olacak Özel ve ekibinin. Tabii altını çizdiği bir husus da var. Eğer Temmuz ayına kadar kurultay süreci işletilmezse CHP'nin seçimlere dahi giremeyebileceğini vurguluyor Özel ve ekibi. Çünkü CHP'nin 2023 ve sonrasındaki kurultayları malum mahkeme kararıyla iptal edildiği için geçerli kurultayı şu an Temmuz 2020'de yapılan toplantı olarak görünüyor. Siyasi partiler kanununa bakıldığında partilerin 2+1 yıl uzatmalı olmak üzere en geç 3 yılda bir kurultay gerçekleştirmeleri gerekiyor. Bu durumda tabii CHP kurultayını yapmazsa seçimlere giremeyebileceği yönündeki görüş Özgür Özel ve ekibi tarafından dile getiriliyor. İşte bu soru işaretleri arasında Özgür Özel ve ekibi imza toplama çalışmasına da odaklanmış durumda Ankara'da. Hatta yeterli imzaların toplandığı yönünde açıklamalar yapıldı ama şu an kurultayın toplanması yönünde bir başvuru henüz yok. Buna karşın Kılıçdaroğlu ekibi yargı kararlarına işaret ederek imzalar toplansa ve kurultay çağrısı yapılsa dahi bu kurultayın gerçekleştirilemeyeceğini vurguluyor. Böylesi bir açmaz açıkçası partideki soru işaretlerini artırıyor. Peki bundan sonra ne olacak? Asıl merak edilen konu bu. İşte o kısım biraz siyaset patrancına işaret ediyor Mahpeker Aksu. Çünkü eğer Özel ve ekibinin istedikleri sonucu alamazlarsa, her ne kadar şimdilik partiden ayrılmayın çağrısı yapsalar da yollarını ayırma noktasına gelebileceği yönünde değerlendirmeler var Ankara'da. Elbette bunlar şu an için birer öngörüden ibaret.
0: Evet. Tabii,
1: siyasi tartışmaları konuşuyoruz. Bir yandan işleyen hukuki süreçler de var. Onlara da kısaca parantez açalım. Ortaya atılan iddialar çok fazla. Hatta 2024'te CHP'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı adayının belirlenme sürecinde yaşananlara ilişkin iddialar bir soruşturmanın konusuydu. Orada da Özgür Özel ve 5 milletvekilinin dosyası fezleke düzenlenmesi için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Önümüzdeki günlerde dokunulmazlıklar konusunda siyasetin öne çıkan başlıklarından biri olacak gibi görünüyor. Tabii CHP içerisindeki gelişmeleri konuşuyoruz Mahpeker Aksu ama hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün ve bugün yaptığı değerlendirmeler hem MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bugün gerçekleştirdiği uyarılar aslında bu konunun siyasetin artık ana başlıklarından bir haline geldiğini gösteriyor. Elbette ana muhalefet partisinde bu gelişmelerin yaşanıyor olması ister istemez bütün toplumu ve siyaseti bu konuya odaklamış durumda Ankara'da.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Son olarak ekonominin gündemiyle tamamlayalım. Dün 2026 yılı ilk çeyrek büyüme rakamı 2,5 olarak açıklandı Hakkı Kurban. Mayıs ayı enflasyon rakamı da Cuma günü açıklanacak. Rakamlar ekonomi yönetimince nasıl yorumlanıyor diye size soralım ve tamamlayalım.
1: Evet, ekonomi yönetimi de aslında verilere odaklandı Mahpeker Aksu. Çünkü bir yandan savaşların küresel ekonomiye etkileri var. Diğer yandan yürütülen ekonomi programındaki rötuşlar da ortaya çıkan veriler ışığında yapılıyor tabii. Bu verilerden biri bu yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme verileriydi. sizin de vurguladığınız gibi Ocak-Mart dönemine ilişkin %2,5'luk bir büyüme oranı açıklandı. 23 çeyrektir Türkiye ekonomisinin büyüme performansı gösterdiği vurgusu ekonomi yönetiminin ve bakanların altını çizdiği husus oldu. Elbette alt kalemlerde sergilenen performans da mercek altında. Özellikle en hızlı büyüyen sektör %9,2 ile bilgi ve iletişim sektörü olarak ön plana çıktı. Buna karşın sanayi sektöründeki daralma odaklanılan bir başka konu. Tabii orada altı çizilen husus sanayideki daralmanın hem küresel konjonktürel gelişmeler hem de tahvim etkisinden kaynaklandığını işaret ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ekonomideki çoklu şoklara dikkati çekti yaptığı değerlendirmede. 23 çeyrektir kesintisiz büyümenin sürdürülmesinin önemli olduğunu vurguladı. Altını çizdiği noktalardan biri milli gelirin yıllıklandırılmış olarak 1.6 trilyon doları aşması oldu. Tabii siz de vurguladınız. Cuma günü açıklanacak enflasyon verileri o da son derece önemli ekonomi açısından. Artan enerji maliyetleri dezenflasyon sürecine olumsuz etkide bulunmuştu. Bunun yansımasını geçen ay açıklanan verilerde gördük. Anadolu Ajansı'nın 17 ekonomiste sorarak hazırladığı enflasyon anketi var. Orada beklenti 1.65 olarak çıktı. Cuma günü tabii TÜİK verileri açıklandığında bu evet. beklentinin ne ölçüde doğru olduğunu biz de net olarak görmüş olacağız. Ekonomi yönetimi biraz büyümeye biraz da enflasyon verilerine odaklanmış durumda, bunu net olarak söyleyebiliriz.
0: Çok teşekkür ediyoruz Hakkı Kurban. İyi akşamlar diliyoruz. Kolaylıklar.
1: İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun. Sevgili dinleyiciler, gündemdeki gelişmeleri konuğumuz gazeteci Hakkı Kurban'la değerlendirdik.
2: Reklamlar.
3: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum. Bir gün gelecek.
4: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
5: Akakçe.
6: Hemen bakıyorum hayatım.
7: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
9: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
11: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
12: Migros'ta hediyeli günler başladı. 1-3 Haziran tarihleri arasında Bakardalar'da 3 al 1'i hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
13: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
14: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
15: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
16: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
17: Bana göre yenilikçi olmalı.
18: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
19: Bana göre vizyoner olmalı.
20: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
21: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
22: Sağlam bankacılık.
2: Reklamlar.
23: Gün ötesinde dünya gündemi.
0: Sevgili dinleyiciler, saatlerimiz 18.27'yi gösteriyor. Bu bölümde dünya gündemine dair sıcak başlıkları değerlendireceğiz. Stüdyo konuğumuz Sabah Gazetesi Dış Haberler Müdürü Bercan Tutar. Hocam hoş geldiniz
24: yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. 28 Şubat 2026 Cumartesi sabahı başlayan savaşın üzerinden 3 ay geçti. Yürürlükte bir ateşkes olmasına karşın zaman zaman da olsa karşılıklı saldırılar da devam ediyor Bercan Bey. Bugün yayınlanan yazınızda yeni küresel güç stratejisini tartıştığınızı gördük. Küresel stratejiler anlamında geçen 3 aylık bu süre bize ne söyledi sorusuna hangi yanıtları verirsiniz?
1: Yani Amerika'nın yeni bir açılımı var. Rusya ile, Çin ile, daha doğrusu bir de Türkiye ile uzlaşarak yeni bir küresel sistem, yeni bir küresel

geçiş sağlamaya çalışıyor. Yani bir önceki dönemde işte yani Soğuk Savaş'tan sonra diyelim, Rusya ile Amerikan Savaşı vardı. Soğuk Savaş bittikten sonra Amerika Çin'e yaslanarak, Çin'le beraber o küreselleşme dediğimiz dönem başladı. Yani Amerikan teknolojisi ve sermayesi

0: Artık rakibi kalmayınca Çin'le beraber Çin'in yedeğini alarak renkli devrimlerle Rusya'yı kuşatma stratejisi devreye sokuldu 90'lı dönemlerde. İşte Sırbistan, Yugoslavya'nın dağılması, Bosna, Hersek biliyorsun, işte Gürcistan, Kadife devrimler dönemi, 2004'te Ukrayna'da mesela devrim vardı. Öyle bir strateji gidiyordu. Bir yandan da işte terörle savaş dönemi başladı. Orada da İslam dünyasını yeniden dizayn etme projesi devreye sokuldu. Bu ikisinde de bir yere kadar kendince başarılı olduğu yerler de var ama genel olarak başarısız olduğu ortaya çıktı. Trump'la birlikte Amerika hem o terörle mücadelede hem Soğuk Savaş dönemi işte Rusya'yı kuşatma projesinde Ukrayna Savaşı o projenin sona erdiğini gösterdi. Terörle savaşta da Irak'tan çekildi. İşte Suriye devriminde de mesela Türkiye'nin öncülüğündeki veya katkısının büyük olduğu Suriye Halk Devrimi'nde de Amerika yeni bir konsepte geçmeye başladı. Yani yeni küresel dizaynda artık Rusya'yı diyelim rakip görme ve işte Çin'e dayanarak Rusya'yı kuşatma veya Türkiye üzerine veya Türkiye'yi hedef alarak Türkiye'yi ya sopayla havuç yöntemleriyle yanına çekme stratejilerini devreden çıkardı. Artık Türkiye ile bir stratejik müttefik ilişkisi kurmaya başladı. Türkiye'nin o yükselen gücü de var. Yani Türkiye ile çok uğraştı. Yani 2009'dan bu yana Türkiye ile uğraşıyorlardı. En son 15 Temmuz darbesine kadar başarılı olamayınca geri adım attı. Yani Türkiye'ye karşı yumruklarını çözüp ellerini uzatmaya başlayan bir Batı dünyası var şimdi karşımızda. Bu yeni dönemde tabii sorun başlıyor. İşte Orta Doğu bir şekilde çözüldü. Türkiye ile uzlaşı, Ukrayna ile işte şeyi Batı Avrupa'yı yeni Doğu Avrupa'yı yeniden dizayn etme projesi devreye giriyor ama Çiban Başbakanlık hala İran duruyor. İran çözülmemiş bir sorun olarak durduğu için bunu da pardon çözmek için Amerika düğmeye bastı. Yani Venezuela'da işte bir düğmeye bastılar. Grönland'ı istiyor, Panama'yı istiyor. Yani yeni bir dizayn gene söz konusu ama bu dizaynı bu sefer Amerika Rusya'yı, Çin'i, işte Türkiye'yi karşısına alarak yapmıyor. Tek başına değil. Bu sefer bunları yanına çekerek bir uzlaşıyla yapmak istiyor. Bu uzlaşıyla yapmanın da bedelleri var tabii. Yani İran diyelim saldırıları başladı ama o İran saldırılarında İsrail'in devreye sokmak istediği bir Kürt kartı vardı. Yani İran'ın Kürtler üzerinden işte parçalama, bölme falan. Mesela orada Türkiye'nin ağırlığı bu projeyi akamete uğrat. Yani Türkiye'nin ağırlığı devreye girmesiyle Kürtler üzerinden İran'da iç karışıklığı çıkarılması projesine Trump geçit vermedi. Ve Rusya üzerinden işte Rusya'da İran'da rejimin devrilmesini kırmızı çizgi olarak lanse etti. Yani Amerika ile tabii Amerika Rusya ile uzlaşıyor bir yere kadar ama Amerika'nın şartı var. Yani İran'da rejim devrilmeden değişim dönüşümü sağlayın şeklinde bir kırmızı çizgisi vardı. Yani Türkiye'nin kırmızı çizgisi de İran'ın parçalanmaması, İsrail'in yeni güdümüne giren bir uydu devlet haline dönüştürülmemesi. Şimdi Amerika bu İran operasyonu yaparken İsrail'le beraber bütün bu kriterleri de göz önünde tutmak zorundaydı. Ve
1: dönem
0: Çin'in
1: dönemde aslında bunları değiştiriyor.
0: Değiştirdi.
1: Değil mi?
0: Evet. Mesela Çin de İran'ın tedarikçi gibi görüyor. Ucuz enerji sağladığı bir ülke olarak görüyor. O ilişkisinin de kopmasını istemiyor. Yani Çin'i de gözetiyor. Çin'in çıkarını da, Rusya'nın çıkarını da, Türkiye'nin ağırlığını da hesaba katmak zorunda. Yani böyle İran'a girdim, istediğimi yapayım şeklinde bir durum yok. Zaten yapamayacağı da ortaya çıktı. Yeni dönemde Amerika bütün bu dengeleri gözeterek burada tabii harcananlar kim oldu? İsrail oldu isteğine ulaşamayınca. Yani İsrail'in tabii istediği rejimin tamamen çökmesi, İran'ın parçalanması, ordusuz küçük bir devlete dönüştürülmesiydi. O proje akamete uğradı. Zaten başarılı olamayacağı Suriye'de de görülmüştü. Yani Türkiye'nin ağırlığının devreye girmesiyle Suriye'de nasıl dengeler değiştiyse, Amerika politikasını değiştirdiyse, İran'da da ben biraz onu görüyorum. Yani İran Amerika için de vazgeçilmez bir şey. Yani İran ama İran'da başarılı olabilmesi Türkiye'ye bağlı. Yani Amerika'nın İran'la yapmak istediği şu: İran'ı eğer yanına çekebilirse, sisteme entegre edebilirse, İran üzerinde hemen İran üzerinde Hazar Denizi var. Hazar Denizi'nin doğu tarafı, yani bir haritaya baktığımızda sağ tarafı Türk dünyası, Orta Asya. Yani orada Tacikistan, Kazakistan, Türkmenistan, Kırgızistan, yani Türk dünyası. Doğu Türkistan'ı da katarsak Çin'dekini, Türk dünyası var. Batı tarafında Kafkasya var, Azerbaycan var. Yani Hazar'ın, yani İran'ın üst tarafı tamamen Türk dünyası. Hatta İran'ın kuzey kesimleri de gene Türklerden oluşuyor. Türk ağırlıklı bir nüfus var, popülasyon var. Şimdi İran'a sizin nüfuz etmeniz bir kere Çin'in ve Rusya'nın egemen olduğu ve ağırlıklarının olduğu Orta Asya dünyasında nüfuz sahibi olmanız anlamına geliyor. Yani Trump'ın Amerika'nın asıl hedefi biraz da bu Çin. Yani İran üzerinden Orta Asya, Hazar havzasına nüfuz etme. Çünkü Amerika'nın yani normal modern jeopolitikte nüfuz edemediği sahalardan bir tanesi Orta Asya. Şimdi Çin'de
1: İran bütün, üzerinden.
0: Evet, İran üzerinden. Yani Orta Koridor projesi var Çin'in. O koridoru da denetlemek istiyor Amerika. Yani şimdi mesela Kafkasya'da Ermenistan'la

0: Azerbaycan arasındaki mesela projede Trump'ın bu kadar öne çıkması nedeni oydu. Zengezur koridoruna kendi ismini verdi mesela, Trump koridoru falan diye.
1: Evet.
0: Yani bunları yapabilmesi için Türkiye'nin ağırlığı şart. Mesela en son Amerika'da bir analiz çıkmıştı. Türk Dünyası Devletler Teşkilatı, Amerika için vazgeçilmez oluşumlardan bir tanesi. Bunu stratejik anlamda desteklemesi lazım. Yani Türkiye'nin hamleleri aslında hem Türkiye'nin önünü açıyor, Türkiye'nin hem Rusya-Çin dengesinden mesela ağırlığını artırıyor. Türkiye'nin önemi, yani Türkiye'nin öne çıkması Orta Asya'da Hazar Havzası'nda Amerika için de bir fırsat. Yani kendi başına Amerika orada Çin ve Rusya dengesini biraz şey yapamaz, pasifize edemez, ama Türkiye üzerinden bunu çok rahat yapabilir. İran üzerinden eli rahatlamış olur. Yani İran böyle bölerek parçalayarak değil, ama yani ulus inşası, bir devlet yıkayım da yeni bir devlet inşa edeyim, o projeyi bıraktı artık Amerika. Tom Barak şimdiki Amerikan elçisi, biz artık o projeleri bıraktık. Yani rejimi devirmektense rejimin tavrını değiştirmeyi amaçlıyoruz şeklinde bir politika devreye sokuyorlar. Burada tabii yani Rusya dengesi var, Çin dengesi var, Türk dengesi var, Türkiye dengesi var. Amerika bunları gözetiyor ama bence en fazla Türkiye dengesini gözetiyor. Yani Türkiye'nin işte Suudi Arabistan'la, Pakistan'la kurduğu yeni bir ittifak var. İslam NATO'su diyenler de var. Bu savaşta mesela Körfez'in hayal kırıklıkları var savunma anlamında. O Amerika'nın sunduğu savunma şemsiyesi işlevsiz kaldı. Burada tabii o Türk ağırlığını yeni dönemde görüyor. Amerikan tabii orada bir de Hürmüz üzerinden Hint Okyanusu'ndaki ticareti denetleme, kontrol etme, Çin'in o işte Malaka Boğazı'ndan, Kore Boğazı'ndan veya Tayland Boğazı'ndan gelen ticareti de denetleme, kontrol etme stratejisi var. Yani İran aslında Amerika için bu Soğuk Savaş'tan sonraki o terörle savaş veya renkli devrimler aşamasının üçüncü aşamasını oluşturuyor. Yani orada mesela Batı Avrupa'yı, Orta Asya, Kafkasya, işte Balkanları ve Orta Doğu'yu şekillendirmeye çalışıyordu o politikalarda Amerika Soğuk evet. Savaş'tan sonra. Bu üçüncü İran hamlesiyle de işte Batı Asya, Orta Asya, Hint Okyanusu bölgelerini mesela bir nüfuz alanı kurmak istiyor. Tabii bunu yapabilmesi için de İran'ı çok barışçıl bir yolla yanına çekmesi lazım, ikna etmesi lazım. Bu iknada da işte Pakistan olsun, Türkiye olsun, Suudi Arabistan olsun, Çin ve Rusya dengelerini de gözetmesi lazım. Yani tek başına bir önceki dönemde yaptığı gibi hareket etmiyor. Biraz daha böyle tatlı sert bir yöntem evet. deniyor Trump.
1: Bercan Bey, yani Türkiye'nin aslında tüm bu olup bitenlerde ağırlığını ortaya koyduğunu, öncü olduğunu belirttiniz siz de. Bölgenin lider ülkesi olarak Türkiye çözüm adına çok ciddi diplomasi yürütüyor. Türkiye'nin performansına ilişkin gözlemlerinizi de aslında biraz dinlemek isteriz.
0: Yani Türkiye şöyle, yani bizim kültürel, tarihsel, jeostratejik gücümüz çok fazla. İnsanlar bunu yeni fark ediyor. Yani Türk milletinin zaten aklında, zihninde bu var. Bir tarihçi söylemişti zamanında. Yani bir millet, bir imparatorluk olduysa geçmişinde, onu kültürel genlerinden yok edemezsiniz. Fırsatlar oluştuğunda, şartlar el verdiğinde o refleks hemen ortaya çıkar. Yani Türkiye'nin şu andaki mesela hamleleri biraz da onu gösteriyor. Yani Erdoğan AK Parti sayesinde kim ne derse desin bir Anadolu ülkesinden bir küresel devlete dönüşmeye başladı Türkiye. Yani Anadolu parantezine alınmış bir devletti. Türkiye o Anadolu parantezine alınmış tanımını değiştirdi. Yani kendisi kendini tanımlamaya başladı. Çünkü her tarifte bir tarif de vardır. Batılılar daha önce bizi tarif etmişti. Yani yeni Türkiye'yi Batılılar tarif etmiş. Siz Türksünüz, sekülersiniz, Avrupalısınız falan diye. Erdoğan çıktı. Evet biz Türk'üz, Batılıyız, Avrupalıyız, Avrupa'yı da istiyor. Ama biz aynı zamanda Müslümanız da. Bizim bir geçmiş gönül coğrafyamız da var. Bizim tarihimiz de var. İşte bizim Kürdümüz de var, Boşnağımız da var, Arnavutumuz da var, Çerkezimiz var, Arabımız var. Yani hatta Güney Asya ülkeleri mesela Endonezya, Malezya açılımları, Afrika ülkeleri var. Yani bütün bunlar için Türkiye bir umut. Ama aynı zamanda Türkiye sadece İslam, Güney, Orta Kuşak için değil, yani Atlantik'ten Pasifik'e uzanan Fas'tan ta Endonezya, Filipinlere kadar uzanan bütün bölgede aslında tarihsel olarak Türkiye'nin etkin olduğu bir coğrafya. Bir de Hazar'dan ta Yemen'e kadar düşünün. Yani Güney Batı veya Doğu Batı veya Güney Kuzey ekseninde Türkiye tam o dünyanın ortasında yer alıyor. Yani Türkiye'siz herhangi bir küresel, bölgesel hesap yapmak mümkün değil. Yani eskiden de bu böyleydi, şimdi de bu böyle. Türkiye'nin mesela Endülüs Emevi Devleti 9 yıl sonra yıkıldıktan sonra 1400'lerin sonlarında, 1490'larda, yani Türkiye'nin yükselişi, yani o zaman da İspanya mesela bütün Endülüs Emevi Devleti'ne son vermişsin, Afrika'yı sömürgeleştirme projesi başlamıştı. Ama Türkiye'nin o dönemde yükselişi, İstanbul'u fethetmesi, Afrika'ya açılması Avrupa'nın Kuzey Afrika'yı sömürgeleştirme projelerini 400-500 yıl geciktirdi.
1: Evet.
0: Türkiye o dönemde mesela Portekizlerin işte Güney Asya'yı sömürgeleştirmesi, şimdiki işte Hürmüz Boğazı diyoruz mesela, 1600'lere kadar Portekizler orada çok etkindi. O tarihlerden sonra mesela oralardan çıkarıldılar Portekizler. Yani işte Malezya'dır, Endonezya'dır. Türkiye Osmanlı sayesinde Avrupa'nın o sömürgeleştirme saldırılarından korundular. Osmanlı ne zaman zayıfladı? İşte Fas olsun, Tunus olsun, Libya, Mısır. Daha sonra işte İngiltere'nin, Fransa'nın etkisine girmeye başladı. Sömürgesi olmaya başladılar. Şimdiki Türkiye'nin yükselişi tekrar dünya için, Müslümanlar için yeni bir umudu temsil ediyor.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Birazdan reklama gideceğiz ama bir soruyu daha aslında size soralım. Sonrasında reklamlara gidelim. Reklamların ardından da devam edeceğiz. Bercan Bey, savaşın yaşandığı coğrafyada geçen hafta Kurban Bayramı da kutlandı. Bir yandan da özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında yürütülen ve karşılıklı açıklamalarla ilerlemeye çalışılan müzakere sürecine odaklanıldı. Zaman zaman çözüm adına önemli adımların atıldığını da gördük. Fakat aynı zamanda karşılıklı saldırılara da tanık olduk. İran, Amerika Birleşik Devletleri savaşında hangi evredeyiz ve bu savaş nereye evrilmekte? Şunu da sorarak toparlayalım. Son birkaç gündür savaşın ortakları Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail arasında üst düzey bir gerginlik yaşandığına dair haberler okuyoruz.
0: Evet.
1: Lübnan'a ateşkese karşın saldırılarını devam ettiren Netanyahu'nun Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump tarafından sert şekilde uyarıldığı söyleniyor.
0: Azarlandı diyelim.
1: Evet.
0: Bir fırça yemiş.
1: Ne dersiniz? Amerika Birleşik Devletleri İsrail'i taşımakta zorlanıyor mu?
0: Şimdi Amerika şöyle bir ülkedir. Yani kendi çıkarlarını öncelikle düşünür. Yani Winston Churchill'e Roosevelt'in attığı bir fırça var 2. Dünya Savaşı'ndan sonra. Bak diyor, biz kuzeniz. Evet. Ortak çıkarlarımız çok fazla ama menfaatlerimiz söz konusu olduğunda biz kan kardeşini tanımayız.
1: Evet.
0: Biz kendimizi düşünürüz diye. Amerika'nın öyle bir şeyi var. Yani o 3. Charles'ın, Kral Charles'ın Amerika ziyaretinde biz onu gördük. Yani birbirine hafif dokundurmalar vardı. İşte Washington'u biz burayı yakmıştık falan diyor mesela. İngilizler Beyaz Saray'ı yakmışlar yani. 1800'lerde tekrar yeniden yapmışlar. Yani öyle bir aralarında gerginlik var. Amerika tabii, Amerika İsrail ilişkileri stratejik ilişkiler. Ama İsrail bir dönemden sonra artık stratejik yük olmaya başladı. Amerika'da mesela megacılar var. Megacıların, Trump'ı temsil edenler. Onların mesela tabanında ikiye ayrılmış durumda. İsrail artık büyük olmaya başladı. Yani Amerika'daki İsrail tartışmaları giderek ağırlaşıyor, gerginleşiyor, derinleşiyor. Önce Amerikacılar var mesela. Amerika yeniden büyük yapı diyor, siz İsrail'i yeniden büyük yapa çevirdiniz. Yani Mega'yı MIGA yaptınız. Made Israel Great Again diye onlar değiştiriyorlar. Yani Amerika yerine İsrail'i büyük yapmaya çalışıyorsun diye eleştirileri var. Yani diyor, bizim 39-38 trilyon borcumuz var. İsrail'in 350 milyar dolar borcu var. Biz hala onlara yardım ediyoruz. Niye falan. Bir de getirisi azalmaya başladı İsrail'in. O anlamda bir gerginlik var. Türkiye'nin yükselişi, Türkiye'nin Amerika'nın Orta Doğu'daki politikalarındaki mesela yapıcı pozitif rolü İsrail'inkinden çok çok daha fazla. İsrail terör, kaos ve tetkişle mesela Amerika'nın diyelim bir şekilde önünü açmaya çalışıyor ama Türkiye'nin yapıcı, barışçıl, istikrar getirici politikasının çok daha verimli, çok daha mesela kar getirici diyelim, kazan kazan bir politik olduğu ortaya çıktı. Amerika o anlamda mesela İsrail dışında yükselen aktörlere de, yani Türkiye gibi aktörlere de yatırım yapmaya başlaması İsrail'in o tek hegemon olma konumunu zayıflattı. Şimdi İran konusunda da öyle. İsrail'in politikası orada İran'ı tamamen kaotik bir duruma getirip parçalamak. Türkiye'ninki ise daha rasyonel bir çizgiye getirmek İran rejimini. Yani Amerika da şimdi onu istiyor. Bu rejime getirmeyi de mesela İsrail engellemeye çalışıyor. Axios'un haberi vardı işte sizin okuduğunuzda. Trump Netanyahu bayağı bir fırçalamış, kızmış. Yani sen deli misin, nesin? Yani deli gibi hareket ediyorsun. Ya herkes senden nefret ediyor. İsrail'den nefret ediyor. Yani Amerika'daki o nabzı da biliyor Trump. Kendi tabanı da çünkü Trump'a bayağı bir şey yapıyor, baskı yapıyor İsrail konusunda. İslam dünyası gene öyle. Yani İsrail'i de İran'ı da böyle makul, rasyonel bir çizgiye çekmek için

0: da diyelim veya İran'ın makul bir çizgi çekebilecek politikayı da Amerika'nın işte Türkiye gibi veya işte yani Rusya ve Çin'den, çünkü onlar kendi çıkarlarını düşünüyor ama biz Türkiye gibi ülkeler bölgenin çıkarını da düşünüyor. Hatta espriler yapılıyor şimdiden. Trump'ın mesela işte İsrail'le İbrahim anlaşmalarını yapın çağrısı vardı. Orada İslam dünyasında, Arap dünyasında yeni bir şey konuşuluyor. Muhammedi anlaşmalar. Yani Türkiye'nin öncülüğünde İbrahim anlaşmaları değil, Muhammedi anlaşmalar yapalım. Yani Türkiye, Suudi Arabistan, işte Pakistan, Körfez ülkeleri, hatta bunun içinde Malezya, Endonezya da var. Yani bu ülkelerin ağırlığı arttıkça İsrail'in Amerika nezdindeki değeri, ağırlığı azalıyor. Bu tartışmalar,
1: Evet.
0: Trump'ın Netanyahu fırçalaması da bunun bir
1: Evet.
0: işareti.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Şimdi bir reklama gidelim. Ardından sevgili dinleyiciler, Sabah Gazetesi Dış Haberler Müdürü Ömercan Tutar'la söyleşimize devam edeceğiz.
2: Reklamlar.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
5: Neova Sigorta.
6: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum, bir gün gelecek.
7: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
6: Akakçe.
8: Hemen bakıyorum hayatım.
9: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
6: Akakçe.
10: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
11: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
12: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
4: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
5: Neova Sigorta.
2: Reklamlar.
13: Gün Ötesi devam ediyor.
1: Sevgili dinleyiciler, stüdyo konuğumuz Sabah Gazetesi Dış Haberler Müdürü Ömercan Tutar'la söyleşimize devam ediyoruz. Aslında savaşa dair önemli bilgiler aktardınız. Son olarak aslında konuşmak istediğimiz ama reklama gittik. İran-ABD savaşında hangi evredeyiz ve bu savaş nereye evrilmekte? Bununla ilgili bir değerlendirmenizi alalım, sonra diğer sorularla
0: yani
1: devam
0: müzakere,
1: edeceğiz.
0: Yani müzakere, tabii devam ediyor müzakereler. Bir bilmece var ama Amerika tabii İran'ı kazanmak zorunda. Yani sopayla ya da havuçla iki şekilde de kazanmak zorunda. Yani oradan İran'dan İran'ı kafaya koymuş diyelim biz. Yani bir şekilde ya uzlaşacak. Yani ya işte savaşla uzlaşacak askeri yöntemlerle. Bunun işte sonuç vermediği görüldü. Şimdi daha makul yöntemleri bu sefer devreye sokuyor. İşte yatırım fonları açıklanıyor. Yani İran da aslında bunu istiyor. Ama İran'ın tek derdi var, tek endişesi rejimin güvenceye alınması. Yani İran diyor ki Amerika'dan aslında istediği tek şey rejimin devrilmeyeceğine dair bana güvence verin. Bir daha bana saldırmayacağınıza dair güvence verin. Her türlü anlaşılmaz. Açığım diyor. İran da şimdi bunu vermeye çalışıyor ama İsrail tabii burada rejimi işte biz hala devrili, bugün mesela yine Netanyahu'nun açıklaması vardı. Rejimi çok zayıflattık, bundan sonra da yaşaması mümkün değil diye. Ve işte Lübnan'daki saldırılarını arttırması, yani İran'ın müzakere anlaşma şartlarından bir tanesi de İsrail'in bütün bölgelerdeki saldırılarını, özellikle Lübnan'daki saldırılarını sona erdirmesi. Şimdi Amerika bu İsrail'in bu kaotik adımlarını yeni barış ve uzlaşı sürecinde bir engel olarak gördüğü için çok sinirleniyor. Trump en son işte Netanyahu'yu fırçaladı. O anlamda müzakere yakın görünüyor. En son Hakan Fidan da mesela Japonya'daki ziyaretinde dile getirmişti. Bir anlaşma olasılığı daha yakın görülüyor. Yani

0: Bu saatten sonra masanın devrilip yeniden savaşa sürüklenmesi riski çok düşük. İki taraf da bunu istemiyor çünkü. Yani İran da aslında bunu istemiyor. Amerika da bunu istemiyor. Yani hem askeri nedenler var. Füze stokları, askeri yapısı, askerlerin işte o cephede ölüme gönderilmesi. Amerikan kamuoyu şiddetle karşı. Hatta Amerika da şey yorumları yapıyor. Amerika'nın ikinci Vietnam sendromu. Evet. Amerika Vietnam'da da mesela sıkışmıştı. Vietnam'daki çıkışı mesela Rusya'ya ve Çin'e yaslanarak Vietnam'ı razı etti. Vietcong vardı o dönemde. Kuzey Vietnam. Amerika'nın mesela savaşı bitirmesine, barışı imzalamasına karşı çıkıyordu. Amerika yani bir kardeşim barış imzalayayım buradan bir an önce çekileyim gideyim diyordu. Vietcong yakasına yapışmıştı bırakmıyordu. Evet. Amerikan askerlerini mesela esir alıyordu, uçaklarını düşürüyordu. Sonra televizyondan gösteriyordu. O görüntüyle Amerika'da infial yaratıyordu. Yani Richard Nixon evet. o dönemde barışa varmak için çok mücadele sarf etti. Yani Çin'le uzlaştı, Çin açılımı yaptı, Rusya'yla uzlaştı, tavizler verdi. Bu ikisi Vietnam'a baskı yaptılar Vietcong'a öyle uzlaşıya varabildi. Şimdi ona benzer bir durumu İran'da da yaşıyor. İran'ın eli güçlü görünüyor bir yerde kendince onlar güçlü görüyor. Çin üzerinden Rusya üzerinden bir baskı yapıp İran'ı masaya çekmeye çalışıyor. Bence o konuda yani İran'da makul davranırsa ki makul davranmak zorunda bir uzlaşı ihtimali yüksek görünüyor.
1: Evet. Bercan Bey dün İran basını Amerika Birleşik Devletleri ile görüşmeler durduruldu. Mesajlaşma kesildi haberi yer aldı. Gerekçe olarak da İsrail'in hala Lübnan'ı vurması gösterildi. Şimdi Gazze'de evet. soykırım yapan İsrail'e ayrı bir parantez açalım. Gazze'nin ardından Suriye'nin güneyini işgal eden bu ülke zaman zaman Batı Şeria'yı da hedefe koymuştu. Fakat son dönemde Lübnan'ın geniş bir bölgesini işgal etme girişimi yürütüyor. Buna ilişkin izlenimleriniz neler? Biz tam program için hazırlandığımız sırada Lübnan'da yeni bir ateşkes anlaşmasına varıldığı haberi de duyuruldu. Durmayan ya da durdurulamayan İsrail bölgeyi nasıl bir döneme sokuyor? Öngörüleriniz neler?
0: Şimdi İsrail çok sıkışmış durumda. Özellikle Netanyahu, yani Trump yönetimi Amerika Netanyahu'ya mal ediyor bunu. İşte seçimler var Ekim'de ya da Ekim'den önce. İç politikada yolsuzluk politikaları var. Trump o Netanyahu eleştirirken sen işte yargılanıyordun, seni rüşvetten ben korudum. Ben seni böyle korurken senin bana yaptığına bak, beni riske ediyorsun şeklinde. Şimdi Gazze'de de o işgal politikasını devam ettiriyor. Batı Şeria'da da gene Yahudi yerleşimciler, Yahudi teröristler, Yahudi terörizmi daha doğrusu has safhada. Yani her gün biz işte ajanslardan görüyoruz. Ya bir evlere saldırıyorlar, yani koyunlarını çalıyorlar, mallarını çalıyorlar, zeytinlikleri yok ediyorlar. Ya da yerleşimci Yahudi mesela okula giden Filistinli çocukları eziyor ya da silahla öldürüyorlar. Yani Gazze'de de işgal süreci devam ediyor. Sarı hat vardı mesela, turuncu hatta yani %53'ü İsrail'in işgalindeydi. %70'e çıkarma gayretleri var. Amerikalı işte İsrailli askerler Amerikan medyasına konuşuyor. Çok rahat konuşuyorlar bir de. Yani sanki hiç yargılanmayacaklarmış gibi. Biz hala işte biz Gazze'liler öldürmekten zevk alıyorduk. Çok sadist ifadeler var. Çok zevk alıyorduk. Bizim komutanlarımız işte sarı çizgiye yanaşanlara sorgusuz sualsiz ateş etmemizi istiyorlardı. Sarı çizgi diyorlar ama sarı çizgi de yani normalde sokakta gidene de keyfince mesela ateş edip öldürüyorlar, katlediyorlar. Ve her katliamdan sonra da kutlama yapıyorduk diye. Yani inanılmaz bir şizofrenik, soykırımcı, sadist bir zihniyet var karşımızda. O zihniyet yani gücü görünce ancak durabiliyor. Yani Gazze'de biraz durduruldular ama işte Batı Şeria'daki zulümlerini devam ettiriyor. En son işte Hizbullah bahanesiyle Lübnan'a bu sefer girdiler. Lübnan'daki işgali Litani Nehri diyorlardı 40 kilometre. Şimdi Zehreniye nehri var daha yukarıda. Yani 60-70 kilometre derine gidiyorlar. İşte Beyrut'u bombalamaya başladılar. Yani Lübnan'ın güneyini, doğusunu. Şimdi bunlar tabii tepki çekiyor. Yani bir yandan da sizin de değindiğiniz gibi Amerika'da Lübnan'la İsrail görüşmeler yapıyor. Yani 1983'ten sonra ilk kez 23 yıl sonra ilk kez bir temas sağlanmış, diplomatik temas sağlanmış büyükelçilikler düzeyinde. Amerika'da görüşmeler devam ederken sahada da İsrail sürekli şeye saldırıyor. Lübnan'a saldırıyor. Tabi bu kabul edilemez bir şey. Yani Lübnan'daki işgali derinleştirme gayretleri. Bu tabi İsrail'in şeyine işaret ediyor. Yani sıkışmışlığına işaret. Yani İsrail bu politikayla o bölgede var olması, tutulması çok zor. Zaten aklı başında Yahudiler de bunu söylüyor. Yani Netanyahu'nun izlediği politikalar, yani şey politikalar değilse İsrail'in geleceğini de tehlikeye atıyor. Uluslararası meşruiyetimiz yok etti şeklinde. Yani bu çıkmazdan bir an önce İsrail'in çıkması lazım.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Yaklaşık bir ay sonra dünyanın gözü başkent Ankara'da olacak. NATO Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapacağız. Daha önce bu anlamda bir ev sahipliği İstanbul'da yapılmıştı. NATO'da son dönemde çok tartışılan oluşumlardan biri. Evet. Sizin zirveye ilişkin beklentileriniz neler? Süremizi daha

0: hatırlatalım
1: Evet.
0: aslında.
1: Ya o
0: Çok
1: dediğiniz
0: kısa
1: ilk
0: bir
1: zirve
0: süremiz var. Evet.
1: 2004'teydi. Ona katılmıştım. Oradan bir hatırlayabildiğim güzel bir çanta vermişlerdi. Hala da kullanıyorum. Çok sağlam. Yani NATO'nun o ürünleri demek ki sağlammış. Tabii NATO'nun en sağlam ülkesi Türkiye. NATO'nun temsilcisi, büyükelçisi, Brüksel'deki büyükelçisi de, Amerikalı büyükelçi de bunu söyledi. NATO'da bizim beklentilerimizi aşan tek ülke Türkiye. Keşke bütün NATO ülkeleri Türkiye gibi güçlü olabilseler. Yani orduları, savunma sanayileri, işte diyelim performansları güçlü olabilse. Tabii Türkiye'yi her anlamda öne çıkaran bir bir gelişme, zirve. Yani hem Avrupa'da, hem Amerika'da, hem Asya'da, İslam dünyasında. Yani Türkiye'nin NATO üyesi olması öyle kolay bir şey değil. Hem NATO üyesi olması, hem de NATO'da mesela ikinci ülke, ikinci en böyle ağırlığı olan ülke Amerika'dan sonra o konuma gelmesi, bütün Avrupa o anlamda Türkiye'nin gözlerine bakıyor. Savunma sanayimizdeki devrimi alkışlıyorlar. Herkes bizi örnek alıyor. Yani eskiden sadece İslam dünyası mesela bize bakardı, örnek alırdı. Şimdi Avrupa'da artık bizi savunma sanayinde, askeri ve siyasi gelişmelerde örnek alıyor. O anlamda çok büyük bir, bence, atılım olacak. Türkiye'nin markasını, küresel markasını daha da artıracaktır diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Önemli değerlendirmelerdi bunlar. Sevgili dinleyiciler, dünya gündemine dair sıcak başlıkları stüdyo konuğumuz Sabah Gazetesi Dış Haberler Müdürü Bercan Tutar'la değerlendirdik ve bugün de gün ötesini burada noktalıyoruz. Programı hazırlayanlar Uğur Pirpir ve Anıl Çıtak, sesimizi sizlere ulaştıran teknik yönetmenimiz Ufuk Muzaffer Ayyıldız ve mikrofon başında spikeriniz ben Mahpe İlker Aksu. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Yarın saatler 18'i gösterdiğinde yeniden birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Gün ötesi.

0: olduğunu biliyor muydunuz?
1: Merhaba, TRT Radyo 1'de Bunu Biliyor Muydunuz programındasınız. Gündelik hayatta sıkça duyduğumuz ama çoğu zaman fark etmediğimiz ilginç bilgilerin dünyasına birlikte göz atıyoruz. Bugün sizlerle hem dilin hem de bilimin iç içe geçtiği ilginç bir kavramın izini süreceğiz. Perkolasyon. Peki bu kelime nereden geliyor? Perkolasyon kelimesi Latince kökenli bir sözcüktür. Latince percolare fiilinden türemiştir. Bu kelime ise süzmek, filtrelemek ya da içinden geçirerek arındırmak anlamına gelir. Bir an için eski zamanları düşünelim. İnsanlar suyu temizlemek için kumdan, taştan ya da bezlerden geçirirdi. Su bu malzemelerin içinden süzülerek daha berrak hale gelirdi. İşte bu süzülme eylemi, yani bir şeyin başka bir şeyin içinden geçerek ilerlemesi percolare ile ifade edilirdi. Zamanla bu kelime bilim dünyasında çok daha geniş bir anlam kazandı. Artık sadece suyun süzülmesini değil, bir şeyin bir sistem içinde nasıl yayıldığını anlatmak için de kullanılmaya başlandı. İşte bu noktada karşımıza perkolasyon teorisi çıkıyor. Bu teori özellikle istatistiksel fizik alanında geliştirilmiştir ve şu soruya cevap arar. Bir şey bir ortamın içinden geçebilir mi? Eğer geçerse hangi koşullarda geçer? Basit bir örnekle düşünelim. Toprak, yağmur yağdığında suyun toprağın içine süzüldüğünü görürüz. Ama her toprak aynı değildir. Bazısı suyu hızla geçirir, bazısı ise neredeyse hiç geçirmez. Çünkü iç yapıları, yani boşlukları ve bağlantıları farklıdır. Perkolasyon kavramı tam da bu noktada devreye girer. Bir sistemdeki boşluklar ve bağlantılar yeterli ise su ya da herhangi bir madde o sistemin içinden geçebilir. Ama yeterli değilse geçiş mümkün olmaz. Perkolasyon kelimesinin kökeni bize çok basit bir gerçeği hatırlatıyor. Bazen en karmaşık sistemler bile aslında basit bir fikirden doğar. Bir damla suyun süzülmesi ve o damlanın bize öğrettiği büyük bir bilimsel gerçek. İşte bugün öğrendiğimiz gibi kelimeler sadece anlam taşımaz. Aynı zamanda bilimin kapılarını da aralar. Bugün de bir bilgiyi daha birlikte keşfettik. Hayat öğrendikçe güzelleşir. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sevgili dinleyenler. 19 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben İmre Nolgun. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay'ın kuruluş yıl dönümü töreninde yaptığı konuşmada kamu malının istismar edilmesine göz yumulmayacağını vurguladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu A takımını belirledi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO Liderler Zirvesi'ne ABD Başkanı Trump'ın katılacağını söyledi. Siber suç, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılıkla mücadele kapsamında İstanbul, Ankara ve Nevşehir merkezli birçok ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. 255 şüpheli gözaltına alındı. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, belediyelerdeki yolsuzlukların mazur görülemeyeceğini söyledi. Milletin emanetini ganimet olarak görenlerle mücadele etmek boynumuzun borcudur, dedi.
2: Son dönemde kimi zaman hayretle, kimi zaman utançla takip ettiğimiz yerel yönetimler merkezli skandallar asla mazur görülemez. Her kim olursa olsun, milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmek bizlerin boynunun borcudur.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümü töreninde kürsüdeydi.
2: Görevi veya konumu icabı, kamu personeline tahsis edilen kaynaklar kimsenin babasının malı değildir. Kapısının üstünde ne yazarsa yazsın, hiçbir kamu görevlisi bunu şahsi cüzdanı gibi kullanamaz. Kullanmamalıdır. Biz buna izin veremeyiz.
1: Erdoğan, kamu kaynaklarının istismarına göz yumulmayacağını vurguladı.
2: Milli iradenin savunulmasını nasıl namus borcu olarak görüyorsak, kamu malının israf edilmesine, yasa dışı ve usulsüz yollarla istismar edilmesine, bilhassa ikbal hesaplarına merdiven yapılmasına da göz yummuyoruz. Bu konuda bizim tavrımız

0: Duruşumuz gayet nettir.
1: Cumhurbaşkanı 15 Temmuz darbe girişimi ve Gezi olaylarının ekonomiye verdiği zarara da dikkat çekti.
0: FETÖ'nün elebaşlığını yaptığı 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin Türk ekonomisine faturası 350 milyar dolardan fazladır. Yine bir darbe girişimi olan Gezi olaylarının doğrudan maliyeti 1,5 milyar doları, dolaylı maliyeti ise 10 milyarlarca doları bulmaktadır. Kamu kaynaklarının halkın yararına olacak şekilde kullanılmasından bahsederken bunların da hesaba katılması gerektiğine inanıyorum.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu A takımını belirledi. Parti sözcüsü Müslüm Sarı 19 kişilik Merkez Yönetim Kurulu listesini açıkladı. Müslüm Sarı, Özgür Özel ekibinin delegeden kurultay için imza toplamasına ilişkin de konuştu. CHP'nin şu an kurultay şansı yok. Tedbir kararı nedeniyle imza toplansa bile kurultay yapılamaz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayına ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın yanı sıra Özgür Özel ve Veli Ağbaba'ya yakınlığıyla bilinen iş insanı Turgut Koç da ifade verecek. Özkan Yalım ve Turgut Koç'un ifadesi İstanbul'daki Çağlayan Adliyesi'nde alınacak. Rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma suçlamaları nedeniyle tutuklanan Özkan Yalım, etkin pişmanlık kapsamında 3 kez ifade vermişti. Yalım, Özgür Özel'in genel başkanlığını desteklemek için delegelerle görüştüğünü ve 115 delegeden imza topladığını öne sürmüş, bazı delegelerin çocuklarının CHP'li belediyelerde işe alınması karşılığında destek verdiğini savunmuştu. CHP delegesi olan Turgut Koç ise uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklu bulunuyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi'nde kutuplaşmanın derinleştiğini belirtti. Devlet Bahçeli, Yargıtay CHP kararını bir an önce vermeli dedi. Bahçeli, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen grup toplantısında konuştu.
2: Manevi iklimiyle barış, huzur ve kardeşlik zemini olan bayram, Cumhuriyet Halk Partisi açısından kucaklaşmak yerine kutuplaşmanın derinleştiği bir zamana dönüşmüştür. Yaşanan gelişmeler Cumhuriyet Halk Partisi kurumsallığına yakışmayan bir seviyeden siyasi kültürümüze ve demokrasimize zarar verici bir noktaya doğru ilerlemektedir. Beklentimiz hukuki ve siyasi mücadele yerine fiziki mücadele gibi toplumsal huzuru bozacak, provokasyonları arttıracak, tehlikeli söylem ve eylemlerden kaçınılmasıdır. Mahkeme kararına yönelik itiraz merciği olan Yargıtay, konunun hassasiyetine binaen vaki itiraza yönelik kararını bir an önce vermelidir. Cumhuriyet Halk Partisi her şeyden önce kendi arınmasını yapmalı, toplumun hassasiyetlerini gözeterek arınmalı ve durulmalıdır. Türkiye başta milli güvenliği tahkim etmek üzere bölgenin yeniden huzura ve istikrara kavuşması için uğraş verirken Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir gündem yansılaması içerisinde patinaj yapmasının kimseye faydası olmayacaktır.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Singapur'daki temaslarının ardından yarın Endonezya'ya gidecek. Bakan Fidan'ın Endonezya Dışişleri Bakanı ve üst düzey yetkililerle bir araya gelmesi bekleniyor. Fidan'ın ajandasında ticaret ve savunma sanayinde işbirliği olanakları var. Hakan Fidan'ın görüşmelerinde savunma sanayi projelerinin seyriyle geleceğe dönük işbirliği imkanları değerlendirilecek. İkili ticaret hacminin 10 milyar dolar düzeyine çıkarılması için altyapı, enerji, ulaştırma, yapay zeka ve helal gıda gibi sektörlerdeki ortaklıkların derinleştirilmesi konuları ele alınacak. Gazze'deki gelişmelerde Bakan Fidan'ın gündeminde yer alıyor. Türkiye ve Endonezya'nın Filistin'de adil ve kalıcı barışın tesisi için ortak çalışmalarını sürdürdüğü vurgulanacak. Bölgesel ve küresel gelişmeler de masada olacak. İran ve Hürmüz Boğazı'ndaki durum, Suriye, Rusya-Ukrayna Savaşı, Somali, Sudan ve Libya'daki gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Trump'ın katılacağını söyledi. Hakan Fidan, Singapur ziyareti kapsamında verdiği bir mülakatta ABD'nin NATO'dan çekileceğine dair hiçbir belirti göstermediğini vurguladı. Dışişleri Bakanı Fidan, ABD-İran müzakereleri konusundaysa tarafların ateşkes konusunda samimi olduklarına inanıyorum dedi. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki müzakerelerde belirsizlik devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşmanın gelecek hafta içinde gerçekleştirilebileceğini söyledi. ABC News haber kanalının sorularını yanıtlayan Trump, İran'ın müzakereleri askıya almasına ilişkin krizi çözdüğünü savundu. Bugün ufak bir aksaklık yaşandı ancak bu durumu çok hızlı bir şekilde düzelttim dedi. Trump, İran'la işlerin gayet iyi gittiğini söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da İran'ın daha önce görüşmeyi reddettiği nükleer programının bazı yönlerini müzakere etmeyi kabul ettiğini öne sürdü. Ancak görüşmelerin savaşı sona erdirecek bir anlaşmaya yol açacağının garantisi yok dedi. İran Devrim Muhafızları Donanması Hürmüz'deki son durum hakkında açıklama yaptı. Son bir günde 24 geminin İran'dan izin alarak koordinasyon içinde Hürmüz Boğazı'ndan geçtiğini duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye vizyonunun büyük ve güçlü Türkiye ideali doğrultusunda atılan bir adım olduğunu söyledi. Mustafa Çiftçi, Erzurum'da yaptığı açıklamada terörsüz Türkiye'nin güvenlikten taviz anlama gelmediğini belirtti.
3: 40 yılı aşkın süredir mücadele ettiğimiz bölücü terör örgütü ve uzantıları ülkemizin aydınlık geleceğine gölge olmuştur. Ancak devletimizin yurt içinde ve yurt dışında yürüttüğü kararlı mücadele neticesinde terör örgütü bitme noktasına getirilmiştir. Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlatılan terörsüz Türkiye süreci Kerim Devlet aklının stratejik yaklaşımıdır. Atılan her adım binlerce yıllık devlet aklıyla atılmaktadır. Ancak altını çizerek ifade ediyoruz ki terörsüz Türkiye hedefi güvenlikten taviz anlamına gelmemektedir. Kamu düzeni ve güvenliğimize tehdit oluşturacak hiçbir duruma ve sınamaya izin veremeyiz.
1: Siber suç, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık şebekelerine geçit verilmiyor. İstanbul, Ankara ve Nevşehir merkezli birçok ilde yapılan operasyonlarda 255 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların bankaların kurumsal kimliğiyle banka yöneticileri ve yatırım uzmanlarına ait isim ve görselleri izinsiz kullanarak dijital platformlarda sözde yatırım grupları kurdukları belirlendi. Şüphelilere ait 250 milyar lira aşan para trafiği tespit edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, suç organizasyonu karşı operasyonların tavizsiz şekilde süreceğini söyledi. Afyonkarahisar'da savunma teknolojileri ve tarihimizin dönüm noktaları konferansı gerçekleştirildi. TUSAŞ Motor Sanayi AŞ Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit'in konuşmacı olduğu konferansta savunma sanayinin tarihsel değişim ve dönüşüme ele alındı. Akşit, yerli teknoloji Kaan, savaş uçağının motorunu anlattı. F-16 motoruna göre yüksek irtifada %80 daha fazla güç ürettiğini söyledi. Çalışanların mesai takibi amacıyla biyometrik veri işlenmesi hakkındaki ilke kararı resmi gazetede yayımlandı. Karar, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından alındı. Kararla işverenlerin çalışanlara ait yüz ve parmak izi gibi biyometrik verileri kullanarak mesai saati takibi yapmasını yasakladı. Kararda açık rıza şartına dayansa bile bu verilerin işlenmesinin kanuna aykırı olduğu vurgulandı. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, mesai takibinin şifreli ya da çipli kimlik kartları, geleneksel imza ve kağıt bazlı devam çizelgeleri ya da denetçi gözetiminde giriş gibi alternatif yollarla sağlanması gerektiğini kararlaştırdı. Yaklaşık 2,5 milyon adayın katılacağı yüksek öğretim kurumları sınavı için geri sayım başladı. 20-21 Haziran'da yapılacak sınav öncesinde adaylar son hazırlıklarını sürdürüyor. Uzmanlara göre bu dönem başarıyı arttırmak için kritik önem taşıyor. Öğrencilerin eksik oldukları tüm konuları yeniden çalışmak yerine kısa tekrarlar yapmasının daha verimli olacağı belirtiliyor. Bu süreçte uyku düzeni, beslenme alışkanlıkları ve stres

0: Stres yönetimi de başarıda belirleyici rol oynuyor. Uzmanlar sınav kaygısının tamamen yok edilmesinin mümkün olmadığını, ancak doğru yöntemlerle yönetilebileceğinin de altını çiziyor. Sevgili dinleyenler, dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay'ın kuruluş yıl dönümü töreninde yaptığı konuşmada kamu malının istismar edilmesine göz yumulmayacağını vurguladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu A takımını belirledi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO Liderler Zirvesi'ne ABD Başkanı Trump'ın katılacağını söyledi. Siber suç, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık mücadele kapsamında İstanbul, Ankara ve Nevşehir merkezli birçok ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. 255 şüpheli gözaltına alındı. Spor. A milli takımda 2026 Dünya Kupası'nda görev yapacak 26 kişilik nihai kadro belli oldu. 35 kişilik geniş kadroda bulunan Ersin Destanoğlu, Muhammed Şengezer, Ahmetcan Kaplan, Mustafa Eski Hellaç, Yusuf Akçiçek, Demir Ege Tıknaz, Atakan Karazor, Aral Şimşir ve Yusuf Sarı 26 kişilik kadroda yer almadı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A milli futbol takımı finaller öncesinde özel uçakla Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Millileri yolcu eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, futbolculara başarı dileyerek "İnşallah yolun sonu final olur" dedi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi ilk maçında Beşiktaş Gein, Bahçeşehir Koleji ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş Gein Spor Kompleksinde oynanacak karşılaşma saat 20'de başlayacak. Filenin Sultanları Milletler Ligi'ndeki ilk maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Brezilya'daki mücadele yarın saat 19'da başlayacak.
1: Hava durumu.
0: Yurt genelinde hava durumu parçalı ve çok bulutlu. İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Yalova, Bursa, Sivas, Kastamonu, Samsun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Bazı merkezlerde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları şöyle: Ankara, Tokat ve Elazığ 14, İstanbul, Antalya, Adana ve Şanlıurfa 19, İzmir, Kocaeli, Hatay, Mardin ve Adıyaman 18, Çanakkale 20, Kahramanmaraş ve Kilis 17, Muğla, Malatya ve Diyarbakır 15, Eskişehir ve Konya 13, Nevşehir, Bolu ve Erzincan 12, Sivas 11 ve Erzurum 7 derece.
1: Yol durumu.
0: Rize Ovit Dağı geçidinin ilk 18 kilometresiyle Van Bahçesaray yolunun 11 ila 40. kilometreleri kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapalı bulunuyor. Çifteler Emirdağ yolunun 22 ile 23. kilometreleri arasında üst geçit yapım çalışmaları nedeniyle Emirdağ istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor. Fethiye-Söğüt yolunun ilk 4 kilometresinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Reklamlar.
3: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. Enpara.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Türkiye'nin geleceğini inşa etmek için tüm gücümüzle, gururla çalışıyoruz. Tam 100 yıldır. Emlak Katılım, gücüne güven.

0: Mutlu yıllar Mutlu Akü.
1: Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara Mutlu Akü, yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
2: Mutlu Akü bir numara.
3: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Euro Repar Car Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Euro Repar Car Servis. Her marka araca güvenilir servis.
4: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
5: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
3: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
4: Reklamlar.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: Radyo 1.
1: Soralım bakalım.

0: Çocukluk dönemi travması nedir? Çocuk gelişimci Kübra Büyük'e bize sorduk.
1: Çocukluk dönemi travmaları, çocuğun fiziksel, duygusal güvenliğini tehdit eden istismar, ihmal veya şiddet gibi olayların yarattığı derin psikolojik etkilerdir. Beyin gelişimini etkileyerek uzun vadede depresyon, kalp rahatsızlıkları ve ilişki sorunlarına yol açabilmektedir. Tedavi ve destek bu etkileri azaltmak için oldukça önemlidir. Çocukluk dönemi travmalarının temel nedenleri şunlar olabilir. Fiziksel ve duygusal istismar, yani şiddet, ihmal, sevgisizlik ve aşırı cezalandırıcı tutumlara maruz kalmak olabilir. Cinsel istismar, tespit edilmesi zor, uzun vadeli etkileri ağır olan travma türüdür. Aile içi travmalar. Aile içi şiddete maruz kalmak, ebeveyn kaybı veya ayrılığı veya madde bağımlısı ebeveyne sahip olmak bunlardan bazılarıdır. Diğer travmatik yaşantılar ise şunlar olabilir. Kazalar, doğal afetler, savaş, göç, akran zorbalığı gibi örnekler sayılabilir.

0: Travmaların çocuklar üzerindeki etkilerini üç ayırarak inceleyebiliriz. Birincisi kısa vadeli, yani çocukluk döneminde görülen etkiler. İçe kapanma, saldırganlık, alt ıslatma, korkular, uyku bozuklukları ve okul başarısında düşüş görülebilmektedir. İkinci, uzun vadeli, yani yetişkinlik döneminde görülen etkiler. Travma sonrası stres bozukluğu, depresyon, kaygı bozuklukları, güvensiz ilişki kurma, madde kullanımı, diyabet ve kalp hastalıkları gibi fiziksel hastalıklar. Üçüncü, dissosiyasyon, yani travmatik anılardan ve bedenden kopma hissi. Travma yaşayan çocuğa yaklaşım ve iyileşme süreci nasıl olmalıdır konuşacak olursak, öncelikle çocuğa güvenli alan ve istikrarlı bir ortam sağlandığından emin olunmalıdır. Çocuk, öfke, korku ve üzüntüsünü ifade etmesi için cesaretlendirilmeli ve dinlenmelidir. Travma odaklı, bilişsel davranışçı terapi, oyun terapisi, aile terapisi, sanat terapisi gibi yöntemlerle uzmanlardan destek alınmalıdır.
1: Soralım bakalım.

0: Spor Servisi.
1: İyi akşamlar efendim. Spor Servisi'ne hoş geldiniz. TRT Radyo 1'de Spor Servisi başladı. Evet, ben Ahmet Füsunoğlu, yapımcım Ali Yıldırım ve Muzaffer Ay Yıldız teknik yönetmenimiz bu akşam bizlerle. Muzaffer Ay Yıldız aynı zamanda genç bir baba artık. Baba adayıydı, baba oldu. Allah sağlıklı uzun ömür versin Evren bebeğimize. Çocuğun adını Evren koydu, koydular daha doğrusu. Tüm çocuklara Evren bebeğimizin nezdinde de söyleyeyim, tüm çocuklara Allah analı babalı uzun ömürler versin. Evren de inşallah vatanına, milletine, anasına, babasına hayırlı evlat olsun. Tüm bebeklerimiz gibi diyelim ve programımıza başlayalım. Evet, bugün Hayri Ülgen'le beraberiz. Hayri abicim, hoş geldin, iyi akşamlar.
2: Ahmetciğim, hoş bulduk. Ben de baba olarak kendisine, hem Hayri baba olarak onların da Evren babası.
1: Sen hem Hayri babasın hem iki tane kızın var değil mi?
2: Evet, evet. Ya, o da çok önemli. Gerçekten şunu söyleyeyim, ben de kardeşimin burada senin namına orada kendisinin iyi günlerde çocuk, iyi bir evlat olsun. Bizim Türk milletine.
1: Tüm evlatlarımız inşallah, tüm bebeklerimiz.
2: Senin dileklerine katılıyorum canı gönülden.
1: Evet, peki Hayri baba, baba olmak kolay değil değil mi öyle?
2: Babanın iki çeşidi var. Bir babadır, bir baba olmak vardır. Ailesine, karısına, çocuğuna eğer gereken görevini iyi getiriyorsa benim için baba olur. Yoksa
1: doğru,
2: babada olur. Onun için tüm babaların ailesini, aile ruhunu yaşatmasını yani gönülden istiyorum. Çünkü onun yetiştirdiği evlatlar bizim işte dediğin gibi geleceğin nesil yakan ışıklardır.
1: Aynen. Amin diyelim inşallah. Hepsi hayırlı uğurlu olsun. Devletine, vatanına, milletine, anasına, babasına hayırlı evlatlar olsun diyelim. Evet, böylece Hayri Ülgen'le tabii ki programımıza başladık ama biz programımızda sadece bunları konuşmayacağız. Futbolda konuşacağız. Nihayet Süper Lig'in son ekibi belli oldu Hayri Ülgen.
2: Evet.
1: Çorum Spor.
2: Evet. Ahmet'ciğim, ben Konya'daydım. Gerçekten.
1: Biliyorum, maça gittin.
2: Evet. 4 saat maç öncesi, 2 saat maç sonrası, 2 saat.
1: Sen olmadan olmazdı ki zaten Hayri Ülgen ya. Sen gitmeyeceksin de kim gidecek? Bütün bir sene bu ligi kovaladın. Hem TRT Spor'da hem bizim radyomuzda beraber programlar yaptık değil mi?
2: Ben dedim Ahmet gelsin bayramdan sonra bu yıptık programda. Diyeceğim ki Ahmet'ciğim, ben sana dedim 3-4 takım aynı anda çıktı. 7
1: evet,
2: takımda
1: evet.
2: Playoff oynadı. Bak gördün mü, Çorum Spor'da şampiyon oldu diye bekledim. İşte şimdi söylüyorum ve seyircilerimiz de duysun. Ahmet kardeşime ne söylediğimse o sözler yerine geldi.
1: Bu arada bir kez daha ligi bitiren, üçüncü bitiren çıkamamış oldu değil mi? Bir
2: evet,
1: kez daha.
2: Bu işte böyle. Çünkü neden?
1: Yani playoff oynamayan, o maçları oynamayan soğuyor herhalde.
2: Tabii, çünkü şöyle. Yani o bir şeyden gidiyorsun, bir havayla, bir istikrarla gidiyorsun. Onun üçüncü bir maçının da finalini oynayınca futbolcular daha çok verimli oluyor. Öbürleri rahat. Mesela eğer seninle Erako'yu araştırdım. Gitmişler Bolu'da kamp yapmışlar. Kamp mı yapmışlar? Hocalarını göndermişler. Yani futbol biliyorsun bir motive işi.
1: Ya hocalarını göndermeleri zaten olacak şey değildi de.
2: Olmaz tabii ki. Yani bir düşün, bir futbol takımını getiriyorsun finalde tam oynatacak. Hoca sen bize lazım değil. Hadi gidelim demek. Bence yanlış bir olay. Çok farksız bir davranış. Ve olan da oldu. Ama şunu söyleyeyim Ahmet'ciğim, ben Konya'daydım. Yani iki gün orada yaşadım. Sokaklar nasıl biliyor musun? Siyah ve kırmızı renklerle doldu. Araştırdım. 18 bin bilet Çorum'a ayrılmış. 3200 bilet de ayrılmış. Esenler Erol. Sonra maçtan öğrendim ki, çözdüm ki sadece 700 kişi gelmiş Esenler.

0: Süper Lig'e çıkarsa Ahmet'ciğim, bir Fenerbahçe maçında çevre ilerden 10 kişi gelir mi?
1: Gelir.
0: Fenerbahçe maçına. Beşiktaş'a gelir mi?
1: Hepsine gelir. Doğru diyorsun.
0: Galatasaray'a gelir.
1: Orada bir turizm hareketi olur. Canlılık yani olur. Bereket gelir.
0: 5000'de Trabzonlu. Bazı hanımlar kıskançtır, bazı hanımlar özlendir. Kocalarını yalnız bırakmazlar. Bir de onlarla gelince ne olacak? Katlanacak. Anlatabildim mi?
1: Evet.
0: Onun için futbolun bir ekonomik savaş olduğunu ben burada öğrendim. Eğer kim daha iyi ekonomik savaşını yapıyorsa o takım ayakta kalır. Şimdi Çorum Spor için sezon başında dediğime yine diyorum. Gelecek sezonda iyi bir şekilde, bak iyi bir şekilde istikrarlı bir takım kurursa bu Çorum kalabilir. Yoksa o da düşebilir. Onu da söyleyeyim özellikle.
1: Evet, inşallah tabii iyi bir takım kurar ve kalıcı olurlar diye içimizden temenni ediyoruz. Süper Lig'den düşenler Antalya Spor, Karagümrük. Bunlar daha Kayseri Spor değil mi? Üçü de daha önce de düşmüştü zaten.
0: Evet, evet Ahmet'ciğim. Şunu da söyleyeyim. Çorum Spor'u hak etti mi? Sonuna kadar hak etti.
1: Kesinlikle. Yani, maçta da iyi oynadı değil mi Ayrülgen?
0: Kesinlikle, kesinlikle. Ben sana Bodrum maçından önce dedim ki Bodrum'da 5-0 mağlup olabilirdi ama kendi sahasında maçın başında eğer saldırı yapmazsa, golü bulamazsa maçı alamaz. 2-0 aldı. Aynı şeyi de maçtan önce söyledim ve oradan da geldim. Dedim ki takımda iki tane adam var. Biri Erkan Kaş, biri de Serdar Güller.
1: Hı hı.
0: Eğer Bodrum maçındaki gibi gene sürükleyici onlarla oynasınlar. O 9 kişi olsun yatsa hiç önemli değil. Ama ben bu 2 kişi istiyorum dedim. Yaptıktan sonra müthiş tabii bana bir gösteri sevgileri yaptı.
1: Hı hı.
0: Helal olsun Hayri abi dediler. Ve bu iki takım helal. Serdar Güller gibi bir oyun, kafa golü falan çok güzeldi. Ve 2-0 kazandılar ve şampiyon oldular. Ve gerçekten şunu söyleyeyim Ahmet. Futbol seyirciyle güzel. Yoksa futbol olmayınca ben 4 saat program yaptım. Vallahi de billahi de 180 dakika çorum. Bir kere senlerin Erol sesi duydumsa bana yuh olsun.
1: Ama yani 21 bin taraftar Çorum, 970 kişi Esenler Erol Spor diyorsun. Yani aradaki bence, korkunç
0: bence,
1: fark var.
0: Bence de o, evet. Bence Çorum'un taraftarının %80'i taraftardı. Ama şeye gelenlerin, Erol Spor'un gelen seyirciydi. Hani bir şampiyonluk maçı.
1: Yani yöneticilerin arkadaşları, şunlar eş, dost.
0: Aynen yani oradan getiren yani oradaki.
1: İşte bu da şehir takımı olmanın güzelliğini gösteriyor değil mi? Daha güçlü oluyorlar.
0: Tabii Ahmet'ciğim sen de hep söylüyorsun. Yani şimdi mesela şimdi konuşacağız onu. Süper Lig'deki takımlar 3 tane takım sana söyleyeceğim. Bir Karagümrük de düştü biliyorsun. Bir Kasımpaşa, bir de Başakşehir.
1: Hı hı.
0: Yine Başakşehir şampiyon olduğu zaman kutlamana gittik. 980 kişi vardı. Yani o kadar kalabalık yoktu.
1: Hı hı.
0: 980 kişi. Şimdi Fener şampiyon olursa, şimdi Çorum şampiyon olsa en azından geliyorlar bir 30-40 bin kişi. Bir Bursa'nın şampiyonluğunu düşün Ahmet.
1: Hı.
0: Yani dediğim şu. Artık futbolun bir güzel yönetimle, istikrarlı bir federasyonun göstergesiyle artık bu spor şeyle, taraftarıyla güzelleştiğini artık hissettim.
1: Evet. Evet. Bu düşenlerle beraber tabii birincilikte ateşten gömlek oldu. Öyle değil mi?
0: Hem de nasıl? Şimdi ben geçen sene ikinci ligde oynayan bir Bursa Spor'u söylemek istiyorum. 37 bin net, 37-38 arasında net seyirci topluluğu var. Bak 37-38 bu hilaf değil, yalan değil. Şu hakikat bu resmi. Şimdi Batman Spor'u araştırdım. Dedim ya Batman Spor bu kadar. Evet abi Diyarbakır'dan geliyor, Mardin'den geliyor. Her maçta oradaki sahip çıkıyorlar 20-22 bin kişi oynuyorlar. Ve bakıyorum biletler de hakikaten öyle. Şimdi Muğla Spor'a bakıyorum. Muğla biliyorsun bir Marmaris'in çok önemli bir merkezi. Kışında mı geliyor? Evet abi kışında. Bodrum Spor'dan daha çok Muğla'nın seyircisi var. Şimdi bakıyorum Mardin'de geldi. Şimdi Ahmet'in bu 4 tanesi bir bileğe nasıl ne katar? Renk katar.
1: Kesinlikle.
0: Düşenlere bakıyorum. Düşenlere bakıyorum Ahmet'im sen de biliyorsun. Antalya Spor. Şimdi orada en azından taraftarlar yok mu? Tekrar çıkmak için oynamayacak mı? Arkasından Kayseri Spor. Ya bir efsaneydi. Ne oldu kardeşim? Neden düştüler anlamış değilim yani. Anlatabildim. Yazık. Karagümrük evvel sene çıktı bu sene düştü. Ama nasıl düştü? Gene sıkıntılarla düştü. Ama bu sene de ben Karagümrük'ün seyircisini biliyorsun çok olduğunu tadın da bitimiyle daha...
1: Evet. Ateşli bir de taraftarı.
0: Ve aynı seyirci taraftarı olur. Yani ben seninle oturacağız önümüzdeki sene programlarda konuşacağız. Bu hafta Süper Lig'de ne kadar seyirci vardı? Birinci ileride ne kadar? Her hafta en azından %60, %40 değilse ben bu işi bilmiyorum Ahmetciğim.

0: Se senin bilmediğini kimse söyleyemez, iddia edemez Hayır Ülkem.
1: Yok estağfurullah, yani doğrusu bu.
0: Şimdi doğru doğru.
1: Burada,
0: doğru.
1: Yani şimdi ben sana şunu söyleyeyim. Eyüp maçına kaç kişi gider? Şimdi Eyüp mesela Kayseri'den önce veya tabii başkasıyla. Kaç kişi gidiyor abi? Yani evet. 200 kişi gidiyor. Ama Kayseri'nin en kötü maçına gelsen gene 5-10 bin kişi gidiyor.
0: Doğru doğru.
1: Tabii değil mi? Yani bunları da ayırt etmek lazım. Artık ben şunu söyleyeyim. Federasyon bir de çeki düzen verdi. Neye? Antrenörlük seçimi. Bugün bakıyorum ki her gün bir başka hoca oraya gitti. Daha anlaşmadan oradan başka yere gitmiş. Yani bunun herhangi bir şeyi yok mudur ya? Merak ediyorum. Sen de anladın bu işin içinde. Ya bir kanunu vardır, bir tasası vardır, bir yasası vardır kardeşim. Yani ben sezonda 2 tane hoca değişecek. 2 tane de takımın şansı olacak. Veya takımlara hadi 3 yaptık. Ama bunun da bir düzeni olmaz. Yani bu sene gelen azından her takımda diyorsun 5-6.
0: Evet.
1: Zaten yayına girdiğim zaman hemen diyorsun Hayri Baba değişiklik var mı? Var diyorum. Her hafta bir
0: her hafta.
1: Allah
0: her hafta var. Yani gerçekten öyle.
1: Ahmet gene var diye utanıyorum. Ben utanıyorum ha. Gene var diyorum. Gene var diyorum.
0: Ya sen bu işin bu iş o kadar enteresan ki şampiyonluğa oynayan takım artık son maça çıkacak, son maçtan önce hocasını değiştiriyor. Yani işte sen neler oku, son maçtan önce hocasını değiştirdi.
1: Ya sezon başından bu yana Çorum 4 tane hoca değiştirdi. 4 tane hoca.
0: Evet.
1: Yani diğere bakıyorsun aynı şekilde. Yani bütün takım, bir takım böyle, bir tek Erzurum'un hocası.
0: Erzurum bir tek, evet.
1: O da neden inat ettiler? Çünkü transfer yoktu. Böyle devam ettiler derken şans da yüzlerine gitti. Futbolcular da birbirine, hani biz de Sarıyer'de şampiyon olmuştuk. 2-3 tane bir üstte oynayınca Ahmet'in birbirimizi tanımaya başladık. Yani dışarıdan futbolcu getirmeyin, bizim paramızı verdik. Aynı şekilde biz de o günler. Yani bu da bir birlik, her takımda olmaz bu. O takımın da bünyesinde o vardı ve şampiyon oldular yani. Anlatabildim
0: evet. Mi? Evet.
1: Bu.
0: Peki bu taraftar sayıları enteresan birincilikte
1: evet,
0: çıkan takımların.
1: Evet,
0: onları
1: evet.
0: Da sen çıkartmıştın. Onları ben konuştuk seninle ama bir dinleyicilerimize de paylaşalım. Gerçekten çok enteresan rakamlar var taraftarlarda.
1: Şimdi, Antalya Spor bu sene düşmesine rağmen yani kendi sahasında 10 ile 11 arasında şey yapmış.
0: Ortalama 10-11 bin taraftarı oynamış diyorsunuz.
1: İşte bu gelecek sene Süper Lig'de oynayacağı için Fener, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon geleceği. Bu sayı ne olur? 15-20 bin olur. Olur mu olmaz mı?
0: Hı hı.
1: O. Demek bunu bir kenara koyduk. Yani birincideki takımın sayılarına bak. Şimdi Kayseri Spor. Kayseri Spor şampiyonla oynayacak. Bu kümeye oynayacak.
0: Doğru.
1: Ya. O da en azından bir 10-15 bin yapacaktır.
0: Hı hı.
1: Karagümrük'ü zaten sana söylememe gerek yok. Bursa Spor'a bakıyorsun ya 30 bin oynayan bu sene gelecek sene 40 bin oynayacak. Çünkü hedefleri Süper Lig olacak.
0: Bursa Spor bu sene 37 bin dedin sen bana ki çok ciddi bir rakam abi.
1: 200.
0: Çok rakam.
1: 37.240 yani.
0: Ortalama.
1: Üstü var altı yok.
0: Yani Süper Lig'de o zaman Galatasaray, Fenerbahçe hemen arkasından 3. sıradalar. Süper Lig'i de evet. Katarsak.
1: Maalesef onlardan şu anda bile öndeler.
0: Onlardan bile öndeler.
1: Tabi Galatasaray, Beşiktaş, Fener'den de öndeler. Onu da söyleyeyim.
0: Bravo valla Bursa Spor
1: yani
0: taraftarına.
1: Bakın şeylere baktığım zaman ben çıkardım. Onlar gerek.
0: Başka sayılar da var. Beni çok şaşırtan sayılar. Senin listende.
1: Mesela şu Mardin Spor diyorsun. Ya diyorsun ki Mardin küçük bir yer. Kardeşim. Hı-hı. Ama öyle çevreleri var ki futbola susamış. Ne yapıyorlar? Urfa'dan gidiyor. Oradan gidiyor. Buradan gidiyor. Dolduruyorlar sahayı. Anlatabilir miyim?
0: Evet.
1: Çünkü o Güneydoğu'da ve Anadolu'da Ahmet'in eğlence nedir biliyor musun? Spor. Eğer 15 günde bir spor müsabakası varsa hem insanlar bir şehirden bir şehre gidiyorlar hem takımlarını seyrediyor. İşte Batman biraz hedefe oynayınca 15-20 bin oldu. Mardin'e bakıyorsun öyle anlatabilir. Beni şaşırtan Muğla oldu. Muğla'ya helal olsun. Eğer iyi bir yönetim tekrar devam ederse inanılmaz bir şekilde gelecek senede ben hedefini yapabilirim. Çünkü her şeyle müsait. Yalnız benim merak ettiğim Bodrum'la Muğla aynı şeyde oynayacaklar.
0: Buyurun. Evet. Hem Bodrum hem Muğla.
1: Hem yani biri şehir biri ilçesi. Anlatabildim mi?
0: Doğru diyorsun.
1: Yani bakalım o tabii.
0: Bodrum Spor'un o kadar taraftarı yok herhalde. Muğla Spor gene 10-13 bin taraftar topluyor maçına.
1: Şimdi Muğla topluyor. Muğla neden topluyor? Yani o çevre illere.
0: Bir şehir takımı.
1: Şehir takımı. Bir de şehirden çok spor severler var. Yani insanlar İstanbul'dan kaçmışlar, hı hı, ama futbolu hasret kalmışlar. O hasretini Muğla maçlarında gösterdiler. Ben son maçlarında gittim. Ya orada bile inanılmaz yani Elazığ maçında inanılmaz bir taraftar topluluğu var. Yani evet Elazığ %60'tı ama %40. Ya şimdi

0: oradaki turistik bir bölgenin, şehrin, takımının yani Bursa'ya gelip bu kadar seyirci toplaması da çok enteresan. Yani demek ki futbola hasret bir takımmış, demek ki o da şampiyon oldu.
1: Evet. Gerçekten bu seyirci rakamlarına falan da bakınca birincilikte önümüzdeki sezon çok zevkli geçecek. Hayır Ülgen.
0: Yani bizim
1: tadından yenmeyecek maçlar.
0: Aynen. Şimdi ben sana söyleyecektim. Biz gelecek sene, yani sezon açılır açılmaz inşallah Bolu'da da beraber olacağız. Kamplara gideceğiz. Hem iyi hocalar alacaklar, hem ekonomik olarak düzelecek. Çünkü önümüzdeki yıllarda seçim de var. Destek de olacak. Yani böyle şehir takımlarının biraz daha avantajı olacak diye görüyorum. Çünkü neden? Yani seyirci artık, yani ne olursa olsun destek veren kişilere. Mesela Şanlıurfa'dan yine kavga çıktı. Çünkü neden? Burada başkan ben olayım, ben olayım. Ama ben olayım derken de yardımcı olamıyorlar. Aldığı paraların kıymetini bilmiyorlar. Benim federasyondan bir şey. Ne var ya? Denetleme bir kurulu koyup 7 kişiden her takımın transferlerine bir baksınlar, harcamalarına baksınlar. Böyle gönderilen futbolcular ne şekilde gönderilmişse buna baksınlar. Türk futbolunda kolay kolay takımlar batmaz Ahmet. Bak şunu söyleyeyim. Özellikle de seninle yanında vurgulamak istiyorum. Buna açık önümüzdeki haftaki televizyon programlarımızda konuşacağız.
1: Evet. Hayrülgen'le böyle zevkli bir sohbetle devam ediyoruz programımıza. TRT Radyo 1'desiniz. Spor servisi programı efendim. Hayrülgen şu anda siz de dinliyorsunuz. Birincilikle ilgili çok önemli bilgiler veriyor. Ve eminim ki biz artık son 3 sezondur 4 sezondur bir gelenek haline geldi. Sezon başladığında ilk programda Hayrülgen der ki şu takımlar düşmeye oynar, şu takımlar da şampiyonluğa veya playoff oynarlar der ve 3 senedir 4 senedir bunu hep tutturuyor. Yani hiç yanıldığı da yok maşallah Hayrülgen'in. Yine bu sene ben merakla bekliyorum, bakalım hangi takımları yazdıracak. Çünkü bu sefer playoff'a aday takım sayısı o kadar fazla ki Hayrülgen.
0: Yani düşecek adayı da olacak.
1: Evet.
0: Bak geçen sene Adana Demirspor'un hemen takımında 5. maçta düştü. Hatayspor 7. maçta düştü.
1: Çok borçtan dolayı tabii. Yani mesela yani, aynı şey Antalyaspor için de çok yüksek borcu var. Ne yapacaklar bu sene Hayrülgen?
0: Şehir takımları otellerden istedikleri şekilde bir riyazat toplasalar onlar hiç devrede kulak olsun. Anlatabildim mi? Ama yeter ki gönülden verme işi var. Terikspor için sana ne dedim 7. haftada? Bundan sonra bu takım düşerdi. Dedim mi demedim?
1: Dedim doğru.
0: O zaman daha 6. 7.ydi.
1: Evet evet.
0: Yani şimdi bunlar düşünce takımın ligin de hangi kalmadı. Ama gelecek sene bakıyorsun bütün şehir takımlar. Yani sezon başında da düşecek hiçbir takımı zaten bu düşecek diyemezsin. Onun için ben bu sezon daha seninle beraber çok çalışacağız. Acaba araştıracağız yani borcu var mı, harcı var mı? Hoca durumu nedir? Onları da öğrenmemiz lazım ki önümüzdeki sene buz ligi zevkli. Bu sene seni de alacağım, Ali'yi de götüreceğim. Bu yeni baba olan Evren'i de götüreceğim. Yeter ki bu sene bu ligi seninle takip etmemiz.
1: Evren bebeğimizin adı. Muzaffer'i götüreceğiz.
0: Ya Muzaffer'i götüreceğiz de Evren'i de götüreceğiz. Bakalım o da bir yaşına başka da spora alıştıralım.
1: Evren de doğru. Dur bakalım belki futbolcu da olur.
0: Şimdi biz götürelim.
1: Sporla ilgilensin de Hayrülgen. Spor güzel bir şey.
0: Tabii tabii. Bizim de istediğimiz o. Yani ben espri yapıyorum ama yani götüreceğiz Evren'i. Ondan sonra babası otursun biz kendisini o sahanın içerisine atalım. Ya ben şunu söyleyeyim Ahmet'im. Kimin futbol sahasına atılan 2-3 yaşındaki çocukların hepsi sonunda ya futbol taraftarı oluyor ya da futbolla haşır neşir oluyor. Buna inan yani. Ben bunları da gördüm.
1: Evet. Evet. Gerçekten benim bu sene beklentim çok yüksek birincilikten. Zaten maçları biliyorsunuz TRT ekranlarından şifresiz olarak seyredebiliyorsunuz. Çok zevkli, çok çekişmeli bir lig seyredeceğiz diye düşünüyorum bu sezon. Ama tabii her zaman olduğu gibi bu kulüplerin borçları bazı şeyleri değiştiriyor. İşte çok büyük isimleri daha önceden kupalar kazanmış takımları bir bakıyorsunuz şampiyonluk kazanmış takımları ta 3. liglere kadar düşmüş görebiliyoruz. Mesela
0: çok
1: kim?
0: Şey
1: Bursa Spor, Ahmet'im. Ankara Gücü değil mi?
0: Evet Ahmet'ciğim sen o düşenleri dedin de ya ağzına sağlık. Denizli Spor nerede?
1: Denizli Spor amatör indi ya.
0: Ya Denizli kayboldu gitti. Yeni Malatya Spor kayboldu gitti. Yani ben sana daha çok takımlar yazdım. Diyarbakır Spor o zaman...
1: Ki Denizli Spor dediğimiz takım yani Süper Lig'in... Süper Lig'in gedikli takımıdır yani değil mi? UEFA'da oynamış.
0: İşte bu yapılanmanın...
1: Rıza Hoca ile başarılar kazanmış orada.
0: Şimdi ilk haberi de buradan sana vereyim. Biliyorsun Beşiktaş Başkanı var. Ahmet Bey.
1: Hı hı.
0: O da...
1: Ahmet Nur Çebi.
0: Evet Nur Çebi. Ha buradan söyleyeyim. 1 milyar dolara şey alıyor... Altay takımını satın alıyor. Her şeyi anlaştığında biz buradan duyuralım taraftarlara.
1: 1 milyar dolar değildir ya. Emin misin ayrılırken? Çok yüksek para.
0: Yüksek para ama çok borçlu olduğunu onu da şey diyor. Bana gelen şey.
1: Yine siyah beyazlı bir takımı satın alıyor diyorsun.
0: Satın alıyor ve onun başkanı olacak ve kulübü kendisi yani kendi aşe olacak. Anlatabildim mi? Çok da büyük para değil. Yani bunu
1: 1 milyar TL'dir o muhtemelen. Dolar değildir de.
0: Yani dolar da olabilir. Yani.
1: Yok 1 milyar dolar çok büyük para. Yani Altay için büyük para.
0: Çok, Ahmet Bey'de çok para var.
1: Ya Ahmet Bey'de o para olabilir. Allah daha çok versin. ama Fenerbahçe 1 milyar TL'yi aşan borcu varmış kulübün.
0: Yani o Türkiye eski parasıyla olabilir.
1: Yani i̇şte yani bu borçları ödeyecek kulübü yani, satın alacak demek
0: yani,
1: ki.
0: Olabilir yani bir katırlıyor diyorsa da bir katırlıyor da olabilir. Yani. Ama onu da bir Beşiktaş Başkanı aynı renkler siyah beyaz olduğu için gitmiş anlaşmış büyük ihtimalle de büyük ölçüde yakın zamanda bunun da müjdesini verecek. Ben isterim yani futbolu sevenler bir kulübe sahip çıksınlar. Altay gibi takım son anda biliyorsun kurtuldu. Son anda
1: evet.
0: Yani yazık bu takımlar gitmesin. Hani Karşıyaka yani bu takımlara sahip çıkmak lazım. Eskiden Karşıyaka'da bir diyor boyaları vardı Yaşar Bey. O takımın şey ettiği için iyi gidiyordu. Bir kayboldu. Bir
1: ya Altay, Karşıyaka bunlar Eskişehir yani, Denizli Spor, Bursa Spor bunlar Süper Lig'in gedikli takımlarıydı. Yani
0: inanılmaz takımlardı.
1: Evet.
0: Anadolu Demirspor.
1: Ya Adana Spor, Adana Demirspor aynı anda Süper Lig'deydik işte.
0: Yani. Şimdi Sakarya Spor ne oldu? İkinciliğe düştü.
1: Evet.
0: Yani burada demek istediğim yani seyircisi de olsa bu takımları güzel bir şekilde analiz etmedikten sonra iyi bir denetim olmadı müddetçe yazık. Yani bu sene dün evvel gümeni çağırdılar. Gittim Sakarya Kongresi'ne. Gene kavgalar. O ona saldın. Ya daha bir kere önce başkanınızı dövdünüz. 4 kere yönetim kurulu değişti. Ahmet'im ne diye bu ne çıkarıdır onu da bilemiyorum ya.
1: Evet.
0: Beş bırakın geldi mi Ahmet'im ya?
1: Yani tehlikeli orada toplantılar ayrılırken.
0: Ya,
1: sana bir şey olmaz gerçi de.
0: Kaçtım Ahmet'ciğim yani kaçtım. Keşke seni de götürüp burada olsaydın seni.
1: Ya ne işim var ben Sakaryaspor'un toplantısına gelmem
0: ya,
1: ben.
0: Merak ediyorum görüyorum ya merak ediyorum. Yani niye bu kadar başkan duyuyor? Boy bir de baksın ki.
1: Her sene bir başkan değişiyor kulüpte ya.
0: Evet ya 4 tane şey var ya başkan adayı var. 4 tane grup var orada.
1: Hı-hı.
0: Takım toplanlar orada. Taraftarlar grubu bir hocaya getirmek istiyorlar. Onlar bir başka getirmek istiyor. Yani burada neyin nesini anlamak mümkün değil ya. Yani eskiden mesela bir başkan bir yönetim vardı. Herkes onun arkasında dur. Şimdi öyle değil mi?
1: Sakarya Spor deyince de aynen işte Trabzon Spor gibi, Rize Spor gibi Türk futbolunun futbolcu kaynağı değil mi? Menba yani. Kimler çıkmadı ki oradan?
0: Milli takımımızın ve Fenerbahçe'nin yarısı zaten Sakarya'dan gelmişti. Ya.
1: Bir evet, bak, çok büyük futbolcular çıktı oradan ya.
0: Yani tabii Fenerbahçe'nin Mihen Taşları oradan geldi. Oradan büyüdü, oraya da gittiler. Yani
1: evet.
0: Çünkü neden diyeceksin? Yani orası bir futbol fabrikasıydı. Bir futbol fabrikasıydı Ahmetciğim. Ya Eskişehir ya. Eskişehir gene çıkamadı bu sene. Yani bunlar futbolumuzun neydi? Ya gerçek renk.
1: Lokomotif renk, takımlar renk. Vallahi yazık. Ya, Eskişehir'e ya. De ben üzülüyorum çünkü çok iyi bir taraftarı olan kulüp.
0: Hala da öyle.
1: Bu arada ben bu arada 20 gün oldu işte Eskişehir'deydim. Hatta orada genç bir kardeşimizle sohbet ettim. Kendi aralarında maç yapmışlardı. Sohbet sırasında dedim hangi takımı tutuyorsun dedim tamam mı? Dedi ki bana Eskişehir sporluyum abi dedi.
0: Hı.
1: Ya şimdi eski, ya o yaşta 15-16 yaşında bir çocuktan bunu duymak beni çok mutlu etti. Yani çünkü Türkiye'de başka şehirlere gittiniz mi? İşte hani Bursa, Trabzon, Eskişehir bunları bir kenara bırakıyorum. Ya Fenerbahçe, ya Galatasaray, ya Beşiktaşlıyım diyorlar değil mi?
0: Evet.
1: Ama yani bak evet. Eskişehir Spor nerelerde mücadele etti halde taraftarı o Eskişehirliler hala takımlarına sahip çıkıyorlar Eylül gün.
0: Evet. Ahmetciğim ben Türkiye'de 2-3 tane kulüp gördüm. İşte Bursa Spor, Eskişehir. Eskişehir amatöre düştü. Hala da 15-20 bin kişi oynuyor.
1: Evet.
0: Göztepe takımına bakıyorum o zaman da o da 15 bin 20 bin kişi oynuyor. Karşıyaka'ya bakıyorum hala 15 bin 20 bin kişi oynuyor. Yani bunları iyi bir şekilde eğer organize edersen bu kulüpler zaten Türk futboluna biliyorsun mihenk taşlarıydı yani. Allah'ını seversen yani Karşıyaka'da kimler yetişmedi sen biliyorsun Göztepe'de. Yani bu kulüplere bir sahip çıkamadı. O Eskişehir yazık hala da diyorum ki ya git Eskişehir'in bakkalına git de ki hangi takım diyorsa Eskişehir. Fener Galatasaray Beşiktaş demiyor.
1: Evet demiyor.
0: Bir tanesi demez Ahmet. Anlatabiliyor muyum? Aynısını Bursa'ya git. Bursa'da da bunu görüyorum.
1: Doğru. Trabzon'da da, Bursa'da da.
0: Bursa yani. Evet. İşte böyle işte taraftar böyle bulunur. Taraftar böyle hakim olur takma.
1: Evet. Doğru.
0: Bursa'ya yapmak lazım yani.
1: Bir kısa reklam aramız var Ayrılgen. Reklamlara gidelim. Reklamlardan sonra keyifli sohbetimiz milli takımla devam edecek efendim. Bizden ayrılmayın. Kısa reklam arası.
2: Reklamlar.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
5: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
6: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere. Happy.

mesajı istersin, Fatan'da bulursun. 1-15 Haziran tarihleri arasında Honorwatch X5i akıllı saat, tüm ekran 2199 liraya. Xiaomi Redmi Watch 8 Lite, ANC TWS kulak içi Bluetooth kulaklık mavi 1399 liraya Vatan'da. Üstelik tarafla peşin fiyatına 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklamlar. Spor servisi devam ediyor.
2: Evet efendim, spor servisi devam ediyor. Hayır Ülgen'le birlikteyiz. Geçelim dün akşama milli takımın maçına gidelim. Sevgili Hayır Ülgen, öncelikle tabii ki milli takım kazandı. Kimileri rakipleri, oynadığımız rakipleri eleştiriyor. Daha güçlü rakiplerle mi çalışsaydık, hazırlansaydık acaba diyenler var. Kimileri de yok, iyi, böyle daha iyi, sakatlık olmasın diyenler var. Öncelikle onu sana sorayım. Ne dersin?
3: Şimdi bir defa ben daha ciddi, daha önemli rakiplerle oynamasını isterdim. Çünkü biz ancak onu açıklayarak kendimizi, yani sakatlık diyorsun Ahmet'im. Ne oldu? Erel Elmalı sakatlandı. Ne oldu? Al sana.
2: Yani bu rakiple de oynasan sakatlanabilir diyorsun.
3: Demek sakatlandıktan sonra Elmalı. Ama burada Montella'yı bir şey de tebrik ettim. Yani burada Erel Elmalı sakatlandıktan sonra hemen Mert Muzur'u sola atıp Zeki Çelik'i de sağ beye almasını alkışladım. Çünkü neden? O gerekliydi, onu yaptı. Yani ben orada onu beğendim. Ama dediğim gibi yani şu anda Makedonya şeyden, ligden düşmüş. Yani Avrupa kupalarından kupasına gidemiyor. Zaten idman yapmıyor. Yani böyle bir takıma karşı bizim oynamamız önemli değil. Ben isterdim daha güçlü, mesela bir Fransa ile oynamak isterdim. Ben bir Rusya ile. Yani kim olursa olsun. Çünkü bir de oradaki durumumuzu bilmek lazım. Çünkü bu çok önemli. Ben futbol oynarken bir öyle kupalarda hani nasıl bazı oyuncular oynatmıyorlar. Burada da. Yalnız şunu söyleyeyim. Yani ben burada Arda'yı tebrik edeceğim, hem de eleştireceğim. Diyeceksin hayır, hem tebrik ederim. Oyuna girdikten sonra ayak hareketlerini gördün mü?
2: Hı hı, evet.
3: Neler yaptı ama bu hareketleri, aynı bu hareketleri eğer Dünya Kupası öncesinde veyahut da yani o grup maçlarında yapar.

0: varsa o zaman da kusura bakmasınlar, futbol ciddiyet işler. Burada tamam hani girdin, taraftar da seni alkışlayınca o bilek hareketlerinle yaptın güzel de, ama bunu yap falan da yapmayacaksın. Çünkü futbol ciddiyet işler Ahmetciğim, bu çok önemli.
1: Evet, evet, o doğru, o doğru.
0: Değil mi yani?
1: Kesinlikle, kesinlikle haklısın. Peki Oğuz Aydın'ı nasıl buldun maçta?
0: Ya Ahmetciğim, Oğuz Aydın nasıl Fener'de oynamadı? Nasıl o Alanya'dan geldi hala ben? Ya bir zaten Alanya'da da asist kralıydı. Bu asistlerle ya dün 60-70 dakika seyrettim onu. Doyamadım ya. Hı hı. Yani o cüsteyle bu kadar güzel bir toplar dağıttı ki, iyi bir paslar yaptı ki, zamanında iyi birebir ve stres yapmadan güzel bir şekilde de güzel bir de markaj yaptı. Ve neden bu Fenerbahçe takımı bunu şu ana kadar oynatmadı ben de anlamıştım.
1: Hiçbir hoca faydalanamadı ondan.
0: Yani ayak bileklerine baktım. Futbolcu oynuyor kazanılır rahmetçim, onu da söyleyeyim sana.
1: Evet.
0: Futbolcu oynamadan kazanılmaz yani. Ne kadar yetenekli olursan.
1: O doğru, bunu en iyi bilecek kişi sensin. Yıllarca futbol oynadın.
0: Ben de antrenörlük de yaptım. Yani futbolcu oynadıkça o verimini artırır. Yani böyle bir futbolcunun verimi, hani bazı futbolcudan alamazsın ama bundan alırsın. Mesela İsmail Yüksek. Yani yedekte kalsa çıktığın zaman milli takımda oynayabilecek bir kapasite.
1: Evet.
0: Böyle oyunculara biraz yer vermek lazım. Biraz sabır göstermek lazım. Ben Oğuz'u gerçekten çok beğendim. Ve müthiş de oynadığını söyleyebilirim. Gelecek sene inşallah yani İsmail Yüksek'le beraber çok önemli bir şekilde onu Türk futboluna kazandırılabilir.
1: Evet.
0: Ben bunu da buradan kesinlikle söylüyorum Ahmet'ciğim yani.
1: Peki milli takıma 26 kişilik nihai kadro açıklandı. 9 futbolcu elenmiş oldu. Onları tek tek sayalım. Ersin Destanoğlu Beşiktaş'tan, Muhammed Şengezer, evet, Başakşehir'den. Savunmada Ahmetcan Kaplan ve Yusuf Akçiçek, 2 futbolcu alınmadı. Orta sahada Atakan Karazor Stuttgart'ta oynuyor, alınmadı. Demir Ege Tıknaz Rio Ave'nin ve Beşiktaş'tan kiralık gitmişti. O alınmadı. Hücumda Mustafa Eskiylaç Gaziantep'ten, Aral Şimşir Midtjylland'dan Danimarka takımı ve Yusuf Sara'dan Demirspor'dan, bunlar çıkartıldılar aday kadrodan.
0: Şimdi ben orada 8 kişiyi çıkarmış daha yeni gelecek sene için, ama ben bir tek futbolcu için, Mustafa Hallaçoğlu için yani Gaziantep.
1: Eskiylaç için diyorsun.
0: Evet, yani onu kazanmak için de olsa onu götürmek isterim. Çünkü neden? Verimli bir futbolcu. Diğerleri tamam, öbürleri ya zaman içerisinde önümüzdeki senelerde bize lazım edecek. Hı hı. Ama onu da götürmek istedim. Çünkü bakın milli takımda santifor yok rahmetçi. Hücumda, evet, oynayacak oyuncularımız fazlalıkta yok. Hep orta saha oyuncularından. Yani anlatabildim mi? Yetkili olanlarda Hakanlar, hı hı, Bakanlar, yani Ardalar hep orta sahada. Biz hücumda çabuk oyuncu lazım bize. Hücumda. Yani sakatlanırsa ihtiyaç olmayabilir. Ama ben şunu da söylüyorum. Türkiye milli takımda bir santrfor olmasını isterim. Yani pivot bir santrforunun olmasını isterim. Yani ben eğer olsaydım...
1: Eski bir santrfor olarak diyorsun.
0: Evet, ben yani eski bir Halim olsaydı, yani futbolcu da olsaydım dedim ya beni alın. Hiç olmasa. Çünkü Anadolu'da olabilir, Türkiye liglerinde olamaz ama Avrupa ve dünya futbolunda santrfor çok önemli. Şimdi görüyorsun bir Galatasaray nasıl kazanıyor Allah aşkına.
1: E tabi santrfor çok önemli. Gol attan adam.
0: Icardi'ye bakıyorsun. Öbürü kim? Santfor?
1: Osimhen. Osimhen.
0: Gördüm. Onu çıkarıyorsun.
1: İkisi de yıldız adayı. Tabii.
0: İkisi de yıldız. Çünkü santfor futbolda çok önemli. Hele dünya kupalarında, hele lig maçları değil. Bu dünya kupasındaki 3-4 başlık seride böyle futbolcular bir oynayacak, pir oynayacak. Biliyorsun yıllarca bakıyorsun dünya kupalarında Platini'nden tut öbüründe hepsine bakıyorsun. Santforlardan çoğu da hep santforlardan çıkıyor. Öyle mi değil mi?
1: Doğru, doğru.
0: Bir maç oynuyor. Mendes vardı biliyorsun, Arjantin'de öbürü vardı. Yani buralardan eğer bir tane futbolcu yetiştirirsense 4 maçta verim alırsan zaten dünya kupasında varlığını gösterir.
1: Evet. Kaleye ne dersin? Altay Bayındır, Mert Günok ve Uğurcan Çakır götürülüyor. En çok eleştirilenlerden biri bu tam. Uğurcan Çakır çok formda. Ama mesela Mert Günok çok formda değil diyenler var. Altay Bayındır Manchester United'ın her maçında görev almıyor, yedek kaleci orada diyenler var. Bu konuda ne dersin?
0: Şimdi Ahmet'ciğim, yani şimdi futbol eleştirirken futbolcunun ne şekilde? Şimdi ben oraya Mert Müldür'ü bir şey için getirmedim, öbürünü getirmedim, öbürünü getirmedim. Ben burada 4 maç oynayacağım. Kaleciyle Uğurcan mı? Uğurcan. Günok mu? Onu. Zaten 4 maç oynayacaklar bana. Sakatlanırsa ona göre ver.

0: bir lig maratonu değil Ahmet.
1: Ama belli mi olur? Belki son maça kadar gideceğiz.
0: Ama tecrübesiyle olur. Yani tecrübesiyle de olur. Yani her zaman da görev yapacaklarız. Yani orada Altay da öyle, Uğurcan da öyle. Yani Metin Günok da öyle. Yani ben kim ne derse desin Metin Günok şu anda Türkiye'nin en iyi kalecilerinden biri. Ben bunu söyleyeyim. Orada Beşiktaş'ta bakma. Sergen'e karşı geldi. Gönderildi. Yani burada söylemek istemedim ama anlatabildim mi? Yoksa Taner Çin'in o Beşiktaş'ta kalmış olsaydı hala daha Beşiktaş'ın çok iddialı işlerini yapacak. Hı hı. Ama Sergen o kadar futbolcular harcadı ki bunu da kendisine aslında bir gün sormak lazım. Ya kardeşim bu kadar futbolda bir teknik direktör kafis yapamaz. Haddi yok yapamaz. Bir Çesko seni ne kadar idare etti. Mustafa Demirci seni ne kadar çık konuş ya diyeceksin yani.
1: Evet.
0: Bir teknik adam bir hocadır. Bir öğretmendir. Bir psikologdur. Bir motivasyon hocasıdır. Sen bunları yapamazsan, canı sıkıldığını kovarsan olmaz. Futbol böyle bir şey değil. Futbol eğitimli, akıllı ve yeri geldiğinde sinirlenip yeni geldiğinde motive edilir. Ben Çorum hocasını niye sevdim? Ya bir soyunma odasının yanına gittim, konuştum ki dedi ki hayır abi konuşmalarını seyret, kaldırıyorum. Ya kardeşim dedi, ben dedi hayatımda Galatasaray'da oynadım, orada burada oynadım ama şampiyonluklar fazla insanları daha mutlu edeceğini gördüm. Bir lige çıkıyorsun, ligin üstüne çıkıyorsun, üstüne yani başarı sınıfı geçiyorsunuz, fiyatınız 10'sa 20 oluyor. Ulan dedim bak işte bu. Futbol diyor bunu anlatacaksın. Anlatabildim mi? Çıkın onların hadi vurun falan. Yok böyle bir şey yok. Futbolda futbolcuyu ikna edeceksin. Sahaya çıktığı zaman da stressiz oynayacak. Stresi yaşayan bir adam. Mesela ben futbolda gol kaçırıyordum. İkinci hafta herkes diyordu. Hayır abi gol kaçırıyorsun seyirciler. Hiç bakmıyordum. Üflüyordum bir iki hafta sonra gol atıyordum. Gene kendime geliyordum. Ama santiforlarda eğer bir gol kaçırdı arkasında da bir deyim ben atacağım dediğin zaman o zaman şeyini de kaybediyor. Bu çok önemli. Yani ben Türk futbol milli takımında bir santiforun olmasını isterim. Eksikliğini hissediyoruz. Evet Kenan mükemmel bir futbolcu. Kerem iyi bir futbolcu. Yani Arda mükemmel, Hakan mükemmel ama bir santifor başka bir olay. Yani orada karşıya ikiye birileri çok iyi yapan bir santifor olması lazım. Anlatabildim.
1: Evet.
0: Geldiği zaman çık ayağıyla dokunup geri Ahmet Füsunoğlu gol atacak. Çekeceksin Ali'nin yanacak gelecek Ali yeni plase yapacak. Yani futbolda kalçanı kullanacak çok önemli bir fiyot santifora ihtiyacımız var. Evet,
1: Ali stoper oynar ama.
0: Ali ama gel ben yetiştiririm. Onu yetiştiririm. Ali işte merak etme.
1: Evet.
0: Yok. Yani onu da yetiştiririm Ali kardeşim de isim. Ama stoper olduğu zaman da Erman Toroğlu gibi olurdu yani. Ne
1: top geçer adam geçmez.
0: Adam geçerse top geçmez, top geçerse adam.
1: Eskiden Ali, öyle derler değil mi? Top yani geçer adam geçmez.
0: Zaten işte Erman Toroğlu da öyleydi yani. Ben de az çekme yemedim ondan, onu da
1: söyleyeyim. Evet, Erman Hoca'nın da kulaklarını çınlattık böylece. 26 evet. Kişilik nihai kadro açıklandı demiştim. Evet. Muhammed Şengezer, yani kadroya alınmayan 3 futbolcu... Her ihtimale karşı sakatlık anında çünkü Dünya Kupası organizasyonu izin veriyor. Evet. Muhammed Şengezer, Aral Şimşir ve Demir Ege Tıknaz şeye götürülecekler, turnuvaya götürülecekler, tribünde olacaklar. Eğer takımda herhangi bir sakatlık olursa o sakat oyuncunun yerine kadroya ilave edilme şansları var bu üçünün de. Evet. Bunu bir kez daha söyleyelim.
0: Sen de bir kenara ver, Demir Ege Tıknaz da yakın zamanda iyi bir futbolcu olacak. Yani o biraz daha güçlü olursa, biraz daha çabuklaşırsa göreceksin. O da ayrı. Ben onu çok zaman zaman seyrediyorum. Biliyorsun gençleri seyrediyorum. Ona da biraz kendisine dikkat ederse, doğru yönlendirirse o da gelecekte iyi bir futbolcular arasında yerini alacaktır Ahmet'ciğim. Onu kesinlikle rahatlıkla da söyleyebilirim yani.
1: Evet. 2026 Dünya Kupası'nda Amerika Birleşik Devletleri ev sahibi tabii. Avustralya ve Paraguay ile birlikte D grubundayız. 7 Haziran'da bir hazırlık maçımız daha var. Venezuela ile oynayacak. Milli takımımız bugün Amerika'ya gitti çünkü 7 Haziran'da orada yani 5 gün sonra bir hazırlık maçımız var ve sonra da Dünya Kupası trafiği başlıyor. 14 Haziran Pazar günü ilk maçımızı oynayacağız. Avustralya Türkiye maçı. 19 evet. Haziran'da ikinci maç Türkiye Paraguay maçı ve herhalde dananın kuyruğunun kopacağı maç grup için söylüyorum.
0: Ama şunu söyleyeyim.
1: 26 Haziran'da da Türkiye Amerika Birleşik Devletleri.
0: Evet. Şimdi Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde böyle final maçlarında, böyle grup maçlarında, böyle turnuvalarda bir defa mağlubiyetsiz gireceksin. Yani yenemezsen yenilmeyeceksin.
1: Doğru.
0: Anlatabildim mi?
1: Doğru diyorsun.
0: Bu çok önemli. Yıllarca biliyorsun İtalya kötü başladı.
1: O bir puan, bir gol avarajıyla

0: falan çıkıyordu İtalya bir şekilde.
1: Yani biliyorsun İtalya puan almazdı. Bir puan alırdı ama ileride şey, öbür takımlar da öyle. Onun için Türk milli takımının ilk maçında yenmese dahi yenilmeden çıkacak. Çünkü neden? Evet. İki takımdan biri yendiği zaman 4 puanı yapıyor ki bunlar da foiller arasında oluyor. Anlatabildim mi?
0: Doğru.
1: Ben yani herhalde Montella da bunu düşünecektir. İlk maçta hemen soldur, haldur, fuldur yok arkadaş. Akıllı, mantıklı oynayacaksın. Ben gol yemeyeceğim ama bir tane de bulursam atacağım. Hep seni liglerde konuşuyoruz ya, birinci ligde. Önce iyi gol
0: yiyeceğim. Önce yemeyeceksin, evet.
1: Bir olursa bir tane de atarsam zaten.
0: Bizim programın mottosu önce yemeyeceksin.
1: Evet, gol yani futbolun artık sen de zaten gittiğim yerlerde söylüyorum. Hayır abi, spor servisinde siz dinliyoruz Ahmet Bey'le diyor. Neyi dinliyorsun diyor. Gol yemeyeceksin. Hakikaten bak bu hafta da gol yemedik diyorlar. Demek ki bu bir slogan hale geldi. Bu da bizim için güzel bir...
0: Evet.
1: Tabii rahmetli.
0: Peki milli takımımıza başarılar dileyelim. A milli futbol takımımıza ve geçelim. Biraz Fenerbahçe konuşalım, sonra da biraz Beşiktaş konuşalım. Sonra vedalaşacağız zaten. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi.
1: Şimdi
0: iki aday var. Sen ne diyorsun?
1: Evet. Şimdi ben Aziz Yıldırım'ın yani ilk defa bu kadar şehir şehir dolaştığını gördüm. Şanlıurfa'ya gitmiş. Şanlıurfa'daki orada kongre üyeleri bana şunu söyledi. Hı-hı. Hayır abi biz eskisinden daha hırslı gördük dedi. Yani Aziz Yıldırım bana diyor ki ben bu sene takımı şampiyon yapacağım.
0: Şampiyon yapıp bırakacağım diyor bir de.
1: Bırakacağım diyor. Hayır, yaptıktan sonra da yok bırakmaz. Geç onu kenara da.
0: Ya, belki efsane olarak kalmak istiyor. Yani zaten yok, efsane abi. Ama şampiyon yaparım ben.
1: Ahmetciğim yok, sen de buradasın. Ben inşallah gelecek sene yine beraber olacağız. Şampiyonluk koltuk da ayrı bir şey. Tabii ki bu. Ama Hakan Safi yani buraya da çok futbolcu getirerek kendini tanıtmak istiyor. Yani bence çok inandırıcı değil. Aslında yani Fenerbahçe'nin burada önemli bir şekilde kulübün ve etrafının toplanması lazım. Hı-hı. Yani artık Fenerbahçe yani bir Galatasaray gibi camiası gibi birlik beraberlik içerisinde olması lazım. Ben bunu getireceğim. Yok Salah'ı getireceğim, Malah'ı getireceğim. Kardeşim getirmek ayrı şey, takım olmak ayrı şey, ekip olmak ayrı şey ve takım ruhu yaşamak ayrı şey. Evet. Yani Fenerbahçe Aziz Yıldırım zamanında, Ali Şen zamanında takım ruhunu yakaladıkları için bu kadar başarıya gitti. Onun için bunu yani ben burada Aziz Yıldırım'ın daha önde olduğunu düşünüyorum çünkü daha gerçekçi. Yani Hakan Safi bir defa futbolun içinde değil. Ama Aziz Yıldırım futbolun her şeyini biliyor. Yani hakemin hangi hakem olduğunu, federasyon neler yaptın. Yani bunu cephe alabilecek ve konuşabilecek. Yani Hakan Safi burada ben zannetmiyorum o kadar yani bilgisi olsun. Ama Fenerbahçe kazanacaksa, kim iyi kazanacaksa Fener'i alkışlamak lazım. Hangisini kazanırsa tebrik etmek lazım. Senden bana düşmek değil.
0: Doğru. Aziz Bey'i daha şanslı görüyorum dedin. Bir oran vermek şey yaparsan.
1: Ben de
0: 15 bin veya 20 bin, 25 bin taraftarın oy, şey kongresi oy kullanacağı
1: yani,
0: söyleyelim.
1: Bak sen de buraya yaz. Yani biraz çok fazla açılmayacak ama ben Aziz Yıldırım'ın %55'te %66'da rahat alacağım. Yani
0: evet.
1: Burada yani benim konuştuklarım, benim bildiklerim. Şimdi gittikleri her yerde ben biliyorsun Anadolu'dan olduğum için Aziz Yıldırım'ın da soruyorum ben. Hayır abi böyle mesela Şanlıurfa'daki taraftarlar Aziz Yıldırım'ın hepsine oyunu vereceğimizi söylüyorlar. Fenerbahçe'de bakıyorum Kızıltoprak'ta Fenerbahçe'de eski oyuncular var. Onlarla konuşuyorum. Hayır abi diyor. Yani bize olursa Aziz Yıldırım bütünleştirir ve başarılı olur diye düşünüyorum.
0: Evet. Hakan Safi henüz yönetim kurulunu açıklayamadı. Aziz Bey yönetim kurulunu da açıkladı. Çok güçlü isimler var.
1: Yok zaten eski dostları Mahmut Uslu'ndan tut hepsini. Ben zaten tek tek yani onlarla da konuşuyorum. Yani Aziz Yıldırım işi sıkı tutuyor. Anlatabildim mi? O da yani Ali Koç'a kaybetti ama Ali Koç'un o zamanki gücü falan vardı. Yani burada Hakan Safi'nin tek tek dolaşacağını düşünmüyorum ama biliyorsun bu işler apayrı bir olay. Bir de bakarsan değişir.
0: Doğru. Beşiktaş'tan hemen sorular geliyor, onu da sorayım sana sevgili Ayrı Ülgen. Hoca kim olacak? Papatya falı bakıyor resmen Beşiktaş.
1: Evet aynen. Şimdi Önder Özen'i getirdiler. Hiç kimseden memnun değil. Yani zaten sezonun başında 2-3 maç mağlup olduğu zaman yeni bir yönetimin olacağını sana söyledim. Yani yeni bir kongre olacağını söyledim. Yani hiç kimseden başkandan memnun değiller. Onu buradaki kimlikle söyleyeyim. Anlatabildim mi? Ben de çünkü divanda da artık bir eleştirme zamanımız geldi diye yavaş yavaş biz de ayaklanmaya başladık. Yani hoca konusunda da yani burada çok iyi bir hocanın artık bu Türkiye'yi bileni getirmek istediğimizi divan olarak söyledim. Divan olarak.
0: Yani var mı kulağına çalınan adaylar?
1: Var ama şimdi benim söylemem ama var. Sana da sonra söyleyebilirim. Ama önümüzdeki hafta

0: açıklayabilirim. Yani daha anlaşmasalar da açıklayabilirim. Çünkü bir kişiyle görüştüler bitmek üzere.
1: Çok büyük isimlerle Allah adı geçiyor. Zinedine Zidane ismi geçiyor.
0: Diyorlar ama o parayı verecek de şey yok. Yönetim. Yani böyle de havadan tavadan uçmasınlar. Biz de bu işleri çok biliyoruz. Yani kusura bakmasınlar. Yani Ahmet'cim benim.
1: Evet sevgili Ayrı Ülgen, ağzına sağlık diyelim. Çok teşekkür ederiz.
0: Ben de çok teşekkür ederim.
1: Güzel bir vakit geçirdik seninle.
0: Seninle olmak güzel olmak. Zevkli.
1: Sağ olasın. Hem de çok güzel bilgiler verdin dinleyicilerimize. İyi akşamlar diliyoruz.
0: İyi akşamlar, saygılar.
1: Evet, Ayrı Ülgen'le birlikteliğimiz bitti ama programımız daha bitmedi. Birazdan başka bir telefon bağlantımız ve sürpriz bir konuğumuz olacak. Herkes beklesin lütfen. Spor servisi devam ediyor.
2: Spor servisi devam ediyor.
1: Evet efendim, spor servisi devam ediyor. Programın başında söylemiştik, teknik yönetmenimizin bir oğlu oldu diye. Evren bebeğimiz oldu. Bizim de artık bebeğimiz sayılır stüdyomuzun. Hem Muzaffer Ay Yıldız hem de Özge Ay Yıldız annesine de buradan selam gönderelim. Allah sağlıklı uzun ömür versin, analı babalı büyütsün tüm bebeklerimizi diyelim ve bir kez daha bunu söyledikten sonra şimdi ikinci konuğumuzun da hazır olduğunu söylüyor sevgili Ali Yıldırım. Serdar Sarıdağ telefon attığımızda. Sevgili Serdar, iyi akşamlar.
3: İyi akşamlar, iyi yayınlar olsun abi.
1: Serdar Sarıdağ da bir baba hem de iyi bir baba biliyorum. Kaç yaşında senin oğlun?
3: Benim oğlan 16 yaşında.
1: Maşallah.
3: Ya daha doğrusu 15'ini bitirdi, 16'dan gün alıyor.
1: Zaman çabuk geçiyor Serdar. Muzaffer kardeşimiz de öğrenecek bunu. Çok çabuk. Bir bakacak ki günler geçecek. Belki biz o zaman TRT'de olmayacağız ama diyecek ki evet ya 15-16 yıl oldu. Ahmet abi söylemişti bunu diyecek.
3: Ahmet abi bir zamanlar sen de ben de bebektik. Bizim için de zaman.
1: Evet, çok çabuk geçiyor zaman. Gerçekten öyle. Dünyanın düzeni bu. Yapacak bir şey yok. Senle de Beşiktaş konuşacağız. Beşiktaş'ta enteresan işler oluyor. Başka şeylerin teknik direktör adaylarının biri gidiyor, biri geliyor. Teknik direktör kim olacak hoca? Hoca kim olacak Beşiktaş'ta?
3: Şimdi tabii şunu söyleyeyim. Çok isim çıkıyor ama çok isimle görüşülmüyor.
1: Yalan dolan mı bunlar? Mesela Zidane ismi geçiyor şu anda.
3: Bakın Beşiktaş'ta Sergen Yalçın gitti. Sergen Yalçın gitsin diye yazılı basın, görsel basın, işte her yerde, sosyal medyada yaygara koparanlar şimdi ise diyor ki ya Beşiktaş ne kadar çok hocayla görüşüyor. O zaman sen bir hoca bul. Madem Sergen Yalçın gitsin dedim. Öner bir tane Beşiktaş'a hoca. Öneremezler çünkü donanımları yok. Beşiktaş'ın zaten görüşeceği hocalar listelendi. Felipe Ruiz de görüşüldü. Olmadı.
1: Hı hı.
3: Gidip bunun denenmesi, konuşulması gayet mantıklı. Eli boş döndüler deniliyor. Hayır. Gitti, konuştular. Bugün olmadı. Belki ileride yarın başka bir zaman gene karşı karşıya gelirler. Olabilir. Daha önce de Solskjaer hoca da olmamıştı. İkinci görüşmede oldu.
1: Vincenzo Italiano ismi de dolaşıyor mesela.
3: Şimdi de onunla görüşülüyor. O
1: Bologna'nın çalıştırıcısıydı.
3: Tabii o olmasa da işte Rafael hoca var. Gene bir İtalyan. O da olabilir. Fakat yani bir tane size şunu söylemiyor.
1: Hoca İtalyan mı olacak? Bu onu mu gösteriyor? Bu kadar İtalyanlı.
3: Hocanın ırkına bakılmıyorlar. Hocanın ne oynattığına bakıyor. Şimdi sen İtalyan hoca dediğin zaman aklına...
1: Ya, İtalyan ekolünü belki baz alacak.
3: Ama hemen ne Serdal gibi Adalı. İtalyanların
1: katı savunma.
3: O gibi değil mi?
1: Evet.
3: Ama bunlar mesela öyle İtalyanlar değil. Bunlar yeni nesil İtalyan hocalar. Ya daha hücum, daha ofansif. Çizgi savunma, bekleri sıfıra indirme, rakip savunma hattını, dörtlüsünü, arasını genişletme, aralardan boşluk bulabilme gibi hep bu tür varyasyonlar. Topu kazanma, bir an önce kaybettiği topu kazanma. Bak bunlar İtalyan futbolunun tam tersi hamleler değil mi? Yani bizim bildiğimiz klasik İtalyan futbolu. Şimdi bu Felipe Ruiz de öyle. Yani ofansif oynatan ve ismi geçen birçok hoca da hepsinin ortak

0: Bakın hocanın analizcileri olur. İyi analizciler vardı. 2-3 tane. Öyle bir servis birimdir bu hafta. Dolayısıyla burada aranan şey oyun kimliği. Dediler ki biz ne oynayacağız? Bunu oynayacağız. Ben büyük bir camiye. Ben artık 4 senedir 3 senedir oyalanmışım geçiş oyunlarında. Ben evet. büyük bir camiye. Ben bunu oynayacağım. O yüzden ona göre hocalar belirlendi. Portekizlisi de var. İspanyolu da var Ahmet abi.
1: Hı hı. Tedesco'nun da ismi geçiyor bu arada, Fenerbahçe'nin eski çalışıcısı.
0: Kimin?
1: Tedesco. Fenerbahçe'nin eski çalışıcısı.
0: Hayır. Tedesco hatta Bologna ile anlaşıyor diye duydum ben.
1: Evet, Bologna ile de geçiyor. Ama Beşiktaş'la da bir yani taraf öyle bir yazıldı. Ben okudum onu. Yani Tedesco Beşiktaş'a gelecek diye. Biliyorum Bologna ile şimdi görüşüyorlar.
0: Artık
1: Pereira ile konuşuldu deniyor. Fenerbahçe'nin eski çalışıcısı Pereira ile.
0: Üçlü sistemleri oynatan hocalardan uzak duruyorlar. E diyeceksin ki Rafael de üçlü sistem oynatıyor. Onun oynattığı üçlü...
1: Ya bu arada Tedesco bugün imzalamış. 2+1 yıl lig resmi sözleşmeyi imzalamış.
0: Yani o Pereira de yoktu. Yani o tarz hocalardan uzak duruyorlar açıkçası. Yani bu arada Tedesco'yu Beşiktaş'ın gündemine sokuyorlar. Kim sokuyor bilmiyorum. Sosyal medyadan sokuyorlar.
1: Gene menajer oyunları mı dönüyor Serdar?
0: Menajer oyunları da dönüyor. Bakın ben size söyleyeceğim size. Ben gelip mesela Fenerbahçe'nin sosyal medyasını karıştırabilirim. Profilimi saklayarak. Bir de Fenerbahçe formalı Leicester fotoğrafı koyarak o profile.
1: Öyle yapıyorlar zaten.
0: Tabii.
1: Doğru.
0: Demek istedim anladın herhalde.
1: Evet. Doğru diyorsun. Yapılıyor. Sosyal medya bu işin zaten en çok yapıldığı yer. Beşiktaş elbette hocasız kalmayacaktır. Bir çalıştırıcı gelecek ama belli ki bu sefer hani o çocuğumuz içimizden biri falan biri olmayacak. Belli ki yurt dışından bir aday istiyor Serdal Adalı.
0: Bugün günlerden salı. Çarşamba, perşembe, cumaya kadar ben bir şey olacağını zannetmiyorum.
1: Hı hı.
0: Ama bu hafta sonuna kadar hani bu hafta sonu bir isim açıklanabilir. En geç önümüzdeki hafta. Ondan sonraki zaten süreç artık gecikmeye giriyor.
1: Evet.
0: Takım 24'ünde 25'inde topbaşı yapması lazım.
1: Hı hı.
0: Ve bir an önce tamam devre arasında bazı transferler oturdu. Güzel, iyi isimler. Ve bir an önce o kurgunun yapılması lazım. Bir an önce Beşiktaş takımının kurulması lazım. Bak şimdi bir örnek vereceğim.
1: Tabii daha teknik direktör derken bu arada çok da futbolcu alınması lazım. Kaleci alınması lazım.
0: Tabii. Bak şimdi milli takım örneğini verin.
1: Hı hı.
0: Diyorlar ki ya onu götürdün. Bu adamlar 2-3 aydır yoktu ligde. Niye götürüyorsun? Bunu niye almadı? Şunu niye almadı? Önden Çağlar Söyüncü. İşte efendim birkaç tane daha ödedik. Kimse şunu anlamıyor. Montella lige göre değil. Hı-hı. Montella zaten bir takım kurdu. Bir kulüp takımı gibi bir milli takım kurdu. Oraya götürdüğü kadro oyuncular üzerinden okunmamalı. Oraya oyununu götürüyor Montella.
1: Evet.
0: Ve bu oyunu ezbere bilen kadroyu götürür. Bakın ezbere bilen, bu oyunu ezberleyebilmiş. Antrenmanlarını defalarca yapmış, maçlarını defalarca oynamış kadro ağırlıklı bir kadro götürüyor. Yani gidip orada kadroda çok radikal değişiklikler yaparak Dünya Kupası'nda hem takım bir yandan kazansın bir yandan da taşlar yerine otursun denilemez. Bu bir turnuva. Burada mümkün olabildiğin kadar nasıl ki Avrupa Şampiyonası'nda iyi gitti. Burada da aynısını yapacak. Yani dolayısıyla artık burada bu tercihler tartışılmamalı. Bir takımı kurdu Montella. Ama Beşiktaş'ta bu yok.
1: Evet.
0: Yani bir takımı kurulması lazım bir an önce. Devre arasında başladı bu süreç. Belki sezon başından da. Çünkü Orkun da iyi çıktı. Yani performans açısından. Sezon başından beri itibaren iyi giden bir süreç var. Bazı oyuncular için söylüyorum. Bu yaz transferinde en büyük hamleyi yapmanız gereken hamle. Yani senin dediğin gibi 6-7 tane ilk 11 oynayabilir. Artı senin yedek kulübesinde yerli alternatiflerin olması lazım. Oyuna son 20 dakika, 25 dakika katkı sağlayabilecek. Hadi bir tane elinde Semih var. İtalya'dan geliyor senin. Bu lig sistemi iyi bir oyun.
1: Evet ki İtalya'da pişti.
0: Hadi. Salih Özlem'le görüşüyorsun. Yusuf Sarı'yla görüşüyorsun. Kaldı ki bunlar milli oyuncular. Yani dün çıkartıldı. İyi bir kaleci aldığınız zaman Ersin Destanoğlu, o da milli takım kadrosu kampı gören kalecilerden biri, Türk oyunculardan biri. Evet.

0: Kaldı ki birkaç tane daha isim konuşuluyor. Artık bunlar da alınması lazım. Dolayısıyla İtalyanlar da şunu da belirtin. Hep bu coğrafyaya yakın şeyleri de istiyorlardı. Yani Önder Özel'in işte Balkanlar, buranın yoğurt yiyişini bilebilen, efendim buranın insanını tanıyabilen, işte Almanlar da öyle, Alman hocalardı. İtalyanlar da İspanyollar da bizim tarzımızdadır aslında.
1: Evet.
0: Dolayısıyla çok böyle İskandinavya'ya gitmiyorlar. Çok böyle efendime söyleyeyim farklı hoca Portekiz mesela biraz daha arka seçenekte kaldı şu an. Ama herhalde şu an en önde gözüken İtalyanı. Ama bir tane de tabii Serdar Adalı'nın üst seviye hocalarına biriyle birkaç tanesiyle temasta olduğunu söylüyorlar. Öyle bir sürpriz hamle de olabilir.
1: Evet, Serdar Sarıdağ'la birlikteyiz. Beşiktaş'ı konuşuyoruz. Peki sevgili Serdar, bütün bunları anlattın ama şu kadar futbolcu alınacak, zaten bir an önce onun halledilmesi lazım diyorsun. Hoca geldikten sonra transfer yapılması daha mantıklı değil mi?
0: Şimdi bir şey söyleyeceğim.
1: Ya bir takım kurdun. Örnek veriyorum, X hocayı da getirdin. Çok da büyük hoca. Başarısızlık halinde hoca bu sefer diyor ki bu takımı ben kurmadım diyor. Örnek veriyorum. Şöyle.
0: Tabii doğru söylüyorsun. Takımda kanat yok. Şimdi kanat mecbur alacaksın. 4 tane kanat oyuncu ya da 3 tane. En az 3. 3-4 tane kanat oyuncu alacak. Belli isimlerle belli görüşmeler yapıldı. Şimdi zaten hocayla görüşürken o imza atıldıktan sonra bunlar anlaşılacak. Biz bunlarla görüştük. Ne diyorsun?
1: Evet.
0: Her halükarda hocanın onayı olacaklar. Artı yani zaten yoklukta iyi seviye bir kanat oyuncusu aldığınızda zaten hoca hayır demez. Çünkü yok. Hani var da gittim işte bir tane aldın, iki tane aldın.
1: Öyle ya şüphesiz yani. Hiç olmamasından olması iyidir de. Yani mantıklısı bunun, önce teknik direktörünü bulacaksın, transfer edeceksin. Gel kardeşim, bir yandan onayını Dünya Kupası'nı seyret bizle. Bir yandan da alınacak oyuncuları sana söyleyelim. Veya sen eski kasetlerimizi seyret, şunlarla devam edelim, bunlarla devam etmeyelim. Mantıklısı bu tabii işin şeyi, gerçeği.
0: %100 ama bunu hani mesela Real Madrid'de de hoca gelmeden önce veya isim almazlar, mevki alırlar. Ama tabii Real Madrid'de aldığı oyuncular hangi hoca itiraz edebilir? O da ayrı bir nokta ama. Tabii ki burada onaylatmak çok önemli. Bir de yani yönetimlerin artık orada Önder Özen bir futbol direktörü. Efendim Graf var. Serdar Adam'ın danışmanlığını yapan. Özellikle o da genç oyuncu bulmak konusunda. Serdar Adalı'ya danışmanlık yapıyor. Öyle isimler var. En nihayetinde böyle bir liste oluşturuluyor. Tabii ki burada zaten hoca olmadan hocanın 24-25'inde topbaşı yapması bekleniyor. Artı transferde de öyle bol oyuncu yok şu an. Çünkü Dünya Kupası var.
1: Evet, şu anda öyle iyi oyuncular özellikle yok yani. Onu da söylemek lazım.
0: Oraları biraz beklemek zorundasınız. Grup maçları bitmesini beklemek zorundasınız en azından. Yani Haziran sonuna kadar Beşiktaş'ta herhalde transfer. Temmuz başı başlar diye düşünüyorum. Hocanın da onaylı tabii ki. Biraz oradaki şeyleri beklemek zorunda.
1: Evet. Bir yandan da tabii Serdal Adalı gibi çok iddialı bir başkan var Beşiktaş'ın başında ve evet. Ne olursa olsun başarılı olmak istiyor Serdal Adalı. O yüzden bu sene sanki yine gözünü karartacak gibi geliyor bana transferde.
0: Ben şimdi baktığınız zaman şu anki kadroda maaş skalası, maaş dengesi bunlar çok oturaklı. Mesela bonservisler tartışılıyor özellikle Agbordo'nu. Devre arasında öyle bir adamı çok da uygun alamaz. Kaldı ki fiyatlar çok yükseldi. Bir anda dünya futbolunda yükseldi. Sadece Türkiye'de değil. Ama yıllık maaşları çok yüksek olmadığı için bu oyuncuları satabilme konusunda sıkıntısı yok. Ve yaş da çok yaşlı değil. Eldeki kadrodan bahsediyor.
1: Evet.
0: Yaz transfer döneminde de böyle olacak ama tabii ki bir iki tane hani böyle 30-32 yaş bareminde bir iki tane bilinen yıldız dediğimiz isimler, bonservisi elinde olan isimler alınabilir belki. O da belki. Fakat burada da Beşiktaş'ın avantajı istediğiniz gibi bu oyuncuları satabiliyor, alabiliyor. Önceden sende kalıyor.

0: Yani sen böyle bir bunu bütün Türk kulüpleri için söylüyorum.
1: Evet.
0: Türk futbolu için söylüyorum. Ya yani genelde burası son durak oluyordu.
1: Hı-hı.
0: Çok yüksek rakamlar. Bakın şey ne dedi? Bu benim Acun Uluca'da. Yani Süper Lig'den oyuncu nasıl alalım? Burada maaşlar çok yüksek dedi.
1: O da enteresan, evet, trajikomik.
0: Doğru söylüyor. Doğru.
1: Doğru, doğru. Evet, Serdar Sarıdağ'la birlikteyiz ve TRT Radyo 1'de spor servisi programındasınız efendim. Beşiktaş konuşuyoruz. Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş eski başkanlarından, bugün aldığımız haberlere göre Altay Spor Kulübü'nü, yani Büyük Altay diye taraftarın biliyorsun çağırdığı ve öyle bilinir. Büyük Altay tezahüratları vardır. Altay'ı satın almak istiyor Ahmet Nur Çebi diye haber çıktı. 1 milyar civarı bir borcu varmış. 1 milyar 50 milyon civarı. Evet. Zannederim o paraya satın alacak ve kulübün borçlarını ödemiş olacak daha doğrusu.
0: Böyle bir...
1: Beşiktaş gibi siyah beyazlı kulüp değil mi? Bir de o yönünü de söylemek evet. Lazım.
0: Şimdi bakın Ahmet Nur Çebi kendisinin haksızlığa uğradığını düşünüyor.
1: Hı hı.
0: Hangi anlamda? Ya bir kere idari mali anlamda Ahmet Nur Çebi zaten kimse bir şey diyemiyor kulüpte. Zaten Türk futbolunda bu tür adamları bulmak çok kolay değil. Hani mali anlamda arkasında soru işareti bırakmayan adamları, başkanları bulmak çok kolay değil.
1: Evet.
0: O da onu üzülüyor. Yani hakikaten şampiyonluk da var. Hocayı Şenol Güneş'i adeta sportif direktör gibi tam yetkiyle donattı. Tabii onun kararları biraz onun kendisine haksızlık yapıldığını düşünüyor ve bu düşünce bence, bu benim yorumum tabii, yani Ahmet Nur Çebi bunu böyle bir sağda solda böyle bir şey söylemedi. Bence Altay'ı alarak onu, Altay'ı tıpkı Göztepe gibi böyle bir şirket şeklinde yönetildiği zaman takımın nasıl başarılı olduğunu göstermek istiyor bence.
1: Yani Beşiktaş taraftarına mı bunu göstermek istiyor?
0: Hayır. Yani Beşiktaş taraftarına böyle bir nispet yaparcasına değil. Kamuoyuna artık futbolda seviyor. Bunu ben daha önce sözlü olarak bir yöneticiden, o yönetici için söylüyorum.
1: Hı hı.
0: Bana dedi ki, ya dedi ben dedi bir, hatta söyleyebilirim, Erdal Torun'la oldu. Fikret Orman'la sıkıntı yaşadı. Sonra Ahmet Bey'le de, Ahmet Nur Çebi'yle sıkıntı yaşadı. İki yönetimli transfer komitesi başkanlığı yaptı. Transferler yaptı. Fakat tabii bu kulüplerde o kadar çok başkan etrafında, yani kulüp jargonunda yancılar denilen o kadar çok kişiler var ki.
1: Evet.
0: Maalesef ilişkileri bozdular. Erdal Torunoğulları da Belçika'da ve Hollanda'da, Avrupa'da kulüp arıyordu en son.
1: Hı hı.
0: Bilmiyorum alır mı almaz mı. O da futbolu çok seviyor. O da hani bu işlerin nasıl yapılması gerektiğini göstermek ister. İstiyordu hatta.
1: Çünkü evet.
0: Bakın Acun. Yani bu geldi çıktı.
1: 20 milyon euroya satın aldı o civarda paraya. Evet. Şimdi sadece Premier Lig'e çıkma parası 300 milyon pound değil mi?
0: Ama şimdi Ahmet Nur Çebi Türkiye'de takım aldı.
1: Evet.
0: Erdal Bey ne diyor? Belçika, Hollanda, Avrupa'ya bakıyor. Şimdi Avrupa'da ligler çok daha böyle kaliteli, çok daha şeffaf. Hakem hataları işte var, yorumculuktur, yayıncılıktur, hepsi bizden üst seviyede. O yüzden Erdal Bey oraları tercih ediyordu. Ahmet Bey de Türkiye'de tabii istedi. İnşallah olur. Çünkü kulüpler artık bu kongre yapılarından, tüzüklerden falan kurtulması lazım.
1: Evet.
0: Çünkü sahipli olursa parayı sokağa dökmezler. Parayı sokağa atmazlar.
1: Şimdi taraftarlardan da belli ki taraftar yani mesajlar geliyor. Diyorlar ki madem, yani siyah beyaz dedim ya ben Altay içinde. Evet. Beşiktaş'tan sonra yine bir siyah beyaz takım diye. Beşiktaş o parayı verseydi diye, bağışlasaydı diye yazanlar oluyor.
0: Ha, o parayı.
1: Hı-hı. Yani kulüp alacağına Beşiktaş'ın öyle 5-6 tane zengin eski başkanı 20'şer milyon euro verse Beşiktaş için bayağı bir rahatladığı olmaz mı? O da doğru.
0: Ya o da doğru da şimdi burada biraz elma ile armut birbirine karıştırılıyor. Ya elma

0: lardası toplayamadım. Orada ne diyorum ben? O tamam Beşiktaş o parayı verdi. Beşiktaş'ta başkanlık yapabilecek mi?
1: Hı hı.
0: Yapamayacak. Elindeki o para...
1: Herkes kendi başarısı için parasını harcıyor.
0: Hayır o kadar o büyük bir para yani.

0: Doğru.
1: Burada Serdar Adalı sürekli kongreye götürmeye çalışanlar var. Sergen Yalçın üzerinden götürmeye çalışanlar olmadı. Şimdi daha geçen gün bayramlaşma töreni yapılıyor. Neden yöneticiler platformun üzerinde? İşte kongrelerin niye platformlar altında kalıyor geçerken böyle? Böyle aynı izah. Bak Beşiktaş'ın konuştuğu konuya bak. Beşiktaş'ta hoca yok. Beşiktaş'ta takım kurulması lazım. Beşiktaş bunu konuşuyor. Hani Beşiktaş meclisinde bazı arkadaşlar bunları yazıyor. Yani dolayısıyla bu böyle bir ortamda başkan bulabilmek de zor, hoca bulabilmek de zor. Bir an önce bu ortamın değişmesi lazım.
0: Doğru diyorsun. Doğru
1: yani
0: diyorsun.
1: Orada kulüp onun oluyor. Ama burada bu parayı verdin. Hadi gel bir de başkan ol. 2 sene kalacağın garantisi var mı?
0: Yok yok. Paranla rezil de olabiliyorsun. Bir de o da var yani.
1: Aynen öyle. Sergen Hoca suçketi attılar.
0: Evet. Sergen'in Beşiktaş macerası sence bitti mi artık? Bir daha tekrar gelir mi?
1: Bence olmaz.
0: Yani o şampiyon yapmıştı. Evet. Belki onun şeyiyle, kredisiyle çok istediği taraftar getirdi. Bak, ama bu sefer taraftarla da arası bozuk ayrıldı.
1: Sergen Hoca istese bırakmaz, devam ederdi. Hı-hı. Derdi işte oldu olmadı bırakır falan. Bunları hiçbirini yapmadı. Direkt kafadan ben dedi yokum dedi. Başkan seni zor durumda bırakmayın. Benim arkamda taraftar olmadan ben yapamam dedi.
0: Evet. Doğru diyorsun. Zor bir dönem tabii ki bekliyor. Serdal Adalı'yı hem hoca bulacak hem takım kuracak. Fenerbahçe'de bir yandan başkan seçimleri var. Son 30 saniyemiz. Sence Fenerbahçe'de kim daha şanslı iki başkan adayından? Aziz Yıldırım mı, Hakan Safi mi? Yılların gazetecisi olarak söyle bakayım görüşlerini.
1: Ben Hakan Safi'yi daha şanslı buluyorum. Hı hı. Görüyorum daha doğrusu. Çünkü yeni nesil kongre üyeleri var.
0: Evet.
1: Üye sayıları çok arttı. Bu tür vaatler işte Lewandowski'ydi, oydu. Bunları dikkate alıyor yeni nesil. Yani Aziz Bey de tabii ki çok değerli bir başkan. Hı hı. Onun da şansı yüksek ama ben yeni nesilden dolayı Hakan Safi diye düşünüyorum.
0: Evet, sen genç kongre delegelerinin evet. Hakan Safi'nin de yanında oy kullanacağını söylüyorsun. Ağzına evet. Sağlık. Sevgili Serdar Sarıdağ, iyi akşamlar diliyorum sana. Evet, teşekkür ederiz. Son konuğumuz Serdar Sarıdağ efendim. Bugünlük bizden bu kadar. Yarın 19.30'da yine görüşmek üzere diyelim. Herkese iyi akşamlar.
2: Spor Servisi.

0: saat 21.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar sevgili dinleyenler, haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu kaynaklarının istismarına göz yummadıklarını söyledi. Erdoğan, her kim olursa olsun milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmek boynumuzun borcudur, dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah El Burhan'la görüştü. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede Türkiye-Sudan ilişkileri ve bölgesel küresel konular ele alındı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu A takımını belirledi. Parti sözcüsü Müslüm Sarı 19 kişilik Merkez Yönetim Kurulu listesini açıkladı. Müslüm Sarı, Özgür Özel ekibinin delegeden kurultay için imza toplamasına ilişkinse CHP'nin şu an kurultay şansı yok, tedbir kararı nedeniyle imza toplansa bile kurultay yapılamaz, dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan son gelişmelerle kutuplaşmanın derinleştiğini belirtti. Partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen grup toplantısında konuşma yapan Bahçeli, yaşanan gelişmeler CHP'nin kurumsallığına yakışmıyor, dedi. İzmir Buca Belediyesi'nde rüşvet ve yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturmada gözaltına alınan ve aralarında belediye başkanı Görkem Duman'ın da bulunduğu 54 kişinin emniyet birimindeki işlemleri sürüyor. Belediyedeki imar ve ihale süreçlerinin incelemeye alındığı soruşturmada rüşvet çarkına ilişkin önemli delillere ulaşıldığı belirtildi. İstanbul'un simgesi tarihi yapılardan Yerebatan Sarnıcı'nın yönetimi Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne geçti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarihi sarnıcı sabah saatlerinde tahliye etti. Siber suç, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık şebekelerine geçit verilmiyor. İstanbul, Ankara ve Nevşehir merkezi birçok ilde yapılan operasyonlarda 255 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait 250 milyar liraya aşan para trafiği tespit edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, suç organizasyonlarına karşı operasyonların tavizsiz şekilde süreceğini söyledi. Tarım arazilerinin hobi bahçelerine çevrilerek üretimden alıkonulmasının önüne geçiliyor. Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nun gündeminde. Buna göre artık sadece tarım amaçlı kooperatifler tarla satın alabilecek. Orman sınırları içinde kalan tapulardaki mülkiyet sorunu da giderilecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Singapur'daki temaslarının ardından yarın Endonezya'ya gidecek. Bakan Fidan'ın Endonezya Dışişleri Bakanı ve üst düzey yetkililerle bir araya gelmesi bekleniyor. Fidan'ın ajandasında ticaret ve savunma sanayinde işbirliği olanakları var. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakerelerde belirsizlik devam ediyor. İran, Amerika Birleşik Devletleri ile arabulucular üzerinden yürütülen müzakerelerin askıya alındığını duyursa da Washington, Tahran'la anlaşmanın yakın olduğu görüşünde. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşmanın gelecek hafta içinde gerçekleştirilebileceğini söyledi. İran basını ise görüşmelerdeki nihai metnin değerlendirildiğini, Amerika Birleşik Devletleri'ne henüz bir cevap verilmediğini yazdı. Soykırımcı İsrail katliamda sınır tanımıyor. Tıpkı Gazze'de olduğu gibi Lübnan'da da hastaneleri ve sivilleri yerleşim yerlerine hedef alıyor. Sur kentinde bir hastane yakınında düzenlenen saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı. 2026 Dünya Kupası heyecanı için geri sayım devam ediyor. A milli futbol takımımız turnuva için ABD'ye gitti. Yola çıkmadan önce 26 kişilik nihai kadro açıklandı. ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek Dünya Kupası'ndaki tüm maçlar TRT ekranlarından yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.
2: Evladım, torunum, sen şu an Balkanların hafızasına bakıyorsun.
3: Milyonlarca Balkan göçmeninin kalbinden kopup gelen bir hikaye. Geçmişin kokusu TRT ortak yapımıyla. Hasret kaldığınız her şeyle sinemalarda. Gelecek bazı...

0: bazen geçmişte saklıdır.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Merhaba değerli dinleyiciler. Ben Ömer Korkmaz, teknik yönetmen Gülsen Kızıler. Yapımda Özlem Demir'le kültürümüzün izinde Yunus'un dilinde yürüttüğümüz İrfan Meclisi programımıza hoş geldiniz. Değerli dostlar, bu hafta çok çok değerli bir konuğum var. Çok sevdiğim abim, tabiri caizse medya konusunda, öğrendiğim diller konusunda kendisine ustam diyebileceğim bir abim. Namı diğer Mahmut Osmanoğlu. Türkiye'de özellikle 1980'li yıllarda Afganistan'daki iç savaş döneminde ilk makaleleri yazan, Afganistan'la ilgili ilk değerlendirmeleri yazan ve o zaman Mahmut Osmanoğlu diye meşhur olan Mahmut Osmanoğlu abimiz, konuğumuz. Tabii biz bu programda ona hep yine Mahmut abi diye hitap edeceğim. Ama asıl adı tabii doğal olarak Mehmet Öztürk. Mahmut abi hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
0: Sizi deşifre etmiş oldum bugün.
1: Evet, öyle oldu.
0: Nasılsın, iyi misin abi?
1: Teşekkür ediyorum, elhamdülillah.
0: Allah iyilikler versin. Abi bizim tabii sizinle çok özel bir hukukumuz var. Bunun hem avantajları var bu programı yaparken hem de dezavantajları var. Avantajları şu, sizin hayatınızla ilgili çok soru sorma imkanım var. Ama dezavantajı da şu, bir yanlış yapmak abimizi üzer diye çok tedirgin de olacağım bu arada.
1: Estağfurullah.
0: Aynı zamanda siz bizim ustamızsınız. Usta bir gazeteci, usta bir medyacı diyelim. Ve aynı zamanda bu işleri çok iyi bilen eski bir radyocu, eski bir televizyoncu. Ve bütün enleri toplamış bir abi olarak senin önünde radyo programı yapmak adeta bir profesörün önündeki lisans birinci sınıf öğrencisi gibi olacak. Ama idare edeceksin biz abi. Ben bu programları yaparken birinci derecede hedeflerimden bir tanesi özellikle yani bazı dostlarımızın özellikle Türkiye'ye çok emeği geçmiş emektar arkadaşlarımızın, ustalarımızın hayatının da biraz kayda alınması. Kendileri çok şeyler veriyorlar. Çok katkıda bulunuyorlar medya ama kendi hayatları çok fazla bilinmiyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bugün biraz da ben sizin özelinize girerek, müsaade ettiğiniz kadarıyla özelinize girerek sizi tanımak istiyoruz. Kimdir Mehmet Öztürk, namı diğer Mahmut Osmanoğlu? Oradan başlayalım. Çorum'dan mı başladı hayat,
1: evet,
0: bilmiyorum ama.
1: Tabii Çorum'da başladı. Yani Çorum doğumluyum. Hmm. 1960.
0: Çorum'un neresinden?
1: Çorum Merkez Köyü.
0: Adı yani, Merkez Köyü mü?
1: Merkez köyleri var. Onlardan Pamucak. Hmm. Daha sonraki ismiyle Pembecik.
0: Ha, eyvallah.
1: Köyü. Herhalde o Pembecik'te geçen Bağcılar Belediye Başkanı bir nikahta gördüm. Önceden bir hukukumuz var. O Çorum'daki köyleri falan çok iyi biliyor.
0: Çorumlu mu kendisi?
1: Çorumlu.
0: Hmm, maşallah.
1: Dedim ya başkanım işte gelin de Çorumlu dedim. Dedi ki gelin yeğenim dedi.
0: He, tamam.
1: Ondan sonra işte dedi ben Ahıskalı'yım dedi.
0: He.
1: Onu öğrenmiş oldum. İşte bana sordu. Çok iyi biliyor.
0: Hmm.
1: Çorum'u avukatlık falan yapmış zannediyorum.
0: Hmm.
1: Dedi şey Pambucak dedi.
0: Hmm.
1: Ama ben şimdi Pembecik şimdi aklıma gelen bir şey pembe Farsça pamuk demek.
0: Bizim Anadolu'da pamuğa pamuk demezler pambuk derler.
1: İşte o da onu aynısını söylüyor.
0: Pambuk.
1: Evet.
0: Yani bizim köyde hala pambuk derler yani.
1: Evet.
0: İlginç.
1: Yani buradaki tabii şey de çakışma dediğim gibi. Farsça'da pembe pamuk.
0: Aha.
1: Özellikle İran Farsçasında.
0: Eyvallah.
1: Dedim herhalde bir bağlantısı var.
0: Heh.
1: İşte babam herhalde biz 3-4 yaşındaydık.
0: Hmm.
1: Ya da ilkokul çağındaydık. Çorum'a taşındı.
0: Hmm.
1: Orada bir zahirecinin yanında çalışıyordu. Aylık 400 lira maaş alıyordu.
0: Maşallah.
1: Evet.
0: Çorum'un

0: Hangi mahallesine taşındılar abi? Çorumlar biraz mutlu olsun.
1: Tabii. Gülabey,
0: Kahraman.
1: Gülabey Mahallesi var.
0: Gülhan Bey.
1: Gülabi Bey.
0: Gülabi Bey. Ha.
1: Gülabi Bey Mahallesi.
0: Ha.
1: Orada bir Han Camisi diye cami de var. Tarihi bir cami. O evimizin tam karşısındaydı. Daha sonra başka bir yere taşındık ama bir eski yani mahalle yaşantısı. Hatta şeyler vardı. Geçen bir yerde gördüm. İsmini hatırlamadım ama birisi bahsediyordu. Çıkmaz sokaklar vardı. Ve çıkmaz sokakların kapıları vardı. Yani şöyle düşün, bir sokağa giriyorsun, onun kapısı var. Kapıdan içeri giriyorsun. Orada da 3-4 tane ev var. Ayrıca evlere
0: Aslında bir modern dönem
1: giriyorsun.
0: sitelerden bahsediyorsunuz. Siteye girer gibi.
1: Siteye girer gibi. Ama çıkmaz sokak.
0: Eyvallah, ama içeride evler var. Kapının arkasında evler
1: İçeride
0: var.
1: 5-6 tane ev var. Böyle çoktu. Daha sonradan tabii o belki mahremiyet içinde de o şeyler
0: O gün
1: mahremiyetler.
0: mahremiyet, bugün güvenlik için abi.
1: Bugün güvenlik için evet.
0: Evet.
1: İşte orada ilkokula gittim. Zafer İlkokulu diye yürüyerek gittiğimiz bir yer. Herhalde bir 400-500 metre mesafedeki bir okuldu. İşte ondan sonra Eti ortaokulu bitirdim. Daha sonra Çorum Lisesi'nde, şu an Çorum Atatürk Lisesi herhalde.
0: Evet.
1: Orada liseyi bitirdikten sonra Erzurum'a işte imtihanlarda Erzurum'u kazandım. Erzurum'a gittim.
0: Bölüm abi.
1: Bölüm fizik matematik idi.
0: Şimdi orada duralım. Fizik matematik bölümünü özellikle konuşmak istiyorum
1: Evet.
0: sizinle. Çorum'u bitirmeyelim. Çorum, Kahraman Çorum önemli bir yer
1: Tabii
0: biliyorsunuz.
1: ki.
0: Bu arada Arif Ersoy abimize de Allah rahmet
1: Allah
0: eylesin.
1: rahmet
0: Onda
1: eylesin.
0: çok büyük
1: Mekanı
0: katkıları,
1: cennet
0: hizmetleri
1: olsun.
0: oldu Çorum'a. Şimdi böyle bir çıkmaz sokak değil aslında. Sizin geleceğinizi hazırlayan bir sokakta yetişmişsiniz. Şimdi son dönemde mahalle baskısı diyorlar ya. Aslında siz mahalle terbiyesiyle yetişmiş bir insansınız
1: Evet.
0: anladığım kadarıyla.
1: Evet. Evet.
0: Özellikle Çorum'da, yani Çorum nispeten büyük şehirlere göre, yani belki okullardaki eğitimler büyük şehirlerde, özellikle özel okullardaki eğitime göre biraz daha belki aşağılarda olabilir. Ama siz Atatürk Üniversitesi fizik bölümünü kazanmışsınız.
1: Evet.
0: Şeyi hep merak ederim. Lise yıllarında, ortaokul yıllarınızda sizin elinizden tutan birisi oldu mu? Sizinle özel ilgilenen birisi oldu mu? Siz nasıl kazandınız? Atatürk Üniversitesi'nin özellikle.
1: Evet.
0: Nasıl kazandınız? Yani lise yıllarınızdan biraz bahseder misiniz?
1: Yani şöyle aslında sayısal bir zekamızın olduğu, yani ilkokulda aslında ortaya çıktı. O zaman ilkokullarda bitirme imtihanı vardı. Bir öğretmenimiz vardı sağ olsun. Yani matematiği de sevdirdi aslında bize. Orada matematik işlemlerini falan biraz daha hızlı ben anlamaya başladım. Oradan belliydi bir sayısal zeka olduğu. Özel bir şey de yoktu. Yani evde belki fazla da çalışmıyorduk. Sadece anne ve babamız okusun diyordu ama bize yardım edebilecek o bilgi de yoktu onlarda.
0: Eyvallah.
1: İşte ortaokula gittiğimizde şöyle bir şey anlatacağım. Bu önemli. Cahit soyadını hatırlamam, bir öğretmen vardı.
0: Öğretmeniniz
1: Matematik
0: vardı.
1: öğretmeni.
0: Sizin öğretmeniniz.
1: Bizim öğretmen. İşte o zaman da modern matematik ilk defa uygulamaya konuyordu. İşte modern matematik öğretiyordu bize. İmtihan yaptı. Ondan sonra imtihan sonuçlarını açıklamaya başladı. İşte şu almış, bu almış, benim ismim yok. İşte 7 almış, 8 almış. Sonra dedi ki Mehmet Öztürk kim? Dedim benim. Katıksız 10 dedi. Yani oradan böyle bir şey olduğu belli oldu. Tabii şey yoktu, sayısal ve sosyal ayrımı yoktu. Orayı işte o hocanın da faydası oldu. Daha sonra liseye gittik işte. Lisede de yine o aynı, yani fazla aşırı bir tempo değil aslında. Orada da yine yani coğrafya ve tarih olan irtibatımız, ilgimiz ortaya çıktı. Orada da yine lise müdürümüz vardı. Hayatta mı bilmiyorum ama lakabı Müslümandı.
0: Öyle mi ha?
1: Muhtemelen namaz falan kılan birisiydi. Ama notu 7'yi geçmezdi.
0: Onun için
1: Yani
0: mi
1: ister
0: Müslümandı?
1: 15 sayfa yaz
0: Onun için mi Müslümandı?
1: geçmez. Yani ondan da yine yani 7-8 falan sınıfta en fazla belki not alan bendim. Yine bir coğrafya hocamız vardı. O rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Orada da baya yani sınıfta yüksek not alırdım.
0: O zaman gerçi bu konumuz değil ama bir itirazım var. Onu şöyle söylemek istiyorum. Herkesin kabul ettiği ama benim bir türlü kabullenemediğim bir konu var. O biraz da benim özelliğimle ilgili olabilir.

0: Mesela matematik zeka,
1: Evet.
0: sosyal zeka falan ayrımı yapılıyor ve kendinizde, bende de matematik zekanın
1: Öyle.
0: ortaya çıktığını söylediniz. Ama ben bir şey daha söylüyorsunuz şu anda ve coğrafyada da iyiydim diyorsunuz.
1: Evet.
0: Coğrafya matematik zekası değil normal şartlarda. Yani sosyal zeka
1: Belki ilgiden
0: statüsü,
1: olabilir.
0: sosyal zeka statüsünde değerlendiriliyor diye biliyorum, yanlış bilmiyorsam. Muhtemelen siz tarihte de iyiydiniz yani.
1: Tabii.
0: Hepsinde iyiydiniz.
1: Meraktan da olabilir. Şöyle bir şey söyleyeceğim.
0: Yani şunu söylemek istiyorum. Eğer sizin öğretmenleriniz kaliteli ise, hoca kendisini iyi ifade ediyor, iyi anlatıyorsa dersi, öğrenciyi seviyorsa, bu çok önemli, öğrenciyi seviyorsa, öğrenci onu seviyorsa, dersi de sevdiriyorsa,
1: Öğrenci dersi de seviyorsa
0: öğrenci dersi sevmesi için hocayı sevmesi
1: hocayı
0: lazım.
1: sevmesi lazım,
0: Şimdi
1: evet.
0: ben yıllardır eğitim sektöründe olduğum için siz biliyorsunuz, burada başarı ortaya çıkıyor. Dolayısıyla öğrencinin matematik veya fen, sosyal alanlarda gelişmesi, o kısmının gelişmesi biraz hocanın duruşuyla da ilgili bir şey,
1: Sevdirmesine
0: sevdirmesiyle ilgili bir
1: bağlı.
0: şey. Siz o anlamda şanslı bir süreçten geçmişsiniz.
1: Yani şöyle bir örnek vereceğim. Ben haritaya da çok meraklıydım.
0: Ya işte demek ki sosyal zeka şey değil yani. Evet.
1: Alırdım. Yani dünya ne var ne yok, nerede nehir var, nerede devlet var. Bir hocamız vardı. Yani o önceki söylediğim hoca değil. Ben baktım şey Hong Kong. Hong Kong o zaman
0: İngiltere'ye mi bağlı?
1: İngiltere'ye bağlıydı.
0: Evet.
1: Orada yazıyor İngiltere diye. İşte hoca Çin falan dedi. Dedim ki hocam burada dedim İngiltere yazıyor. Biliyorsun yani 100 yılına verilmişti, daha
0: Evet
1: sonra
0: evet
1: alınmıştı.
0: kiralanmıştı.
1: Öyle biraz meraklıydım da yani herhalde o yüzden, ama şeyde şüphe yok. Çünkü ben ilkokulda hoca olmadığı zaman bana diyordu ki geç dersi sen ver diye. Matematik dersini. O yüzden diyorum, yoksa kendimi övme noktasında
0: Yok,
1: değil.
0: övmeyle ilgili değil.
1: Evet.
0: Ben bir şey keşfetmeye çalışıyorum.
1: Evet.
0: Matematik, sosyal zeka meselesi.
1: Yani şu olabilir bak, belki bilimsel bir şey midir bilmiyorum ama benim yarım solak olduğumu biliyor musun?
0: Yarım solak mı?
1: Ben yarım solağım, evet.
0: Niye tam
1: Yani
0: solak değilsin?
1: bir sağlak var, bir
0: Niye yarım
1: solak
0: solaksın
1: var.
0: ama? Hani
1: İşte
0: solak var da. Niye diye?
1: bilemiyorum. Şöyle
0: Ya yarımı ne işin? Onu anlamaya
1: yarım
0: çalışıyorum.
1: şöyle izah edeceğim. Mesela ben yazıyı sağ elle yazıyorum.
0: Ha.
1: Ama taşı sol elle atıyorum. Pimponu sol elle oynuyorum.
0: Ya siz ta o zamandan
1: Öyle
0: anormalmişsiniz.
1: bir anormallik var, evet.
0: Şunu söylemeye çalışıyorum. Eğer sizin tarih öğretmeniniz size deseydi ki Mehmetçiğim, Mahmutçuğum, ben yokken dersi sen anlat deseydi size, siz o dersi de anlatırdınız. Ve
1: Muhtemelen.
0: siz orada o alanda da gelişirdiniz. Yani
1: Evet.
0: biraz böyle benim hayatımda da böyle bir şey geçti. Benim ortaokuldaydık zannediyorum. Son sınıf olabilir veya lise bir, hatırlamıyorum şu anda. Bir sınıfta bir olay oldu. Coğrafya hocamız sürekli her derste beni sözlüğe kaldırıyordu. Artık normalleşmişti. Yani o ders varsa ben kesin sözlüdeyim. Yani dersi ben anlatmaya başladım.
1: Evet.
0: İlk bir iki ders ben korkmuştum. Ondan sonra normalleşti ve ben sınıfın hatibi oldum. Yani bazen kötü bir muamele insanın lehine dönüşebiliyor. Benim yani öğrenciye hakim olma, sınıfa hakim olma, hitabet kısmı hep o coğrafya hocasının bana vermiş olduğu ceza üzerinden gelişti yani. Şimdi size de ödül olarak belki vermişler
1: Tabii
0: onu
1: tabii.
0: ama böyle
1: Mesela
0: gelişmiş.
1: başka bir örnek vereyim. İslam Üniversitesi'nden. Allah rahmet eylesin Mustafa Şahin.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Tanırsın.
0: Din sosyolojisi.
1: Felsefe.
0: Size felsefe mi geldi? Bize din
1: Felsefeye geldi.
0: sosyolojisine gelmişti.
1: Yani çok ilginç bir hocaydı. Tüm öğrencilerle tek tek ilgilenirdi ve adamın dersinin gelmesini bir sabırsızlıkla beklerdik. Yani bırak asmayı.
0: Evet. Oraya geleceğiz ama hızlı geçsin oraya.
1: Evet.
0: Ama
1: Yok,
0: unutabiliriz.
1: örnek için şey yaptım.
0: Unutabiliriz. Ben de Mustafa Şahin Hoca, Allah rahmet eylesin, gani gani rahmet eylesin, bizim dersimize din sosyolojisine gelmişti. Tabii bahsettiğimiz üniversite İslamabad, Pakistan İslamabad'da bulunan Uluslararası İslam Üniversitesi'nde derslere giren
1: Bir Mısırlı bir
0: Mısırlı
1: hocaydı.
0: hocamız.
1: Evet.
0: Biz bazen derse geç gelirdik. Hoca her zaman bizden önce gelirdi. Öğrencilik hali. Biz işte alıştığımız üzere o oradaki kültürün gereği selamun aleyküm diye derse girerdik. Hoca böyle elini parmağını dudağına götürür. Susun çocuklar. Ben şu anda ibadet halindeyim. Yani ders vermeyi bir ibadet hali gibi
1: Evet.
0: algılardı, hissederdi. Bu çocuklar dünyanın çeşitli yerlerinden gelmişler. Bana emanet edilmiş. Ben bu gençleri yetiştireceğim. Bunlar dünyada kendi ülkelerinin, İslam'ın yeryüzündeki temsilcileri, büyükelçileri olacaklar. Sakın rahatsız etmeyin, ben ibadet halindeyim derdi o hoca.
1: Evet, madem açtın konuyu, ben de kendimle ilgili bir, yani hocanın tevazusuyla ilgili bir şey.
0: Evet.
1: Yani ben normalde geç kalmazdım.
0: Ha.
1: Çünkü biliyorsun yurdumuz okulla yakındı, bir sebepten dolayı geç kaldım.
0: Evet.
1: Ne kadar geç kaldım da bilmiyorum. Girerken çantam falan da vardı. Ondan sonra bana tam hatırlamıyorum ama dedi geç kalmışsın işte.
0: Geç kaldın ha.
1: Tabii öğrenciler.

0: içerisinde şey yaptı.
1: Rencide etti.
0: Rencide etti. Neyse oturdum ama dersi de biraz zor bitirdim. Ders bittikten sonra gittim hocaya. Dedim ki hocam bana böyle böyle söyledin ama şöyle şöyle bir mazeretim vardı. Yani senin dersinde kaçırmak istemedim. Geldim ama sen dedim böyle bir şey yaptın. Ertesi derste herkesin önünde özür diledi.
1: Allah rahmet eylesin. Şimdi Pakistan günlerine geçeceğiz hocam. Oraya geçmeden önce biz biraz Erzurum'da kalalım isterseniz. Erzurum fizik bölümünü kazandınız. Atatürk Üniversitesi fizik bölümünü kazandınız. Biraz Erzurum günlerinden bahseder misiniz? O günler Türkiye'nin en çalkantılı olduğu bir
0: Tabii.
1: dönemlerdi.
0: Tabii.
1: Üniversite hayatınız nasıldı? Kaç yıl üniversitede okudunuz fizik bölümünde?
0: Yani Erzurum şeydi, benim kaçıncı şeydi bilmiyorum ama ilk girdiğimde kazandım. Erzurum tabii bir de uzak. Türkiye'nin en uzak yeri.
1: Doğru.
0: O zaman İstanbul'daydı ev.
1: Ha, İstanbul'da oturuyordunuz.
0: Tabii o arada yani ben lise sondayken babam annem aile İstanbul'a taşındı ama ben bir sene daha Çorum'da kaldım. İmtihanı orada girdim. Erzurum'u kazandım ama İstanbul'daydım. İstanbul'dan zannediyorum 24 saat sürüyordu.
1: Evet.
0: Otobüse atlıyorduk.
1: Tabii.
0: 24 saat o coğrafyada şey zaten Sakaltu'dan geçit bilmem ne falan.
1: Ha.
0: Sivas, Yozgat, Sivas, Erzincan, Erzurum
1: Doğru.
0: bayağı bir vakit alıyordu. Babam mı götürdü, kendim mi gittim hatırlamıyorum.
1: Ha.
0: İşte gittik orada bazı tanıdıklar vardı. Ama sizin de ifade ettiğiniz gibi Türkiye o dönem kamplaşmaya başlamıştı.
1: Evet.
0: Yani sağcılar vardı, solcular vardı. İslamcılar henüz yeni yeni. Yani MTTB vardı ama tam şey değildi. Bir de aktif de değildi.
1: Evet.
0: Yani daha çok o çatışmalar şunlar bunlar sağcılar solcular. Sağcılar derken de ülkücüleri kastediyorum. Ama solcular daha çok fraksiyonlar daha fazlaydı. Ve hatta bizim sınıfımızdan bir kız. Sınıfın en çalışkanlarından bir tanesiydi. Çok güçlü bir kalemi vardı. Daha o dönemde bir çatışma oldu okul bahçesinde. Hayatını kaybetti. Yani böyle
1: Ah.
0: de bir şey. Dışarıdan ateş açıldı. Onunla ilgili birisini falan aldılar. Bayağı bir hapiste falan da yattı. Daha sonra biliyorsun bizim Çorum'da bazı hadiseler de oldu.
1: Evet, yine o dönemle ilgili
0: Çorum
1: sayılır.
0: olayları,
1: Evet.
0: istenmeyen olaylar. Böyle bir ortam vardı. Tabii anne babalar da korkuyor çocuklarını göndermek için. Biz de gittiğimizde orada bizim memleketten olan insanların yanlarına gittik. Ama
1: Ha.
0: bulduğumuz tablo şöyleydi. Bir tarafta ülkücüler vardı. Bir tarafta solcular vardı. Ama solcular bastırılmış şekildeydi. İkinci bir grup da MTTB'liler vardı.
1: Ha.
0: Yani MTTB ile aslında ülkücüler karşı karşıyaydı. Biz gelmeden önce de bazı hadiseler olmuş. Ülkücülerle ilgili bazı hikayeler anlatılıyor. Ve o dönem zannediyorum Fethullah Gülen de oradaymış.
1: Ha, komünizme karşı mücadele dernekleri üyesi.
0: Ve halkı, tabii burada komünizm değil, ülkücülere karşı.
1: O zaman
0: Tabii.
1: Fethullah Gülen o zaman ülkücülere karşı yapının
0: Yani
1: içerisinde. Çok ilginç.
0: şöyle bir şaya
1: Ha,
0: yayılıyor.
1: ha.
0: Ülkücüler Kur'an-ı Kerim'i yırttılar falan diye.
1: Bak bak bak bak.
0: Halkı üniversiteye yürütüyor. Fethullah Gülen.
1: Bu gerçek mi gerçekten?
0: Tabii.
1: Allah Allah, hiç beklemediğimiz bir şey çıktı.
0: Ve devamı şöyle. Ben gittiğimde
1: Ha, çok güzel.
0: yurtlar paylaşılmıştı. Dört tane yurt vardı.
1: Çok iyi.
0: Birinci yurt, ikinci, üçüncü, dördüncü yurt. Kız yurdu da vardı bir tane ayrıca. Yurtlarda dört, beş katlı ya dört katlı bir katı mettebellere verilmiş.
1: Ha.
0: Böyle bölüşmüşler yani. Mettebeller orada kalıyorlar. Birbirlerini koruyorlar. Öbür katlar ülkücülerin. Ama ülkücülerin büyük bir baskısı var.
1: Ha, Allah.
0: Yani gelen insanları kendilerine tabi ediyorlar. Ama Mettebeliysen Mettebeli içerisindesin. Bir gerginlik oluyor. Kavga gürültü de oluyor.
1: Evet.
0: Ama
1: Yani burada enteresan bir şey. Yani çok şok oldum. Onun için biraz oraya tekrar dönerseniz. Yani bütün Türkiye'de o zaman ben de biraz o kuşağa yakın sayılırım ve o kuşaktan sayılırım. Ülkücülerin o dönemde kanımız aksa da Zafer İslam'ın dediği bir dönemde. Yani nasıl böyle bir şeyle yönlendirmeyle halkı üniversiteye yönlendiriyorlar? Hatırlarsınız yine siz Çorumlusunuz. Çorum'da da işte falan filan gruplar cami bastı diye halkı galeyana
0: O daha
1: getirip
0: sonra tabii.
1: daha sonra ama yine aynı iftiralar ve
0: Tabii aynı
1: yalanlarla
0: şey.
1: yani
0: Aynı
1: yalanlarla.
0: ama İki tarafı da kışkırtanlar aynı insanlar.
1: Aynı insan.

0: Onlar tabii. Onu sonra öğrendik zaten. Yani
1: Evet.
0: aynı kesimlere silah vermişler. Aynı gençleri birbirine, yani aynı kesimler iki tarafı da birbirine vurdurmuşlar.
1: Evet.
0: Çok zavallı bir sürü genç gitti o dönemde yani.
1: Aynen. Şimdi gittik. İşte bizim memleketten arkadaşların odalarında kalıyoruz. Resmi olarak yerimiz yok. Yer darlığı vardı. O arada bizim Hüseyin Selçuk diye bir abi var. O bir özel yurt açtı.
0: İlginç.
1: Evet, yani bizim arkadaşlara yönelik. İşte biz de gittik orada kaldık. Yurttan bize yer bulunana kadar. Ve bizim Bahattin abiyle falan tanışmamız da o
0: Şimdi oraya
1: dönemde.
0: geleceğim. Bahattin abiye geleceğim.
1: Evet.
0: Evet.
1: Bir dönem orada kaldık. Daha sonra işte yurtlara gittik. Yurtta da zannediyorum 63 numaraydı. İkinci yurt 63 numara. Üçüncü kat mıydı acaba? Üçüncü kat
0: Neyse,
1: sanki.
0: evet.
1: Orada işte bizim Bahattin abi vardı. Osman Sak diye bir
0: Öyle mi?
1: arkadaşımız vardı.
0: Oo.
1: Ondan sonra Mustafa Çelik vardı. Kulakları çınlasın. Fikret diye bir arkadaşımız vardı. Allah rahmet eylesin. Vefat etti. Rahmetli oldu. Şu an milletvekili olan bir arkadaşımız var. Halen devam ediyor. Kocaeli'nden 3. dönemi galiba. Yine okullarla ilgilenen başka bir arkadaşımız vardı. Orası bir şeydi. Yani Mehmet Salih diye şu an bir tarikat şeyhi arkadaşımız
0: Öyle
1: vardı.
0: mi? Oo,
1: Ha,
0: siz
1: o
0: de
1: da
0: eğitimci çıkmış,
1: tabii.
0: sporcu çıkmış, siyaset bilimci çıkmış, tarikatçı çıkmış.
1: Evet.
0: Yani aslında o dönem hakikaten mercek altına alması gereken bir dönem. Şunun için orada sağ sol kavgası devam ederken en azından benim okuyabildiğim kadarıyla MTTB'nin bir iddiası var. MTTB diyor ki o zamanlarda biz sağ sol işlerine karışmayacağız. Biz gençliği yetiştireceğiz. Bu ülkenin liderlerini, kadrolarını yetiştirmek istiyoruz diye hep olayların dışında kalıyor. Ama bu dışarıda kalmasından dolayı da bir suçlama var. Siz işte Türkiye komünistleşirken niye gençleri pasifleştiriyorsunuz diye bir de baskı altındalar. Yani o dönemi ben iyi hatırlıyorum. Halbuki yine o günkü tavrı MTTB biz derslerimize çalışalım, iyi öğrenciler olur. Burhanettin abi anlatmıştı bize o gün, MTTB eski
1: Burhattin
0: başkanı
1: Kayhan.
0: Burhanettin Kayhan. Hep olayların dışında tutmaya çalışıyor gençliği. Ama baskı artınca ister istemez MTTB'nin içinden başka bir hareket çıkmak zorunda
1: İşte
0: kalıyor.
1: o dönem, yani bizim dönem bir MTTB'nin de bu tavrında bir dönüşüme
0: İşte baskı onları dönüştürdü.
1: başladığı bir dönemdi. Yani Erzurum, Sakarya, Malatya, bazı illerde bu şehirler arasında da irtibat vardı. Bu tabii bir dönem devam etti. Ve biz orada işte İslamcı düşünceyi temsil eden grup olarak şey yaptık.
0: Kaçın sınıftaydınız o zaman?
1: Ben işte ilk gittiğimde şey yaptım.
0: O zaman sizin eğer şeyden Çorum'da bir altyapısı olmalı bunun. Birden o
1: Hiç
0: yapın
1: yok.
0: hiç yok.
1: Hiç yok. Ama şey, yani şey
0: Ama
1: olarak
0: mütedeyyin bir ailenin çocuğu
1: aile
0: oldu.
1: mütedeyyin olduğu için mecburen şeye bakıyoruz. Yani
0: Kim
1: acaba
0: daha
1: namaz kılan kimdir? Düşüncesi olan kimdir? Şey de yok. Yani bir fikri bir olgunluk da yok. Hani İslam istiyoruz falan filan ama arka plan ne, o da
0: O da
1: yok.
0: yok.
1: O da
0: Okuma
1: yok.
0: yok, bir şey yok.
1: Evet.
0: Bir yıl okuyabildiniz orada.
1: Yok.
0: Kaç kaldınız Erzurum'da?
1: 4 yıl kaldık.
0: 4 yıl kaldınız Erzurum'da okudunuz
1: İşte
0: yani 4 yıl.
1: dördüncü yıl
0: Darbe oldu galiba.
1: evet, darbe
0: Evet.
1: oldu.
0: Şeyi merak ediyorum. Siz orada okurken Bahattin abiyle tanışmanız nasıl oldu? Onu kısaca değinebilir misiniz?
1: Onu
0: Bahattin
1: işte
0: Yıldız.
1: şeyde tanıştık. Zannediyorum
0: Hicret koşusuna geleceğiz. Ondan önce tanışmış
1: o
0: olmalısın.
1: çok önce biz, yani muhtemelen o Selçuk yurdunda tanıştık. Aynı
0: Selçuk.
1: odada kalıyorduk. Evet.
0: Aynı odada kalıyordunuz.
1: Aynı odada
0: Kaç
1: kalıyorduk.
0: yıl kaldınız aynı odada?
1: Yani hem Selçuk yurdunda kaldık hem de üniversite yurduna gittikten sonra aynı odada kaldık. 60 numarada. Yine
0: 63.
1: beraberdik
0: Yine
1: tabii.
0: beraberdiniz.
1: Tabii.
0: En az 3 sene o zaman
1: Ya biz
0: oradasın.
1: ayrılmadık zaten. Yani yaz kış tanıştıktan sonra, yani şey de vardı tabii, bir işin spor tarafı da vardı.
0: Ona da geleceğim abi.
1: Evet, spor tarafı da vardı. Oradan frekanslarımız uyuyordu.
0: Hangi sporları yapıyordunuz Bahattin Yıldız
1: Şimdi
0: abiyle?
1: şöyle bir şey oldu. Tam tarihi hatırlamıyorum ama biz işte koşu yapıyorduk. Yani işte 5.000 metre, 10.000 metre. Hatta şöyle söyleyeyim, günlük antrenman yapıyorduk.
0: Bir yarışmaya mı hazırlanıyordunuz yoksa özel mi?
1: Normal idman. Ama yarışmalarda giriyorduk. Şu an hatırlamadım ama Gezköy galiba. Oradan çıkıp oraya kadar gidip geri geliyorduk.
0: Kaç kilometrelik bir yol?
1: Yani bir en az yani 5-6 kilometre vardır.
0: Günlük koşuyordunuz böyle.
1: Günlük koşuyorduk. Aksatmıyorduk hiç.
0: Günlük koşuyordunuz da Erzurum'un kışında ne yapıyordunuz?
1: Kışta da yine koşuyorduk. Hatta şöyle bir şey anlatayım.
0: O zaman kış çok sert değil miydi abi?
1: Çok sert. Yani eksi 41'i gördüğü oldu.
0: Üf.
1: Eksi 41. Yani şöyle bir şey
0: Ve
1: anlatacağım.
0: siz koşuyordunuz.
1: Yani antrenmanı aksatmamak adına bazen de yalnız. Şimdi şöyle bir şey

0: Şimdi şat yoluna girdim. Ondan sonra
1: Tek misin o zaman?
0: tekim. Kulaklarımı hissetmemeye başladım.
1: Allah Allah.
0: Baktım, şimdi ten sıcak,
1: He.
0: kar giriyor her taraftan. Kulakta toplanıyor, eriyor sıcaklıktan dolayı ama dışarıdaki sıcaklık eksi işte kaç dereceyse donuyor. Kulaklarım donmuş.
1: Ha.
0: Yani hissedince biraz daha hızlı gittim. Kulaklar şey yaptı, yani şişti gittikten sonra. Ya
1: Subhanallah.
0: şöyle düşün, o soğukta zaten ilk gittiğimde Erzurum'a camlar çift pencereydi. Dedim
1: Ha.
0: ya ne acaba, yani bizde çift pencere yok.
1: Evet.
0: Metal bir şeye dokunduğun an eğer
1: Ha.
0: dışarıdaysa derin ona yapışık kalır. Kesinlikle dokunmaman lazım.
1: Abi Evliya Çelebi gibi konuşuyorsun ya.
0: Evet, aynen
1: Evliya
0: öyle.
1: Çelebi diyor ya. Damdan dama atlarken
0: Tabii.
1: kedi havada dondu kaldı falan. Öyle enteresan.
0: Tabii ki. Yani o dönem havada soğuk oluyordu demek ki. Her taraf buz tutuyordu. Buz.
1: Allah.
0: Caddeler buz
1: E
0: tutuyordu.
1: tamam da abi derdin ne? Niye koşuyorsun bu kadar bu soğukta?
0: Koşma değil. Mesela şehirde de
1: Yok şey
0: yürürken
1: diyorum. Yani siz o soğukta niye
0: ya
1: çıkıyordunuz?
0: bir idmanımızı aksatmayalım diye.
1: Beş vakit namaz.
0: Şehirde mesela şunu söylerlerdi. Erzurum'a geldim, kışın düşmedim diye yalan söyler diye.
1: He.
0: Gerçekten de öyle, her taraf buz tutuyordu.
1: Mutlaka
0: Halen de
1: düşersin.
0: belki öyledir.
1: Yok Erzurum çok değişti abi. Ben Erzurum'a kış döneme gittim. Neredeyse kar bile bulamıyorsun bazen.
0: Evet.
1: Bu yılları bilmem ama ben birkaç kere gittim.
0: Öyleydi. O
1: Kışın
0: dönem
1: evet.
0: öyleydi.
1: Bahattin abiyle tanıştınız. Siz kayakçılık yönünüz de var
0: Ha,
1: Erzurum'dan da.
0: şimdi şeyi anlatacağım. Yani
1: Bir koşuyordunuz bir de.
0: önemli bir şey var. Acaba Mettebe'yi kapattıkları bir dönem olabilir. Orada dedik ne yapalım? Bir spor kulübü kurduk.
1: He.
0: İsmini de Milli Teknik Takımlar Birliği. Yine Mettebe.
1: Yine Mete, yine Mete ve devam.
0: Orada ama şeylere de katıldık.
1: Müsabakalara.
0: Spor müsabakalarına katıldık.
1: Ha.
0: İşte koşmadır, uzun atlamadır.
1: Ha.
0: Hatta ben yüksek atlamada birinci oldum. Yüksek atlama da yaptım.
1: Dedim ya sizi matematikte değil siz sosyal
0: Evet.
1: bilimlerde de sporda da hep birinciydiniz
0: Evet.
1: yani. Evet maşallah.
0: Yani hatta İzmir'e gitmiştik.
1: Ha.
0: Bahattin abi dedi. Bahattin abi İzmirliydi.
1: Asıl İzmir midir Bahattin abi?
0: Sivaslı ama ailecek İzmirli.
1: Abi biz onu hep biraz böyle sanki Erzurumluymuş gibi biliriz yani.
0: İşte Erzurumlu, Erzurum'da okuduğundan dolayı.
1: Ama belki Erzurum kökenli de olabilir. İzmir'e gitmiş Erzurumlardan.
0: Yok, Sivas.
1: Ha Sivaslı ha.
0: Sivas, o da güreşçiydi.
1: Ha.
0: Yani şey olarak güreşçiydi.
1: Evet.
0: Ya biz tanıştığımızda koşuyorduk birlikte.
1: Evet.
0: Şimdi bir gün geldi. Dedi ki gelin dedi sizi kayağa alıştırayım.
1: Ha.
0: Kayak. Erzurum şey oluyor. Kış oluyor.
1: Ha.
0: Ondan sonra iyi abi dedik. Bizim Celalettin diye bir arkadaş var. Celalettin Karakoç. O da geldi. Ya bizim kondisyonumuz iyi olduğu için ya güreş de yaparız. Efendim koşu da yaparız. Başka bir şey de yaparız. Şimdi gittik. Bizi alıştırıyor. Ama iki tür kayak var.
1: Ha.
0: Kayaklardan bir tanesi alp pistini denen iniş var yani.
1: Tamam.
0: Yamaçtan iniyorlar. Biri o. Bizimkisi mukavemet kayağı olarak isimlendirilirdi.
1: Daha zor o zaman.
0: 15 kilometre parkuru var.
1: Ha.
0: 5 kilometre düz yol, 5 kilometre çıkış, 5 kilometre iniş. Dolayısıyla zor bir şey.
1: Ha.
0: Yani öncelikle kondisyonun çok iyi olması lazım.
1: Ha.
0: Bir de çıkış, 5 kilometre çıkış.
1: Ha. Zaten bitiyorsun.
0: Ellerinin, bileklerinin o baton dediğimiz o dayanaklar var. Aynı şekilde ayak bileklerinin güçlü olması lazım. Yani bu kayağın özelliği şu. O ayakkabı var ya yani giydiği, o da farklı. Öbür alt disiplininden.
1: Tamam.
0: Bunun ucu kapalı, arka tarafı açık.
1: Ha.
0: Hareket diğer ama şeydir. İki tarafından da kapatılır.
1: Evet.
0: Çünkü o fren yapması, hareket etmesi çok daha şeydir. Yani manevra kabiliyeti yüksektir. Ama kayakta en önemli şey düşmeyi bilmektir. Öğrenirken de.
1: Ha.
0: Yani o kayakta sıkıntı büyük olabilir eğer düşmeyi bilmezseniz. Yani
1: Ha.
0: düştünüz mü ayağınızı kaldırmanız lazım ki ayağı falan bir kırık çıkık bir şey olmasın.
1: Çok yaralanan oluyor mu o sporlarda?
0: Oluyor tabii. Yani bizimki biraz daha şeydi. Ona göre daha fazla
1: Tamam.
0: güvensiz bir şeydi.
1: Sonra
0: Tecrübenin olması
1: başladınız, eğitim
0: gerekiyordu.
1: almaya başladınız.
0: Gittik. İlk gün bize işte öğretmeye başladı. Elimiz dondu.
1: Ha.
0: Dedik ki ya abi boş ver böyle spor mu olur dedik.
1: Ha.

0: Eksi muhtemelen ortam. İşte düşüyorsun, düşmeyi öğreniyorsun önce. Şeyde bir sıkıntı yok ama. Yani kondisyon
1: Kondisyonu sok.
0: yapabileceğim bir şey ama ellerimiz şey yaptı ama daha sonra sevdik.
1: Eldiven kullanmıyor muydunuz?
0: Eldiven olsa da ıslanıyor. Bir de
1: He.
0: imkanlar o zaman o kadar şey değildi.
1: Tamam.
0: Biz tabii işte yapmaya başladık.
1: Ha.
0: Kondisyonumuz olduğu için kısa sürede adapte olduk. Üniversitenin takımına girdik.
1: Müsabakalara girdiniz mi?
0: Tabii, girdik.
1: Ha.
0: Kış sezon başladığı zaman gidiyorduk. Mediko Sosyal diye bir şey vardı.
1: Ha.
0: Onlar bize kayakları veriyorlardı. Alıyorduk. Oradan Palandöken Dağı'na çıkıyorduk. Geri kayarak iniyorduk. Çünkü yokuşta şey yaptığımız için.
1: Eyvallah.
0: Ya bununla ilgili şunu söyleyelim en son. Uludağ'da üniversiteler arası Türkiye şampiyonasına katıldık ve birinci olduk.
1: Uludağ'da.
0: Tabii.
1: Maşallah.
0: Yani şeyler vardı. Diğer işte Kars'tan şuradan. Yani genelde bu bizim kaya yapanlar
1: Karlı
0: o
1: bölgelerden gelenler.
0: taraflardan.
1: Ha.
0: Ve şey yani kondisyonun da iyi olması
1: Evet.
0: lazım.
1: Abi şeyini merak ettim. Bir de sizin yine tabii Bahattin abi herkes bilmeyebilir. Bahattin abi yardım götürmek üzere Afganistan'a gitmişti. Bir uçak kazasında Afganistan'da şehit oldu. Kendisi Afganistan aşığıydı zaten.
0: Evet.
1: Farsçası çok iyiydi. Afganlar tarafından çok sevilen bir insandı. Allah rahmet eylesin. Gani Gani
0: Amin.
1: rahmet eylesin. Hepimizin abisidir. Sizin yakın dostunuzdur. Zaten biz Bahattin abi hatırlayınca Mahmut abi hatırlıyoruz. Mahmut abi hatırlayınca da Bahattin abi
0: Allah
1: hatırlıyoruz.
0: razı olsun, eksik
1: Yani
0: olmasın.
1: ikiniz ikiz gibiydiniz. Mahmut abi sizin tabii kayakçısınız, koşucusunuz, kondisyonunuz çok iyi. Belki buna da güvenerek yani o yıllarda özellikle Hicri yılbaşı, miladi yılbaşı çatışması çok gündemdeydi. Siz de hicreti ön plana çıkarmaya çalışıyordunuz o günkü hareketin içinde olarak. Sizin Erzurum'dan ta Kayseri'ye kadar bir koşuğunuz var. Onun hikayesi nasıl başladı? Nasıl yaptınız? Ne kadar sürede koştunuz? Onları bir anlatır mısınız?
0: Evet. Yani Hicri 1400'dü zannediyorum.
1: Evet.
0: 1979 olabilir.
1: Tamam.
0: Tabii o dönem bu kavramlar falan da fazla gündeme gelmiyordu.
1: Evet.
0: Bahattin abiye dedim ki yani ifade ettiğiniz gibi biz yani koşmaya başladık. 15-20 kilometre koşuyorduk. Ya bu dere tepe arazide oluyordu. Bahattin abi dedim ki ha başka bir şey daha vardı aslında orada. O da şuydu. Mettebe'de bazı sıkıntılar olmuştu. Örgüt olarak yani Mettebe Genel Merkezi'nden birilerini dayatmaya çalışmışlardı. Reis olarak Mettebe'nin.
1: İstanbul merkezi
0: Biz
1: tabii o zaman.
0: ona karşı çıkmıştık. O arada Akıncılar diye bir teşkilat kuruldu. İşte Akıncılara biz
1: Toplu geçiş yaptınız.
0: toplu geçiş yapmıştık. O arada da Akıncıların Kayseri'de bir zannediyorum Kudüs mitingi vardı. Dedim ki Bahattin abi Hicri 1400 hicreti anlatmamız lazım. Şöyle bir proje dedim nasıl olur? Biz zaten koşuyoruz, koşabiliyoruz. Erzurum'dan Kayseri'ye koşalım. O miting anında da oraya ulaşmış olalım.
1: Ha.
0: Düşündü olur dedi, olabilir dedi. İşte hazırlık yaptık. Hazırlık yaptığımız ne? Bir ne diyelim ona şu göğsümüze yerleştirdiğimiz
1: Üniforma gibi bir şey.
0: üniforma
1: Yazılı
0: değil de şöyle bir şey
1: pankart.
0: yazılı şey
1: Yazılı pankart gibi bir şey.
0: buraya göğsümüze astığımız Hicri 1399'dan 1400'e hicret koşusu
1: Ha.
0: diye önümüzde vardı. Yani bakan adamlar anlasınlar diye
1: İki kişilik bir orduydunuz yani.
0: bir kişimiz daha vardı. O da
1: Üç
0: bizden önce
1: kişilik.
0: duraklarımızı belli ediyorduk. O gidiyordu. Orada bizim kalmamızı temin ediyordu.
1: Ha, yani dinlene
0: Tabii yani
1: gidiyordunuz. Zannettim bir kere de koştunuz.
0: yok bir kere de ama ilk günkü koşu yani yaklaşık 100 kilometreydi.
1: 100 kilometre koştunuz.
0: O fazlaydı
1: Hiç
0: evet.
1: durmadan.
0: Evet yani
1: Ha.
0: durmadan derken şöyle yavaş tempoyla
1: Ha.
0: koşuyoruz. Belki yemek memek esnasında duruyoruz. Bazı molalar falan veriyoruz.
1: He.
0: Ama
1: Tabii
0: ilk
1: namaz
0: gün
1: var,
0: tabii
1: şu var.
0: Aşkale, Erzurum Aşkale arası.
1: Tamam.
0: Zannediyorum 70-80 kilometre falan vardır. Yani oraya kadar koşuyoruz. Sonra bir sonraki durağı arkadaşımıza söylüyoruz.
1: He.
0: O gece bizimle kalıyor. Ertesi gün biz zaten koşacağımız için epey bir saat alacak. O gidiyor önceden
1: Ne, o,
0: araçla.
1: ne araçla gidiyor ha.
0: Araçla, otobüs,
1: Ha.
0: araç derken otobüs ya da
1: Otobüs.
0: tren
1: Özel aracı yok
0: ha,
1: kimsenin.
0: gidiyor, ayarlıyor. Gittiğimizde işte bir yerde kalıyor. Tanıdığımız birisi varsa onun evinde kalıyoruz. Öyle.

0: O dedi ki tamam, ayarladık. Şimdi şöyle bir, aslında benimle ilgili şöyle bir sıkıntı oldu. Yeni bir ayakkabı aldım. Şimdi bu büyük bir hata. Çünkü ayakkabı, ya özellikle bu uzun yürüyüşlerde ayakkabının ayağa oturuyor olması lazım. İlk günkü koşumuzu yapıyoruz, biraz da geç çıktık. Üniversitedeki arkadaşlar bizi üniversitenin önünde
1: Uğurlayacaklar.
0: fotoğraf falan çekindik. Bizi uğurladılar, biz yola çıktık. İşte Gezköy, Aşkali'ye doğru gidiyoruz. Akşam oldu. Giderken bir anda Bahattin abi kayboldu.
1: Nasıl?
0: Ondan sonra baktım Bahattin abi düşmüş.
1: He.
0: Ondan sonra gittim yardım ettim, kaldırdım. O aksayarak gelmeye başladı. Şimdi yol mesafe bayağı uzun yani. Bizim 15-20 bilemedin 50 kilometre gitmemiz lazımdı belki. Benim de ayakkabı ayağıma vurdu. Neyse gittik işte Aşkale'de kaldık. İkinci bir sorun da şu oldu. Yattık sabah kalktık. Ayaklar taş gibi. Kaslar. Hepsi kas katı kesilmiş. Ondan sonra neyse
1: O mevsim nasıldı o zaman? Kış
0: mevsim
1: mıydı?
0: herhalde sonbahar
1: Yani
0: olabilir.
1: daha iyi yani mevsim
0: Evet
1: daha
0: yani
1: evet.
0: şey değil.
1: Evet.
0: Ama şey soğuk kendini hissettiriyordu. Şimdi hatırladım.
1: Eyvallah.
0: Şimdi şöyle bir tezat oluştu bizim yürüyüşümüzde. Ben yürüyemiyorum. Bahattin abi koşamıyor. Ya ben koşuyordum. Yürüsem ayağıma vuruyor ayakkabı. Şeyler su toplamış falan. Bahattin abi de o ayağındaki şeyden dolayı
1: Sorundan dolayı.
0: koşamıyordu. Şöyle çözdük. Ben koşuyorum. İleride bekliyorum. O geliyor. Öyle devam ediyoruz.
1: Durmadınız yine yani.
0: Yok, durmadık.
1: Bu ne inatmış abi ya.
0: Evet. İşte yolda gördüklerimize de anlatıyoruz. Diyorlar ki ne? Hicret nedir? İşte hicret Peygamber Efendimiz Mekke'den Medine'ye hicret etmiştir. Hicretin manası şudur falan filan. Ondan anlatıyoruz ama tehlikeli de bir ortamdı aslında.
1: Ha, bir
0: Ya o
1: de
0: dönem tam işte o anarşi dediğimiz canavarın tam zirvede olduğu bir dönemdi.
1: eyvallah.
0: Yani yolda şey yapsalar indirirlerdi. Öyle bir
1: Evet.
0: tehlike de vardı. İşte Erzincan, Sivas derken Sivas'tan Abdullah abi diye Abdullah Genç Allah selamet versin. O da bize katıldı. Oradan işte şeyden bir gün öncesinden mitingin bir gün öncesinden Kayseri'ye ulaştık. Şeyi buydu yani
1: Eyvallah.
0: hikayesi. Ha şeyi söyleyeyim. Bu arada önemli bir nokta şuydu. Sivas'tan çıktıktan sonra bir yer var. Haritada büyük bir yer gibi gözüküyor. Dedik ki orada bir otel bulur. Tanıdığımız kimse yok kalırız. Ama gittik ki tren yoluyla karayolunun kesiştiği bir nokta olduğu için orayı büyük göstermişler. Hiç otel motel bir şey yok. Bir köy yani. Ya ne yapacağız? Gittik işte namaz kıldık. Ondan sonra Abdullah abi dedi ki burada dedi 3 tane tabut var dedi. Gelin de bu tabutlara yatalım. Dedim ki abi şey değil. Çünkü hava soğuk. Bir de yürüyoruz. Sabah dedim şey yapamayız yani.
1: Donmuş olarak çıkarsınız.
0: Yürümeyecek bir halde şey yaparız. Gittik. Orada dedik bakalım burada ne var. Gittik bir köy kahvesi. Girdik içeri. Ben dedim ki ya biz böyle böyle bu amaçla yürüyoruz ediyoruz.
1: Hicret koşusu yapıyoruz.
0: He, hicret koşusu yapıyoruz. Orada da gençler gittiler imamı çağırdılar.
1: İki tane
0: 3 tane.
1: üç tane şey
0: He.
1: gelmiş.
0: Adam da korkmuş tabii. Yani o dönem dediğim
1: Evet.
0: gibi anarşinin zirve yaptığı bir dönem. Neyse geldi biz anlattık ona. Daha sonra şey yumuşadı. Götürdüler bizi güzel ağırladılar. Sabah da
1: Yola
0: yol
1: revan
0: ettiler.
1: ettiler.
0: Yola revan ettiler. Böyle işte Kayseri'ye ulaştık.
1: Siz fizik fakültesinde, Erzurum Fizik Fakültesinde 4 sene okudunuz. O arada Pakistan'a işte projeniz değişti. Pakistan'a gidip İslam ilimleri okuma gereği duydunuz. Pakistan'a gittiniz. Belki İran konusunu uzun başka bir programda konuşmak isterim. Çünkü İran günleriniz de var. O günlerde İran devriminin yeni başladığı bir dönemde. Özellikle bu Kartal Pençesi operasyonu 1980
0: Evet.
1: Amerikalıların ilk başarısız olduğu operasyonlar.
0: Evet.
1: Onları dinlemek isterim ama şu anda
0: Resmen.
1: şeye geçmek istiyorum. Fizik Fakültesi'nin
0: İranlılar o hadiseyi şeye benzetiyorlar. Ebabil elem
1: Evet.
0: tara keyfe faale rabbuke bi ashabil fil.
1: Eyvallah.
0: Ashabil file benzetiyorlar.
1: Evet.
0: İkincisi ile yani şu geçtiğimiz günlerde güya Amerika Birleşik Devletleri pilotu kurtaracağız dediler ya aslında onun İran'ın elindeki uranyumu ele geçirme operasyonu olduğu büyük ölçüde söyleniyor. Çünkü 155 tane uçakla bir rehine kurtarılmaz. Ama
1: Süper.
0: aynı şeyin orada olduğunu gördük.
1: Yine başarısız mı oldular?
0: Tabii ki yani helikopterler, mini helikopterler.

0: bazı özel misyonlu gizli operasyon yapan uçaklar, kargo uçakları. Yani fotoğrafları karşılaştırdığınız zaman
1: İkinci
0: zaten
1: Kartal Pençesi operasyonu olmuş
0: o
1: oldu.
0: da operasyon da başarısız oldu. Öbürü de tabii daha ibretlik bir şey. O zaman geliyorlar, şöyle iniyorlar. Yani 8 helikopter katılıyor. 3 tane tanker uçak var. Aynı zamanda komando da götürüyor. Delta Force var ya,
1: Hepsi
0: meşhur.
1: pert mi oldu o zaman?
0: Bir tanesi yolda arızalanıyor, geri dönüyor. Bir tanesi olay yerinde arızalanıyor. O arada çok büyük bir kum fırtınası çıkıyor. Bunlar helikopter yakıt takviyesi yapacak uçağa yaklaşırken ona çarpıyor. Çok büyük bir patlama oluyor. 8 tane Amerikan askeri ölüyor, hayatını kaybediyor. Bunlar alelacele şeyi iptal ediyorlar,
1: Operasyonu.
0: operasyonu. Oradan yaralanıp kaçıyorlar, ölüleri bile
1: Evet, onu detaylı
0: götüremiyorlar.
1: konuşmak isterim sizinle bir başka bir
0: Evet.
1: programda inşallah. Ben şimdi Pakistan'a gittiniz, orayı
0: Evet.
1: konuşmak istiyorum. Pakistan'a gittiniz, Uluslararası İslam Üniversitesi'nde İslam bilimleri okumaya başladınız. Bir fizikçi olarak, fizik zihniyetiyle yetişmiş, matematik aklıyla diyelim,
0: Evet.
1: yetişmiş bir öğrencinin İslam bilimler okumasına katkısı ne oldu? Yani sınıfınızda böyle bir geçmişten gelen başka kimsenin olduğunu zannetmiyorum.
0: Evet.
1: Çünkü ben öyle bir geçmişten gelmedim. Ben de o bölümde mezun oldum. Sizin algılarınızla bizim algılarımız arasında fark olduğunu düşünüyorum. Nasıl istifade ettiniz? Fizik geçmişiniz size nasıl katkıda bulundu İslam bilimleri okurken?
0: Yani matematik zeka biraz şey kesinlik arz ettiriyor. Yani geç orada da tartışmalar var. Mesela 2 kere 2 4 neye göre? Onluk sisteme göre. Ya sistemi değiştirirseniz o toplamanın sonucu da değişir. Ama bir kesinlik olur her zaman. Ya mühendisler de aynı şekilde. Mühendisler işi muğlakta bırakmak istemezler. Ama yani İslam ilimlere, sosyal ilimlere girdiğinizde esnektir, ön açıktır. Birkaç tane kavul bulabilirsiniz.
1: Sosyal bilimler gibi.
0: Evet, yani belki o yönden faydası olmuştur. Yani meseleleri kavrama noktasında, netice alma noktasında. Çünkü netice almadın mı bir sıkıntı. Yani problem matematikte verir. Onun bir neticesini bulursun ve o kesindir. Ama dediğim gibi yani mesela onluk sistem. Ki şu an kullanılan yani Müslümanların bulduğu sistem. Onu da
1: Eyvallah.
0: şey yapalım yani sıfır sistemi. Öyle bir faydası olmuş olabilir ama zaten üniversiteden gelen bir ilgimiz de vardı. Yani Kur'an-ı Kerim'le ilgili, diğer İslam ilimlerle ilgili. Ama sınırlıydı. Yani siz de biliyorsunuz kendi döneminizden. Türkiye'deki İslami düşünce gerek kaynak noktasında gerek insan kaynağı noktasında fazla
1: Zengin değil o zaman.
0: zengin değildi. Belki derin de değildi.
1: Tercüme merkezli
0: Evet,
1: okumalar
0: tercüme
1: oluyordu.
0: merkezli ve başka bir ülkede olmayacak bir şekilde Ali Şeriat'ı da vardı. Efendim İbni Teymiye de vardı.
1: İmam-ı Azam Ebu Hanife de
0: İmam-ı
1: vardı.
0: Azam Ebu Hanife de
1: Buhari de
0: vardı.
1: vardı.
0: Evet, herkes vardı. Dolayısıyla o da yoktu. Yani belki şu son dönemde biraz. Son dönem derken de 15-20 yılı herhalde kastetmek
1: Yerel
0: lazım.
1: yayınlar çok arttı,
0: Evet, ama o tabii şöyle bir ortam vardı. Biraz burada onu anlamak zor olabilir. Her şeyden önce bir uluslararası bir ortam vardı. Yani biliyorsun ümmet de böyle bir şey. Yani ümmet içerisinde herkes var. Müslümanım dedi mi o ümmetin içerisine giriyor. Bu Çingene de olabilir. Efendim Boşnak da olabilir. Kürt de olabilir. Türk de olabilir. Avrupalı Rus da olabilir. Fark etmez.
1: Farkında mısın abi? Biz burada saysak en fazla 10 tane sayabiliriz. İslam Üniversitesi'nde 50 ülkeden 50
0: Evet.
1: etnik yapı vardı yani.
0: Evet, sınıf yani Birleşmiş Milletler gibiydi.
1: Yani gerçekten çok. Şimdi saymaya kalksa aklımıza gelmez. Dünyanın en uç köşesinden gelmiş, Afrika'nın en ücra köşesinde, kabilelerinden gelmiş çocuk gelip 6 ayda Arapça öğreniyordu. Hatırlıyor musun
0: Evet.
1: abi? Ve sınavları Arapça sınav
0: Tabii şunu
1: cevap
0: da
1: verebiliyordu.
0: söylemek lazım. İki dilli bir eğitim vardı. Bu da orada eğer gerekli özeni ihtimamı göstermiş ise o talebeyi iki kanatlı adeta yapıyordu. Yani İngilizce ve Arapça.
1: Doğru.
0: İngilizce hakim medeniyetin dili. Halen de öyle. Ve dünyada bir lingua franca. İletişim dili. Yani nereye giderseniz gidin. Eğer İngilizce bilginiz varsa insanlarla konuşabilirsin ama daha da önemlisi medeniyet dili. Yani bu son dönem medeniyeti İngilizce üzerine bina edildi. Yani maalesef biz o Müslümanlar olarak şeyi kaybettik. Hatta şuna da uğraşmıyoruz. Yani ben bir yazı yazmıştım Yeni Şafak'ta. Yabancı dil öğrenmenin zarureti diye. Yani İngilizcenin öğrenilmesinin bazı gereksinimleri

0: sebepleri var. Diğer taraftan da Arapçanın da aslında.
1: Arapça aslında çok uzun bir geçmiş değil. Yani bundan 150 sene önce diyelim,
0: Tabii.
1: bütün bilim dünyasının diliydi. Biraz daha geriye gidecek olursak, hatırlamak için bunları söyleyelim. Tıp dili Arapçaydı. Fizik dili Arapçaydı. Kimya dili

0: Müslümanlar.
1: Evet. Yani bunları bilim haline getiren onlar ve Endülüs'te bütün eğitim Arapça oluyordu. Ve bütün Batılılar gelip Endülüs'te,
0: Oxford'a gider gibi oraya
1: Oxford'a
0: gidiyordu.
1: gider gibi Endülüs'te eğitim alıyorlardı falan. Başka neler hatırlarsın abi İslamabad'da?
0: Yani bu önemli bir şeydi.
1: Tabii çok önemli bir
0: Önemli bir
1: tespit.
0: şeydi. Yani Arapça da bizim kendi yani din dilimiz. Ama bunu da şunu da söylemek lazım burada. Bizim Arapçayı yaygınlaştırıp en azından Müslümanlar arasında bir lingua franca haline getirmemiz lazım. Bu çok önemli.
1: Ben orada başka bir şey söylüyorum abi.
0: Evet.
1: Bazen Araplar bile şok oluyorlar. Diyorum ki Arapçayı öğrenmemiz lazım. Çünkü Türkçeyi korumanın yolu Arapça bilmekten geçiyor diyorum. Çünkü dilin oluşumu, gelişimi böyle bir
0: Evet.
1: şey. Biraz anlaşılması zor oluyor ama örneklendirdiğimiz zaman mesela M ile başlayan, Türkçedeki M ile başlayan kelimelerin büyük bir kısmı Arapça hala. Bütün dildeki arındırmalara rağmen. Yani Attila İlhan'ın bir tespiti var. Böyle bir makalesi var onun. Diyor ki Türkiye Türk milli eğitimi olmak istiyorsa, Türklerin milli eğitimi olmak istiyorsa derhal Arapça ve Farsçayı zorunlu hale getirmesi lazım. Yoksa
0: Evet.
1: Türkçe gidecek diyor.
0: Niye Osmanlıca öğrenmiyor keratalar diye de bir sözü var.
1: Öyle mi?
0: Tabii ki.
1: Öğretirsen öğrenirler.
0: Evet. Şimdi ikinci bir şey de aslında ben de ona bir ilavede bulunayım. Arapçayı korumak için de bizim Arapça öğrenmemiz lazım.
1: Aa.
0: Arapçayı Amice'den kurtarmak için.
1: Bu daha süper bir şey oldu.
0: Evet.
1: Çünkü mesela ilginçtir. Belki çokları farkında olmadığı bir şey söyleyeyim. Türkiye'nin deki çeşitliliği çok da zor şartlarda ayakta kalmaya çalışan klasik medreselerin Arapçaya hizmetleri belki bir Arap dünyasında bile yok. Ezher falan dışarı
0: Görünmeyen
1: çıkaracak.
0: hizmetleri.
1: Ezher, işte Dımaşk İslam Üniversitesi, Medine yani birkaç üniversiteye dışarı çıkacak olursak bunların okutmuş olduğu sarf nahiv ilmi bir Moritanya'da belki var.
0: Evet.
1: Gerçekten çok derin okumalar yapıyorlar ama bunların tabii daha ileri noktaya gelmesi lazım. Onun için ben hep şeyi söylerdim ama bir türlü başaramadık bunu. Türkiye uluslararası Arapça sınavlarında merkez olabilir. Hani şey gibi TOEFL sınavları gibi. Bugünlerde YÖK'ün ciddi bir çalışması var. Uluslararası standartta bir Arapça sınav sistemi geliştiriyorlar.
0: Çok
1: İngilizce
0: güzel.
1: sınav sistemi
0: Çok iyi.
1: geliştiriyorlar. Diğer dillerde de Arapça sınav sistemi geliştiriyorlar. Dolayısıyla hakikaten Türkiye yabancı dillerde sınav yapan bir hub haline gelebilir. Yani hub haline gelebilir yani. Anlatabiliyor muyum?
0: Gelmesi lazım.
1: Evet,
0: Bir
1: Türkiye burası dünyanın
0: iddiamız varsa
1: burası dünyanın
0: gelmemiz
1: merkezi.
0: lazım.
1: Başka neler hatırlarsın abi?
0: Başka yani o dönem tabii İslam dünyasında iki tane büyük önemli hadise vardı. Bir tanesi İran İslam Devrimi'ydi. İran İslam Devrimi Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'e karşı yapılmış bir devrimdi. O noktada o dönemin süper gücünü yenilgiye uğratma noktasında bir önemli gelişmeydi. İkincisi de Afganistan'da bir Afgan cihadı vardı. Bu Afgan cihadı da dönemin ikinci süper gücü ve ateş gücü olarak en büyük gücü Sovyetler Birliği'ne karşıydı. Yani bu ikisinin de yani Pakistan'ın bir özelliği de oydu aslında. Çünkü operasyon Pakistan üzerinden yürütüldü.
1: Sözünüzü burada balla değil acı kesmek zorundayım. Sizden şöyle bir ricada bulunmak istiyorum dinleyicilerimizin adına. Bu kaldığımız yerden ikinci, üçüncü programı yapalım.
0: İnşallah.
1: Çünkü konuşulacak çok meseleler var. Ben bir kısmına şahit olduğum konular var. Bunlardan bir tanesi İslamabad'daki o meşhur patlamalar hatırlar mısın abi? Dağlara
0: Ucri kamp.
1: Ucuri kamptaki
0: Evet.
1: patlamaları biz dağlara kaçmak zorunda kalmıştık bütün öğrenciler olarak.
0: Atom bombası attılar
1: Önce
0: zannetmiştik.
1: Hindistan atom bombası attı zannettik. Korkudan dağlara kaçtık.
0: Evet.
1: İkincisi de sizin öğrencilik yıllarınızda, ta öğrencilik yıllarınızda o gazetecilik kabiliyetinizin nasıl olduğunu ben biliyorum. Dönemin en önemli röportajlarını yaptınız siz. Yani çok önemli figürlerle, önemli şahsiyetlerle röportajlar yaptınız. Onları dinleyicilerimize paylaşmanızı istiyorum.
0: İnşallah.
1: Üçüncüsü de çok iyi bir mütercimsiniz. Arapçanız, Farsçanız, Urducanız, İngilizceniz, biraz da Türkçeniz var bildiğim kadarıyla. Bunları konuşmak istiyorum abi. Kaldığımız yerde devam etmek isterim.
0: İnşallah, inşallah. Ya nasip.
1: Evet, ta Ankara'lardan geldiniz, programımıza katıldınız. Tekrar İstanbul'a yolunuz düşerse böyle bir program yapmak isteriz.
0: İnşallah düşürürüz.
1: Düşürürüz abi. Çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür
1: Ayağınıza
0: ederim.
1: sağlık. Benim için çok duygulu ve verimli bir program oldu. Zaten sizi seviyorduk, biliyorduk ama dinleyicilerimize de paylaşmış olduk. Çok sağ ol abi, iyi ki varsın.
0: Allah razı olsun.
1: Allah Batın abimize de rahmet eylesin.
0: Amin.
1: Değerli dostlar, bir programın daha sonuna gelmek istemezdik doğrusu ama ona gelmek zorunda kaldık. Bizi bu saate kadar sabırla dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Kalın sağlıcakla efendim.
2: İrfan Meclisi.

0: 5 dakika.
1: Zaman hızla akıyor. Hayatın içine karıştım bile. Yeni yerler görmek, yeni şeyler öğrenmek benim işim. Bu yüzden yerimde duramıyorum. Adam mı? Seyyare. Bir düşüneyim. Nereye gitsem bugün? Elinizde ne iş varsa yapmaya devam edin. İki kulağınızın bende olmasını tercih ederim ama bir kulağınızla da yetinebilirim. Başlasın o zaman yolculuğumuz. Güzel bir haber alıp mutlu olsam, gece yastığa başımı koyduğumda hep aynı rüyayı görüyorum. Kocaman bir ayçiçeği tarlasının içinde boyumu aşan çiçeklerin arasında buluyorum kendimi. Çiçekler arasında uzun uzun yürüdükten sonra bir kenara geçip ayçiçeklerinin güneşle bakışmalarını seyrediyorum. Bugün yine bu güzel rüyayla başladım güne. Şu an yaşadığım mutluluk artarak devam ediyor. Çünkü kucağımda kocaman bir ayçiçeği var ve dalında izlemeye doyamadığım bu çiçeğin çekirdeğini yiyorum. Kış ve bahar yağmurlarının ardından güneşe bakarak yeşerince filizleri, başlar ayçiçeklerinin saltanat mevsimi. Bana ayıracak bir 5 dakikanız varsa bu saltanatlı çiçekle ilgili size anlatacaklarım var. Daha araştırmaya başlar başlamaz şaşırmama sebep oldu bu güzel çiçek. Çünkü yeryüzünde konuşulan dillerin hemen hepsinde güneşle ilişkilendirilerek adlandırılan bu çiçeğe sadece biz Türkler ayçiçeği ismini vermişiz. Bunun mutlaka bir sebebi olmalı diyerek araştırmaya devam ettim. Ayçiçeği kelimesine ilk defa Osmanlı'da rastlanıyor. 1888 yılına ait belgelerde ayçiçeği isminin kullanıldığı görülüyor. Türk lehçelerinde yapılan araştırmalarda ise sadece Kazan Tatar Türkçesinde Aybagar ismiyle adlandırılıyor. Ayçiçeği isminin niye verildiği kesin bilinmemekle birlikte ay ve güneşin ikisinin de yuvarlak olması, ışık vermesi sebebiyle birbirinden ayırt edilmeden kullanıldığı tahmin ediliyor. Ayı kelimesinin avuç ve terazi kefesi anlamlarının da yuvarlak olduğu düşünüldüğünde ayçiçeği isminin yuvarlak olması sebebiyle verilmiş olabileceği düşünülüyor. Ülkemizde ayçiçeği, güne bakan, gün çiçeği, gün döndü gibi isimlerle de adlandırılıyor. Ayçiçekleri bileşikgillerden bir bitki türü. Ana vatanı Amerika olan bu güneşsever çiçeklerin 55 kadar çeşidi var. Ülkemizde genelde Ege ve Trakya bölgesinde ekilse de çok yüksek soğuk yerler hariç her yerde yetiştirilebiliyor. Ayçiçeği bir yıllık bir bitki olup boyu yarım metreden 4-5 metreye kadar ulaşabiliyor. Çok sağlam kök yapısı ve gövdesi olan ayçiçeği toprağı sıkı sıkıya kavruyor ve topraktan özellikle potasyum olmak üzere çok fazla besin maddesi alıyor. Gelelim bu güzel bitkinin kullanım alanlarına. Ayçiçekleri bitkisel yağ sanayisine ham madde veren bitkilerin başında geliyor. Ayçiçeği yağı en kaliteli ve lezzetli yağlardan biri. Boya ve sabun yapımında da kullanılan ayçiçeği besin değeri açısından zengin olduğu için hayvan yemi olarak da tercih ediliyor. Tohumları çerez olarak tüketildiği gibi tohum kabukları da maya yapımında kullanılıyor. İçeriğindeki oksin adlı hormon sebebiyle bütün günü güneşi takip ederek geçiren güneşsever çiçeklerin ne şekilde büyüyeceğini, miktarını ve yönünü bu hormon belirliyor. Oksin hormonu bitkinin üstünden aşağı doğru inerken bitkinin ışık almayan kısmında yoğunlaşıyor. Bu nedenle bitkinin karanlıkta kalan kısmı daha çabuk büyüyor ve bitki aydınlık tarafa doğru eğiliyor. Bize de bütün bir yaz ayçiçeklerinin güneşle olan aşkını seyredip Ağustos sonundan itibaren de çerezini yemek düşüyor. Biz 5 kadın bir olduk yola çıktık. Emre ve Sertaş'tan da teknik destek

0: yapmayı unutmadık. Seyyare ile beraber seyir defterini bugün Feyza tuttu. Ben de sesimle eşlik ettim Gülden. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Size de bize de iyi gelir dedik. Tekrar buluşalım.
1: Beş dakika.
2: Yıllık hasret bitti. Bizim çocuklar Dünya Kupası'nda. Futbolun kalbi yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'yla Amerika, Kanada ve Meksika'da atacak. Nefes kesen 104 maç, A milli takımımızın dev mücadelesi. 39 gün sürecek büyük heyecan 11 Haziran'dan itibaren TRT ekranlarında, Tabii platformunda ve TRT Radyo 1'de.

Geldi geçti ömrüm benim, şol yel esip geçmiş gibi. Hele bana şöyle gelir, şol göz yumup açmış gibi. İşte bu söze hak tanıktır, bu can gövdeye konuktur. Bir gün ola çıka gide, kafesten kuş uçmuş gibi. Miskin Adem oğlanını benzetmişler ekinciye. Kimi biter, kimi yiter, yere tohum saçmış gibi. Bu dünyada bir nesneye yanar içim, göynür özüm. Yiğit iken ölenlere gök ekini biçmiş gibi. Yunus Emre bu dünyada iki kişi kalır derler. Meğer Hızır İlyas ola ab-ı hayat içmiş gibi. Anadolu'da yetişmiş büyük tasavvuf şairimiz Yunus Emre, çoğu araştırmacıya göre Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde Sarıköy'de doğmuştu. Horasan'dan gelip Anadolu'ya yerleşen Türkmenlerin soyundandı. Sakarya Nehri civarında yaşamını sürdürdü. İyi bir medrese eğitimi aldı. Farsçaya hakim olmasına rağmen şiirlerini Anadolu Türkçesiyle söyleyerek bir çığır açtı. Engin bir tasavvuf kültürü sahibiydi ama şiirlerinden de anladığımız gibi son derece mütevazıydı. Aksaray, Karaman, Manisa ve Kırşehir'de Yunus Emre'ye ait olduğu iddia edilen mezar yerleri olsa da Sarıköy'deki türbe onun gerçek mezar yeri olarak kabul ediliyor. Sarıköy beldesi de artık Yunus Emre adını almış. Yunus Emre beldesi Eskişehir'e 100 kilometre uzaklıkta. Yunus'un tevazu dolu hayat yolculuğundan yüzlerce yıl geriye gidip Kral Midas'ın kibirli dünyasına dalalım biraz da. Koca koca kayalara yazdırdığı kitabelerin, yaptırdığı anıtların sırlarına doğru yola çıkalım. Frigler M.Ö. 1200'lerde Trakya'dan yola çıkarak Kütahya, Eskişehir, Ankara, Afyonkarahisar, Uşak ve Burdur civarına yerleşmişti. Çengelli iğneyi, flütü icat etmiş, dokumacılıkta ve madencilikte ustalaşmışlardı. 500 yıl boyu hüküm sürdükten sonra Kafkaslardan gelen göç ve saldırılarla güçlerini yitirip başka kültürler içinde eridiler. Bugün Frig yürüyüş yolu olarak adlandırılan vadiler boyunca pek çok anıt bıraktılar. Kendilerinden sonra gelişen ticaret yolları onların açtığı güzergahlardan devam etti. Yollarının kalbi Eskişehir'in Han ilçesindeki Yazılıkaya'ydı. Burası Dağlık Frigya'nın merkeziydi. Gordion ya da Pesinus gibi korunaksız ve saldırıya açık olmayan çam ormanlarının ortasındaki bu topraklar Frig hazinelerini saklamak için de ideal bir yerdi. 1800 yılında Albay William Leake tarafından keşfedilen Yazılıkaya, 17 metre yüksekliğinde, 16 metre genişlikte, volkanik bir kaya üzerine işlenmiş yazılardan ve geometrik desenli süslerden oluşan görkemli bir anıt. Ana tanrıça Kibele'ye adanmış. Hemen yanı başında tüflü kayalara göz göz oyulmuş 40 göz kayalıkları var. Çevresindeki yaşam alanları ve sarnıca bakılırsa uzunca bir süre kalabalık bir insan grubunu ağırlamış bu antik kent. Midas anıtının üstündeki yazılar Frig dili henüz çözülemediği için gizemini koruyor. Kim bilir Kral Midas ve halkı asırlar öncesinde nasıl bir iz bırakmak, hangi mesajları vermek istemişti geleceğin Anadolu insanına? Yunus Emre'nin şiirinden bestelenen bir eserle veda ediyoruz sizlere. Gel gör beni aşk neyledi, Esin Afşar söylüyor.

Program yapımcısı Filiz Arıcıoğlu, mikrofonda Hafize Okan. Yarın akşam aynı saatte Müzikli Şehir Rehberi'nin sayfalarında birlikte gezinmek dileğiyle. Müzikli Şehir Rehberi.

6000 yıldır konuşulan Türkçemiz, ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve kardeşlik dili olan Türkçemiz, ortak mirasımız, aydınlık geleceğimizdir.

Yine TRT Radyo 1 mikrofonlarından sesleniyoruz size. TRT Ankara Radyosu stüdyolarındayız. Yine yapımda Azize Gür, ses kayıtta Seval Köksal, kurguda Necmiye Şahin hanımefendilerle birlikte ben Burhan İşleyen, hepinize sağlık, selamet, afiyet içerisinde hayırlı ömürler temenni ediyoruz. Şu an yolculuk esnasında, sefer esnasında, direksiyon başında olup da sesimizi duyan bütün kaptanlara yol selameti temenni ediyoruz. Allah her türlü kazadan, beladan korusun, muhafaza eylesin. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu varacakları yere selametle, iyilikle, güzellikle, sağlıkla, afiyetle ulaşabilmeyi nasip eylesin. Hayat bir yolculuktur. Bize de hayat yolculuğunu kazasız, belasız tamamlayabilmeyi, nefsimize uymadan, şeytanın adımlarına tabi olmadan, yanlış yapmadan, günahlara dalmadan, haramlara düşmeden, kursağımızdan aşağıya geçen lokmalara dikkat ederek, kul hakkı, kamu hakkı yemeden, faiz, kumar, alkol geçirmeden yaşayabilmeyi ve yine

güzel şekilde konuşmalar yapmadan, gıybet ve iftiraya, dedikoduya karışmadan, bedenimizi bütün kötülüklerden, iffetimizi, namusumuzu bütün yanlışlardan korumak suretiyle güzel bir yolculuk yapabilmeyi, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dünya hayatını yolcunun yolculuğuna benzetiyor, biliyorsunuz. Ben ve dünya şöyleyiz buyuruyor. Düşünün bir kişiyi ki uzun bir yolculuğa çıkmış, giderken bir ağacın altında gölgesinde oturuyor, biraz istirahat edip kalkıp yoluna devam ediyor. İşte ben ve dünya böyleyiz. Yani ağacın altındaki gölgelendiğimiz, istirahat ettiğimiz süre kadar ebedi yolculuğumuza baktığımız zaman dünyadaki süremiz bir akşam vakti kadar, bir kuşluk vakti kadar, bir akşam vakti kadar, bir kuşluk vakti kadar diye nitelendirilen dünya hayatımızda büyük yanlışlar yapıp da yolculuğumuzun kalan kısmını tehlikeye atmamalı, hayatımızın ebedi olan tarafını, ebedi olan tarafını cehenneme çevirmemeli, cehenneme çevirecek hatalardan, isyandan, günahtan, nisyandan uzak durmaya çaba göstermeliyiz kıymetli dinleyenlerim. Bu çabanın adıdır hayat. Her birimiz koşturdukça koşturuyoruz. Biz istesek de istemesek de başlayan her gün bitiyor. Biz istemesek de istemesek de her ay geride kalıyor. Yeni bir ay, yeni bir yıl başlıyor. Biz istesek de istemesek de bir el bizim için takdir edilen sürenin sonuna doğru bizi iteleyiveriyor. Dolayısıyla bu yolculukta ne biriktirdiğimiz önemli. Neyle Rabbimizin katına gittiğimiz önemli, ona bakmak lazım. Kabir karanlığına, üzerimizde herhangi bir eşyayla, efendim kabir karanlığına biriktirdiğimiz, yığdığımız dünyalıklarla giremiyoruz, inemiyoruz, biliyorsunuz. Aslında hiçbir şeyin gerçek sahibi değiliz biz. Sadece emanetçisiyiz. Çok bağım bahçem var diye, çok tarlam arazim var diye övünsek, onlar burada kalıyor. Biz yapayalnız iniyoruz aşağıya. Çok servetim var, bankalarda hesabım fazla, efendim milyarlarım, milyonlarım var diye sevinsek, onlar da bizimle beraber inmiyorlar aşağıya. Yukarıda kalıyorlar onlar. Kime kalıyorlar? Onu da net bilmiyoruz belki de. Çok makamım var, koltuklarım var, titirlerim var, rütbelerim var, ünvanlarım var diye sevinsek, onları da çıkarıyorlar bizden, ayırıyorlar bizden. Er kişi niyetine iniyoruz. Er kişi niyetine namazlar kılınıyor bizim ardımızdan. Ne olursak olalım, ünvanımız, rütbemiz, makamımız, titremiz ne olursa olsun, niyetlenirken erkeksek er kişi niyetine, kadınsak hatun kişi, kadın cenazesi niyetine diye niyetleniyor hocamız ve biz o ünvanlarımızdan da sıyrılmış ve arınmış olarak iniyoruz bizim için hazırlanan kabre. Hani şöyle bir menkıbe anlatırlar, bunu ifade edeyim. Bir zat hastalanmış, vefat etmeden önce oğluna bir nasihat vermek istemiş, belli ki bir ders vermek istemiş. Varlıklı da bir zatmış, durumu iyi olan bir kimseymiş. Vefat etmeden önce oğluna demiş ki, evladım bir çift çorap elinde, evladım bu çoraplar işte benim açımdan manevi hatırası çok yüksek, manevi değeri çok fazla. Onun için ben vefat ettikten sonra, öldükten sonra bu hastalığa müptelayım. Bu hastalıkla ölürsem, beni yıkayıp kefenledikten sonra bu çorapları ayağıma giydirin, beni kabre öyle koyun. Bana hayır getireceğini, bereket getireceğini, uğur getireceğini ümit ediyorum. Bu çorapların bende hatırası var. Bu çorapları ayağıma giydir diye

bir çift çorap, bir çift siyah çorap. Efendim vasiyetinde bulunmuş. Sonra da beni defnettikten sonra bir mektup bırakıyorum amcana. O mektubu amcandan alırsın. Beni defnettikten sonra ama okumalısın. Defnetmeden önce sakın alıp okumayasın. Defnettikten sonra sana bırakmış olduğum mektubu alıp okuyasın diye bir vasiyette bulunur. Gün gelir bu zat vefat eder. Vefat ettikten sonra oğlu babasının emanet ettiği çoraplarla babasının cenazesinin yıkandığı, kefenlendiği gasilhaneye gelir. Çok da meselenin idrakinde olmayan birisiymiş demek ki, yani konuyla alakalı fıkhi, dini bilgisi olmayan bir delikanlıymış demek ki, elinde bir çift çorapla gasilhaneye gelir, babasının cenazesini yıkayıp kefenleyenlere çorapları uzatır ve babamı tabuta koymadan önce bu çorapları ayağına giydirin, öyle bir vasiyeti vardı der. Derler ki böyle bir şey yok. İnancımızda vefat eden kimse şehitse üzerindeki elbiseler hiç çıkarılmadan, yıkanmadan defnedilir. Şehit değilse kefenden başka üzerinde bir parça bez bulunmaz. Kolunda saat olmaz, künye olmaz, bilezik olmaz, küpe olmaz. Yani neyse üzerinde kefenden başka ne bir takı ne de bir elbise bulunamaz. Onun için bunu yapmamız mümkün değil derler. Yani çok rahatsız olur delikanlı. Babasının son vasiyetini yerine getiremiyor. Ne yapalım? Gidip şehrin müftüsüne soralım. Giderler. Şehrin müftüsüne sorarlar. Müftüden de benzer cevabı alır. Arayış içerisindedir. Başka başka hocalar bulur kendince. Onlara sorar. Kime sorarsa dinen, Müslüman örfünde, geleneğinde, inancında böyle bir uygulamanın olmadığını, kefenden başka bir şeyin cenazeyle beraber bulunamayacağını anlatırlar. Tabii çaresiz bir çift kirli çorabı bile babasına giydirememenin ezikliğiyle babasını kabre koyduktan, defnettikten, defin işlemleri bittikten sonra taziyesini yapar ve babasının vasiyet ettiği şekilde amcasına gelir ve babam sana bir mektup bırakmış olmalı, onu bana verir misin der ve mektubu alır, zarfı açar, okumaya başlar. Mektup şöyle başlıyor: evladım, senden istediğim son isteğimi yerine getiremediğinin farkındayım. Sana yaptığım vasiyeti tutamadığının farkındayım. Aslında bu vasiyeti tutamayacağını, yerine getiremeyeceğini bilerek yaptım. Sana bir şey öğretmek istedim. Bak onca varlığıma, onca malıma, mülküme, onca servetime, şöhretime rağmen, onca saygınlığıma rağmen kabir karanlığına bir çift kirli çorabı bile götüremedim. Kabir karanlığına bir çift kirli çorabı bile götüremedim. Sana diyorum ki böylelikle kabir karanlığını aydınlatacak işler yap. İmanla, kabir karanlığını aydınlatacak imanla, salih amelle, güzel ahlakla, ibadet ve taatlerle gel. Namazını ihmal etmeden, kitabını, Kur'an'ını ihmal etmeden, orucunu aksatmadan, zekatını, hayrını, hasenatını, sadakanı ihmal etmeden kabir karanlığını ancak böyle aydınlatabilirsin. Bunları ihmal etmeden gelmelisin. Bunu sana öğretmek için böyle yaptım der. Şimdi bu menkıbe olmuş olmamış çok önemli değil ama büyük bir hakikati vurguluyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, kişi öldüğü zaman üç şey onu kabrin başına kadar takip eder buyuruyor. Kişi öldüğü zaman üç şey onu kabrin başına kadar takip eder: malı, çocukları ve ameli, yaptıkları. Malı nasıl takip eder? Malı varsa katılanlar çok olur. Efendim, taraf etraf çok olur. İşte kabire gelirken katılan araba sayısı fazla olur.
çelenk sayısı fazla olur ki bu bizim adetimiz değildir. Bunu yapmamak lazım. Bunu yapmamak lazım. Dua etmek lazım. Efendim işte taraf etrafı çok olur. Başka ne olur? Çocukları gelir, akrabaları gelir, efendim yakınları gelir filan. Başka, üçüncü olarak da ne yapmışsa, ne istemişse, yani yetimin başını okşamış, bir garibin sofrasında bir tas çorba olmuş, iyilikler yapmış, mazluma yardımcı olmuş, hastanın ilacını alamayan hastanın reçetesindeki ilaçları almış, karşılıksız vermiş, gitmiş bulmuş bir fakir, borçlarını öğrenmiş, kapatmış borçlarını, haberi olmaksızın, ismini söylemeksizin, buna benzer. Gecenin yarısında, sabah vakitlerinde derinden gelen ezanla Allahu Ekber'i duymuş, Hayya alassalahı duymuş, beni çağırıyorlar demiş, kalkmış Rabbinin huzurunda kıyama durmuş, rüküye eğilmiş, secdeye varmış. Bazen gözlerinden yaş gelinceye kadar, elleri karıncalanıncaya kadar dualar etmiş, Rabbinden af ve mağfiret dilemiş, çocuklarını güzel yetiştirmiş, annesinin hizmetinde, babasının ihtiyacını görmede olmuş, onların gönlünü kazanmayı çok önemsemiş, eşine güzel davranmış, en güzel ahlaklı insanın, eşine en güzel davranan kimse olduğunun bilinciyle davranmış. Komşusunun kendisinden emin olmadığı sürece, kötülüğünden emin olmadığı, zararından emin olmadığı sürece iyi bir Müslüman olamayacağının idrakiyle komşularıyla güzel geçinmiş, akrabalık bağlarını koparmadan yaşamış gelmiş, ibadetlerini dediğim gibi aksatmamış, iyiliklerini yapmış gelmiş. İşte bunlar, bunlar aşağıya iner kendisiyle beraber. Karanlığı bunlar aydınlatır. Kabir kapandığı zaman çocuklar aman sanki böyle bir an önce kapatalım. En sevdikleri bile bir an önce kapatalım, geriye dönelim diye telaş içerisinde olurlar. Bir an önce üzerine toprak atalım ki doğrusu da budur zaten. Bekletmemek gerekir. Bir an önce yapalım diye. Hatta insan korkar. Sanki kabirin içerisinde birazcık fazla kalsa, işi olsa, sanki üzerine kapanacakmış gibi endişelenmeye başlar ve kendisini toparlar, toparlamaya çalışır. Hemen yukarıya çıkmaya çalışır insan. Dolayısıyla insanın yapabileceği şey, kıymetli dinleyenlerim, kabir karanlığını aydınlatacak güzelliklerdir. Yani bu dünyadan öteye bunları biriktirmeye çaba göstermek lazım. Sizinle daha önce Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve sahabe-i kiramın, Müslümanların Mekke'den Medine'ye hicret ettikten sonra oluşturdukları kardeşliği, oluşturdukları dayanışma havasını, birlik ve beraberlik ruhunu konuşmuştuk. Belki düzenli takip edenler hatırlayabilirler. Bunlar kalıyor insana. Bakın işte bugün hala konuşuyoruz. Öyle olmuş ki evini, barkını, malını, mülkünü, her şeyini kardeşiyle paylaşmış insanlar diye konuşuyoruz. Neden? Yiyenlerin yediklerini konuşmuyoruz. Biriktirenlerin biriktirdiklerini konuşmuyoruz. Belki de Kur'an-ı Kerim'in haber verdiğine göre, yani dünyanın şahit olduğu en önemli zenginlerden bir tanesi de Karun'dur herhalde. Buyuruyor ki Cenab-ı Hak Kasas suresinin sonlarında, onun hazinelerinin anahtarını bir grup insan zor taşırdı diyor. Hazinelerinin anahtarlarını bile bir grubun zor taşıdığı, yani onlara bile ağır gelirdi gibi bir ifade var ayet-i kerimelerde, Kasas suresinde. Böyle şımarma diyorlar. La tefrah, innallaha la yuhibbul ferihayn. Malınla mülkünle şımarma, Allah şımaranları sevmez. Öncesi de iyi bir insanmış. Yani Hazreti Musa'ya iman etmiş, yüksek dereceler kazanmış, manen terakki etmiş, gelişmiş bir insan. Sonra malın mülkün esiri olmuş, peşinden gitmiş, ayağı kaymaya başlamış, şımarmaya başlamış böyle. Ona özenenler var.
Yani şımarma diyenler var, yapma diyenler var. Tamam, dünyadan nasibini unutma ama yani ahirete yönelik de görevlerini ihmal etme benzeri nasihatler edenler var. Ama Karun'un söylediği innema utitu ala ilmin. Yani bunlar bana benim bilgim sayesinde verildi. Yani şöyle bizim tabirimizde ben çalıştım ben kazandım. Ben çalıştım ben kazandım. Kimin ne hakkı var ya filan şeklinde böyle hani konuşmalara siz de belki şahit olmuşsunuzdur. Ben çalıştım ben kazandım. Halbuki her şeyi veren Allah. Yani kazanma kabiliyetini veren Allah. İnsanın bilinçli davranmasını sağlayan aklı veren Allah. İnsanın bir damla bir damla suyun içerisindeki binlerce küçük parçacıktan bir tanesinden yaratan, efendim yürüyen, koşan, konuşan, düşünen bir varlık haline getiren Allah, dilemese bir nefes bile alamayacağımız şekilde bir mekanizmayı bize nasip eden, yani nefesi aldıran Allah, aldığımız nefesi verdiren Allah, her şeyi yani bize gördüren Allah, işittiren Allah Celle Celaluhu, her şey onun. Yani ben çalıştım, ben kazandım olur mu? Kim çalıştı, kim kazandı? Şimdi bu ilk nesil Müslümanların bu kadar kısa sürede bu kadar büyük başarılar kazanmasının altında bu fedakarlıkları var. Çünkü Hazreti Peygamber'in terbiyesinde yetişiyorlar. Her şeyin

peygamber terbiyesiyle yetişmesi ne büyük bir saadet, ne büyük bir fırsat ve imkan değil mi kıymetli dinleyenlerim? Enes bin Malik çok hadis rivayet edenlerden bir tanesidir aynı zamanda. Diyor, 10 sene Hazreti Peygamber'e hizmet ettim diyor. 10 sene hizmet ettim. Bana bir kere bile niçin böyle yaptın? Böyle yapman gerekmez miydi? Böyle yapman gerekmez miydi? Demedi, azarlamadı. Öyle şefkatli, öyle nezaketli bir insandı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bu aile cömertliğiyle de meşhur olmuş bir ailedir. Bakın bugün onu konuşuyoruz. Kendi aramızda da var hamdolsun. Yani yaşamış olduğumuz toplumda özellikle geçirdiğimiz Ramazan ayında çok konuşulduğu, haberlere yansıdığı, efendim hiç kimse bilmese daha güzel olur. Ama bazen başkalarına da örnek olsun diye bilinmesinin de faydalı tarafları olabiliyor belki, ama Allah niyetlerimizi halis kılsın, gösteriş için yapmaktan korusun, sadece kendi rızası için yapanlardan olabilmeyi nasip etsin. Yani bakıyorsun gidiyor hiç tanımadığı bir şehirde, hala böyle mahalle bakkallarına borç yazdırma uygulamasının olduğu yerler var. Yani bütün borçları, bütün ödenmeyen, borçlarını ödeyemeyen ailelerin borçlarını kapatıyor ve kimliğinin açıklanmasını da istemiyor. Ne güzel insanlar var. Bunlar biraz sonra Ebu Talha ile Ümmü Süleym örneğini anlatacağım. Ebu Talha'dan farklı insanlar değil. Yani Ebu Talha'nın yapmış olduğu güzellikten farklı güzellikler değil bu güzellikler. Ne kadar güzel insanlar var. Zarfın içerisine koymuş oldukları, diyelim ki belli miktarda parayı önceden tespit ettiği, adresini aldığı ailelerin kapısının önüne koyuyor, zile basıp hızla oradan uzaklaşıyor. Kimse görmesin, kendisinin bıraktığını görmesin, rencide olmasın diye. Ne güzel insanlar var. Yani okuyamayan çocukların eğitim masraflarını karşılayıp hem de onların ahlaki durumlarını, manevi durumlarını takip eden, yanlış çevre edinmesin, yanlış kimselerle bir araya gelip de kaybolmasın, hayatını karartmasın diye çaba gösteren, maddi manevi ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan ne güzel insanlar var. Yani hastaları tedavi eden, ben gençler biliyorum mesela, böyle dernek kurmuşlar, kurdular daha sonra. Erzincan'da vazife yaparken Gönüllü Gençler Derneği diye bir genç dernek kurmuşlardı. Daha sonra ulusal kanallara da çıktılar. Toplamışlar gençler, bir grup idealist genç. Hiçbir beklentileri yok. Gidiyorlar. Böyle yaşlanmış, artık elden ayaktan düşmüş diye tabir edilen insanları buluyorlar. Onların evlerini temizliyor. Nasıl temizlesin? Zaten maddi imkanı yok. Gücü de yok. Süpürgeyi açamıyor, evde süpürgesi olsa bile. Evin dibini köşesini temizleyebilecek gücü takati yok. Efendim, onların evlerini temizleyen, eşyalardan atılması gerekenleri atan, eksik olanları tamamlayan, hayır sahiplerinden bulup da getirip eksiklerini dizen, tamamlayan, efendim ihtiyaçlarını gideren, buzdolabına bakan, yemek pişiren, yani mahallede yemek pişiren, pişiremeyenlere ikram eden ya da imkanı olup da kendisi yapamayanların evine gidip onlara yemek pişirip bulaşıklarını toplayan, yıkayan hanımefendiler var, kadınlar var. Ne kadar güzel insanlar. Şimdi bir ayet-i kerimede diyor ki Rabbimiz İnsan suresinde, orijinaliyle okuyayım müsaadenizle. Ve yut'amûne ta'ame alâ hubbihi miskînen ve yetîmen ve esîrâ. Onlar, o ebrardan bahsediyor, iyi insanlardan, salih güzel insanlardan bahsediyor. Onlar diyor, yemeği yetime, yoksula, esire yedirirler. Bakın şimdi kıymetli dinleyenlerim, çok çarpıcı bir ifade göreceksiniz. Yemeği yetime, yoksula, esire yedirirler. Yani ihtiyaç sahiplerine ikram ederler. Yaparken de, aslında şunun için okudum burayı, yedirirken de derler ki innemâ nut'imukum li vechillahi, biz sizi Allah için yediriyoruz, Allah için doyuruyoruz, Allah için yardım ediyoruz, Allah için evinizi temizliyoruz, Allah için işinizi görüyoruz, Allah için reçetenizi alıyoruz, Allah için size yardımcı oluyoruz. La nuridu

Minkum cezaen ve la şükura. Sizden bir karşılık ve teşekkür beklemiyoruz. Bir teşekkür edesiniz diye yapmıyoruz bunu. Bize bir karşılık veresiniz diye yapmıyoruz bunu. Sadece ve sadece Allah için yapıyoruz. Bu ne kadar güzel, bu ne kadar asil bir davranıştır. Zaten hayatın gayesi Allah'ın rızasını kazanmaktır. İbadet niye? Allah'ın rızasını kazanmak için yapıyoruz. Hayır hasenat niye yapıyoruz? Allah'ın rızasını kazanmak için yapıyoruz. Allah, kıymetli dinleyenlerim, Allah kendi rızası için bir garibe yardım etmeyi adeta kendisine yardım etmek gibi görüyor. Bu cümleyi bir kez daha müsaadenizle tekrar edeyim. Allah kendi rızasını, kendi hoşnutluğunu kazanmak için bir garibe yardım etmeyi, bir muhtacın ihtiyacını görmeyi, gidermeyi kendisine yardım etmek gibi görüyor adeta. Hocam bunu nereden çıkardın? Yani bu tabir çok iddialı bir tabir oldu diyebilirsiniz. O zaman delil getirelim. Daha önce muhtemelen konuşmuşuzdur bunu. Diyor ki bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki Allah mahşer meydanında kuluyla konuşacak ve diyecek ki ey kulum, ey kulum, ben hastalanmıştım, beni ziyarete gelmedin. Bak bak, bakar mısınız kıymetli dinleyenlerim? Allah kuluna ben hastalanmıştım, beni ziyarete gelmedin diyecek. Kul şaşıracak ve diyecek ki haşa ya Rabbi, sen alemlerin Rabbi Allah'sın. Zaten hastalanmazsın ama ben nasıl seni ziyarete girebilirim? Nasıl yapabilirim bunu? Ben aciz bir kulum. Ben böyle bir şeyi nasıl yapabilirim ki? Diyecek. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu, işte bir kulum, filan kulum, hani senin mahallende, senin apartmanında, senin şehrinde, hani tanıdığın filan, filan hastalanmıştı. Onu ziyaret etseydin, adeta beni ziyaret etmiş gibi olacaktın. Yani karşılığını benim katımda bulacaktın. Onu ziyaret etseydin, o ziyaretinin karşılığını benim katımda bulacaktın. Devam edecek. Kulum, açtım, niye beni doyurmadın? Ben acıkmıştım, niye beni doyurmadın? Allah'ım, Allah'ım, sen Samet'sin. Hiçbir şeye ihtiyacı olmayansın. Sen acıkmazsın. Sen acıkmaktan münezzehsin. Sonra ben zavallı ve aciz bir kulum, ben seni nasıl doyurabilirim ki diye şaşkınlıkla kul soracak da Allah Celle Celaluhu, işte filan kulum açtı, ihtiyacı vardı, onun açlığını gidersen, onun ihtiyacını karşılasaydın, karşılığını benim katımda bulacaktın. Adeta sanki yani beni doyurmuş gibi olacaktın der gibi Cenab-ı Hak Teala Hazretleri kuluyla bu diyalog, bu konuşma devam edecek buyuruyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi kabir karanlığını aydınlatacak işler yapmak lazım. Hayatın gayesi Rabbimizin rızasını kazanmaktır. Hayatın gayesi Rabbimizin rızasını kazanmaktır. Nerede o rıza? Bilmiyoruz. Bilmiyoruz derken yani tahminlerimiz var. Allah'ın bize Celle Celaluhu tavsiyeleri var, emirleri var. Bir kere onun emirlerine uygun bu hicret esnasında bir hadise yaşanıyor. Süheyb bin Sinan, Süheyb er-Rumi diye meşhur bir sahabi vardır. Bu zat gelmiş, çalışmış, Mekke'nin dışından gelmiş, Mekke'de kalmış, çalışmış, mal mülk sahibi olmuş filan. Hazırlanmış, efendim işte alabileceklerini yanına almış, hicret için Mekke'den çıkıyor. Mekke müşriklerinin azgınları bunun yolunu kesiyorlar. Bunun yolunu kesiyorlar. Geldin, aramızda çalıştın, kazandın, mal mülk sahibi oldun, paran oldu. Şimdi de onları alıp gidiyorsun öyle mi? Seni bırakmayız diyorlar. Süheyb, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın yanına gitmek istiyor. Medine'ye gitmek istiyor. Dinini yaşamak istiyor. İnancına uygun yaşamak istiyor. Hicret etmek istiyor. Bir menfaati yok. Orada daha fazla kazancı olmayacak. Sadece Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın civarında, yakınında Allah'ın razı olacağı bir hayatı yaşama gayretiyle, ümidiyle

gidiyor. Bütün malımı verirsem, bütün kazandıklarımı size verirsem beni bırakır mısınız diyor. Bütün malını, bütün parasını vermesi karşılığında bırakacaklarını söylüyorlar. Süheyb hiç tereddütsüz, Süheyb er-Rumi bütün kazandıklarını, bütün malını kendisine hicrete izin vermeleri karşılığında bırakıyor ve çıkıyor. Zorlu bir hicret yolculuğundan sonra Hazreti Peygamber aleyhisselamın yanına gelmeden bir ayet indiği rivayet ediliyor. Bakara suresinin 207. ayeti. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ اِبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ İnsanlardan öylesi var ki Allah'ın rızasını kazanmak için nefsini feda eder, kendisini feda eder, malını, mülkünü feda eder, her şeyinden vazgeçer. Allahu raufun bil ibad. Allah kullarına çok acıyandır. Ne kadar karlı bir alışveriş yaptın diyor. Ulaşınca Medine'ye Hazreti Peygamber aleyhisselamın yanına müjdeliyorlar Süheyb'i. Ne karlı bir alışveriş yaptın, ne kadar güzel bir ticaret yaptın diye. İşte bunlar konuşuluyor bak. O güzellikleri yaşamaya ve yaşatmaya devam etmeyi nasip etsin Rabbimiz her birimize duasıyla. Kıymetli dinleyenlerim, bir sohbet vakti programına daha veda ederken yapımda Azize Gür, ses kayıtta Seval Köksal, kurguda Necmiye Şahin hanımefendilerle birlikte ben Burhan İşleyen hepinize sağlık, selamet, afiyet diliyor. Allah'a emanet ediyoruz.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Bir roman, bir hikaye. Sevgili dinleyiciler, sizlere Ömer Seyfettin'in Bahar ve Kelebekler kitabından Elma öyküsünü okumaya başlıyoruz. Seslendiren Elif Karahan Toker.

Elma. Heyecanlı, ateşli, şiddetli aşklar ayrılıksız bir vefa bağının yakarak yelpazeleyen hararetli kanatları altında söndükten sonra aşkın o tatlı ve yıkıcı heyecanları, aralıksız nöbetleri ebedi ve mutlak bir sahiplikle tatmin ve tedavi olunduktan sonra duyulan nekahet sakinliği. Ah bu hayal gücü ne kadar mahzun ve tatlıdır bilir misiniz? Biz de Susan'la bu sahici ve genç artistle günlerce, haftalarca, aylarca, hatta yıllarca seviştikten sonra yorulmuş, hastalanmış, bitkin kalmıştık. Evvela yataklarımız, sonra odalarımız ayrılmıştı. Artık geceleri geç vakte kadar benim odamda beraber oturuyor, ben yarın sınıfta öğrencilerime yazdıracağım notlarla konularımı düzenlemekle uğraşıyor, o daima heyecan duymak ve zevk almak için aşkla dop dolu romanlarını okumaya dalıyordu. Bununla birlikte ayrılamıyorduk. Gömdüğümüz mukaddes aşkın yassı hatıraları bizim için o kadar değerliydi ki, bir gecelik ayrılık, kurtulması imkansız bir vicdan azabı bırakacak bir günah olabilirdi. Yemeklerimizi karşı karşıya yerdik. Ve bizi samimi ve sade soframızda bir yabancı görseydi, mutlaka bunlamış iki kardeş zannedecekti. Evet, aşkla ihtiyarlamıştık. Ruhumuz sanki felçliydi. İşte yine bir sonbahar akşamı, ufacık yemek odamızda sade yemeklerimizi ağır bir sessizlik içinde yiyorduk. Küçük kristal yemişlikten iri ve kırmızı bir elma almış, bıçağımla soyuyordum. Nasıl oldu bilmem, gözüm Susan'a kaçtı. Gittikçe bana uzun görünmeye başlamış olan narin burnu sanki daha ziyade uzamış, kaşları daha ziyade incelmiş, boynu daha ziyade zayıflamıştı. Ve gözlerini garip ve şiddetli bir dalgınlıkla soyduğum elmaya dikmiş, kırpmadan bakıyordu. Gayri ihtiyari sordum. Ne daldın azizem öyle? Hiç dedi. Fakat ikazımdan mustarip olduğunu yüzünden anladım. Önündeki bardakla oynamaya başladı. Ben yine elmamı soyuyordum. Boş ve ikircikli bir sessiz dakika geçti. Sonra tuhaf ve garip bir sesle dedi ki, bu elma sana bir şey hissettirmiyor mu sevgilim? Sana kıymetli bir hatıra hatırlatmıyor mu? Tekrar yüzüne baktım. Kızarmıştı. Mavi ve yorgun gözleriyle, anlamamış gözlerimde üzüntüyle ve rica edercesine sanki bir cevap arıyordu. Elma, bu bana ne hissettirebilirdi? Hatıralarımı yoklamak için geriye, çocukluğuma doğru zihnimde dönerek şimdi karanlık ve önemsiz bir geçmiş olan 26 seneyi bir anda yaşadım. Düşündüm. Hiçbir şey yoktu. Hatta ömrümde bir elma ağacı bile görmemiştim. Susan hala yüzüme bakıyordu. Belli belirsiz bir sıkıntı hissettim ve soyduğum elmayı yemeye başlayarak gayri ihtiyari, evet dedim. 17. asrın sonuna doğru İngiltere'de tenha bir bahçenin sessiz bir köşesinde tek bir elma ağacı vardı. Bir gün bu ağacın altında dalgın ve düşünceli bir adam yatıyordu. Ağacın üstünden bu adamın ayaklarına bir elma düştü ve bir deha uyandırdı. O adam Kepler'in yeni kitabını yazdığı cisimlerin dengesi konularını düşünen ünlü bilgin Newton'du. Elmanın düşüşünü gördü, düşündü, çalıştı ve evrensel yer çekimi kanununu keşfetti. İşte bana bu elmanın hatırlattığı bilimsel ve kıymetli ha, lafımı kesti. Ne sıkıcısın, rica ederim sus. Ve ağlamaya başlayacakmış gibi mavi gözlerini küçülterek ince kaşlarını çattı. Darıldığını, canını sıktığımı anladım. Fakat niçin darılıyordu? Bunu soracaktım. Bana vakit bırakmadı. Mavi ve yorgun gözlerini asla unutamayacağım, acı veren, hüzünlü bir edayla tabağımın içindeki elma kabuklarına dikerek, "Zavallı aşk," dedi.

Ben Madame Amélie'nin sofrasında ilk defa birbirimizi gördüğümüz akşam verdiğin elmayı, o elmayı verirken eğilerek o kadar heyecanla ve duygulanarak bana fısıldadığın Musset'in şiirini hatırlayacaksın sanıyordum. Fakat heyhat.

Sevgili dinleyiciler, sizlere Ömer Seyfettin'in Bahar ve Kelebekler kitabından Elma Öyküsü'nü okumayı bitirdik. Elif Karahan Toker seslendirdi. Sevgili dinleyiciler, sizlere Ömer Seyfettin'in Bahar ve Kelebekler isimli kitabından Pervanelerin Ölümü Öyküsü'nü okumaya başlıyoruz. Seslendiren Elif Karahan Toker.

Pervanelerin Ölümü. Dışarıda bütün şeffaf çivit mavisi sırlarıyla yüklü ve tatlı yaz gecesi. İçeride lambamın yeşil abajurundan dolayı zümrüt rengi karanlıkla gölgelenen tenha ve sakin odamda ben. Bazen rüzgarın sarhoş eden kokusuyla uyuyan muhitlerin uzaklıklarından yankılanan tek tük ve hicran dolu bülbül sesleri kurbağaların metalik kahkahalarına karışıyor. Sonra yine sessizlik, bu hararetli, yakıcı gecenin hafifçe şarkı mırıldanan ezeli sessizliği. Çalışma hırsıyla bütün gençlik zamanlarımı üzerlerinde geçirdiğim kitapların nihayet bulmayan satırlarında yorulan gözlerimi biraz dinlendirmek için okumayı terk ediyorum. Ve arkama dayanıyorum. Fikrim yorgun, zihnim kavramak istediği şeylerin çeşitliğinin sıkıştırması karşısında bitap. Oh diyorum, hiçbir şey düşünmeksizin öyle duruyor, kulaklarımın ansızın başlayan uğultularını dinliyorum. Lambanın etrafında 3-4 pervane dolaşıyor. Boş gözlerle onların hareketlerini, tereddütlü uçuşlarını takip ediyorum. Birbirlerine ters yönde dönüşlerle ışığın etrafında dönüyorlar. Bazen abajurun üzerine konarak dinleniyorlar. Sonra yine uçmaya başlıyorlar. Uçarak, dinlenerek, yine uçarak artan şevkleriyle nikel lambanın kızgın şişesine hücum etmeye başlıyorlar. O kadar hızlı hücum ediyorlar ki zavallı mini mini başlarıyla şişenin yakıcı çarpışması ümit kırıcı ve uzak bir hain darbe gibi işitiliyor. Birdenbire asabi bir üzüntü duyuyorum. Ellerimle onları lambanın etrafından o kadar arzuyla atıldıkları bu yakıcı, mahvedici ateşten kovmak istiyorum. Hiç aldırmayarak, ellerime hiç önem vermeyerek, belki hiç görmeyerek yine atılıyorlar. O vakit, zavallıcıklar, isterseniz yanınız diyor, geri çekiliyorum. Serbest kalınca hücumları artıyor. Bu arzulu facianın çarpışma sesi daha çok işitiliyor. Evvela en küçüğü son bir hücumdan sonra başı yanmış, ayakları kavrulmuş, lambanın dibine, dairevi gölgenin içine düşüyor. Biraz sonra ikinci, daha sonra üçüncü, arkası üstü, ikisi açık kitabın sayfalarında, biri kitabın dibinde kalıyor. Dördüncü, arkadaşları gibi istediği makama erişmek için acele ediyor. Çılgın hücumlarına en şiddetli bir ihtirasla devam ediyor. Düşünmeye başlıyorum. Bu ateş ve bu zavallı, önemsiz varlık. İlkbaharın nemli geceleri bütün kainatı iri ve buharlaşan bir siyah gözyaşı damlası gibi örttüğü zaman, karanlık ve geniş tarlaların yeşeren derinliklerinin sırlarında büyüyen bir bakir öpücük kadar hafif, yere düşmüş bir şeffaf çiçek gibi esmer bir koku. Aman yarabbim! Bu karanlıkların yavrusu, bu şeytan gölgesinin çocuğu olan zavallı, niçin bu ateşe böyle atılıyor?

0: şevkine hayatını feda ediyor. Bu hırs, bu emel, bu arzu, bu aşk. Oh, sonuncu, dördüncü de düşüyor, ölüyor. Ölüyorken mikroskobik iki siyah nokta gibi ancak fark olunabilen gözleri ışığa dönük ve onu şiddetle arzuluyor. İster istemez üzüntüm artıyor. Katilleri olan ışığın aydınlattığı çevrede bu zavallı ölülerin bulunması bana daha acıklı geliyor. Lambayı kısıyor, söndürüyorum. Evvela karanlıkta cenazeciklerini göremiyorum. Sonra gözlerim alışınca hepsini, dördünü de cansız, hareketsiz birer siyah leke gibi görüyorum. Şüphesiz bir hiç olan, olayların şüphesiz en önemsizi olan şu zavallıların ölümü ruhumda ciddi, belirsiz ve dayanılmaz bir siyah matem uyandırıyor. Sağdaki pencereden giren ay ışığı, büyük kenarı masanın önünde asılı duran küçük kitap rafına temas etmiş bir yardımcı ışık gibi yansıyor. Ben aynı matem ve üzüntü boyun eğişiyle cenazeciklerimi seyrediyorum. Aşkları, arzuları, emelleri, hırsları. Sonra bütün bunların mutlak sonu olan ölümü düşünüyorum. Yardımcı ışık büyüyor, büyüyor, büyüyor. Rafı, rafın altına yığılmış diğer kitapların siyah lekelerini, pişman olmuş bir ölüm meleği heykeli gibi hüzünle yükselen lambayı geometrik gümüşü yayılışına dahil ediyor. Dört trajik ölümün matem sahnesi olan kitapların ve masanın üzerine yayılıyor. İlk defa ölülerin ikisini, sonra üçüncüsünü, sonra dördüncüsünü şefkatli ve merhametli bir yumuşak ışıkla yaldızlıyor. Sanki ışıktan bir gözyaşıyla onları kefenliyor.
1: Sevgili dinleyiciler, Ömer Seyfettin'in Pervanelerin Ölümü hikayesini okumaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Seslendiren Elif Karahan Toker.
2: Bir roman, bir hikaye.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler sevgili dinleyenler. 23 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben İmren Olgun. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay'ın kuruluş yıl dönümü töreninde yaptığı konuşmada kamu malının istismarına göz yumulmayacağını vurguladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu A takımını belirledi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO Liderler Zirvesi'ne ABD Başkanı Trump'ın katılacağını söyledi. Siber suç, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılıkla mücadele kapsamında İstanbul, Ankara ve Nevşehir merkezli birçok ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. 255 şüpheli gözaltına alındı. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, belediyelerdeki yolsuzlukların mazur görülemeyeceğini söyledi. Milletin emanetini ganimet olarak görenlerle mücadele etmek

0: ekmek boynumuzun borcudur dedi.
1: Son dönemde kimi zaman hayretle, kimi zaman utançla takip ettiğimiz yerel yönetimler merkezli skandallar asla mazur görülemez. Her kim olursa olsun milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmek bizlerin boynunun borcudur.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümü töreninde kürsüdeydi.
1: Görevi veya konumu icabı kamu personeline tahsis edilen kaynaklar kimsenin babasının malı değildir. Kapısının üstünde ne yazarsa yazsın, hiçbir kamu görevlisi bunu şahsi cüzdanı gibi kullanamaz. Kullanmamalıdır. Biz buna izin veremeyiz.

0: Kulata.
1: Milli iradenin savunulmasını nasıl namus borcu olarak görüyorsak, kamu malının israf edilmesine yasa dışı ve usulsüz yollarla istismar edilmesine, bilhassa ikbal hesaplarına merdiven yapılmasına da göz yummuyoruz. Bu konuda bizim tavrımız, duruşumuz gayet nettir.
2: Cumhurbaşkanı 15 Temmuz darbe girişimi ve Gezi olaylarının ekonomiye verdiği zarara da dikkat çekti.
1: FETÖ'nün elebaşlığını yaptığı 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin Türk ekonomisine faturası 350 milyar dolardan fazladır. Yine bir darbe girişimi olan Gezi olaylarının doğrudan maliyeti 1,5 milyar doları, dolaylı maliyeti ise 10 milyarlarca doları bulmaktadır. Kamu kaynaklarının halkın yararına olacak şekilde kullanılmasından bahsederken, bunların da hesaba katılması gerektiğine inanıyorum.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu A takımını belirledi. Parti sözcüsü Müslim Sarı 19 kişilik merkez yönetim kurulu listesini açıkladı. Müslim Sarı, Özgür Özel ekibinin delegeden kurultay için imza toplamasına ilişkin de konuştu. CHP'nin şu an kurultay şansı yok, tedbir kararı nedeniyle imza toplansa bile kurultay yapılamaz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayına ilişkin soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın yanı sıra Özgür Özel ve Veli Ağbaba'ya yakınlığıyla bilinen iş insanı Turgut Koç da ifade verecek. Yalım, Özgür Özel'in genel başkanlığını desteklemek için delegelerle görüştüğünü ve 115 delegeden imza topladığını öne sürmüş, bazı delegelerin çocuklarının CHP'li belediyelerde işe alınması karşılığında destek verdiğini savunmuştu. CHP delegesi olan Turgut Koç ise uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklu bulunuyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi'nde kutuplaşmanın derinleştiğini belirtti. Devlet Bahçeli, Yargıtay CHP kararını bir an önce vermeli dedi. Bahçeli, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen grup toplantısında konuştu.
3: Manevi iklimiyle barış, huzur ve kardeşlik zemini olan bayram, Cumhuriyet Halk Partisi açısından kucaklaşmak yerine kutuplaşmanın derinleştiği bir zamana dönüşmüştür. Yaşanan gelişmeler Cumhuriyet Halk Partisi kurumsallığına yakışmayan bir seviyeden siyasi kültürümüze ve demokrasimize zarar verici bir noktaya doğru ilerlemektedir. Beklentimiz hukuki ve siyasi mücadele yerine fiziki mücadele gibi toplumsal huzuru bozacak, provokasyonları arttıracak, tehlikeli söylem ve eylemlerden kaçınılmasıdır. Mahkeme kararına yönelik itiraz merci olan Yargıtay, konunun hassasiyetine binaen vaki itiraza yönelik kararını bir an önce vermelidir. Cumhuriyet Halk Partisi her şeyden önce kendi arınmasını yapmalı, toplumun hassasiyetlerini gözeterek arınmalı ve durulmalıdır. Türkiye başta milli güvenliği tahkim etmek üzere bölgenin yeniden huzura ve istikrara kavuşması için uğraş verirken Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir gündem yansılaması içerisinde patinaj yapmasının kimseye faydası olmayacaktır.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Singapur'daki temasların ardından yarın Endonezya'ya gidecek. Bakan Fidan'ın Endonezya Dışişleri Bakanı ve üst düzey yetkililerle bir araya gelmesi bekleniyor. Fidan'ın ajandasında ticaret ve savunma sanayinde işbirliği olanakları var. Gazze'deki gelişmeler de Bakan Fidan'ın gündeminde yer alıyor. Türkiye ve Endonezya'nın Filistin'de adil ve kalıcı barışın tesisi için ortak çalışmalarını sürdürdüğü vurgulanacak. Bölgesel ve küresel gelişmeler de masada olacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO Liderler Zirvesi'ne ABD Başkanı Trump'ın katılacağını söyledi. Hakan Fidan, Singapur ziyareti kapsamında verdiği bir mülakatta

0: ABD'nin NATO'dan çekileceğine dair hiçbir belirti göstermediğini vurguladı. Dışişleri Bakanı Fidan, ABD-İran müzakereleri konusundaysa tarafların ateşkes konusunda samimi olduklarına inanıyorum dedi. İsrail'in Lübnan'daki saldırılarını sürdürmesinin süreci baltaladığına dikkat çekti. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki müzakerelerde belirsizlik sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşmanın gelecek hafta içinde gerçekleştirilebileceğini söyledi. ABC News Haber kanalının sorularını yanıtlayan Trump, İran'ın müzakereleri askıya almasına ilişkin krizi çözdüğünü savundu. Bugün ufak bir aksaklık yaşandı ancak bu durumu çok hızlı bir şekilde düzelttim dedi. Trump, İran'la işlerin gayet iyi gittiğini söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da İran'ın daha önce görüşmeyi reddettiği nükleer programın bazı yönlerini müzakere etmeyi kabul ettiğini öne sürdü. İran Devrim Muhafızları Donanması Hürmüz'deki son durum hakkında da açıklama yaptı. Son bir günde 24 geminin İran'dan izin alarak koordinasyon içinde Hürmüz Boğazı'ndan geçtiğini duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye vizyonunun büyük ve güçlü Türkiye ideali doğrultusunda atılan bir adım olduğunu söyledi. Mustafa Çiftçi, Erzurum'da yaptığı açıklamada terörsüz Türkiye'nin güvenlikten taviz anlamına gelmediğini belirtti.
1: 40 yılı aşkın süredir mücadele ettiğimiz bölücü terör örgütü ve uzantıları ülkemizin aydınlık geleceğine gölge olmuştur. Ancak devletimizin yurt içinde ve yurt dışında yürüttüğü kararlı mücadele neticesinde terör örgütü bitme noktasına getirilmiştir. Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlatılan terörsüz Türkiye süreci Kerim Devlet aklının stratejik yaklaşımıdır. Atılan her adım binlerce yıllık devlet aklıyla atılmaktadır. Ancak altını çizerek ifade ediyoruz ki terörsüz Türkiye hedefi güvenlikten taviz anlamına gelmemektedir. Kamu düzeni ve güvenliğimize tehdit oluşturacak hiçbir duruma ve sınamaya izin veremeyiz.
0: Siber suç, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık şebekelerine geçit verilmiyor. İstanbul, Ankara ve Nevşehir merkezli birçok ilde yapılan operasyonlarda 255 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların, bankaların kurumsal kimliğiyle banka yöneticileri ve yatırım uzmanlarına ait isim ve görselleri izinsiz kullanarak dijital platformlarda sözde yatırım grupları kurdukları belirlendi. Şüphelilere ait 250 milyar lira aşan para trafiği tespit edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, suç organizasyonlarına karşı operasyonların tavizsiz şekilde süreceğini söyledi. 29 maddelik toprak koruma ve arazi kullanımı kanununda değişiklik öngören kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nun gündeminde. Düzenlemeyle konut ve yapı kooperatifleri gibi tarım dışı kooperatiflerin tarım arazisi edinmesi yasaklanacak. Tarımsal amaçlı kullanılan kooperatiflerin tarım arazisi edinmesi de bakanlık iznine bağlanacak. Böylece arazilerin küçük parsellere bölünerek hobi bahçesi, bağ evi veya dinlenme alanına dönüştürülmesi engellenecek. Tarım alanları korunacak. İzin alınmadan tarım arazilerine yapılan yapılara elektrik, su ve doğalgaz bağlanamayacak. Yasağa aykırı abonelik sağlayan kurumlara her abone için idari para cezası uygulanacak. Yaklaşık 2,5 milyon adayın katılacağı yükseköğretim kurumları sınavı için geri sayım başladı. 20-21 Haziran'da yapılacak sınav öncesinde adaylar son hazırlıklarını sürdürüyor. Uzmanlara göre bu dönem başarıyı arttırmak için kritik önem taşıyor. Bu süreçte uyku düzeni, beslenme alışkanlıkları ve stres yönetimi de başarıda belirleyici rol oynuyor. Uzmanlar sınav kaygısının tamamen yok edilmesinin mümkün olmadığını ancak doğru yöntemlerle yönetilebileceğinin de altını çiziyor. Sevgili dinleyenler, dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay'ın kuruluş yıl dönümü töreninde yaptığı konuşmada kamu malının istismarına göz yumulmayacağını vurguladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu A takımını belirledi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO Liderler Zirvesi'ne ABD Başkanı Trump'ın katılacağını söyledi. Siber suç, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılıkla mücadele kapsamında İstanbul, Ankara ve Nevşehir merkezli birçok ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. 255 şüpheli gözaltına alındı. Spor. A milli takımda 2026 Dünya Kupası'nda görev yapacak 26 kişilik nihai kadro belli oldu. 35 kişilik geniş kadroda bulunan Ersin Destanoğlu, Muhammed Şengezer, Ahmetcan Kaplan, Mustafa Eski Hellaç, Yusuf Akçiçek, Demir Ege Tıknaz, Atakan Karazor, Aral Şimşir ve Yusuf Sarı 26 kişilik kadroda yer almadı. Filenin Sultanları Milletler Ligi'ndeki ilk maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Brezilya'daki mücadele yarın saat 19'da başlayacak.
2: Hava durumu.
0: Yurt genelinde hava durumu parçalı ve çok bulutlu. İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Yalova, Bursa, Sivas, Kastamonu, Samsun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Bazı merkezlerde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları da şöyle: Ankara, Tokat ve Elazığ 14, İstanbul, Antalya ve Adana 19, İzmir, Kocaeli, Hatay ve Adıyaman 18, Edirne, Sinop, Samsun ve Giresun 16, Çanakkale 20, Bursa ve Kahramanmaraş 17, Muğla, Rize ve Diyarbakır 15, Eskişehir ve Konya 13, Bolu ve Erzincan 12, Erzurum 7 derece.
2: Yol durumu.
0: Rize Ovid Dağ geçidinin ilk 18 kilometresiyle Van Bahçesaray yolunun 11 ila 40. kilometreleri kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapalı bulunuyor. Çifteler Emir Dağ yolunun 22 ile 23. kilometreler arasında üst geçit yapım çalışmaları nedeniyle Emir Dağ istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor. Fethiye Söğüt yolunun ilk 4 kilometresinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı'ndan bildirilmiştir. Denizcilere 557 numaralı bildiri. Marmara Denizi 40 derece 19 dakika 20 saniye kuzey, 27 derece 47 dakika 2 saniye doğu mevkiindeki İlhan Akbaş Midye Çiftliği özel işaret ışıklı şamandırası yerinden kopmuştur. Denizcilere 540 numaralı bildiri. İzmit Körfezi, atış eğitimi 5 Haziran 2026 tarihinde saat 9'dan saat 12'ye kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 40 derece 42 dakika kuzey, 29 derece 34 dakika 24 saniye doğu, 40 derece 42 dakika 45 saniye kuzey, 29 derece 40 dakika doğu, 40 derece 43 dakika 26 saniye kuzey, 29 derece 39 dakika 55 saniye doğu, 40 derece 44 dakika 4 saniye kuzey, 29 derece 34 dakika 1 saniye doğu. Denizcilere 549 numaralı bildiri. Akdeniz. Atış eğitimi 4 ve 5 Haziran 2026 tarihlerinde saat 8'den saat 20'ye, 6 Haziran 2026 tarihinde saat 14'ten saat 20'ye ve 12 Haziran 2026 tarihinde saat 8'den saat 20'ye kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 36 derece 20 dakika kuzey, 30 derece doğu, 36 derece 2 dakika 58 saniye kuzey, 30 derece doğu, 36 derece 2 dakika 58 saniye kuzey, 30 derece 34 dakika 59 saniye doğu, 36 derece 13 dakika 32 saniye kuzey, 30 derece 34 dakika 47 saniye doğu, 36 derece 19 dakika 40 saniye kuzey, 30 derece 29 dakika 20 saniye doğu. Denizcilere 541 numaralı bildiri. Saros Körfezi. Atış eğitimi 4-5 Haziran 2026 tarihlerinde saat 7'den saat 21'e ve 6 Haziran 2026 tarihinde saat 9'dan saat 21'e kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 40 derece 36 dakika kuzey, 26 derece 20 dakika doğu, 40 derece 22 dakika kuzey, 26 derece 20 dakika doğu, 40 derece 34 dakika kuzey, 26 derece 52 dakika doğu, 40 derece 39 dakika 59 saniye kuzey, 26 derece 48 dakika 30 saniye doğu, 40 derece 36 dakika kuzey, 26 derece 20 dakika 20 saniye doğu. Denizcilere 542 numaralı bildiri. Ege Denizi. Atış eğitimi 4-5 Haziran 2026 tarihlerinde saat 7'den saat 21'e ve 6 Haziran 2026 tarihinde saat 9'dan saat 21'e kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 40 derece 19 dakika 3 saniye kuzey, 26 derece 13 dakika 5 saniye doğu, sahil. 40 derece 19 dakika 3 saniye kuzey, 25 derece 57 dakika 58 saniye doğu, 40 derece 36 dakika 56 saniye kuzey, 25 derece 57 dakika 58 saniye doğu, 40 derece 36 dakika 56 saniye kuzey, 26 derece 4 dakika 56 saniye doğu, sahil. 40 derece 35 dakika 45 saniye kuzey, 26 derece 20 dakika doğu, sahil. 40 derece 22 dakika kuzey, 26 derece 20 dakika doğu, sahil. denizcilere duyurulur.

0: gecenin içinden.
1: Dünyanın her yerinden bizi dinleyen şanslı dinleyiciler, hoş geldiniz yayınımıza. İstanbul Radyosu'ndan sesleniyoruz sizlere. Gecenin içinden programından 50 yıldır yaşınız ne olursa olsun ucundan bucağından kenarından yakaladığınız bu programda bu sefer acaba bizlerle kimler olacak? Biraz sonra stüdyomuzda bir konuğumuz olacak, telefon bağlantılarımız olacak. Peki biz bunu yaparken nasıl yapacağız? Tabii ki yapımcıya ihtiyaç duyuyoruz. Yapımcımız Ali Kızan, yapım yardımcısı Deniz Sezer ve tabii ki sesimizi size ulaştıran teknik yönetmenimiz Ayberk Çanakçı, gecenin gevezesi de lazım, o da Gökhan Özer.

Ne filmdi ama, değil mi? Kokteyl filmi, Tom Cruise'la birlikte ve bu şarkıyla çok çok sevilmişti sevgili dinleyenler. Geçmişe bir uzandık ve geldik tekrar İstanbul stüdyolarımıza. Taştan Hikayeler sergisiyle ilgili çok güzel bir bağlantı yapacağız ressam yazar Ebru Döker'le biraz sonra. Ve ardından stüdyoda konuğumuz Özden bir konuk olacak. Özden Hikayeler kitabının yazarı Can Gürcan bizlerle birlikte olacak. Ardından arşivimize uzanacağız. Arkadaşımız Ebru Karakaya acaba arşivden bizler için neler çıkardı? İşte ona kulak vereceğiz ve son olarak da her zaman olduğu gibi sanal dünyadan son haberleri bilişim uzmanları Tolga Murtezaoğlu ve Burak Barutçu'dan alacağız.

0: The Animals grubunun çok çok sevilen şarkısıydı. Farklı bir yorumla dinledik. Don't Let Me Be Misunderstood'u sevgili dinleyenlerimiz. Ve şimdi uzanacağız nereye? Mersin'e. Taştan hikayelerden bahsedeceğiz. Ressam yazar Ebru Döker telefon attığımızda. İyi geceler.
1: İyi geceler.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız?
0: Bizler de iyiyiz. Üç çocuğunuzu da uyuttunuz mu?
1: Evet, neredeyse.
0: Evet, parça parça mı uyurlar acaba?
1: En küçüğü uyudu. Biri henüz eve girmedi. Ötekisi de yanımda.
0: Ama ne güzel, tabii ki eve girmeyecek. Şimdi Mersin güzeldir. Yani, püfür püfür eser. Eğer Gözne'ye gittiyseniz mesela yaylanın o esintisi vardır, değil mi? Harika bir yerdir Mersin.
1: Tabii, kesinlikle. Bir de üniversiteli olunca çevre işte bu şekilde devam ediyor.
0: Ne kadar güzel. Sesiniz o kadar genç geliyor ki. Üç çocuk annesi olduğunuzu söylemeyin kimseye. Biz de kimseye söylemedik. İşte 350 milyon kişi falan duyuyor bizi sadece.
1: Çok öyle, teşekkür ederim.
0: Ufak bir azınlığa yayın yapıyoruz efendim.
1: Teşekkür ediyorum. Çok naziksiniz.
0: Ebru Hanım, sizi yakından tanıyabilir miyiz lütfen?
1: Tabii. Ben Mersin Yenişehir Belediyesi'nde sosyal etkinlik proje koordinatörü olarak çalışıyorum. Devlet memuruyum. Hı-hı. Yaklaşık 14 yıldır. Onun dışında da Taştan Hikayeler projesinin yaratıcısıyım.
0: Harika. Şimdi Taştan Hikayeler deyince hikaye mi taştan, taş mı hikayeye dönüştü?
1: Aslında tamamen birbirine eşlik eden bir model diyebilirim. Çünkü hem taşların hikayesi var, hem hikayenin resmi var.
0: 2016 yılına şöyle bir gitsek, 10 yıl öncesine. Acaba Fatma bize ne derdi?
1: Fatma bize ne derdi?
0: Dersimi çalıştım da geldim.
1: Evet, yani eline uzattığı her şeyi mutlaka değerlendirmek gerekir diye söylerdi diye düşünüyorum. Çünkü o bana bir avuç taş verdi ve bu yolculuğun başlamasına sebep oldu.
0: Fatma ile nerede buluşmuştunuz?
1: Fatma benim aslında, ben Gaziantep'te

0: yaşıyordum. Karşı komşumun kızıydı. Özel gereksinimle çok yakından ilgilendiğim, zaten çocuklarla her zaman iletişimim çok benim için farklıdır onlar. Memleketinden bana bir avuç taş getirmişti. Bu şekilde başladı hikaye.
1: Şimdi Mersin deyince tabii ki muhteşem bir Akdeniz coğrafyası. Dağlar bir tarafta, deniz bir tarafta. Arpaç, bahşiş ve ileride Ayaş. Daha ötesinde Silifke, çok güzel sahilleri var. Ve çok güzel de taşları var herhalde, değil mi oranın?
0: Evet, tabii. Mersin çok başkadır. Yani Akdeniz bölgesinin gerçekten incisi. Ve bizim Mersin'in çocukları hep genelde çocukluğu deniz kenarında geçtiği için taşlarla ve denizle, kumla çok böyle oyun halindedirler. Fakat benim birazcık daha farklıydı. Taşlarla küçüklüğümden beri böyle bir aramda onların bir hikaye anlatıcısıydım diyebilirim. Çok küçüklükten başladı.
1: Peki taş deyince neyi anlamalıyız? Yani sizin üzerine çalıştığınız taşlar benim bir zamanlar deniz kenarında suyun üzerinde kaydırdığım yassı taşlar mı, yoksa blup diye ses çıkartan tombul taşlar mı?
0: Şöyle, deniz taşları tamamen bunlar. Benim üzerinde hikayeleştirdiğim tamamen deniz taşları. Fakat hikayenin başında da şöyle, ben çok küçük yaşlardan beri taşlarla oyunlar kurar, onları eve getirir, onlarla resimler yapan bir küçük kız çocuğuydum. Bu şekilde büyüdüm deniz kenarında. Fakat yıllar sonra ben Güzel Sanatlar Fakültesi hep içimde ukde olarak kaldı. Teknik bir bölüm kazandım ve güzel sanatlara gitmedim, devam etmedim. Fakat o Fatma bana çocukluğumu hatırlattı. Bir şekilde o taşlarla teması, o taşlarla resim yapabileceğimi ve Fatma bana o taşları uzattığında ben ona bir şey vermek istedim karşılığında ve ilk yaptığım şey ona bir taşlarla resimdi.
1: Peki bu taşları kullanırken acaba ne tür boyalardan faydalanıyorsunuz? Kök boyalar mı, akrilik boyalar mı, ya da yağlı boya, ya da daha farklı bir teknik mi?
0: Şöyle, yağlı boyanın üzerine de resim yapıyorum taşlarla. Onun dışında akrilik boyalarla da taşları boyayıp bir hikaye yaratıyorum tablomda.
1: Tabii merak edilen konulardan biri de şu: sadece taşları mı boyuyorsunuz, yoksa onları bir mozaik gibi mi kullanıyorsunuz?
0: Sadece taşları boyuyorum. Yani taşlar yeri geliyor bir kuşa benziyor, yeri geliyor bir piknik alanındaki bir objeye benziyor. Fakat ben genelde taşlarla hikaye yaratıyorum. Yaptığım resimlerin anlamı bu. Aslında insanlara da dokunma sebebi bundan dolayı.
1: Eşiniz sebebiyle gitmiştiniz galiba, değil mi, Gaziantep'e?
0: Evet, ben 97 yılında üniversitede eşimle tanıştım, teknik bölümü kazandığımda. Mersin'de yıllarca Güzel Sanatlar Fakültesi'ne hazırlanan bir işte 20'li yaşlara yakın bir genç kızdım. Eşimle tanıştıktan sonra tabii ki hayatım biraz farklı şekillendi ve ben Antep'e gelin gittim.
1: Ne okumuştunuz üniversitede peki Ebru Hanım?
0: Ben hem işletme hem elektrik enerji bölümünü bitirdim.
1: Aslında baktığınız zaman sanatla hiç ilgisi olmayan bir şey görünmekle birlikte, hep derler ki en iyi sanatkarlar ya mühendislerden, ya teknik bölüm okuyanlardan, ya da doktorlardan çıkar. Katılır mısınız?
0: Evet. Yani çok ilginç, çok bambaşka bir bölüm okudum. Hayatım orada çok farklı böyle şekillendi.

0: kocaman oldu. Kocaman oldu 10 yıldır.
1: Ve şimdi taştan hikayeler sadece bir resim olarak kalmadı, bir de yazıya döküldü galiba, değil mi?
0: Evet, evet.
1: Ondan da bahseder misiniz lütfen?
0: Tabii şöyle, ben 2016 yılında bu hikayeye başladığımda kendi evimin bir odasını sanat atölyesine dönüştürdüm.
1: Bir dakika, iki tane çocuk vardı, onları ne yaptınız?
0: İki çocuğum da vardı tabii.
1: Onları nereye koydunuz, komşuya mı gönderdiniz?
0: Hayır, onlar şöyle, ben ne yaparsam çocuklar öyledir. Siz özellikle bir boyalarla falan, resimlerle ilgileniyorsanız yanı başınızdadır çocuklar. Benim de çocuklarım yanı başımda, hatta projenin sözcüsü, projeye Taştan Hikayeler adını koyan iki tane erkek çocuk evladım vardı o sırada.
1: Oo, harika, mükemmel.
0: Tabii, yani hikayenin başlangıcı her ne kadar Fatma'nın verdiği bir avuç taş olsa da devamında da bu projenin adını benim çocuklarım koydular.
1: Peki yaptığınız atölyedeki çalışmaları yönlendirirken size yardımcı olan, en azından fikren yardımcı olan birileri var mıydı? Yoksa siz o kendi içinizde tuttuğunuz, sonrasında tekrar kapısını açtığınız kız çocuğunun yardımıyla mı devam ettiniz kendi içinizde?
0: Aslında kendi içime doğru bir yolculuktu bu. Yani evet, başlatan birileri vardı ama benim çocukluk anılarım, duygularım, İnsan hikayelerim tamamıyla içimdeki bir yolculuktu ve içimdeki bütün yolculuğu resimlere ve hikayelere dönüştürdüm.
1: Peki çocukluğunuzun Mersin'inden birazcık bahseder misiniz? Ben az çok gitmiş biri olarak o mesela Çamlıbel'in o güzel palmiye ağaçlarını, askerlik şubesinin arkasındaki ağaçları, hemen ortasındaki büyük meydanı ya da sahilde sonradan açılan Adnan Menderes Bulvarı'nı bilen biriyim. Nasıl bir çocukluktu sizinki?
0: Yani şöyle, ben Mersin bizim için tabiatın huzur bulduğu ve çok medeni bir şehirdi. İnsanlar burada her şeye çok kolay ulaşıyordu. Çok hafif bir şehir aslında. Tanımlamam gerekirse, çünkü her tarafı yeşil, çiçek, portakal, narenciye kokuları. Böyle bir şehirde insanlar birazcık daha böyle esnek ve yumuşak olabiliyor. Ben Mersin'in insanlarını da öyle tarif ediyorum.
1: Çok kültürlü, çok dilli, çok dinli bir yer çünkü.
0: Evet, hafif. Yani her kaba sağabilen, her şeyi yapabilen fakat aynı zamanda çok büyük hırsları olmayan insanlar. Çünkü deniz memleketi birazcık insanları gevşetiyor. Sadece anı ve hayatı yaşıyorsunuz burada. Benim de çocukluğumda, benim biz yazları Mersin'de genelde öyledir. Erdemli tarafında özellikle küçükken, hı hı, çadır kuran, bütün yazı oraların sahillerinde geçiren bir aileydik. Tabii ki o yıllar işte 90, 88, 87 yılları falan hep o şekilde geçerdi. Benim çocukluğum o şekilde geçti. Mahallede oyun oynamak, kız arkadaşları ve çok gerçekten insanlarla küçüklüğümden beri çok fazla böyle sevgi diliyle konuşmayı, iletişimi seven bir kız çocuğuydum. Çocukluğum bu şekilde geçti. Genç kızlığımda da hep ailemin desteğiyle, işte hatta ben liseye gittiğim zaman benim öğretmenlerim, annemi babamı okula davet etmişlerdi. Ya demişlerdi, kızınız matematik çalışmasın, sadece resim yapsın, hikaye yazsın. Çünkü sadece ben kompozisyonlarda birinci gelirdim. İl birinciliğim vardı. Sürekli resim yapardım ve resimlerimi işte bütün arkadaşlarımla birlikte paylaşırdım. Böyle bir kız çocuğuydum aslında. Ve hikayenin buralara evrileceğini gerçekten hiç düşünmezdim. Benim bu bir hayalimdi ama hayallerimin ötesinde günler yaşıyorum açıkçası.
1: Sait Faik'e sormuşlar, demişler ki neden yazıyorsun? O da demiş ki yazmazsam ölürüm. Yani bu içeriden gelen bir şey herhalde.
0: Evet, yazmak yani ister çizin, ister yazın, ister boyayın ama içinizde biriktirdiğiniz her şeyi mutlaka dışarıya çıkarmanın bir yolunu bulun. Çünkü hayat çok büyük, çok bir zor. Yani neden bu kadar çok gülümsüyoruz? Neden bu kadar çok insanlara bir şeyler yapmaya çalışıyoruz? Neden vermeye çalışıyoruz? Çünkü bu hafifliği, bu hafifliğe sahip olmak için bir şeyler yapıyoruz. Ben kendi adıma yazıyorum, çiziyorum. Belki o yüzden bu kadar çok dışarıya da bir şeyleri aksettirip verebiliyorum.
1: Bir anne babanın yaşayabileceği en büyük acılardan biri evladının sağlığıyla sınanmasıdır herhalde, değil mi?
0: Evet, ben buna tanık.

0: oldum.
1: Evet, oraya bağlayacağım. Onkoloji hastanesine. Buyurun.
0: Ah evet. Şöyle ben 2016 yılında bu projeyi Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'de çalışırken bir projeye dönüştü. Ve ben bana çok iyi geldiğini fark ettim. O kendi kurduğum küçük dünyamda. Ve bunu bir projeye dönüştürmek istedim. Projemin adını da çocuklarım çok uzun bir yolculuk olacağını düşündükleri için anne dediler, taşlarla resim yapıyorsun. Bir de hikaye yazıyorsun kendi kendine. Taştan hikayeler olsun. Ben projemi Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Üniversitesi'ne sundum. Kabul edildi. Çocuklarla da hep böyle çalıştığım kurumda sosyal sorumluluk projeleri de yürütüyordum Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nde. Bu projemin çocukluğumun hikayeleri de olduğu için nereye ulaşabilirim diye düşündüm ve bir anda kendimi onkoloji koridorlarında buldum. Ben bana iyi gelen bir şeyi dağıtmak için çıktım o yolculuğa. Çocuklarla onkoloji, Gaziantep Üniversitesi onkoloji bölümünde yaklaşık 2 yıl boyunca 400 tane resim yaptık.
1: 400 resim.
0: Evet, hiç kolay olmadı. Onlarla iletişim kurmak, onlarla önce size güvenmeleri gerekiyor. Neden biliyor musunuz? İnsanlar oraya gidiyorlar, hediye bırakıyorlar ve dönüyorlar.
1: Evet.
0: Fakat çocuklar için süreklilik çok önemli. Çünkü temas çok önemli. Dört duvar içerisindeler. Ben bunu sağlamak için önce bir uzun süre mücadele ettim. Bir duygu teması. Odalarına gittim. Tabii ki bana itiraz edenler oldu. Fakat ne zamanki taşları hikayeleştirdiğimi, hadi gelin bakalım sınıfa dediğimde koşarak ellerinde serumlarla gelen çocuklara tanık oldum, biliyor musun?
1: Size bir şey söyleyeyim mi? Rahmetli kayınpederim Nural Karagöz'ün 1,5-2 yıl boyunca hastanede ne kadar büyük bir zorlukla mücadele ettiğini gören biriyim kemoterapi sürecinde. Ve onu hastaneye getirip götürürken maalesef çocuk onkoloji bölümünün önünden geçmek durumundaydık. Ve emin olun ben o zaman 53 yaşındayım, gözlerimi kapayarak geçiyordum oradan. Yani içim almıyordu, çok çok zorlanıyordum, çok zor bir şey. Sizin yaptığınız o yüzden olağanüstü bir şey.
0: Yani evet çok zor. Ben oradan çıktığımda aracımla köşeye çekilip, tabii iki tane de oğlum var o sırada, biri işte 8 yaşlarında, biri 10 yaşında ve Ebru sen ne yapıyorsun dedim kendi kendime. Yani neden dedim. Çünkü onların özlediği o kadar çok şey oluyor ki orada. Mesela
1: evet,
0: bir Ayşegül vardı, köyde ekmek açmayı özlerdi.
1: Ne kadar basit bir şey değil mi oysa ki?
0: Evet. Köyde ekmek açmayı özlerdi. Bir tanesinin küçük bir kedisi vardı dışarıda ve genelde hep dezavantajlı yerlerden geliyorlar. Yani çok daha ciddi bir şeyleri olsa tabii ki büyük şehirlere, Ankara'ya, İstanbul'a giderler tedaviye.
1: Evet.
0: Fakat orada mecburlar. Ve o civarda kalacakları, konaklayacakları yerler de çok kolay değildi ve bir mücadelenin içindelerdi. Fakat ben oraya gidiyordum. Taşları Ayşegül'e verdiğimde, Ayşegül hadi ne yapalım derdi. Taş öğretmenim derdi. Ne yapalım biliyor musun? Hı hı. Ben ekmek açmayı çok seviyorum ya. Onu yapalım derdi. Biz başlardık sohbet etmeye. İşte köyde ekmek açan bir kız çocuğu yapardık. Hadi buraya kedi koyalım. Hadi buraya şunu koyalım derken işte Yasin'le, Ayşegül'le, Doğan'la, bir sürü Duru'yla, birçok çocukla biz yaklaşık 400 tane resim yaptık 2019'da.
1: Evet. Gerçekten.
0: Ve o çocuklar
1: evet,
0: bir şenliğe hazırlanır gibi 2019'da resim sergisine hazırlandılar.
1: Yani ne kadar güzel bir şey imza atmışsınız. Sizi canlı gönülden kutluyoruz.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Sohbetimize devam edeceğiz. Ufak bir soluklanalım. Siz lütfen tamam, hatta kalın, oldu mu? Biraz sonra tekrar beni duyacaksınız.
0: Memnuniyetle bekliyorum.

0: Evet, Sayın Ebru Döker'le sohbetimiz sürüyor. 2020 yılında Mersin'e bir dönüş yaptınız, doğduğunuz topraklara. Ondan sonrası nasıl gelişti acaba?
1: 2020 yılında Mersin'e tabii eşimin bir sürpriziyle ve kızımın doğumuyla Mersin'e geldik. Ben hep şöyle diyorum, hikayelerimde de var aslında. Bir beklenti içerisindeyim, şükürler olsun. Sonradan da bir kızım oldu. Beni ait olduğum yere getirdi elimden tutup. O yüzden bundan sonraki süreçte de bu günlerin burada yaşanması benim için çok apayrı bir şey. Ve ben burada Mersin Yenişehir Belediyesi'nde 2021 yılında yeniden çalışmaya başladım. Ve burada da Taştan Hikayeler projesini buranın Mersin Üniversitesi ve Mersin Şehir Hastanesi'nin çocuklarıyla sürdürmeye başladım.
0: Tabii şimdi Mersin'e gelip şehir hastanesinde çalışmalarınızı sürdürdünüz ama diyeceğiz. Maalesef çok fazla kişinin canını yakan, onları evsiz bırakan, hatta sevdiklerini hayattan kopartan acı bir deprem de yaşandı, değil mi?
1: Evet, gerçekten asrın felaketi. Umarım bir daha hiç tarihte böyle bir şey yaşanmaz. Denk gelen insanların tabii acısı hiç hafiflemedi.
0: Evet.
1: Ama umarım en azından acı üstüne tekrar acı eklenmesin.
0: Biz de TRT ekibi olarak deprem bölgesindeydik. Hatta ben Samandağ, İskenderun ve Antakya'ya gitmek durumundaydım depremin 3. haftasında. Yani hep onu söylüyorum, çeşitli yayınlarla da söyledim. Benim gördüklerimi kimse görmesin diyorum. Ama işte bu da hayatın gerçeği, ama acı gerçek oldu. Çok kötü, evet. Canlar yandı. İnşallah o acı tabii içlerinde her zaman kalacak, ama yaraların sarılması, insanların yeniden hayata merhaba diyebilmesi çok önemli, ki çocuklar üzerinden oluyor aslında. Çocuklar hep şu söyleniyor: efendim orada acılar yaşanırken çocukların şarkı söylemesi doğru mu? Efendim onların resim yapması ne kadar mantıklı diyorlar, ama aslında iyileşmesi gerekenler onlar ve sanat iyileştiriyor.
1: Tabii. İyileşmesi için sanatı sadece görmek değil, hissederek yapmak gerekiyor ve çocuklar orada onu yaptıklarında iyileşmenin başka bir yolunu bulamazlar ki. Yani oynayacaklar, söyleyecekler, yazacaklar, çizecekler. Başka ellerinde hiçbir şey kalmadı çünkü. Ben üniversiteyi Antakya'da okudum.
0: Evet.
1: Eşimle de tabii ki orada tanıştık. O zaman o yüzden bizim için aynı zamanda böyle çok mistik bir havası da vardır Antakya'nın.
0: Evet.
1: Ama nasıl tekrar toparlanacak? Tabii onun dışında da bir sürü ilimiz, en çok Antakya nasıl toparlanacak bilemiyoruz. Biz de bir şekilde hepimiz, bütün insanlık olarak, insanlar olarak destek olmaya çalışıyorum.
0: Biz ekip olarak Mustafa Kemal Üniversitesi'nin bahçesinde konaklamıştık. Çünkü yıkılmayan ender yerlerden biriydi. Ve maalesef o Hatay Cumhuriyeti'nin ilan edildiği, o binanın yıkıntı haline geldiğini görmek benim için çok üzüntü vericiydi. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün benim şahsi meselem dediği Hatay için sağlığını bir tarafa atarak mücadelesi ve orada o meclisin kurulması, sonra Türkiye'ye ilhak olması. O anlar geldi gözümün önüne. Ama tabii doğal bir felaket maalesef önüne de geçilemedi.
1: Gerçekten öyle. Kadim şehirlerden biriydi. Yani sonrası tabii ki ne olacak kestiremiyoruz, ama şu anda hala durum orada.
0: Evet.
1: Vahim. Ben üniversiteye mesela gittiğimde Antakya'da şöyle bir şeye tanık olmuştum. Postanenin önünde. Karşıdan karşıya geçerken bütün arabalar durmuştu.
0: Evet.
1: İnsanlar
0: çok
1: o kadar
0: medeni tabii.
1: Veren, evet, o kadar farklı bir şehir ki. Yani zaten 3 çeşit şeyi de içerisinde barındıran
0: 3 kadim din orada tabi. Evet.
1: Bilmiyoruz yani, çok acı tabi.
0: Evet. Bu arada yaptığınız öyküler ve resimleri tabii ki sergilemek istediniz ve 27 tablonun hikayesi var, değil mi? Onlardan da bahseder misiniz lütfen?
1: Tabii, şöyle. Ben 2019'da çocuklarla sergimizi hazırladıktan sonra ve bunları satışa sunduk. O sırada bütün gelir çocuklaraydı. Ben bu süreçte tabii bir sürü resim yaptım, biriktirdim. 2020 yılında buradaki şehirde de devam ettim. Ta ki deprem olana kadar.
0: Evet.
1: Biz burada Mersin Üniversitesi ve Mersin Şehir Hastanesi'nde yavaş yavaş yine bir sergiye hazırlanacaktık. Fakat burada deprem olduktan sonra farklı şekillendi. Herkes gibi bir sivil toplum örgütü falan vesaire. Bunlarla yine insanların yüreğine dokunmaya çalıştık. Fakat ben belki bir vefa, belki bir teşekkür, adını ne koyarsak koyalım, yine çocukların yüreğine dokunmak istedim. Şifa bekleyen çocukların. Bunu da kalıcı hale getirmek istedim. O yüzden resimlerimin hepsini 2025 yılında bir kararla çerçeveleştirdim, hazırladım. Ve bunu proje olarak İl Kültür Müdürlüğü'ne ve bakanlığa sundum proje olarak.
0: Evet.
1: Burada projem yeniden kabul edildi. Zaten hikayeleri vardı resimlerimin. İnsanların kendi hikayelerini bulabileceği aslında tablolardı bunlar. Bunların hikayelerini de bir kitaba dönüştürdüm. Çok tatlı bir İstanbul'da bir yayın eviyle anlaştık. Ve bana böyle bir sanat projesi gibi bir kitap çıkarttılar. Geçen hafta Mersin'de çok ses getiren büyük bir sergi ve kitap imza günüm gerçekleşti. Kitabın geliri de yine şifa bekleyen çocuklara bir şekilde gitti. Gitmeye de devam edecek.
0: Ne diyeyim, yüreğinize sağlık. Üç çocuk annesi olarak nereden zaman buldunuz, o taşları nasıl bir araya getirdiniz, çocukların gönlüne nasıl dokundunuz, ne kadar güzel şeyler yapmışsınız. Lütfen.

0: üretmeye devam ediniz. Ben üretmeyin desem de zaten üreteceksiniz çünkü o içten gelen bir şey.
1: Evet, yani ben şöyle düşünüyorum. Aslında biz hepimiz bu yolculukta birer elçiyiz ve hayata geliş sebebimiz sadece kendimiz olamayız. O yüzden ben bana iyi gelen şeyi ve başkalarına dağıtma taraftarıyım ve paylaşma taraftarıyım.
0: Evet.
1: O yüzden de bu konuda üretmeye devam edeceğim tabii.
0: Zaten hayatta önemli olan bu hayata niye geldiğinin farkına varmak değil mi? Ne kadar güzel, siz farkına varmışsınız ve paylaşmaya devam ediyorsunuz. Biriktirmek değil, paylaşmak aslında insanı mutlu ediyor ve o mutluluğu da doyasıya yaşayın lütfen.
1: Evet, çok teşekkür ederim. Yani ben sergide yaşayabileceğim en güzel duyguları yaşadım. Burada yaklaşık 4 gün boyunca çok büyük bir lansman gerçekleşti Kültür Bakanlığı desteğiyle de.
0: Evet.
1: Orada kalbimin görülmesi beni çok mutlu etti. Çünkü ben orada insanlara kendilerini hatırlatmak istedim. Hep böyle 90'lar, çocukluğumuz, kendi hikayelerimiz ve genelde çıkıldığında ziyaretçi defterine şu yazıldı: kendimi hatırladım, çocukluğumu hatırladım, İşte bu portakal kokuları bendim. Yani o özlediğiniz, tıkış tıkış böyle doluştuğumuz, cep telefonunun olmadığı, sadece birlikte hikayeler ürettiğimiz çocukluklar var ya,
0: evet.
1: Benim hikayelerimde onlar var. Hepimiz varız. O yüzden belki insanlara bu kadar dokundu. Bütün tablolar hikayeleşmiş çocukluğumuzun resimleri. Kitap da öyle. Fakat tabii kalıcı olması için de kitabın geliriyle o unutmadığım çocuklara tekrar dokunmak istedim.
0: Ressam yazar Ebru Döker, yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ederiz. İyi geceler.
1: Ben çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere İstanbul'da. Geleceğim İstanbul'a.
0: Bekliyoruz. Burada yeriniz hazır zaten.
1: Tabii 8 Ağustos'ta Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde olacağım. İmza gününde. Görüşmek üzere yakın zamanda.
0: Ben şimdi buradan Florya'ya gidiyorum. Size deniz taşları toplayacağım. Merak etmeyin.
1: Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum.
0: İyi geceler.
1: Görüşmek üzere. İyi geceler.

0: Şöyle bir özümüze mi dönsek acaba? Ne yapsak? Bugün de bitmek üzere, yaklaşık 2,5 dakika var. Hadi dönelim bakalım. Ne yapalım? Özden Hikayelere bakalım. Özden Hikayeler kitabının yazarı Sayın Can Gürcan bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhaba.
0: Tanıyabilir miyiz sizi acaba? Kimdir Can Gürcan? Ne kadar zor sorudur değil mi? İnsanın kendini anlatması. Neresini anlatsam? Okul hayatımı mı anlatsam? Şurada mı doğdum? Efendim çocuğum var. O mu bu? Nasıl anlatırsınız kendinizi?
1: Evet, çocuğum var.
0: Teşekkür ederiz. Programımızı burada kapatıyoruz. Çok çok sağ olun efendim.
1: Çocuğum var doğal olarak. Şimdi kitaba bağlayacaksınız konuyu. Onun için...
0: Hayır, oraya bağlamayacağım. Böyle laf olsun diye sordum zaten.
1: Peki, tamam.
0: Buyurun. Ne yaptınız? Nereden mezun oldunuz? Üniversite, okul, iş hayatı?
1: Amerikan Kültürü ve Edebiyatı okudum. Keşke Türk Dili ve Edebiyatı okusaymışım diye düşünüyorum şu anda. Karadeniz Ereğli Anadolu Lisesi'nden mezun oldum ondan da önce.
0: İş hayatında neler yaptınız?
1: İş hayatımda şöyle, 30 senedir aslında ben organizasyon yapıyorum. Kurumsal firmalara ve muhtelif sektörlere yönelik eventler tasarlıyorum ve yönetiyorum. Son zamanlarda, yani daha çok da içerik üretiyorum aslında.
0: Nedir bu içerik üretmek? Hep o çok konuşulan bir şey. Efendim, biz içerik üretiyoruz. Yani ne yapıyorsunuz yani? Tartolet mi hazırlıyorsunuz insanlar?
1: Başkalarının aklına gelmeyen fikirlerimizi vizyoner bir biçimde kağıda döküyoruz efendim. Öyle bir iş bu. Daha doğrusu sektörlerdeki ya da kurumların ihtiyaçlarını biraz nabzını dinleyip onların ihtiyaçlarına yönelik projeler üretmek benimkisi. Mesela tasarım sektörüne yönelik bir etkinlik yaptım uzun zamanlar. 5 sene kadar yönettim onu. Yine sizin gibi biz de konukları ağırladık sahnemizde. Önemli tasarımcıları getirdik vesaire. Onun dışında başka kurumların da ihtiyaçlarına yönelik etkinlik içerikleri ürettik. Bu bazen etkinlikler için oluyor. Yani bir pazarlama iletişimi dediğimiz şeyin aslında bir bacağı etkinlikse. Ben şu anda mesela bir belgesel içeriği ürettim.
0: Ne kadar güzel.
1: Yayını çabasındayız.
0: Nasıl bir belgesel acaba bu?
1: Yaşayan mirasımızın günümüzün hızına, modern hayatımıza nasıl uyarlanabileceği, geleneksel değerlerimizin şimdiki bu akan hızlı hayatta nasıl yer bulabileceğine dair hazırladığımız güzel bir iş aslında.
0: Bu ilginç yani, bu şey mi? Yani mesela eskiden bastoncular vardı Devrek tarafında, Yemen'i yapanlar vardı. Keçenin teri diye çok güzel bir belgesel
1: sadece,
0: var mesela.
1: Şimdi evet, onlar varlar. Benim bahsettiğim evet, yani onlar da bir işin bir ucu. Şimdi artık tabii ki bastonu herkes kullanıyordur ama kaybolmak üzere olan değerler de var. Ne bileyim işte annelerimizin eskiden televizyonların üstüne bile koyduğu o danteller ya, vesaireler şimdi çok başka amaçlarla kullanılabilir vaziyette. Yani bir işte deniz kenarındaki şemsiyenin üzerinden de sarkan detaylar olabiliyor gibi. Bunların şimdiki hayatımıza nasıl uyarlanabileceğiyle ilgili sanatçıların, zanaatkarların, tasarımcıların yer aldığı bir içerik.
0: Ne kadar güzel.
1: Evet. Şimdi zamanla kaybolmayanlar
0: evet,
1: adı da.
0: Şimdi evet. Siz bunlardan bahsederken bu kadar farklı ortamlarda bulundunuz. Yüzlerce kişiyi birbiriyle kaynaştırdınız. Sıkıntıları çözmek için çaba gösterdiniz. Hiç kolay bir iş değildir. Ama bunu herhalde içten gelen bir şeyle yaptınız ya da İçinizden gelen bir şey dedi ki ya ben artık bunları böyle yapıyorum ama daha farklı bir özüm var benim. Bu özüme doğru mu gitmeliyim dediniz.
1: Yok, öyle olmuyor. O ya özüme doğru gideyim değil. Özümüz zaten hep bizimle birlikte olan bizim özümüz dediğimiz şey ruhumuz. Ve ruhumuz olmadan da biz de zaten yaşayamıyoruz. Dolayısıyla önemli olan oraya doğru gideyim değil de onu dinleyeyim, onu hissedeyim ve aslında biraz o ne söylüyorsa onu yapmaya çalışayım. Çünkü siz maddi hayatta sürekli çabaladıkça, çalıştıkça vesaire bir yere gitmediğinizi keşfettiğinizde şuranızda böyle yüreğinizde garip bir şey hissedersiniz, bir ağırlık.

0: O ağırlık da yanlış bir şey yaptığınızı aslında size gösteriyordur. Ya bir bakmak lazım. Yani ne diyor içimdeki ses bana? O sesi dinlemek lazım birazcık. Hani belki yanlış yapıyorsun. Niye ısrar ediyorsun? Bu tarafta başka bir şey var. Oraya gitsen belki daha keyifli ve daha huzurlu olacaksın. İşte bazen insanların o huzurlu taraf egolarına ters düştüğü için büyük ihtimalle bu tarafta ısrar ediyorlar. Ben bir noktada onu bıraktım diyebilirim.
1: İnsanlar aslında egolardan oluşuyor. Bu da doğal bir şey. Egosuz insan
0: Ego,
1: olmaz.
0: ego
1: Ama
0: tabii.
1: egonun yönetiminde mi, egoyu yöneten mi?
0: Egonun yönetiminde diyeceğim çünkü şöyle, ego zaten kişilik, yani insanın varoluşunun bir yapısı. Ama egoyu abartmak, yani benim yazdığım kitaptaki içeriğiyle maddeye çok fazla tutunarak ve kendi yarattığımız şeyler üzerine çok fazla düşüp, demin hanımefendinin de söylediği gibi,
1: Evet,
0: az
1: Ebru Hanım'ın
0: önce
1: söylediği
0: Evra
1: gibi.
0: Hanım'ın da söylediği gibi, başkalarının haklarını yok ederek, sadece ben diyerek uğraşmak biraz bencilce. O egodan bahsediyorum ben aslında.
1: Şimdi kitabınızın kapağına bakıyorum. 3 yıl önce çıkmış bir kitap, Liman Yayın Evi'nden. Çok güzel iki tane su damlası var. Ve demişsiniz ki, kızım Lal Yetki'ye kapağı tasarladığı için teşekkür ederim. Kızınız kaç yaşında?
0: Kızım 30 yaşında.
1: Maşallah. Ama siz 22 yaşındasınız. Burada bir yanlışlık var.
0: Öyle görüyorsunuz. Teşekkür ederim.
1: Peki
0: Sağ olun.
1: tasarımcı mı yani
0: Tabii,
1: kızım?
0: görsel iletişim
1: Oo,
0: tasarımcısı.
1: harika. Yani peki siz bir anne olarak, hep böyle anneler çocuklarının üzerindedir ya eli. Hani Panter Emel diye bir şey vardı. Tipleme vardı. Ne yaparsa
0: O
1: yapsın ona
0: kadar.
1: gider vesaire. Ama
0: Yok.
1: herkes kendi yolunu buluyor. Evet, bizden çıkan bir çocuk anne baba için. Ama o ayrı bir kişi aslında.
0: Tabii.
1: Böyle onu yetiştirirken mesela, ya bunu da yanlış yapmışsın. Ey sevgili Can, bunu da çok iyi yapmışsın dediğiniz anlar mutlaka olmuştur.
0: Lali yetiştirirken
1: Evet.
0: yaptım. Ben kendisine de söylüyorum zaten şu anda. Keşke hani zamanında sana öyle değil, şöyle davransaydım, şimdi böyle olmazdı gibi şeylerim oluyor. Ama ben kızımla gurur duyuyorum ve çok seviyorum. Yaptığı her şeyin de arkasındayım her zaman. Bana hiçbir zaman bir sıkıntı yaratmış bir çocuk değildir. Yani her çocuğun, bizlerin de büyürken ergenliklerimizde vesaire bir takım sıkıntılarımız oldu, ama önemli olan o da kendi kendine bunları aştı ve gayet de güzel bir yerde şu anda, mutlu.
1: Bir yazar diyor ki, hayat planlarımızı umursamaz.
0: Umursamaz.
1: Ya bunu diyen de Can Gürcan'mış. Ne kadar ilginç. Kitabınız elimde bu arada.
0: Umursamaz.
1: Şimdi hayatın akışı içinde tabii ki zaman zaman böyle ya bu da olsa mı diye böyle, hani bile bile hata yaparsınız ya. Sonra da dersiniz keşke yapmasaydım. Ya da dersiniz yaptım, sonucuna da katlanayım bari. Bazen insan böyle sıkıntılardan, ya evet bunu yapmış olmak aslında bana bazı şeyler kattı dediği anlar çok değerli anlar gibi geliyor bana. Çünkü insanız, hata yapıyoruz yani, kusursuz diye bir şey yoksa hayatta sonuçta.
0: Şimdi bir yola çıkıyoruz aslında doğduğumuz andan itibaren. Kendimizi bildiğimiz yaşlarda da bildiğimiz yaşlar derken, artık o hani bizim 18'imizi bitirip de kendi hayatımıza atılma yaşlarından itibaren bir şey oluyor. Bir yoldayım ben, ama yolda mıyım değil miyim onun da farkında değilim gibi bir şey oluyor. Bir kırılmalar oluyor. Hepimizin hayatında bir kırılma noktaları oluyor. O kırılmalar hep böyle insana o zamanlar acı veriyor, ama bunun hani neden olduğunu çok sorgulamıyorsunuz. Ben bunu yaşadım, ama yani niye yaşadım, bu hale geldi konu falan, o zaman sorgulamıyorsunuz. Ama nedense bu bir döngü herhalde. 50'li yaşlarına gelince fark ediyorsunuz ki, işte farkındalık zaten
1: Evet.
0: böyle bir şey. Ha, ben onu o zaman böyle yapmıştım, bunu da yaşamıştım, ne kadar çok acı çekmiştim. Evet, ama bundan da bunu öğrenmiştim. Önemli olan o yaşadığınız acılardan aslında keşke o anda ne öğrenebildiğinizi, o acının size neyi öğretmeye çalıştığını anlayabilsek.
1: Evet.
0: Sonradan anlıyor insan onu.
1: Yani Can Hanım ama

0: Şu öyle bir şey değil mi? Yani hayatta keşkeler yok, iyi kiler var. Çünkü keşke geçti gitti ama
1: Geçti
0: iyi kiler
1: gitti.
0: birikerek bambaşka şeyler yol açıyor. Daha güzellikler yol açıyor gibi geliyor bana. Bilmiyorum ne dersiniz?
1: Ben de keşke demeyi hiç sevmem. Geçmişe de çok fazla bakmayı da sevmem aslında. İyi kilerim de çok şükür daha
0: Ne
1: fazlalar
0: kadar güzel.
1: aslında hayata dair. İşte neyi öğreniyoruz? Benim bu kitapta da yazmak istediğim, anlatmak istediğim şey aslında o. Biz bir takım şeyler yaşıyoruz, bir takım cesur hareketlerde bulunuyoruz. Ama gerçekten acaba o hareket içten gelerek yaptığımız bir şey mi? Cesaret mi? Yoksa işte cesaretin üstünü bilinçaltımıza gömüp sonradan ah keşke dediğimiz zamanlara mı varıyoruz? Bilemedim şimdi.
0: Tabii.
1: Evet.
0: Zor bir soru. Ama bu
1: Evet.
0: arada şimdi kitabınızda özellikle düşünürlerin ya da yazarların çok güzel ifadelerini almışsınız.
1: Evet.
0: Carl Gustav Jung'un çok güzel bir sözü var.
1: Evet.
0: Size anlam verene güvenin ve onu rehberiniz olarak kabul edin diyorsunuz.
1: Aynen.
0: Şimdi anlamlandırma meselesi birazcık aslında bilişsellikle ilgili bir şey. Anlamlandırabilmek için bazı şeyleri yaşamış olmak ya da yaşamak için yola çıkmış olmak gerekiyor.
1: Tabii.
0: Çünkü yaşamadığınız bir şeyi sadece birinin size anlattığı kadarıyla
1: Tabii.
0: bilebilirsiniz. Onun penceresinden bakmakla kendi pencerenizden bakmak da farklı şeyler. Ama her şeyi de yaşayamazsınız. Böyle bir şey var hayatta.
1: Tabii.
0: Ama deneyimleri paylaşmak ya da o deneyimlerden sonuç çıkarmak da biraz insanın araştırmasıyla kendini fark etmesiyle ilgili bir şeymiş gibi geliyor. Ne
1: Ya
0: dersiniz?
1: aslında o biraz da şöyle oluyor Gökhan Bey. Bir şey yanıyor insanda. Böyle rutin olarak devamlı aynı şeyi yaptığınızda mesela ya da hani çok bunalıyorsunuz ve bir anda böyle geliyor böyle bir yukarıda bir ışık yanıyor ve diyorsunuz ben niye yapıyorum ki bunu? Bunu zaten ben kendim yarattım, kendim yaptım ve kendi başıma kendim getirdim. Niye hala daha
0: Kendim
1: bununla
0: ettim, kendim
1: kendim
0: buldum.
1: ettim, kendim buldum gibi. O aydınlanmayla zaten bir takım gerçekleri de anlıyorsunuz.
0: Bu arada hani çocukken hepsi bize sorarlardı. Büyüyünce ne
1: Ne
0: olacağız?
1: olacak?
0: Siz yani elbette anneler babalar da sonuçta çocuk
1: Evet.
0: büyütürken her şeyi bilerek gelmiyorlar ki. Yani bir kız çocuğunun anneye dönüşmesi bambaşka bir süreç. Bir de bir erkek var ortada. Ona da diyorlar ki çocuğun oldu sen artık babasın. Yani bu gerçekten aslında hayatın döngüsü içinde çok acımasız bir şey. Yani bir annenin karnına ya da bir kadının karnına rahmine düştüğü zaman onu anne olarak düşünüyoruz. O kesinlikle anne her şeyi biliyor. Baba da her şeyi çözüyor ama öyle bir şey yok. Yani onlar da aslında yolda öğreniyorlar.
1: Tabii.
0: Onlar da onlar
1: Evet.
0: için çocuklar için en iyisini düşünüyorlar ama onların çocuklar için düşündükleri en iyisi belki o çocuğun en iyisi olmayabiliyor.
1: Bir kere zaman değişiyor. Yani bizim annelerimizin, babalarımızın geçirdiği gençlik ve yaşadıkları süreçle bizimkiler aynı olmuyor. Zaman değiştikçe teknoloji gelişiyor. İşte ne bileyim etrafımızda, çevremizdeki birçok şey farklılaşıyor. Biz de hayattan bir şeyler öğreniyoruz o aşamada ve biz de onu veriyoruz. Belki ama çocuklar da kendi yaşadıkları çağa uyum sağlanmaya çalışıyorlar ve hani kendi çocuklarını bu şekilde kendi yaşadıkları kadar büyütebilecekler. Biraz insanın yolculuğu tek başınalık aslında bence. Yani insan yolculuğunu kendisi başlıyor ve kendisi götürüyor. Bizler anne babalar olarak bir aracız gibi geliyor bana. Kendi bilincimiz, o bilinci geliştirmek, o bilince yol aldırabilmek, o tekamülü sağlayabilmek zaten bizim de yoldaki amacımız. Dolayısıyla acısıyla tatlısıyla birazcık hayata bırakmak lazım kendini. Çünkü bir sistem var ve o sistemi yaşamak lazım. O hani bizi dinlemiyor gerçekten. Ben hayatta bunu olacağım, ben astronot olacağım derdim mesela küçükken. Pardon, astronot olamadım ama zaten çünkü hayat öyle bir şey getirmedi bana, benim hayatım onu çizmedi. Birçok insanın da başka başka seçenekleri olmuştur, istedikleri olmamıştır ama o yola birazcık bakmak lazım, buraya niye geldiğimize bakmak lazım. Yani bunu yaşıyorum ama niye yaşıyorum? Yaşıyorsam da keyifle yaşayayım moduna biraz girmek lazım herhalde.
0: Benim kahramanlarım vardı. Onlardan biri Yüzbaşı Volkan'dı.

Bir diğeri Kızıl Maske. Bir başkası da Tenten. Ama hayatımdaki en büyük kahraman 12 yıl önce kaybettiğim rahmetli babam Ayhan Özer'di. Peki acaba David Bowie kahramanlarını nasıl anlattı?

0: Sevgili dinleyenlerimiz, Özden Hikayeler kitabının yazarı Sayın Can Gürcan'la sohbetimiz sürüyor İstanbul stüdyolarından. Kendisine sorup merak ettiğimiz sorulardan birine daha cevabını almaya çalışalım. Ve diyelim ki yağmur çocukları ne demek?
1: Ya yağmur çocukları. Şeyde Ereğli, Karadeniz Ereğli çok yağmur yağardı. Biz çocukken öyle hatırlıyorum. Şimdi artık öyle değil, yağmurlar falan da değişti. Çocukken böyle camın kenarına oturup o yağmur yağınca yerde o su birikintilerinde tam bu kapağın üzerindeki gibi bir çocuk emzikleri olur ya,
0: Evet.
1: onun ters hali
0: Evet,
1: gibi
0: düşer ve
1: düşer ve
0: damlar.
1: damlar.
0: Evet.
1: Öyle bir şekil görürdüm ben kendim. Yani onu ona benzetirdim ve hani çocuk gibi gelirlerdi bana. Böyle hani
0: Küçük
1: çığlık
0: çocuklar.
1: çığlığa küçük bebekler düşüyorlar ve hani o akışa kaptırıp kendilerini akıp gidiyorlar. Bunu da hayata benzettim büyüyünce. O anım geldi aklıma. Biz de öyle dünyaya düşüyoruz ve hayatın akışına, demin söylemek istediğim de oydu, kaptırıp birazcık gidiyoruz aslında. Az önceki sohbetimizde de hani hayata biraz bırakmak lazım kendini demek istediğim bu yüzden de aslında. Biz de çığlık çığlığa geliyoruz ağlaya
0: Evet.
1: ağlaya. Ondan sonra hayat bizi alıyor, eviriyor, çeviriyor ve bir akışta işte ona ters düştüğümüz zamanlarda o akışa acılar yaşanabiliyor. Aslında onlar da bence özellikle olan şeyler, birazcık insanın çünkü seçim iradesi kendisine verilmiş ve o seçimlerimizle var oluyoruz. O acı sana bir şey öğretiyor. Bir sonraki stepte yapmıyorsun.
0: Evet.
1: İşte ya da bir şey öğreniyorsun hayata dair. O da ruhumuzu büyütüyor. Bu da iyi bir şey.
0: Elbette.
1: Evet.
0: Hayatın içinde iyilikler de var, kötülükler de
1: Evet.
0: var, sevinçler de var,
1: Tabii.
0: üzüntüler de var. Zaten hep derler ya, beyazı tanımlamak için siyah da ihtiyaç var. Yoksa
1: Tabii.
0: tanımlayamazdık biz bunu.
1: Dualiteyle gelmişiz. Dünya onun üzerine
0: Evet, evet,
1: kurulu.
0: evet.
1: Evet.
0: Ruhsar kim bu arada?
1: Ah, ruhsar ya. Ruhsarın şimdi kızı aslında bizimle beraber. Ruhsar da bir dönem oturduğumuz bahçeli bir evde tanıdığımız bir kedimizdi. Adını Ruhsar koymuştuk. Bir vardı bir yoktu gibi bir durumundan dolayı Ruhsar'dı o. Ruhsar gerçekten çok bilge bir kediydi. O bahçeye gelip dolanıp dolanıp bir gün hani tanışmak istiyor. Biz yeni taşınmışız. O da hani geliyor gidiyor geliyor gidiyor, ne yaptığını anlayamadık ve o hikayede de anlattığım gibi burada bir işte bir ekmek peynir bir şeyler verdim ve bir arkadaşlık oluştu aramızda. Sonra ama hayvanda şey olmadı. Bir sıkıntısı var belli, devamlı dolaşıyor, her taraftan bize bakıyor falan. Meğersem bebekleri varmış ve onlara bir yuva, yer arıyormuş.
0: Ana yüreği.
1: Onları getirdi. Evet, yani şimdi de onlardan bir tanesi hala daha kızı bizimle beraber. Ruhsar orada kaldı çünkü oradaki sokak yaşantısına alışık bir kediydi. Onu alamadık ama Bihter onun kızı. Onu
0: Bu
1: aldık. Şu
0: isimlere
1: anda
0: özel mi
1: 11
0: buluyorsunuz
1: yaşında.
0: yoksa?
1: Yok, onlar iki kardeşti. Bir tanesi simsiyahtı, erkekti. Ona Bitter demiştik. Bir Bitter çikolata
0: Evet.
1: gibi simsiyah olduğu için. Bu da Bihter olsun. O zaman dedik ki ismine de çok ismiyle münhasır bir kedi. Şey, süslü biraz. Süslü bir kedimiz var.
0: Kediler
1: Ruhsar onların
0: enteresanlar gerçekten
1: annesiydi.
0: ama yani.
1: Evet.
0: Bütün kedilerin kendine tarz duruşları var. Mesela yani bir kedi başına buyruk aslında. Diyor ki
1: Evet.
0: ben buyum diyor yani
1: Evet,
0: hayatın.
1: tabii, hepsinin karakteri var. Yani Ruhsar çok böyle bilge, çok böyle hani vakur duruşlu falan, bayağı böyle hani istediğini de son derece güzel söyleyip yaptıran bir kediydi. Bizimkisi de öyle ama bizimkisi biraz şımarık, kızı biraz öyle oldu. Ama bir şey öğretiyorlar, insanlara bir şeyler öğrettikleri kesin yani. Ben ona çok fazla inandım, çok fazla kediyle ilgilendik çünkü son zamanlarda.
0: Zaman zaman ben hayatı şöyle yorumluyorum. Hayat bakmakla görmek arasındaki fark aslında. Baktığınız şeyi eğer göremezseniz orada bir şeyler akıp geçiyor. Sonra diyorsunuz ki bu niye böyle oldu? Eğer görebiliyorsanız onu, bunun olmasının nedeni buydu deme
1: Bak, bir şey
0: şansınız var.
1: söyleyeceğim. Demin bir tasarım etkinliğinden bahsettim ya, tasarladım ve içeriğini ben yazmıştım diye. Mottosu aklın gözüyle görmekti. Çünkü gerçekten görebilmek, biraz da kalp gözüyle görebilmek. Yani baktığın şeyin ya da önünden o anda geçip giden, senin fark etmediğin bir şey belki de senin hayatın için gerçekten çok mühim bir önem taşıyor ve onu fark edemiyoruz. Onun için gerçekten baktığımız yere iyi bakmamız lazım. Orada ne var onu görmek lazım yaşarken.
0: Ve mesela benim çok sevdiğim, pek çok kişinin de çok sevdiği Halk Ozan'ı, Aşık Veysel.
1: Evet.
0: Gözü görmüyor ama gönlü
1: evet.
0: o kadar açık ki
1: evet.
0: size inanılmaz şeyleri çok basit bir şekilde anlatıyor.
1: Gönül
0: çok
1: gözüyle
0: yalın,
1: görüyor
0: evet,
1: çünkü.
0: Evet, çok yalın anlatıyor.
1: Evet.
0: Yani benim yarim kara topraktır. Ne kadar
1: Evet.
0: güzel bir ifade.
1: Evet.
0: Yani oraya kavuşacaksın.
1: Oradan geldik ve oraya
0: Oraya
1: gideceğiz.
0: gideceksin.
1: Evet, aynen.
0: İnsan insanı insanda tanırmış.
1: Evet.
0: Evet, ne demek bu şimdi sizce?
1: Dücane Cündeoğlu'nun
0: Evet.
1: güzel bir sözü. Çok severim, okurum da. İnsan, çünkü biz bütün sınavlarımızı birbirimizden alırız. Yani hep ya aynalamak gerekir. Benim yaptığım, yani şimdi bana o ne demek istiyor?

0: ben ona ne demek istiyorum ya da karşımıza çıkan insanlar bize hayatı öğretiyorlar bir nevi. Birçoğu da tesadüf olduğuna inanmıyorum. Özellikle karşımıza çıkıyorlar ve görevleri bitince gidiyorlar. Yani bizim karşımıza çıkan negatif ya da pozitif anlamda her türlü davranışı gördüğümüz insanlar bize çok şey
1: Vardır bir
0: öğretiyorlar.
1: sebebi hikmeti
0: Evet,
1: derlerdi büyükler.
0: tabii mutlaka tanışıyorsan ya da karşına çıktıysa vardır bir hikmeti. Yani ya da işte bir arkadaşını 40 sene görmüyorsun. 40
1: Evet.
0: sene sonra karşına çıkıyor ve bir hikmeti oluyor mutlaka. Bir
1: Kesinlikle.
0: sebepten görüşmüş oluyorsun.
1: Evet, önemli olan o sebebin gerçekten sizin buluşmanıza yol açan sebep olduğunu anlamak.
0: Evet.
1: Yine o farklı bir gözle bakmak.
0: Tabii. O bir yüzeysel bakmamak aslında işte olaylara. Birazcık daha şimdi ben biraz daha bilinçli insanlar bu konuda. Ben onu fark ediyorum. Yani bu olduysa mutlaka bir sebebi vardırı. Çok güzel yakalayabiliyorlar son dönemlerde. Çok hoşuma gidiyor. Ben çünkü çocukluğumdan beri biraz hissederim böyle şeyleri. Rüyalarım falan da öyledir benim. Yani bu izleyici olmayı seçtiğim için hep küçüklüğümden beri bir dönem öyle geçti. Sonra tabii gençlikte işte madde dediğimiz somut dünyada daha güzel şeyler olduğu için onlara kaptırıp gidiyoruz. Ama aslında o his küçüklüğümüzden beri çocukluğumuzdaki duygularımız gerçek duygularımız. Yani çocukluğumuzda yaşadığımız ya da çocukluğumuzla birlikte bizde bir şeyler uyandıran hisler bence gerçek hisler. Biraz oraya dönüp bakmak lazım
1: Evet.
0: arada.
1: O
0: Yol
1: yüzden
0: kayboluyorsa bir noktada hani çocuklukta ne vardı bu konuyla ilgili, ne istiyordum o zamanlar, oralara bir dönüp bakmak lazım.
1: acaba o yüzden mesela lise arkadaşlarına yıllar sonra buluşunca aa diyorsun ne kadar güzeldi, şunu yapardık, bunu yapardık. Bir
0: Evet.
1: anda yaşın ne olursa olsun
0: Tabii,
1: 16-15 yaşına
0: o
1: giriyorsun.
0: zamanki haliyle konuşuyorsun.
1: Evet.
0: Yani hiçbir şey değişmiyor. Direkt hani aslında değişmiyoruz da. Yani
1: Değiştiğimizi
0: değiştiğimizi zannediyoruz. Üzerine bir şeyler ekleniyor sürekli. Tecrübeler geliyor vesaire. Biz zannediyoruz ki belki biraz yoruluyoruz tabii. Zaman geçiyor,
1: ben yoruldum hayatı, gelme
0: ben
1: üstüme.
0: gelme üstüme. Belki yoruluyoruz biraz ama aslında ruhumuz gerçekten hala o zamanki yerde kalıyor.
1: Sabah kalktığım iyi oldu. Nerede benim mavi sabahlığım?
0: Evet, onu da herkes çok sever o hikayeyi bu arada. Herkes Mavi Sabahlığı seviyor bu kitabın içinde.
1: Evet, neden acaba mavi
0: Mavi
1: sabahlı?
0: Sabahlık aslında bir sembol. Yani öyle Mavi Sabahlığın kendisinden bahsetmiyoruz direkt. Mavi Sabahlık artık size yük olan, size negatiflerinizi, hüzünlerinizi hatırlatan, geçmişinizi hatırlatan şeyleri bir kenara bırakabilmeyi öğrenme hikayesi. Benim de öyle bir sabahlığım vardı. Aslında kayınvalideme almıştım o zamanlar. O giyemedi. Ben bunu giyemiyorum. Bu bana uzun geldi falan dedi. Çok da severdim. Allah rahmet
1: Allah rahmet eylesin.
0: eylesin. Bana geri verdi. Ben de çok sevmiştim. Böyle giyiyorum üstüme, her sabah da giyiyorum yani falan. Ankara'da yani biliyorsunuzdur belki
1: Soğuk.
0: soğuk
1: Çok
0: ve hani
1: soğuk.
0: bazen öyle üstüne sıcacık bir şeyler almak da hoşuna gidiyor insanın kalkınca. Ama ben hep böyle o sabahla giyince böyle bir sıkıntı basmaya başladı bir süre. Çünkü güzel günlerimde de giymiştim, pozitif günlerimde de giymiştim. Sonra ileride çok keyifli bir gün onu giydiğim zaman aynı hisse gidiyorum, geri gidiyorum ve o şey geliyor
1: Ağırlığı
0: üzerime,
1: çöktü demek.
0: ağırlığı çöküyor. Dedim ki bunu bırakmalısın artık Can, bunu bir yere kaldır sen. Ya ve bırakmak aslında bir takım yükleri, fazlalıkları, deminki o hayatın akışına biraz bırakmakla farklı bir bırakmak ama aslında çok da örtüşüyorlar birbirleriyle.
1: Evet.
0: Hayatın akışına bıraktığın zaman diğer yükleri üzerinden attığın zaman hafifliyorsun, rahatlıyorsun ve tadına varıyorsun hayatın gibi.
1: Can Hanım, bu güzel sohbeti bitirirken yakında çıkacak bir kitap, bir çalışma vesaire bir şey var mı? Ondan da bahseder
0: Var,
1: misiniz?
0: ikinci bir kitap daha aslında hazır ama daha okumaları sürüyor. Zannediyorum bu serinin sonunda onu da çıkartacağız. O da şöyle maneviyat Psikoloji ve felsefenin kesişiminde insanın

0: insanın kendisini bulması,
1: Bu ne
0: yine
1: güzel.
0: insanın kendisini bulmasıyla alakalı bir, kendinde kendini bulmakla ilgili bir kitap,
1: Çok teşekkür
0: roman.
1: ederiz.
0: Evet, teşekkür
1: Özden
0: ederim. Ben
1: Hikayeler
0: teşekkür
1: kitabının
0: ederim.
1: yazarı Can Gürcan bizimle
0: Çok
1: birlikteydi.
0: sağ ol.
1: Özümüze dönmeye devam edelim. Aslında oraya dönmüyoruz. Bizim özümüz var da biz fark etmiyoruz bazen özümüze dönmeyi.
0: Evet.
1: Çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim.

Evet sevgili dinleyenlerimiz, artık programımızda yavaş yavaş sona gelirken acaba arkadaşımız Ebru Karakaya TRT'nin arşivinden bizler için neler buldu, hep birlikte dinleyelim.

0: Efendim, son günlerde başımızı ne yana çevirsek çeşitli kuyruklarla karşılaşıyoruz. Ben bu kuyruklarda bir röportaj hazırladım sizler için. Evet, şimdi en yakın bir kuyruğa yaklaşıyorum ve ilk rastladığım hanımefendiye soruyorum. Hanımefendiciğim, iyi günler. Ne kuyruğu bu? Siz ne almak için bekliyorsunuz?
1: Vallahi ben de bilmiyorum şekerim. Kuyruğu gördüm, daldım. Önümdekine sordum, o da bilmiyor. Vallahi artık ne verirlerse alacağız.
0: Evet, biraz ilerliyoruz. Karşımızda 8-9-10 yaşlarında küçük bir delikanlı var. Küçük, sen niçin bekliyorsun canım?
2: Abla, ben 5 lira kazanmak için bekliyorum.
0: Efendim? 5 lira için abla. Nasıl canım?
2: Bazı hanımefendiler, amcalar, teyzeler kendileri kuyruğa girmiyorlar, yoruluyorlar. Anlıyor musun? Ben onların namına giriyorum.

0: Bayancığım siz ne bekliyorsunuz? Ben oğlan bekliyorum ama babası kız istiyor. Evet efendim, 10-15 metre ilerimizde bir başka kuyruğa giriyoruz. Karşımızda bir apartman bakıcısı var. Hanım bacı, bacı, buyur bana mı dedin? Size sordum efendim. Ne istiyorsa, siz ne almak için bekliyorsunuz kuyrukta? Ben yok alacağım kızım, yok beklerim. Efendim, yok yok. Yok mu bekliyorsunuz? Yok değil kızım, yok yok. Yok başka, yok başka. Hem böyle ekmeğin üstüne sürüp yersin, daha yemeğe korsun. Ben o yoku beklerim. Ha ya bekliyorsunuz. He ya yok, ben direm yok, sen dirsen yok. Halbuki yok başka, yok başka. Peki ne kadar yağ alacaksınız? Vallahi kendim için almıyorum. Üst numarada 8'deki oturan hanıma alırım. Bize sorma, biz buraların yokunu yemirik kızım, yemirik. Efendim, biraz ilerimizde bir başka hanım teyze var. Kendisine yaklaşıyoruz. Teyzeciğim, siz ne almak için bekliyorsunuz kuyrukta? Aman evladım sorma, ben kuyruğa can sıkıntısından geliyorum. Sabahtan kalkarım bu kuyrukları dolanırım evladım ben. Çünkü can sıkıntısından nereye gideceksin? Hava almaya çıksan sokaklar ateş pahası evladım. Biz üst kattaki sabahatle helvalar dolmalar yapar çıkarız her gün böyle. En güzel arkadaşlıklar dostluklar kuyruklarda ediniliyor. Vallahi inan bana, kuyrukta kısmet bulup evlenenler bile var. Efendim, bu süre zarfında açıkta bir bey amca duruyordu. Kendisine yaklaşıyoruz. Bey amcacığım, siz niçin bekliyorsunuz?
1: Ben vazife icabı bekliyorum kızım.
0: Efendim?
1: Vazife icabı kızım, vazife icabı.
0: Vazifeniz nedir bey amca?
1: Ben bu kuyruğun kahyasıyım kızım.
0: Efendim, anlayamadım.
1: Anlamayacak ne var evladım? Dolmuşta otoparkta kuyruk oluyor da kuyruklarda niçin kahya olmasın? Her tarafın bir kahyası var.
0: Sizi buraya belediye mi?
1: Ne belediyesi kızım? Beni halk kendine kahya seçti, sana ne?
0: Teşekkür ederim. Teşekkürler, iyi pazarlar, iyi eğlenceler.

Tebrikler, kutlarız. Seden Kızıltunç'u biraz lüzumundan fazla heyecanlı sevgili dostlarım. Oysa heyecan duymasına pek gerek yok. Yaşımıza ve tecrübemize güvenerek biraz içeride aklımız sıra rahat ol filan diye moral vermeye çalıştık. Kelin merhemi olsa kendi kafasına sürer dediler. 30 sene geçti, benim hala elim ayağım titriyor. Niye o mendille gözlük elimde çıkarken titrediği belli olmasın diye ellerime. Ha? Halbuki dünyada ne rahat insanlar var değerli dinleyenler, sevgili dostlarım. Bakın dün öğlen üzeri miydi, akşama doğru muydu, neydi? Galatasaray'dan bizim mektepten mezun bir arkadaş var, Beleş Raci. Beleş Raci'ye rastladım, ne tuhaf adam o. Merhaba Orhancığım dedi, merhaba, nasılsın demeye kalmadan 500 lira verebilir misin dedi bana borç. Veremeyeceğim Raci, kusura bakma yavrucuğum dedim. Ya sen beni dedi gittikçe daha az sevmeye başladın dedi. Niye dedim? Bundan dedi 2 sene evvel karşılaştık, 500 lira istedim, çıkardım verdin dedi. Geçen sene karşılaştık, 500 lira istedim, vallahi ancak 250 lira verebilirim dedin, onu verdin dedi. Ya şimdi istiyorum 40 para vermiyorsun, bu nasıl oluyor bu dedi. Yavrucuğum dedim, 2 sene evvel karşılaştığımız zaman bekardın, bütçe müsaitti, 500 liranı verdik. Geçen sene karşılaştığımızda evlenmiştik, bütçe nispeten daraldı, vere vere 250 lira verebildim dedim. Şimdi dedim Tanrı bağışlasın, bebek geldi, onun için veremiyorum dedim. Ya Orhan, sen utanmaz bir adamsın be dedi. Niye dedim? Kardeşim sen benim parama güvenip çoluk çocuk mu besliyorsun Allah aşkına ya dedi.

0: Net var, net yok. Hemen soralım bakalım bilişim uzmanları Tolga Murtezaoğlu ve Burak Barutçu'ya. Acaba rüyalar gerçek olabilir mi? Bunu acaba yapay zeka sağlayabilir mi? Neler yapabilir? Buyurun.
1: Teşekkür ederiz. Böyle yapay zeka ve görsellik deyince ben de topu Burak'a atayım. Buyurun Burak Bey.
0: Ama bu olmadı şimdi öyle ayağa oynanan paslarla olmaz efendim. Uzun toplarla
1: Bayağı
0: çıkmamız
1: orta
0: gerekiyor.
1: attınız.
0: Yani Dünya
1: Kısa
0: Kupası
1: paslarla
0: yaklaşıyor.
1: topu
0: 9 gün
1: çekeceğim.
0: kaldı. Milli takımımız da Vancouver'da oynayacak ilk maçını Avustralya'da. Acaba orada rüyalar gerçek olabilir mi?
1: Neden olmasın diyelim. Dünya Kupası'na da bu arada teknoloji bayağı gelmişti. Orada böyle toplar, dijital toplar, şarj etmek zorunda olunan toplar gibi böyle enteresan teknolojiler de geliyor. Ne düşünüyorsun
0: Bir
1: bunlar?
0: dakika, bir dakika. Şarj edilebilir top ne demek? Şarj edilebilir oyuncu da mı gelecek yoksa? Mesela efendim liberomuzun şarjı bitti. Kusura bakmayın 10 kişi oynayacağız.
1: Zamanında böyle Shaolin Soccer diye bir film vardı. Belki dinleyicilerimiz hatırlarlar. Böyle robotlar
0: Evet.
1: kung fu üstadlarıyla karşılaşıyordu. Böyle bilim kurgu çizgi filmi gibi geliyordu ama neden olmasın diyelim. Çünkü robotlar o kadar hızlı ilerliyor ki özellikle böyle kung fu yapan robotlar artık böyle bayramlarda, özel günlerde resmen gösterilerini yapmaya başladılar. Böyle merdiven çıkamayan robotlardan bunları görmek durumundayız. Artık robot hakları konuşuluyor. Yakın zamanda neden olmasın? Belki bu robotlar ligi görürsek şaşırmam ben.
0: Vallahi bir şey söyleyeyim ben size. Robotların çözemeyeceği tek bir mesele var. O da offside. Buyurun.
1: O ofsaytsız olmazsa futbol deyince hakikaten. Ama bu yeni top ofsaytı engellemek için kurulmuş şaka bir yana. Özellikle içerisindeki vericiler sayesinde artık ofsayt kararları çok daha hızlı bir şekilde gözükecekmiş. Hani VAR'a daha az gidilecekmiş gibi gözüküyor.
2: Yani belki konum kontrolü olacak. Belki içinde bir hatta küçük bir kamera olmasından bahsetmiştik. Tabii ki şarjdan burada dengeler tabii ki onay almış olduğu için de biraz daha rahatız ama ben de heyecanlı bekliyorum pratikte ne olacağını. Çünkü birçok kez bu denendi Burak aslında. Farklı şeyler yapıldı ama çoğu başarısız oldu. Teknoloji evet birçok konuda adapte olsa da birçok konuda da aslında hala daha çok gelişme safhasında futbolda. Çünkü biz aslında oradaki heyecan ve hataları da seviyoruz. Yani o Maradona'nın elle attığı golü düşünelim. Bunca yıl geçmesine rağmen hala konuşabiliyoruz bunu. Bu da aslında bazen küçük hatalar, gerçi o gol oldu çok küçük bir hata değil ama hani art niyetli bir hata değil diyelim. Böyle küçük hatalar bazen insan hataları, hatta bu müzikte de var mesela. Ufak tefek geç kalmalar bazen böyle kadans veya kendimizin verdiği nüanslar çok farklı olabiliyor. Ama böyle her şeyin mükemmel olduğu bir ortamda sıfır hata da aslında çok da isteyeceğimiz bir şey değil. Ama büyük hataların önüne geçmesi için belki çok heyecanlı olacaktır. Ben bir de buradan hani şeyi de bekliyorum. Sadece top tarafında değil, nasıl animasyonlar olacak, nasıl çekimler olacak, uzaydan çekimler olacak mı veya dronlar çok daha farklı bir sunumlar gösterecek mi ki? Hele son böyle seyrettiğimiz final maçlarına baktığımız zaman aslında biraz bilgisayar oyunu gibi olmaya başladı. Yani sanki böyle isim vermeyeyim platformlarda oynadığımız oyunları görüyormuşuz gibi gerçekten böyle o seviyelerini biliyoruz. İnanılmaz zoom yapılıyor, inanılmaz net görebiliyoruz. Animasyonlarla kaçırdığımız pozisyonları daha iyi yorumlayabiliyoruz ve çok da aslında ayrıntılı istatistik alabiliyoruz. Ben biraz işin bu tarafındayım. Hani toptan ziyade bu Dünya Kupası'nda gerçekten bayağı bir ayrıntılı yorum alacağımızı düşünüyorum Burak.
0: Bu arada şunu sorayım ben size. Şimdi bu kadar ayrıntılı şeylerden bahsettiniz ama bir de hayatın gerçeği var. Bu kadar ayrıntılar içinde acaba çok fazla kaybolmuyor muyuz? Bu kadar ayrıntıya gerek var mı? Yani hatalar oyunu olması aslında oyunu daha fazla eğlenceli kılmıyor mu? Ne dersiniz?
2: Kesinlikle olarak onu ben demek istedim. Yani böyle her şey mükemmel olsa, sıfır hata olsa, hani bütün paslar yerini buluyor, herkes çok iyi oynuyor, her atak gol oluyor veya diğer defans çok iyi, ne bileyim. Biraz daha tabii monoton giderdi. En azından film izliyormuş gibi olurdu. Ama burada tabii büyük hataların önüne geçmek belki önemli. Hak olayında biraz daha belki elimizde don olması çok önemli. Ama bence hani düşünün yıllar önce ekranda skor yazması bile büyük bir olaydı. Bugün
0: Ya.
2: artık hani böyle topun hangi alanda daha çok gittiğinden tutun böyle o kırmızılık gibi şeyler ne bileyim. Hele hele hatta daha bireysel bir indim, bile indi. Mesela swing.tennis diye bir adres var. Tenis diyeyim bu arada. Ona gidip de kendi yaptığınız maçı kaydediyorsunuz ve size hani yaptığınız hata hatta saatten de vuruş şiddetine kadar da alıyor ve size tam bir karne sunabiliyor. Yani bireysele kadar inmiş durumda bunlar. Hatta dijital yüzücü gözlükleri bile var. Yani siz de havuzda yüzerken ne kadar yüzdünüz, nasıl hızla gittiğinizi kadar o anki hızınız hepsini gözlükte yazabiliyor. Tabii su altında çalışan, kafanın suyun altındayken çalışan kulaklıklar da var. Her ne kadar çok çabuk arıza yapsa da şu an için. Hani bunun gibi birçok böyle teknoloji var ama her şeyin tabii mükemmel kusursuz olması değil de belki istatistik anlamda bize bilgi vermesi, biraz daha ayrıntı vermesi keyiflendirici diye düşünüyorum. Sizin her şeyiniz.
1: Yani yani teknolojinin böyle faydalarından da yararlanmak lazım orada. Sonuçta eskiden radyodan maçları dinlerdik, şimdi televizyondan izliyoruz. Neden daha fazla kamera olmasın? Ben açıkçası keyif alıyorum. Özellikle böyle büyük maçları izlerken güzel açılardan izlemek güzel oluyor. Bu arada teknoloji demişken Tolga, enteresan bir web sitesinden bahsetmek istiyorum. Eğer dinleyicilerimiz arasında yeni ev almak isteyen veya ev kiralamak isteyenler belki bu siteden faydalanabilirler. Gölge haritası aslında İngilizcesi de shade anlamına geliyor. shademap.app isimli web sitesi üzerinden bu web sitesine girebiliyorsunuz. Çok basit bir işlevi var aslında. Alacağınız veya oturduğunuz eve ışık geliyor mu, nereden geliyor, hangi tarihte nereden ışığı alıyorsunuz, almıyorsunuz gibi bilgileri görebileceğiniz normal Google Maps'in tamamen gölgeler üzerine kurulmuş bir sitesi yapmışlar. Çok da başarılı çalışıyor. Özellikle tüm dünyadaki bu binaların yükseklikleri ve güneşin durumunu anlık olarak simüle edebildiği için aslında sizin alacağınız evin tam olarak nereden güneş alıyor, hangi ayda güneş alıyor? Bazı mesela emlak sitelerinde biliyorsunuz fotoğraflar öyle enteresan olabiliyor ki hakikaten gerçeğe yakından uzaktan alakadar olmuyor. Veya siz yerim kiralayacaksınız evinizi ama o eve kışın ışık geliyor mu, gelmiyor mu, işte hangi bina size gölge yapıyor ya da hangi saatler arasında ne kadar ışık aldığını net bir şekilde görebileceğiniz bedava bir web sitesi shademap.app. mutlaka tavsiye ederim, gerçekten çok yaratıcı olmuş.
2: Burak, o haberi ben de dinledim ama sayfaya girip de aslında Türkiye'yi denemedim. Çünkü aklıma direkt şu geldi. Güncelleme hızını çok düşündüm. Çünkü öyle bir yerde yaşıyoruz ki öyle bir hızda iyi ki de var ama bu kentsel dönüşüm var ki bugün 4 katlı bina 2 gün yani 2 değil 2 yıl sonra bir anda 15 katlı olabiliyor. O yüzden yani nerede geldi önemli. Bizde biraz hızlı bir değişim olduğu için o da ne kadar geriden gelip gelmediğini bilmediğim için ben denemedim ama şey çok hoşuma gitti. Böyle saatlerle ve aylarla oynayıp da işte o gölgelenmenin nasıl geldiğini, dairenin hangi yönden güneş alıp da alıp almadığını gibi çok tatlı bir şey olmuş. Nasıl diyeyim, bir mantıklı bir çalışma olmuş. Gerçekten takdir ettim. Hani kullanmak için de böyle iyi günlerde kullanmak lazım. İyi günlerde kullanmak lazım derken Meta var biliyorsunuz. Bu çatı şirket işte Facebook, WhatsApp vesaire birçok şirketi barındıran. Meta'nın da bir yapay zekası var. Meta.ai diye. Hatta görüyorsunuz WhatsApp'ta falan da size böyle chat yapmanız için hemen bir ikon çıkıyor altta. Şimdi bu kadar biz yapay zeka kullanıyoruz da hiç aklımıza gelmiyor. Aslında ne kadar basit bir hackerlar yöntem bulmuş. Tabii önlem alındığı için de bu olay haber olmuş. Şöyle ki mesela bir Instagram hesabını çalmak istiyorlar. Meta'nın yapay zekası diyor ki ya buranın Instagram hesabı var. Bu hesaba şu maili ekler misin diye Meta'nın yapay zeka botuna soruyu soruyorsunuz. Diyorsunuz ki şu hesap benim bir herhangi bir uğradığınız bir çıkardığınız bir aldığınız bir mail adresini işte buranın atıyorum Instagram hesabına kurtarma maili olarak ekle dediğiniz zaman bunu yapmış. Ondan sonra şifre sıfırlama değil dedi. Siz de o anlık olarak ürettiğiniz e-mail hesabına şifre sıfırlama gelmiş ve hesabı aslında Meta kendi kendine hesapları kendi eliyle teslim etmiş ve çaldırmış. Tabii ki sonra uyanmışlar ve düzeltmişler ama baktığımız zaman hani hiç aklımıza böyle dinlik gelmiyor diyeyim. Gerçekten bu kadar basit bir promptla yani şu hesaba şu kurtarma mailini ekler misin diye yapay zeka botuna verilen bir prompt bu sonucu ve bu ekranlığı başartmış Burak.
1: Yani güvenlik için milyonlarca dolar harcayan şirketlerin hakikaten böyle hatalar yapması çok enteresan. Bu arada Meta demişken Facebook ve Instagram senin de bahsettiğin gibi Meta'nın şirketleri ve artık yepyeni bir sisteme geçiyorlarmış. Instagram Plus ve Facebook Plus artık hayatımıza girecek gibi gözüküyor. Yani paralı abonelikler. Eğer Instagram Plus'a abone olursanız artık hikayeler aynı kişi tarafından kaç kez izlendiğini görmek, 24 saatten uzun hikaye paylaşabilme, başkalarının hikayelerini izleyenler listesinde görüntüleme, ön izleme, işte hikayelerin izleyici listesinde arama yapabilme gibi böyle enteresan özellikler eklenmiş. Ama şimdi en büyük tartışma konusu da şu. Instagram özellikle yıllardır bedava bir uygulamaydı. Hatta ilk çıktığı senelerde fotoğraf paylaşımı için sadece kullanılıyordu. Şimdi haliyle en çok hayatımızda vakit geçirdiğimiz sosyal medya platformlarından bir tanesi. Burada hep bahsediyoruz, Türkiye'de neredeyse her insan belki de bir saatini Instagram üzerinde geçiriyor. Belki çok daha fazla süresini. Şimdi bu Instagram Plus aboneliği en büyük tartışma konularından bir tanesi de şimdi diyelim siz Instagram'a üye oldunuz. Gönderi yapıyorsunuz ama Instagram Plus'tan birisi gönderi gönderdiği zaman belki de çok daha fazla insana gösterilecek. Yani böylece buradaki algoritma neye göre daha fazla insana gösterim yapacak, bu biraz tartışma konusu oldu. Muhtemelen bu iş biraz şuraya doğru gidecek. Eğer belki de 2-3 sene sonra Plus abonesi değilseniz yapmış olduğunuz gönderi ne kadar enteresan olursa olsun belki de sistem tarafından öne çıkartılmayacak ve insanları böyle yavaş yavaş Plus aboneliklere para ödemeye doğru yönlendirecekler gibi gözüküyor. Ama sosyal medyada her şeyin bir başlangıcı olan her şeyin sonu da var. Bence Artık böyle Instagram'ı da devri yavaş yavaş, eğer bunu zorlarlarsa kapanacak gibi geliyor.
2: Yani bunun aslında sinyalleri bırak, Facebook'ta gelmeye başlamıştı. Yani mesela 100 bin, 200 bin, 500 bin takipçiniz olduğunu düşünün ve sizin paylaşımlarınızda takipçiniz görmüyordu ve reklam yaparken de aslında reklam hedef kitleyi kendi takipçiniz göstermenizi istiyordu gene mesela. Aslında bununla ilgili biraz daha kolaylaştırmış. Reklamla uğraşma, WhatsApp işte şey, yani ispar WhatsApp diyorum. Plus üyesi ol, bunu ben kendi kendime yapayım demiş diye düşünüyorum. Tabii ki büyük yatırımların karşılığında bunu yapıyorlar. Ben de başka bir konuyu parmak basayım. Mesela WhatsApp kullanıyorsun. Bunu gene Meta'nın şirketi ve WhatsApp'ta mesela şöyle bir olay yok. WhatsApp'ı kapatamıyorsun, biliyor musun? Yani mesela uygulamayı silmeniz gerekiyor. Mesela ben şu an çıkış yapmak istiyorum diyemiyorsunuz. Böyle belki birçok kişi şu an biri dinlerken aa evet diyecek. Çünkü birçok programda hani o çıkma şansınız var. Yani hani o offline görünme veya komple ben hayır ya şu anda login olmak istemiyorum. Yani açıkta kalsın diyemiyorsunuz. Çünkü direkt uygulamayı indirip tekrar kullanmanız gerekiyor. Ne yapıyorduk burada? Ben mesela kablosu A yerine GSM'e bağlanıp GSM ayarlarından da WhatsApp internete ulaşamasın diyerek kapatabiliyordum anca böyle. O da anca işte ama kasayla bir kablosu daha bağlanırsam tekrar internete erişim oluyordu. Şimdi artık WhatsApp'a çıkış yap diye yani yıllar sonra belki 25 sene sonra çıkış yap uyarısı, çıkış yap butonu gelecekmiş diyeyim. Yerinde bir karar. Bir de biraz böyle MSN'e dönüşüyor gibi. Eskiye gittik, 90'lara gidelim. 90'lar mı? Tabii 90'lara gidelim. MSN'de mesela şu vardı. Kimler şu anda online listeye bakalım, ben onlarla konuşacağım gibi. Böyle ilk başta çıkardı ya o sesten önce. Hani şu anda da WhatsApp'ta kimler online diye görmeyi yakında başaracakmışız ama daha önemlisi de çıkış yap butonu geliyormuş.
1: Evet, yani sosyal sahne çok güzel bir konuya değindin. Eskiden MSN'den önce ICQ vardı hatta. Sonradan Microsoft tarafından satın oldu böyle çok ciddi miktarda paralar verilerek. Ve çok hızlı bir şekilde neredeyse Skype birleşmesinden 2-3 sene sonra tamamen hayatımızdan çıktı. Herkesin ICQ kullandığı dönemden tamamen başka platformlara geçiş süresi o kadar hızlı oldu ki hiç kimsenin tahmin etmeyeceği bir hızda o platformlar terk edildi. Yani sosyal medya platformları çok da böyle vazgeçilmez platformlar değil hakikaten. Birçok böyle network hızlı bir şekilde hayatımıza giriyor. Bazen de çok hızlı bir şekilde hayatımızdan çıkıyor. Bakalım ne olacak bu tarz zaten üzerimizden reklam yapılan bir sistemde. Bir de üzerine para istenmesi gerçekten abes. Bakalım nereye doğru gidecek, hep beraber göreceğiz. Tolga, bu arada Anayasa Mahkemesi enteresan bir karar aldı. Aslında hepimizi ilgilendiriyor. Özellikle elektronik ticaret platformlarından ürün satın alıyorsak enteresan bir karar alındı. Bence tüketiciyi koruyan bir karar alındı. Eskiden e-ticaret platformlarında ayıplı ürün aldığımız zaman bu e-ticaret platformunun çok da fazla sorumluluğu yoktu. Sistem sizi direkt olarak üreticiyle karşı karşıya getiriyordu. Ama bu network üzerinden ya da büyük platformlar üzerinden almış olduğumuz şirketlerin bu konuyla ilgili sadece aracıyız dönemi artık bitiyor.

0: Yüksek Mahkeme'nin özellikle bu konudaki yapmış olduğu kararlarımızla beraber 9 ay sonra yürürlüğe girecek olan yeni kararla artık bu tarz mesela yüksek böyle büyük platformlar üzerinden alışveriş yaptığınız zaman sadece satıcı değil aynı zamanda platformda sorumlu olacakmış. Bu tüketici açısından çok düzgün bir karar. Çünkü bazen satıcıya ulaşamıyorduk, hakikaten derdimizi anlatamıyorduk. Çoğu platformda ya benim sorunum değil deyip aradan sıyrılabiliyordu. Bence çok da güzel olmuş çünkü her satılan üründe bu platformlarda çok ciddi anlamda kar payı alıyorlar. Onların da bence sorumluluğu olması net bir şekilde gerekiyordu. Çok doğru verilmiş bir karar. Ne düşünüyorsun doğru sen?
1: Yani şöyle diyelim Burak, aslında daha olayı özetlersek bir markanın A markasının bir ürünü alıyoruz ve onu da bilinen bir platformdan alıyoruz ve kafamızda bir soru işareti oluyor. Bu gerçek mi değil mi diye. Yani bu satıcıya bakıyoruz, satıcı puanına bakıyoruz, yorumlara bakıyoruz ama gene soru işaretleri oluyor. Ya bu fiyata bunu buldum, piyasaya göre %10 daha ucuz ama acaba sahte bir ürünü mü alıyorum, gerçeği mi? İşte burada aslında bazı platformlar diyordu ki ben ikinizi sadece buluşturuyorum, buraya karışmıyorum. O gerçek mi değil mi ben bilmiyorum. Beni de ilgilendirmiyor gibi çok rahat söylüyordu ama bu milyonlara ulaştıktan sonra bunu söyleyebiliyordu. Çok yerinde bir karar ama benim burada tek eleştireceğim şu olabilir. Tabii 9 ay ciddi bir süre çalışmak için çerçevenin çok geçirilmesi lazım. Yani şu markalarda belki sertifikalı, belki bu sefer o bilinen markaların satışlarının bir miktar ilk başta düşmesi söz konusu olabilir ama belki 9 ay değil ama 18 ay sonra çok net veya belki hızlı olsa 9 ay sonra da olabilir. Hani çok net bir şekilde kafamız rahat olabilir. Yani ben bu markanın bu ürününü evet %10 daha ucuza, %15 daha ucuza istediğim taksit oranıyla bulabildim ve artık kafamda rahat. Bu gerçek demek bence çok değerli. O yüzden çok yerinde bir karar. Yani sadece o platformların alıcı ve satıcıyı birleştirdiği, içeriye karışmadığı bir ortam olması biraz güvensizlik yaratıyordu ve bizden de böyle şeydik. Bir ürünü platformdan almayı niye tercih ediyoruz? Çünkü bir aracı var diyoruz. En azından iade verirken oradaki puanla gidebilir, yaptırımlar olabilir diye. Bir de burada ürünün gerçek mi değil mi diye sorgulanması bence çok yerinde oldu ki platformlara bununla belli ki bir portal yapılacak. Oraya belki fatura yükleyecek, belki sertifika istenecek, belki çok çok daha ağır cezaları olacak. Ama çok yerinde bir karar çünkü birçok insan böyle kandırılmıştı aslında.
2: Ve işte o noktaya geldik. Veda anı. Çok teşekkür ederiz sevgili Tolga Murtezaoğlu ve sevgili Burak Barutçu.
0: Teşekkür ederim.
2: Sevgili dinleyenlerimiz, Gecenin İçinden programından İstanbul'dan seslendik sizlere. Yapımcımız Ali Kızan, yapım yardımcısı Deniz Sezer, teknik yönetmenimiz Ayberk Canakçı ve spikeriniz ben Gökhan Özer. Hoşçakalın.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu kaynaklarının istismarına göz yummadıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, her kim olursa olsun milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmek boynumuzun borcudur dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği devam ediyor. Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah El Burhan'la Beştepe'de bir araya geldi. Cumhurbaşkanı ayrıca Hollanda Başbakanı Yeten ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la da telefonla görüştü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu A takımını belirledi. Parti sözcüsü Müslüm Sarı 19 kişilik Merkez Yönetim Kurulu listesini açıkladı. Müslüm Sarı, Özgür Özel ekibinin delegeden kurultay için imza toplamasına ilişkin ise CHP'nin şu an kurultay şansı yok, tedbir kararı nedeniyle imza toplansa bile kurultay yapılamaz dedi. CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı. Yalım'ın ifadesinde kurultay sürecinde delegelerin iradelerinin önceden şekillendirildiğine ilişkin dikkat çekici iddialar yer aldı. Yalım, Özgür Özel için 115 delegeden imza topladım dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan son gelişmelerle kutuplaşmanın derinleştiğini belirtti. Partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen grup toplantısında konuşma yapan Bahçeli, yaşanan gelişmeler CHP'nin kurumsallığına yakışmıyor dedi. Siber suç, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık şebekelerine geçit verilmiyor. İstanbul, Ankara ve Nevşehir merkezli birçok ilde yapılan operasyonlarda 255 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait 250 milyar lirayı aşan para trafiği tespit edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, suç organizasyonlarına karşı operasyonların tavizsiz şekilde süreceğini söyledi. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının 43. oturumu sona erdi. Oturumda 3 tutuklu sanık daha savunma yaptı. Mahkeme heyeti duruşmaya bugün devam edilmesine karar verdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Singapur'daki temaslarının ardından Endonezya'ya gidecek. Bakan Fidan'ın

Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono ve üst düzey yetkililerle bir araya gelmesi bekleniyor. FIDE'nin ajandasında ticaret ve savunma sanayinde işbirliği olanakları var. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakerelerde belirsizlik devam ediyor. İran, Amerika Birleşik Devletleri ile arabulucular üzerinden yürütülen müzakerelerin askıya alındığını duyursa da Washington, Tahran'la anlaşmanın yakın olduğu görüşünde. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşmanın gelecek hafta içinde gerçekleştirilebileceğini söyledi. Spor. A milli takımda 2026 Dünya Kupası'nda görev yapacak 26 kişilik nihai kadro belli oldu. 35 kişilik geniş kadroda bulunan Ersin Destanoğlu, Muhammed Şengezer, Ahmetcan Kaplan, Mustafa Eskihallaç, Yusuf Akçiçek, Demir Ege Tıknaz, Atakan Karazor, Aral Şimşir ve Yusuf Sarı 26 kişilik kadroda yer almadı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A milli futbol takımı finalleri öncesinde özel uçakla Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Millileri yolcu eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbark futbolculara başarı dileyerek "İnşallah yolun sonu final olur" dedi. ABD, Avustralya ve Paraguay ile D grubunda yer alan Ay Yıldızlılar Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında son maçını 7 Haziran Pazar günü bir de Inter Miami Stadında Venezuela ile oynayacak. Haberleri dinlediniz.

İyi geceler sevgili dinleyiciler. Bir türkü harmanı, bir yeryüzü cenneti olan güzel yurdumuzu türkülerin eşliğinde şehir şehir gezeceğimiz gece ezgileri başlıyor. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Hoş geldiniz. Programımıza Mustafa Kul'a ait bir Erzincan türküsüyle başlıyoruz. Ali Haydar Gül sizlerle. Sabahtan esti de bir kanlı sazak, felek bize kurmuş kötü bir tuzak.

İhsan Öztürk'ün Aşık Nesimi'den derlediği Tunceli türküsüyle Beyhan Kars'ı sizlerle. Ayrılık hasreti kâr etti cana, seher yeri sevdiğimden ne haber?

Muzaffer Sarı Sözen'in Sırrı Sarı Sözen'den derledi Orta Anadolu türküsünü Coşkun Gök söylüyor. Bir of çeksem karşıki dağlar yıkılır. Bugün posta günü, canım sıkılır.

Muzaffer Sarı Sözer'in Aşık Yanık Mehmet'ten derlediği Kahramanmaraş türküsüyle Gürkan Özpeker sizlerle. Güzel ne güzel olmuşsun, görülmeyi, görülmeyi.

Gece ezgilerinin sonuna geldik. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.

0: Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.

0: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
1: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Nezaket mevsimi.
3: Merhaba kıymetli dinleyiciler. Nezaket mevsimine hoş geldiniz. Bugün iş hayatının bazen stresli ama o onurlu duraklarından birinde, sözün ve vaktin kesiştiği noktadayız. Çalışma disiplini, zamanında teslim etme başlığı altında bir işi vaat edilen sürede tamamlamanın sadece profesyonel bir gereklilik değil, aslında bir güven inşası ve karakter zarafeti olduğu hakkında konuşacağız. Zaman geri dönüşü olmayan en kıymetli sermayemizdir. Sevgili dinleyiciler, iş dünyasında birine salı günü teslim edeceğim demek aslında o kişinin salı günkü planına, emeğine ve zihnine bir söz vermektir. İşin gecikmesi sadece bir takvim hatası gibi değildir. Muhatabımızın vaktinden çalmaktır ve ona duyduğumuz hürmeti biraz eksiltmektir. İncelik sahibi bir çalışan bilir ki dakiklik disiplinin en şık, en sessiz bir nezaket biçimidir. Ökten Hoca'nın penceresinden bakınca görüyoruz ki işini zamanında bitiren insan kendi iç dünyasında bir nizam kurmuştur ve o nizamı çevresine bir huzur olarak yaymıştır. Zamanında teslim edilen her rapor, her proje medeniyetin o vakur ve güvenilir insan tipinin de bir yansımasıdır o halde. Geç kalmış bir iş ne kadar mükemmel olursa olsun içinde telaş ve mahcubiyet barındırdığı için o estetik bütünü biraz bozar. Nezaket muhatabımızı bekletmemek, onun planını kendi ihmallerimizle bozmamaktır. Kemal Sayar güvenmekten bahsederken bunun insan ilişkilerinin oksijeni olduğunu söyler. Sayar'a göre güven kelimelerden çok eylemlerle inşa edilir. İş hayatında zamanında teslimat, Kemal Sayar'ın vurguladığı o güven iklimini besleyen en güçlü damarlardandır. Bir işi vaktinde vererek karşımızdakine ben senin vaktine saygı duyuyorum, sözümün arkasındayım demiş oluyoruz. Bu tavır en pahalı hediyelerden bile daha kıymetli bir nezaket göstergesidir. Zira güven bir kez sarsıldığında kelimelerle tamiri en güç olan duygudur. Sosyolog Goffman, sosyal hayattaki etkileşimleri bir itibar yönetimi olarak görüyor. Goffman'a göre bir işi söz verdiğimiz vakitte teslim edemediğimizde sergilediğimiz o profesyonel yüz zarar görüyor ve yerini özür dileyen, savunma yapan zayıf bir duruşa bırakıyor. Nezaket, Goffman'ın işaret ettiği o saygın duruşu iş disipliniyle tahkim edebilmektir. Kendi itibarını koruyan insan aslında muhatabına duyduğu saygıyı da en üst seviyede tutuyor demektir. Joan Hari, Çalınan Dikkat eserinde modern insanın sürekli bir yetişememe ve bölünme krizi içerisinde olduğunu anlatıyor. Hari'ye göre belirsizlik ve sarkmış ilişkiler hem yapanın hem de bekleyenin dikkatini sömüren birer yüktür. Nezaket, Joan Hari'nin vurguladığı o zihinsel berraklığa katkıda bulunabilmektir. İşi vaktinde bitirerek hem kendi zihnimizi hem de çalışma arkadaşımızın zihnini o acaba yükünden kurtarmak profesyonel bir şifadır. Fransız düşünür Henri Bergson zamanın bir akış olduğunu söylüyor. Bir işin gecikmesi böylesi bir bakışla bir bütünün ritmini bozmak, o hayati akışa bir set çekmektir. Zarafet o akışa uyum sağlamak, zincirin bir halkası olarak kendi sorumluluğunu vaktinde yerine getirerek o büyük uyumu korumaktır. Kıymetli dinleyiciler, yetenek sizi bir yerlere getirebilir ama disiplin ve dakiklik sizi orada tutar. Sözüne güvenilen bir insan olmak sahip olabileceğimiz en büyük ünvandır. Vaktinde bitirilen her iş aslında karakterimize attığımız bir imza, muhatabımıza sunduğumuz bir demet çiçektir. Mevlana'nın o hikmetli uyarısını kulağımıza küpe yapalım. Vaktini boşa geçiren ömrünü ziyan eder. Sözünü tutan ise kendi değerini yüceltir. Yapımda Aziz Egür, ses kayıtta Semahat Şallı, teknik yapımda Mehmet Müyeseroğlu ve ben Betül Şatır, sözlerin tutulduğu, vakitlerin bereketlendiği ve güvenin zarafetle harmanlandığı huzurlu günler diliyoruz. Zamanın ve nezaketin aydınlığında kalın, hoşça kalın.
1: Nezaket mevsimi.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Geçmişi unutmadan, geleceğin umudunu çoğaltarak yaşamın anını yakalayacağımız, ritmimize ritim katacak yaşamın ritmiyle karşınızdayız. Uzman konuklar, güncel bilgiler, hayatı kolaylaştıran tavsiyeler ve geleceğe dair ilham veren sohbetler. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor ve siz de bu ritme davetlisiniz. TRT Radyo 1'de Yaşamın Ritmiyle sizinleyiz. Programı hazırlayanlar Mutlu Füsun Küçük, Gülben Şahin, teknik yönetimde Gülden Acar ve speakeriniz ben Sıla Koç. Bugün programımızda ülkemizde yazılım teknolojilerinin gelişimine katkı sağlayan önemli organizasyonlardan biri olan Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumunu konuşacağız. Yapay zeka, siber güvenlik, yazılım geliştirme süreçleri, dijital dönüşüm ve genç mühendislerin geleceği gibi birçok önemli başlığın ele alındığı sempozyumu alanında uzman akademisyen konuklarımızla değerlendireceğiz. Ege Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Murat Osman Ünalır ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Profesör Onur Demirörs konuğumuz olacak. Hazırsanız Yaşamın Ritmi başlıyor. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor. Bugünü anlamak ve geleceği yakalamak için merak ettiğiniz tüm konular Yaşamın Ritmiyle buluşuyor. Hayatın temposunu yakalamak isteyenler yaşamın ritmine kulak versin. Yaşamın Ritmi hafta içi her gün canlı olarak saat 10-10-10.55 arası TRT Radyo 1'de. Sevgili dinleyenler, bugün Yaşamın Ritminde konuklarımızı birlikte stüdyomuzda ağırlıyoruz. Ege Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Murat Osman Ünalır. Hoş geldiniz efendim stüdyomuza.
1: Hoş bulduk. Bütün dinleyicilerimizi saygıyla selamlıyorum.
0: Sağolunuz. Ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Profesör Sayın Onur Demirörs. Siz de hoş geldiniz efendim.
2: Hoş bulduk. Herkesi selamlıyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bir sempozyum amacıyla, sempozyum vesilesiyle bir araya geldik ama genel olarak galiba teknolojiyi, yazılımı, yapay zekayı da sizlerle biraz konuşmak istiyoruz. Dinleyicilerimizin de ilgisini çektiğini biliyoruz. Özellikle de gençlerin. Öncelikle Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu nedir? Nasıl düzenlenmektedir? Temel amacı nedir? Sayın Demirörs, size sorarak başlayabilirim.
2: Peki, çok teşekkür ederim. Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu aslında tabii 2003 yılından beri düzenlediğimiz bir sempozyum. İlk 2003 yılındaki düzenlediğimiz sempozyumu Ege Üniversitesi'nden iki arkadaşımızla, Oğuz Dikenelli ve Yasemin Topaloğlu, şimdi onlar da orada profesör, onlarla düzenledik. O zaman tabii yazılım mühendisliği bir disiplin olarak çok öne çıkan bir disiplin değildi. Hatta bir disiplin olup olmadığı bile tartışılıyordu. Ama ihtiyaç belliydi, hızla büyüyordu. Dolayısıyla böyle bilim insanlarını, o konuda çalışan bir araya getireceğimiz, akademisyenleri, endüstride çalışan araştırmacıları bir araya getireceğimiz bir platform ihtiyacı açıktı. O ihtiyacı gidermek için bu organizasyonu başlattık. Daha sonra işte bu sene 17.si Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde yapıldı. Çok başarıyla devam etti. Her sene yüzlerce kişinin katıldığı, 50-60 bildirinin sunulduğu paneller içeren yazılım mühendisliğindeki gelişmelerin, özellikle ulusal alanda gelişmelerin tartışıldığı bir platforma dönüştü. Gelecek sene de muhtemelen İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yapıyor olacağız.
0: Evet, her sene yapılıyor. 2003'ten beri dediniz. Dediğiniz gibi o kadar çok şey değişti ki aslında 2003'ten bu yana 2026'ya. O yıllarda da bazı öngörülerle başlanmış. Bu yıllar içinde ne gibi değişiklikler oldu? Bu yıla gelindiğinde artık bu sempozyum neye dönüştü? Bunu nasıl anlatırsınız? Hangi temalar var? Neler konuşuluyor Sayın Ünal? Size sorayım bunu.
1: Teşekkür ederim. Şimdi bu temaları ben yazılım mühendisliğinde yazılım yaşam döngüsü dediğimiz bir süreç üzerinden açıklamak istiyorum. Şimdi yazılım sadece bilgisayarın başına geçip aslında kod yazmak değil tabii ki. Yani tıpkı bir binanın yapımı gibi yazılımın da hiç değişmeyen belli aşamaları var. Örneğin analiz ve planlama. Burada ihtiyacı anlamaya çalışıyoruz. Müşterinin ya da kullanıcının neye ihtiyacın olduğunu belirlemek açıkçası çok önemli. Mesela bu kapsamla bağlantılı olarak yazılım Galaxy'nin mühendisliği oturumu düzenlendi. Bu oturumda ihtiyaçların hatasız bir şekilde nasıl dijital hedeflere dönüştürüleceğini tartıştık. İkinci aşamada tasarım ve mimari öne çıkıyor. Burada aslında planı çiziyoruz. Kod yazmadan önce sistemin haritasını çıkarmak, temeli, kat planlarını kurgulamak gibi düşünebilirsiniz bunu. Bu kapsamda ise dağıtık sistemler için yazılım mühendisliği oturumu düzenlendi. Artık yazılımlar günümüzde internetin de son derece yaygınlaşmasıyla birlikte tek bir bilgisayarda çalışmıyor. Ve dünya geneline yayılan, birbiriyle sürekli haberleşen dağıtık sistemler üzerine kuruluyor. Ve bu oturumda geleceğin devasa dijital altyapılarının nasıl tasarlanacağı üzerinde detaylı konuşmalar yapıldı. Üçüncü aşama yazılım geliştirme. Genel olarak toplumda kodlama olarak bilinen. Aslında bu daha önceki tasarım ve mimari prensiplerine uygun olarak uygulamanın hayata geçirilme süreci. Ve mühendislerin bir şekilde üst üste tuğlaları koyup fiilen kod yazdığı aşama. Yazılımın nasıl üretileceğini burada yazılım süreçleri oturumunda tartıştık. Burada aslında metodolojilerden bahsedildi.
0: Evet.
1: Geleceğin çözümlerini özellikle yenilikçi yazılım uygulamaları ve çözümleri oturumu düzenlendi. Bununla ilgili 3 oturum vardı ayrı oturum sağ zamanlarda. Ve veriye dayalı yeni yaklaşımlar deneysel yazılım mühendisliği oturumunda masaya yatırılıp tartışıldı. Dördüncü aşama tabii ki bir yazılımı geliştirdiğiniz bunun test ve kalitesi yani sağlamlığını ölçmek çok kritik. Yazılımın hatasız ve güvenli bir şekilde üretildiğinden emin olunması gerekiyor. Bu bağlamda da bizler yazılım sınava ve doğrulama oturumunu düzenleyip kodların güvenliğini test etme yöntemlerini tartıştık. Ayrıca yazılım kalite güvencesi ve yönetim oturumunda ise tüm bir süreçlerin uluslararası standartlara nasıl uyumlu hale getirileceğini değerlendirdik. Tabii son aşamada da yaygınlaştırma ve bakım. Yani yazılım sonuçta bir organizma gibi.
0: Evet.
1: Bu organizmayı yaşatmanız gerekiyor. Ürünü kullanıcıya sunduktan sonra zamanla ortaya çıkan yeni ihtiyaçlara göre sistemi sürekli güncel tutmanız gerekiyor. Bu bağlamda da tabii ki özellikle yapay zeka bağlantılı olarak Onur hocamızın da başını çektiği organizatör olarak bir panel düzenlendi.

0: Harika. Peki Türkiye'de yazılım mühendisliğini bizler için değerlendirebilir misiniz acaba? Geçmişten bugüne belki gelişimiyle birlikte. Onur hocama döneyim. Nasıl açıklarsınız durumumuzu?
1: Yazılım mühendisliği disiplini aslında ilk yazılım mühendisliği terimi 1967 yılında kullanıldı. Geliştirilen küçük program parçaları artık büyümeye başlayıp da onlarla ilgili gecikmeler, maliyet artışları çok büyük problemlere yol açınca bunun bir gecekondu mantığıyla değil de mühendislik mantığıyla yapılması önemli olduğu fark edilince böyle bir yazılım mühendisliği disiplini ilk o zamanlar oluşmaya başladı. Ama bu yazılım mühendisliği disiplininin bir program olarak üniversiteler de okutulan bir müfredata dönüşmesi 1990'ların ortalarından itibaren Amerika'da olmaya başladı. Daha sonra Türkiye'de de biz herhalde ilk yazılım mühendisliği programı İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde oluşturuldu. O çalışmaların içinde ben de yer aldım. O sırada
0: Ne güzel.
1: Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde olmama rağmen o da büyük bir gurur vesilesi tabii.
0: Uzman sayısı da azdı sanıyorum o
1: Tabii
0: zaman,
1: yazılım
0: değil mi?
1: mühendisliği konusunda çalışan yani her çalışan çoktu belki ama genellikle yazılım mühendisliği disiplini bilgisiyle donanmış olarak yetişmiyorlardı. Belki başka disiplinlerden geçişler çok fazla oluyordu.
0: O yüzden Türkiye'nin her yerinde size görev düşüyordu,
1: Ya
0: farkında
1: yani
0: mısınız?
1: yazılım mühendisi evet 2003 yılından itibaren daha sonra çok hızlı gelişti ama yani o zamanlar sektörün cirosu belki milyon dolarlar mertebesindeydi. Bugün yazılım mühendisliği sektörünün cirosu herhalde 10 milyar dolar mertebesinde diye tahmin ediliyor. Dolayısıyla çok büyük bir sektöre dönüştü. Hatta bilgi işlem genel sektörün içinde muhtemelen üçte biri civarında yazılım mühendisliği ve katma değeri de çok yüksek bir sektör. Yani şöyle diyelim bir inşaat mühendisliğinde kişi başına inşaat mühendisliği sektörünün kişi başına yarattığı ciro muhtemelen 30 bin dolarlar civarındayken yazılım sektörünün yarattığı ciro kişi başına 150 bin dolarlar civarında yıllık. Yani dolayısıyla katma değeri çok yüksek ve hani onun için de bizim Türkiye'de bu işe çok önem vermemiz gereken bir sektör.
0: Ben 90'lardan bahsettiniz, ben araya girdim, kusura
1: Evet.
0: bakmayın. Eklemek istediğiniz var mı sonrası için?
1: Ya 2003 yılından sonra Türkiye'de çok hızlı bir şekilde gelişmeye başladı. Yazılım mühendisliği bölümleri hızla çoğalmaya başladı. Aslında bakarsanız tabii yazılım mühendisliği biraz bilişimin altında bir parça olarak düşünebiliriz. Biz bilişim altında genellikle dört tane müfredat sayarız. Bilgisayar mühendisliği, bilgisayar bilimleri, yazılım mühendisliği ve bilişim ve bilgisayar bilimleri. Bu dört müfredat oluştu. Bu biraz Türkiye'de çok iyi anlaşılmış bir parça değil. Yani gençler meslek seçerken birçok zaman bilgisayar mühendisliğini seçiyorlar ama aslında endüstriye gidince yazılım mühendisi olarak çalışıyorlar. Tabii bilgisayar mühendisliği programlarımız da bu kapsamda hani yazılım mühendislerini de yetiştirmeye yönelik adımlar atıyor ama aslında yazılım mühendisliği ayrı bir müfredat ve ayrı bir program olması gerekiyor. Biraz bu kısım yanlış anlaşılıyor
0: Belki daha
1: Türkiye.
0: iyi araştırmaları lazım seçimlerini yapmadan önce.
1: Tabii şöyle de bir durum var ama yani yazılım mühendisliği programları da her zaman müfredatları da içleri o kadar dolu olmuyor. Çok büyük üniversitelerimizde yazılım mühendisliği müfredatları yok. ODTÜ'de yok mesela, Ege'de yok, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde yok. Dolayısıyla bu da biraz kafa karıştırıyor. Biraz çok hızlı gelişen bir disiplin olduğu için yazılım mühendisliği onun da buna etkisi çok fazla. Yani böyle bir inşaat mühendisliğindeki gibi hani bir usta diyelim ki bir şey öğrenir babasından 30 yıl 40 yıl boyunca aynı şeyi yapar. Yazılım mühendisliği öyle bir disiplin değil. Yani 4-5 sene hiçbir şey öğrenmediyseniz hiçbir şey yapamaz hale gelebilirsiniz.
0: Günümüzün en önemli meslek alanlarından biri yazılım mühendisliği. Neden oldu bu? Nasıl tarif edersiniz Sayın Murat Hocam?
2: Şimdi dünyaca ünlü bir teknoloji yatırımcısı şöyle bir söz söyledi zamanında. Yazılım dünyayı yiyor dedi. Günümüzde bu biraz da artık yapay zeka yazılım yiyor
0: Evet,
2: diye
0: değil mi?
2: hani çevriliyor. Tabii yapay zekanın etkisini de yadsıyamayız gerçekten. Tabii bu sözün arkasında biz de duruyoruz. Bugün dünya yazılımla dönüyor.

0: Yazılım artık sadece bilgisayar ve telefonlardan ibaret bir alan değil. Hayatın kendisi haline geldi. Bir kere sektörler çok hızlı bir şekilde dijital dönüşüme tabi. Mesela şu anda radyomuzu arabasında dinleyen bir dinleyicimizi düşünelim. Kullandığı araba artık sadece mekanik bir araç değil, tekerlekli bir bilgisayar gibi görebiliriz bunu. Özellikle otonom sürüş desteği olan araçlar bunun gerçekten çok önemli bir örneği. Tabii buralarda daha çok gelişime açık yönlerde olduğunu söyleyebiliriz. Sağlık sektörüne bakıyorsunuz, artık bir doktorun hastasına ilişkin teşhis aşamasında kullandığı pek çok cihazın arkasında yazılım var. İşte BT, MR cihazları hepsi de neredeyse son zamanlarda yapay zeka destekli görüntü işleme teknolojisiyle çalışıyor. Tarımdan bankacılığa, örneğin Türkiye'de bankacılık otomasyonunda gerçekten çok ileri seviyedeyiz. Ve biz Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü olarak bizim neredeyse finans sektöründeki pek çok bilişim alanında çalışan meslektaşlarımız bölümümüzden mezun olmuştur. Ve bankacılığın iyi örnekleri, başarı hikayeleri Avrupa'da örnek alınmıştır. Bu da çok önemli. Tabii eğitimden eğlenceye kadar yazılımın dokunmadığı hiçbir sektör kalmadı. Dolayısıyla yazılım mühendisi artık her sektörün en çok ihtiyaç duyduğu ana aktör konumuna geldi. Şimdi yazılımın şöyle ilginç bir özelliği var ekonomik açıdan baktığınızda. Geleneksel mesleklerde ürettiğiniz bir değeri fiziksel sınır nedeniyle aynı anda kısıtlı sayıda insana ulaştırabiliyorsunuz. Ama yazılım böyle değil. Bir yazılım mühendisi olarak yazdığınız bir uygulamayı dakikalar içinde tüm dünyaya yayıp aynı anda milyonlarca insanın hayatındaki bir problemi çözebilmesine imkan sağlıyorsunuz. Biz buna ölçeklenebilirlik diyoruz. Bu gerçekten muazzam bir ölçeklenebilirlik gücü sunarak, hatta son zamanlarda şöyle de bir şey var. Yapay zeka ile birlikte tek kişilik milyar dolarlık şirketler konuşulmaya başlandı. Yani tek bir kişi yazdığı bir uygulamayla ölçeklenebilir bir yazılım altyapısı üzerinden pek çok insana ulaşarak böyle bir gücü kullanabilecek. Tabii bu gerçekten çok değerli. Bu da mesleğe olan bakış açısını herkes açısından değiştiriyor. Ve son olarak da ekonomik ve stratejik değer açısından baktığımızda, bugün dünyanın en değerli şirketlerine baktığımızda, örneğin ilk 10'a neredeyse 7-8 tanesi 2010 ya da 2005 öncesinde bu enerji şirketleriyken şu anda yazılım şirketleri. İşte Apple, Microsoft, Google, Nvidia. Nvidia'nın borsadaki değeri 2 trilyon doları geçmiş durumda. Bunların hepsinin de temelinde yazılım ve teknoloji olduğunu görüyoruz. Bu noktada artık ülkelerin gücünün yetiştirdikleri yazılımcı ordusuyla ve ürettikleri yerli yazılımla ölçüldüğünü de bilmemiz gerekiyor. Hani yerli ve milli politikamızın gerçekten bu noktada daha da desteklenmesi çok önemli. O nedenle yazılım mühendisliğini ben popüler bir meslek olarak değil, ülkeler için stratejik bir beka ve kalkınma meselesi olarak görülmesi gerektiğini düşünüyorum. Az önce Onur hocamızın da söylediği gibi, örneğin bizim bölümümüz bilgisayar mühendisliği bölümü olmasına rağmen aslında daha yazılım mühendisliği ekseninde bir eğitim veriyor. Az önce de söyledi Onur hocam. Hem Oğuz hocamız hem Yasemin hocamız olsun, biz zaten bu kültürle yoğrulmuş meslektaşlarımız olduğu için bölümde bu noktada da bunu çok önemsiyoruz gerçekten.
1: Şunu sorabilir miyim? Her ikinize aslında sormak istiyorum. Bankacılık örneğini verdiğiniz için sanırım biz ülkece yani Türkiye halkı, Türkiye vatandaşları yatkınız bunları
0: Kesinlikle.
1: Kullanmaya,
0: Evet.
1: değişime, yeniliğe. Şimdi Avrupa'daki birçok ülkeden çok daha fazla yazılımla yapılan şeyleri hayatımızda kullanıyoruz ve bunları geliştiriyoruz. Siz nasıl görüyorsunuz bizim milletimizin buna ilgisini acaba?
2: Aslında tabii bu çok önemli bir parça çünkü kullanıcı çok istekli olunca üretici de o pazarda bir pay bulabiliyor. Dolayısıyla çok önemli bir avantaj olduğunu düşünüyorum ben bunun. Biraz Osman hocamın demin dediklerinden devamla ben bir bu yazılım mühendisi kimdir sorusunu belki bir konuşmak
1: Buyurun lütfen.
2: burada uygun olabilir diye düşünüyorum. Biraz yazılım mühendisliğini biz birçok zaman diğer mühendislik alanlarından devşirdiğimiz insanlardan oluşturuyorduk geçmişte. Hı. Bugün daha bilişim kökenli insanların çoğunlukta olduğu bir sektöre dönüştü. Ancak yazılım mühendisi diğer mühendislik alanlarından oldukça farklı bir disiplin aslında bakarsanız. Yazılım mühendisi ne yapar? Yazılım mühendisi aslında İşin her aşamasında problemi tanımlarken dünyayı modeller, çözümü tanımlarken dünyayı modeller. Aslında yazılım mühendisi biraz böyle bir dünyayı modelleme, dünyayı anlama mesleği gibi diye düşünebilirsiniz. Hmm. Bizim son ürünümüz de aslında kod. O da bir model aslında.
1: Evet.
2: Ona çalıştır deyince biz çalışıyor kendisi. Evet. Dolayısıyla bu yazılım mühendisliğini diğer mühendislik disiplinlerinden çok ayıran bir kısım ve dolayısıyla onun altındaki temeller de çok farklıdır. Yani klasik matematik değil de farklı bir matematiktir. Modelleme notasyonlarıdır. Yani biz dünyayı modelleriz. Hı hı. Bu dünyayı bazen olay tabanlı modelleriz. Bazen nesne tabanlı modelleriz. Bazen özne tabanlı modelleriz. Bazen durum tabanlı modelleriz. Değişik gerekçelerle bu modellemeleri sürekli yapmamız gerekiyor. Ve bakarsanız hani demin bankacılık örneğini verdiniz. Bir yazılım mühendisi, finans alanında çalışan, yazılım geliştiren bir mühendise bakın. O bankadaki insan kadar o işi bilir.
1: Evet.
2: Muhasebe konusunda çalışan birine bakın, yazılım geliştiren birine bakın. Yani bir muhasebeciden daha iyi muhasebeci olmuştur.
1: Hmm, evet.
2: Dolayısıyla biraz bizim disiplinimiz böyle bu dünyayı anlama, dünyayı modelleme ve o dünyada var olan süreçleri en etkin bir şekilde çalıştırma disiplini gibi.
1: Hı-hı.
2: Diğer mühendislik alanlarından bu anlamda çok farklı. Mesela derecelendirme kuruluşları, işte Times Higher Education vesaire gibi, onlara da çok bu aralar önem veriliyor. Bu derecelendirme kuruluşları örneğin bilişimi ayrı bir kategori olarak alır. Yani
1: evet.
2: Diğer mühendisliklerin hepsini bir bütün olarak alır ama bilişim ayrı bir kategoridir. Dolayısıyla yazılım mühendisi, ismi mühendis, gene mühendislik süreçlerini kullanıyorlar ama diğer mühendislik alanlarından oldukça farklı. Örneğin yazılım mühendisliğinin yönetimi de çok farklıdır. Yani ölçümlemeler daha zordur. Çok hızlı değişkenlik olduğu için o değişkenliği planlamak daha karmaşık ve daha zordur. Dolayısıyla yazılım mühendisliği aslında oldukça özgün, ayrı altyapısı olan çok önemli bir alan ve katma değerini de demin bahsettik. Hakikaten biz Türkiye olarak daha fazla katma değerli ürün üreteceksek orası yazılım mühendislerinin ürettiği ürünler.
1: Evet. Yani kullanıma yatkın oluyor olmamızın bu meslekle çok bir ilgisi yok. Belki ateşliyordur biraz. Belki daha çok insan buna girmek istiyordur ama gerçekten mesleği yapabilecek olanların çok farklı özelliklere sahip olması gerekiyor. Bunun üzerine biraz daha durmak istiyorum. Gençlere seslenmek için bir de tabii yapay zeka konusu var. Ama önce bir ara verelim. Bir şarkı dinleyelim. Bir nefeslenelim. Sonra devam edelim izninizle.

0: Evet sevgili dinleyenler, yazılım mühendisliğini konuşmaya devam ediyoruz. Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumundan yola çıktık. Yapay zekayı da konuşacağız, gençlerimize seslenmeye çalışacağız. Konuklarımız Ege Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Murat Osman Ünalır ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Profesör Sayın Onur Demirörs. Efendim, sempozyuma bir daha dönelim mi? Onur Hocam size sorayım. Kimler çok ilgi gösteriyor sempozyuma? Kimler katılımda bulunuyor?
1: Üç kategoride katılım oluyor diye düşünebiliriz. Bir bilim insanları, akademide çalışanlar. Gene bilim insanları, endüstride çalışanlar, tabii onların içine pratik uygulamaları gerçekleştiren kişileri de koymak lazım. Bir de biz bu sempozyumları her sene bir üniversitede düzenliyoruz. Hı hı. Ve genellikle o üniversitedeki öğrencilerin de yoğun bir katılımı oluyor. Gene tabii bizim master doktora yapan öğrencilerimizin de katılımı yoğun olarak gerçekleşiyor. Dolayısıyla böyle bir oldukça değişik bir hani çok da homojen olmayan bir kitle katılıyor. Hı hı. O da tabii bu çeşitlilik çok güzel bir şey. Çünkü
0: öyle
1: sorular
0: sorular
1: farklı, işte sorunlar biraz farklı. Hepsi soruluyor, hepsi konuşuluyor, hepsi tartışılıyor sempozyum içerisinde. Dolayısıyla çok aslında renkli bir sempozyum oluyor her sene. İlla öyle çok hani yüksek düzeyde bilim insanı olmak falan da gerekmiyor. Bütün öğrencilerimiz, herkes katılabilir bu sempozyuma. Yüzlerce kişi katılır.
0: Olması
1: evet, yeterli.
0: Peki öğrencileri kendilerini geliştirmeleri için bu dalda gelişmek istiyorlarsa neler tavsiye ediyorsunuz? Murat Hocam siz ne dersiniz öğrencilerinize ve dinleyen diğer öğrencilerinize?
2: Şimdi tabii bu yazılımın peşinden gitmesi öğrencilerin, genelde bazen liseden öğrenciler geliyor. Hı. Ama onlar böyle hani işte böyle unicorn olayım, hemen 1 milyar dolarlık bir
0: hızlı
2: oyun geliştireyim, çok hızlı bir zengin olayım. Yani tabii paranın peşinden gitmekle tutkunun peşinden gitmek çok farklı şeyler. Şimdi işte ya da şunu soruyorlar, hangi programlama dilini öğreneyim diyor ya da yapay zeka ile bu işi daha kolay nasıl yapabilirim diye böyle çok ilginç sorularla
0: kısa yolu arıyorlar mı?
2: Tabii biz aslında kısa yol bulma konusunda genetik olarak çok becerikli bir milletiz.
0: Öyle mi?
2: Ama tabii bunu hangi etik koşullar altında yaptığımız da çok önemli. Şimdi öğrencilerin bu soruları biraz teknik sorular ama ben madalyonun diğer tarafından bahsetmek istiyorum. Şu an yapay

0: Zeka artık kod yazabildiği bir çağdayız. Dolayısıyla bence bir öğrenciyi, bunu aslında yazılım mühendisi ya da herhangi bir mühendislik, tıp da olabilir, diş hekimliği de olabilir, sosyal bilimler de olabilir, fark etmiyor. Öğrenciyi öne geçirecek en büyük gücün iyi bir okuyucu, iyi bir dinleyici, iyi bir yazar olması ve duygusal zekasının, sosyal zekasının iyi olmasıyla ilgili olduğunu düşünüyorum. Bunları aslında biraz da yazılım mühendisliğindeki kapsamla da ilişkilendirmeye çalışacağım. Şimdi iyi bir okuyucu olmak ne demek? Aslında merak demektir. Yani merak ettikçe insan okumaya başlar ve yazılım mühendisi sürekli okumak zorundadır. Onur Hocam biraz önce söyledi. Yani işte 4-5 sene siz teknolojiden uzak kaldığınızda gerçekten mesela 4-5 sene öncesinde yapay zeka ile yazılım geliştirmek diye bir kavram yoktu.
1: Belki uzun bir süre söylüyorsunuz hocam. 1-2 senede bile
0: Şöyle
1: çok
0: bir şey
1: değişiyor
0: var.
1: olabilir mi?
0: Bir takvim yılının 4 bilgisayar yılına eşit olduğuna ilişkin görüşler var.
1: Evet, güzel.
0: Dolayısıyla 4 takvim yılı aslında ya da 5, 20 yıla tekabül ediyor. Çok hızlı değişiyor.
1: Evet.
0: Benim amcam tıp doktoruydu. Ben de aslında tıp doktoru olmak istiyordum. Bana dedi ki ya tıp doktoru olmak çok zor bir alan. Sürekli değişiyor. Aslında insan hiç değişmedi. Ama bilgisayar o kadar çok değişti ki. Yani şu anda işte yapay zeka çipleriyle donatılmış bilgisayarlar üretilmeye başladı. Şimdi konuya tekrar geri dönecek olursam iyi bir okuyucu olması gerekiyor diyordum. Tabii ki neden? Çünkü teknik dokümanla okuması gerekebiliyor. Başkalarının yazdığı kodları okumasına artık gerek yok. Çünkü yapay zeka bu noktada çok önemli destekler olacak. Mesela Google geçen gün ilginç bir şey oldu. Bir filozof istihdam etti. Felsefe mezunu bir filozof istihdam etti. Çünkü neden? Artık yapay zeka ile birlikte öngörülen 2050 yılında insan sayısı kadar aramızda humanoid robotların dolaşacağı. Şimdi bu işin felsefi çözümlemelerini bu tarihten yapmadığımız zaman bu işin sosyolojik, psikolojik boyutlarının da ne olması gerektiğini aslında yani çok disiplinli bir probleme doğru evriliyor yazılım mühendisliği. Çünkü biz insan için sistem tasarlıyoruz. Okumak, analitik düşünmeyi ve vizyonu beslediği için de iyi bir okuyucu olmalarını öğrencilere öneriyoruz. Bence çok iyi bir dinleyici de olmaları lazım. Çünkü yazılım üretme süreci gereksinim mühendisliği dediğimiz bir aşamayla başlıyor. Ve bu noktada da problemi doğru teşhis edebilmek çok önemli. Yazılımcı önce dinler, sonra kodlar. Bizim sektörde yaptığımız en büyük sıkıntı, hatalı durumlar müşteriyi ya da kullanıcıyı iyi dinlememekten. Aceleyle bir an önce yazılım üretilmesine dönük kararların alınmasında yaşıyoruz. O nedenle iyi bir dinleyici olmayı öğrenmek zorundalar. Ve empatiyle dinlemeyi öğrenmek zorundalar. Tabii ki artık iyi okuyorsanız, iyi de dinliyorsanız artık yazar olabilecek aşamaya gelmişsiniz demektir. Yazar olmakta şunu kastediyoruz. Biz kod yazmayı yazarlıktan artık kabul etmiyoruz günümüzde. Çünkü yapay zeka zaten bunu otomasyona dönüştürülebilir bir süreç olduğundan insandan alacak. Ama sonuçta yapılan işin ne olduğunu ekip arkadaşınıza, yöneticinize net bir şekilde aktarmanız lazım. Bunu yazıyla aktarmanız lazım. Hani söz uçar, yazı kalır diyoruz. İyi bir yazar olmak aslında teknik raporları yazabilmek, fikirleri duru bir dille anlatabilmek ve gelecekte o kodu okuyacak meslektaşlara anlaşılır notlar bırakabilmek anlamına geliyor. Sosyal ve duygusal zeka, hani bunu çok önemsiyorum ben. Örneğin bizim bölümümüz MÜDEK Akredite bölüm, bir bölüm 2006 yılından bu yana. MÜDEK'te en çok önem verilen husus hem modelleme konusu çok önemseniyor. Hem de mutlaka takım çalışmasıyla tez geliştirmelerini istiyoruz. Birlikte bir değer üretmelerini istiyoruz. Çünkü takım çalışması içerisinde hem sosyal zekalarını hem de duygusal zekalarını yönetebilmeyi, empati kurabilmeyi, eleştiriye açık olabilmeyi, hata yaptığında bunu olgunlukla kabul edebilmeyi ve hata ayıklama süreçleri ki oldukça stres yoğun bir iştir. Özellikle bankacılıkta çünkü en ufak bir hatayı dahi kabul etmeyen bir alan bankacılık. Bunları yönetebilmenin çok kritik olduğunu düşünüyoruz. Bunlar aslında madalyonun hani dediğim gibi öteki yüzü. Hani bunlara ek olarak da yapay zekanın etkisiyle çok kısa Onur Hocam da sonra belki bahseder yapay zeka paneliyle alakalı. Yani yapay zeka destekli geliştirme konusu.

0: su kritik olmaya başladı. Ama yapay zeka destekli geliştirme demek aslında müşteriyi iyi dinlemek, onun problemini iyi ifade edebilmek. Yani dinliyorsunuz, iyi bir yazar olmanız lazım. Çünkü yapay zekaya derdinizi anlatmanız lazım. İşte prompt mühendisliği ya da istem mühendisliği diye Türkçe'ye çevriliyor. Yani bir istemde bulunacaksınız yapay zekadan. Ne yapması gerektiğini tarif edeceksiniz. Bunu iyi yazabilmeniz lazım. Detaylarıyla yazabilmeniz lazım. Bunun kritik olduğunu düşünüyoruz. Açılış konuşmasını yapan Bedir Tekin Erdoğan hocamız vardı. Hollanda Wageningen Üniversitesi'nden. Ona da buradan selamlar, saygılar. O sistem mühendisliği konusunu vurguladı. Gerçekten de yani bugün yapay zekanın yapamadığı şey, evet nokta atışı çok enteresan, çok hızlı üretimler yapabiliyor. Ama bir sistem olgusu içerisinde bu tasarımın birbirine eklemlenmiş bir şekilde üretilmesi noktasında hala daha yapay zekanın eksikleri var. O nedenle bir sistem mimarisinin ne olduğunu, yazılım mimarisinin ne olduğunu çok iyi bilmeleri gerekiyor öğrencilerimizin. Bunlar da tabii ki yani mesleki eğitimle ancak hani düzenli bir eğitimle edinilebilecek olan beceriler. Yapay zeka ile birlikte veri mühendisliğinin önemi de çok artmaya başladı. Çünkü veri kurumlar için aslında hani gizliliği olan özel alanlar. Bu gizliliği olan özel alanlara yapay zeka nüfuz etmesi demek aslında siber güvenlik açıkları tehdit demektir. O nedenle hem bunları koruyarak hem de kendi verimiz üzerinde çalışan yapay zeka modellerini uyarlayabilerek yani buna ince ayar deniyor fine tuning. Bunları da yapabilme becerisine sahip gençler yetiştirmeye çalışıyoruz biz de. Yani teknik olarak da özetleyebileceklerim yapay zeka çağında bunlar.
1: Evet, Onur hocama tekrar döneyim. Şunu sorayım, yapay zeka takımın bir parçası mı yoksa sadece bir araç mı? Siz nasıl tarif edersiniz? Yapay zeka nasıl dönüştürüyor yazılım mühendisliğini?
2: Şu sorunuza cevap vermeden Osman hocamın bir ekleme yapayım
1: Buyurun.
2: istiyorum. Yani bir yazılım mühendisi aslına bak, bir yazılım mühendisi çok böyle akışın olduğu, hani yapmaya başladığınız zaman kendinizi alamadığınız bir yer. Az önceki sohbetimiz sırasında bir de işin planlama zorluklarından bahsettim. Yani bir yandan da biz genellikle yapısal olmayan problemleri çözmeye çalışırız hep. Yani problemi çözmeden önce problem tanımını yapamazsınız. Dolayısıyla karmaşık problemler, akış yani o bilgisayarın başına oturup da program yazmaya, model oluşturmaya falan başladığınız zaman onun başından kalkamazsınız yani. Dolayısıyla yazılım mühendisleri birçok zaman baktığınız zaman sektörde böyle uzun saatler çalışan, bu üç unsur bir araya geldiğinde uzun saatler çalışan, işte yerinden kalkmayan, hani belki tuvalete bile gitmeyen insanlar olarak görünür. Biraz buna da böyle bir hazır olmak gerekiyor. O işin o boyutunu da yazılım mühendislerinin
1: Çalışkan, titiz olmak zorunda
2: ve bu
1: ayrıntıları hep görmek
2: görmek zorunda. Takım oyununu iyi oynamak zorunda. Karmaşık problemleri çözebilme yeteneğine sahip olmak zorunda. Dolayısıyla oldukça çok hani farklı bir altyapı gerektiriyor yazılım mühendisliği. O tabii o zihinsel kapasiteyi de gerektiriyor. Yapay zeka tabii burada çok önemli bir hani hepimiz kullanmaya başladık aslına
1: Tabii.
2: bakarsanız. Yazılım sektöründe de yoğun bir şekilde kullanılmaya başlandı. Biz geçtiğimiz günlerde bir anket çalışması yaptık. Uluslararası bir anket çalışması. 200 küsur kişinin katıldığı bir çalışma. Bu aslında Google Scholar'da benim Onur Demir Örstü'ye bakarlarsa oradan da erişebilirler o makalemize. Oradan çıkan sonuçlar aslında eskiden 8 saatte yaptığımız birçok işi artık 2 saatte yapar hale geldiğimizi gösteriyor. Yapay zekanın kullanımıyla. Bu çok pozitif bir şey bir yanda ama öbür taraftan da çok ciddi problemler olduğunu da görüyoruz. Yani halüsinasyon görüyor yapay zeka. Geliştirdiğiniz kodlar, iş ürünleri daha sonra üzerinde iyileştirme yapmanın çok zor olduğu iş ürünlerine dönüşebiliyor. Bütün bunlar da aslında bir yanda çok büyük zorluklar demek. Ama tabii bir yandan da hani biz bu anketi yaptık.

0: işte yaklaşık 5-6 ay önce bitti. Şimdi yapsak belki daha da farklı sonuçlar elde edeceğiz. O kadar da hızlı gelişiyor aynı zamanda.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bir yandan çok olumlu, bir yandan ciddi problemler var. Biz problemleri çok dert etmiyoruz. Biz bilim insanıyız. O problemleri çözmek için zaten uğraşıyoruz. Dolayısıyla hani o problemler olacak. Biz de o problemlere yeni çözümler getireceğiz. Ama yapay zekanın bundan sonra yazılım mühendisliğinin, daha doğrusu üretken yapay zeka ya da agentic AI sistemlerin diyeyim, bundan sonra yazılım mühendisliği süreçlerinin doğal bir parçası olacağına artık hiç şüphe yok. Dolayısıyla bu yönde de bir yazılım mühendislerinin bir yetkinlik kazanması gerekiyor. Kaçınılmaz bir şey.
1: Sohbetin sonuna geliyoruz. O zaman gençlere yönelik bitirelim istiyorum. Ben üniversite sınavı da yaklaşıyor. Belki yazılım mühendisliğini tercih edecekler olacaktır. Yapay zekanın da etkisiyle yazılım alanlarında hangi alanlar öne çıkacak? Gençler kendilerini nasıl geliştirsinler? Yazılıma ya da adım atmak isteyenler nereden başlasınlar? Her iki hocama da soracağım. Murat hocam, sizinle başlayalım.
2: Şimdi tabii yapay zekanın etkisiyle beraber şöyle bir algı oluştu son 1-2 senede. Onu üniversite sınavlarındaki puanlardaki düşüşten de anlıyoruz, bizim bölümde de. Pek çok bölümde de düşüyor yani bu. İşte yazılımcılık ölüyor mu? İstihdam azalacak mı acaba bu alanda diye bir kaygı var. Şimdi ben bunu şuna benzetiyorum. Şimdi yeni bir teknoloji dalgası geldiğinde, yani onun adı yapay zeka şu anda. Tabii ki yani işletmeler, kurumlar kendilerini pozisyonlamak istiyor. Yani ne oluyor, ne bitiyor, yani daha bilmiyor çünkü. Bilmediği bir şey aslında. Yani çok konuşuluyor olması bildiği anlamına gelmiyor. Bu trambolin üstüne çıkmış bir çocuğun işte dizini bükmesi gibi bir şey. Yani orada bir hareketsiz bir pozisyon alış var. Ama sonra zıplamaya başlayacak. Dolayısıyla ben istihdamın azalacağına inanmıyorum. Belki bir 3-4 senelik bir burada bir kayıp olabilir. De bu sadece yapay zeka etkisi değil. Yani dünyada şu anda çok ciddi iki tane savaş var.
1: Tabii.
2: Burada oluşan bir ekonomik kriz var. Bunun da etkisi olduğunu düşünüyorum. Ben istihdamın azalmayacağını ama istihdamın şekil değiştireceğini düşünüyorum. Dolayısıyla rutin kod yazma işlerindeki istihdam kesinlikle daralacak. Çünkü kod yazmak artık insan için çok gereksiz bir şey. Hani o saatler boyunca bilgisayarın başında oturmanıza neden olan iş. Yani iş biraz daha planlamaya, ne yapmak istediğinizi daha iyi tariflemeye, bunu iyi ölçebilmeye, bunun kalitesini iyi gösterebilmeye yönelik işler. Burada zaten bilgisayar temelli ya da bilişim temelli mühendislikler, yapay zeka mühendisliği, siber güvenlik mühendisliği, veri mühendisliği gibi alanlarda özelleşmeye başladı.
1: Evet.
2: Bizim fakültemizde de yapay zeka ve veri mühendisliği diye yeni bir bölüm açıldı. İlk defa bu sene öğrenci alımına da başlayacak. Onu da söyleyeyim. Ege Üniversitesi'nde ayrıca siber güvenlik meslek yüksek okulu da açıldı. 2 senelik bir bölüm. Buralarda tabii ki mesleki anlamda öğrencilerimizin kendisini yetiştirebilmelerine olanak sağlayacak programlar sunuluyor. Bir de ben Türkiye'nin özellikle savunma sanayinde, bankacılık dışında da çok başarılı olduğunu biliyoruz. İşte İHA ve SİHA teknolojilerinde. Mesela bir yerli otomobilimiz var. Yani bunun da iyi bir ivme yakaladığını düşünüyorum. Ve bu bağlamda da donanımla yazılımı birleştiren, yani nesnelerin interneti, akıllı şehirler, otonom araçlar üzerine çalışan gömülü sistem yazılımcılarının da istihdam açısından fırsatlar olduğuna inanıyorum.
1: Gelecek burada bakış açısını genişletmek gerekiyor hocam.
2: Yani bütün sistemler artık birbirlerine bağlantılı hale gelmeye başlayacağı için, aslında Bedir Hoca'nın söylemeye çalıştığı o sistem mühendisliği bakış açısı da, bütün sistemlerin sistemi denilen bir kavram var. Bütün sistemler birleşmeye başlayacak.
0: Yazılım mühendisliği Osman Hocam çok güzel özetledi. Aslında kod yazmak, program yazmak değil. Dünyayı modellemek. Bu ilk problem, sonra tasarımı modellemekle devam ediyor. Şekil değiştirecek olabilir. Ama istihdamın azalacağı dair hiçbir belirti olduğunu düşünmüyorum. Biraz daha farklı yeteneklere sahip yazılım mühendislerine ihtiyacımız olacak.
1: Tabii. Ve bu konuda sizler gibi değerli bilim insanları gereğini yapıyor. Üniversitelerimiz de dönüşüyor. Gerekli bölümler açılıyor. Çok teşekkür ediyoruz. Bugün bize vakit ayırdınız. Buraya kadar geldiniz. Gerçekten çok ilgi çekici bir konuda çok önemli bilgiler aldık sizlerden, sağolunuz. Ege Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Murat Osman Ünalır ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Profesör Onur Demiröz konuklarımız oldu. Tekrar teşekkür ediyoruz kendilerine ve veda vakti geldi. Programı hazırlayanlar Mutlu Füsun Küçük, Gülben Şahin, teknik yönetimde Gülden Acar, ben Sıla Koç. Yarın aynı saatte buluşmayı umuyoruz. Hoşçakalın. Yaşamın ritmi.

0: Mutfağın sırları. Hazırlayan ve sunan Emine Beder.
1: Hepinize merhabalar. Yapımcım Ebru Karakaya ile birlikte selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Yumurta kabuğu deyip geçmemek lazım. Çünkü yumurta kabukları doğal bitki gübrelerinden. Toprağımıza kalsiyum eklemek için mükemmel bir gübre. Kalsiyum bitkilerin kök gelişimini destekliyor, toprağın pH dengesini düzenliyor. Evde biriktirdiğimiz yumurta kabuklarını kurutup ezdikten sonra bitkilerin dibine, saksıların içine ya da ağaç diplerine atabiliyoruz. Peki bunun dışında başka doğal gübreler var mı? Var tabii. Kahve telvesi mesela. Azot bakımından zengin, doğal bir gübredir aynı zamanda. Ayrıca toprak yapısını iyileştiriyor. Solucanları bahçenize çekerek doğal bir yaşam döngüsü oluşturuyor. Muz kabukları ise potasyum ve fosfor yönünden zenginler ve bitkilerin çiçek açma ve meyve dönemlerinde mükemmel bir besin kaynağı. Kabukları dilimleyip doğrudan toprağa gömebilir ya da suyun içinde beklettikten sonra sıvı gübre gibi bitkilerin diplerine dökebilirsiniz.

0: Efendim, 7 yıllık bir araştırma sonucundan bahsetmek istiyorum. Haftada 2 kez yumurta tüketmek Alzheimer'dan koruyor. Evet, Harvard Üniversitesi'nde geliştirilen bir ankete dayanarak yapılan araştırmada yumurtada bulunan kolin adlı maddenin beyin hücrelerini korumaya yardımcı olduğu ortaya çıktı. Çalışmada 1024 yetişkinin verileri incelendi. Çalışma 7 yıl sürdü. Haftada sadece 2 ya da daha fazla yumurta yemenin Alzheimer'a yakalanma riskini %47 oranında azalttığı belirlendi. Tok tutmasının yanında yumurta kalp sağlığını destekliyor. Göz hastalıkları riskini düşürüyor. İyi kolesterol düzenini arttırıyor. Beyin sağlığına iyi geliyor ve felç riskini azaltıyor. Görme ve bağışıklık sistemi için önemli olan A vitamininin yanı sıra çocuklarda kalsiyum emilimi ve güçlü kemik yapısını destekliyor. Yumurta ayrıca çeşitli vücut fonksiyonları için gerekli olan demir, çinko, selenyum gibi çok değerli mineralleri içinde barındırıyor. Efendim, sizlerle yeni bir programda görüşmek istiyoruz. Hoşça kalın, sağlıklı, afiyetle kalın.
1: Mutfağın sırları.

0: TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması 2026 yılı başvuruları başladı. Özgün fikirlerinle fark yaratmak istiyorsan hemen tRTgeleceğiniletişimcileri.com adresini ziyaret et. 15 farklı kategoriden ilgini çekeni seç, eserini hazırla ve başvurunu yap. Son gün 17 Temmuz. Gelecek senin olsun.
1: Saat 3.
2: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emelya ile. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu kaynaklarının istismarına göz yummadıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, her kim olursa olsun milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmek boynumuzun borcudur dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği devam ediyor. Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah El Burhan'la Beştepe'de bir araya geldi. Cumhurbaşkanı ayrıca Hollanda Başbakanı Yeten ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la da telefonla görüştü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu A takımını belirledi. Parti sözcüsü Müslüm Sarı 19 kişilik Merkez Yönetim Kurulu listesini açıkladı. Müslüm Sarı, Özgür Özel ekibinin delegeden kurultay için imza toplamasına ilişkinse CHP'nin şu an kurultay şansı yok, tedbir kararı nedeniyle imza toplansa bile kurultay yapılamaz dedi. CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı. Yalım'ın ifadesinde kurultay sürecinde delegelerin iradelerinin önceden şekillendirildiğine ilişkin dikkat çekici iddialar yer aldı. Yalım, Özgür Özel için 115 delegeden imza topladım dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan son gelişmelerle kutuplaşmanın derinleştiğini belirtti. Partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen grup toplantısında konuşma yapan Bahçeli, yaşanan gelişmeler CHP'nin kurumsallığına yakışmıyor dedi. Siber suç, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık şebekelerine geçit verilmiyor. İstanbul, Ankara ve Nevşehir merkezli birçok ilde yapılan operasyonlarda 255 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait 250 milyar lirayı aşan para trafiği tespit edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, suç organizasyonlarına karşı operasyonların tavizsiz şekilde süreceğini söyledi. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının 43. oturumu sona erdi. Oturumda 3 tutuklu sanık daha savunma yaptı. Mahkeme heyeti duruşmaya bugün devam edilmesine karar verdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Singapur'daki temaslarının ardından Endonezya'ya gidecek. Bakan Fidan'ın Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono ve üst düzey yetkililerle bir araya gelmesi bekleniyor. Fidan'ın ajandasında ticaret ve savunma sanayinde işbirliği olanakları var. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında anlaşma olacak mı? Washington-Tahran hattındaki müzakere bilmecesi sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşmanın gelecek hafta içinde gerçekleşebileceğini söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'ın daha önce görüşmeyi reddettiği nükleer programının bazı yönlerini müzakere etmeyi kabul ettiğini söyledi. Katliamcı İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor. 2 Mart'tan beri süren saldırılarda ölenlerin sayısı 3500'e yaklaştı. Yaralı sayısı ise 10.000'i geçti.
2: Spor.
1: A milli takımda 2026 Dünya Kupası'nda görev yapacak 26 kişilik nihai kadro belli oldu. 35 kişilik geniş kadroda bulunan Ersin Destanoğlu, Muhammed Şengezer, Ahmet Can Kaplan,